0: bağlayan kanallar kazdırdığını da öğreniyoruz.
1: Antik Mısırlılar Nil'in batı tarafında bir kanal açtılar. Ve bu büyük kanala daha küçük kanallar açtılar. Giza platosundaki limanlara bağladılar. Ve Tura'dan taşları, hatta Asvan'dan graniti ve Hatnut'tan kaymak taşını Nil üzerinden kanala ve Giza platosu limanlarına taşıdılar.
2: Giza yakınlarında yapay havzalar kazdılar ve bu yapay havzalar onlara su dolmasını sağlayan bir kanalın açılmasıyla kullanılıyordu. Papirüsteki metinlerden biri bu suni göl sisteminin açılmasını anlatıyor. Keops Gölü'nün girişi denen yerde bir dalga kıranı tarif ediyor. Ve o dalga kıranı açmak için çok sayıda işçi getirmişler. Nehir uygun seviyelere yükseldiğinde suyun bu suni göle dolmasını sağlamışlar.
0: Bu dahice suni navigasyon sistemi teknelerin blokları piramidin ayaklarına kadar getirmesini sağlıyordu. Asvan'dan gelen bu kireç taşı bloklar Giza'ya ulaşmak için 1000 kilometreden fazla yol kat ediyordu. Gelecekte Vadi El Jarf'taki papirüsler hiç şüphesiz yeni sırlar açığa çıkaracak. Merer'in işi ise blokların Giza platosuna teslim edilmesiyle bitti. Taşlar başka bir ekipteydi.
3: Blokları yerleştirdikleri kızakları yapmak için odun kullanıyorlardı. Onları bağlayıp sürüklüyorlardı. Sadece insan değil, çok sayıda hayvan da kullandılar. Yazılar ve mezarlardaki duvar resimlerinde kızaklar üzerinde taş çeken insanlar var. Kimileri ıslatıyorlar. Su ya da süt dökerek kızağın kaymasını kolaylaştırıyorlar.
0: Piramit inşaatının etrafını saran bir diğer büyük gizem burada devreye giriyor. İşçiler 7 ton ağırlığa ulaşan taş blokları modern makineler olmadan 147 metre yükseğe nasıl çıkardı? Özellikle de büyük piramit için gereken astronomik sayıda taşı.
4: Bu piramidin toplam hacmi 2,6 milyon metreküp taş. Bu 5-6 milyon ton taş demek.
0: 6 milyon ton. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nün 6 katı ağırlığında ve Eiffel Kulesi'nin 545 katı. Yıllarca pek çok kuram ortaya atıldı. Kimileri diğerlerinden daha makuldü. Taşları kaldırmak için farklı türde rampalar iddia edildi. Fotogrametri yeni bir yaklaşım getiriyor. Havadan çekilen resimler çıplak gözle görülmeyen izlerin ayırt edilmesini sağlayabilir.
4: Fotogrametri 10 yıllarca önce keşfedilen başka bir rampanın izlerini açıkça ortaya çıkarıyor. Bu rampa piramidin doğusundaki mezarlığa gidiyordu. Başka bir deyişle mastabalar ve küçük piramitlerin olduğu bölgeye.
3: Arabayla geçtiğinizde burada bir rampa olduğunu fark etmiyorsunuz. Çünkü bir yol var. Ve tüm bunları unutuyorsunuz. Oraya bakmıyorsunuz bile. Ama şimdi yukarıdan resimlerle bir inşaat rampası açıkça görülebiliyor.
0: Bu rampa piramitte kullanılan dev blokları taşıyamayacak kadar küçük. Fakat diğer açılardan Mısırlıların o zamanlar kullandığı rampalarla birebir aynı.
4: Açıkça görebiliyoruz, rampa iki paralel taş duvardan oluşuyor ve bu iki duvarın ortası atıklarla doldurulmuş. Taşlar kesildikten sonra ortaya çıkan atıklarla. Büyük piramidi inşa etmek için kullanılan dev rampanın da aynı şekilde inşa edildiğini hayal edebilirsiniz.
0: Mısır bilimciler şanslı çünkü Giza platosunda rampanın hala çıplak gözle görülebildiği bir yer var. Burada Mark Lehner bize bir mastaba yapmak için kullanılan küçük bir rampanın son parçasını gösteriyor.
5: Bu antik bir rampa ve ben üzerindeyim. Bu rampa çok daha yükseğe çıkıyordu ve bu kısmen yıkılmış durumda. Ama etkileyici bir biçimde antik dönem işçileri onu burada bırakmışlar. Ve piramit rampalarının da benzer şekilde inşa edildiğini düşünüyoruz. Kırık taşlardan oluşan destek duvarları var. Taş işçiliğinden kalan çok miktarda taş vardı. Ve bu duvarların içini kireç taşı kalıntıları, kırık parçalar, kum ve alçı taşı ile dolduruyordunuz.
0: Antik Mısırlıların rampalarını nasıl inşa ettiğine dair iyi bir fikre sahip olduk. Ancak önemli bir soru hala cevaplanmadı. Keops piramidindeki dev rampanın şekli neydi? Kimileri Mısırlıların piramidin etrafını bir yılan gibi saran dev bir spiral rampa seçtiğini düşünüyor.
4: Spiral rampanın sorunu, öncelikle devasa hacmi en az piramit kadar büyük olmalı. Ve üzerine çok büyük bir çaba gerektirecekti. Tamamlanmaya yaklaşıldığında piramidin tepesine uzun bir yol olacaktı. Spiral bir rampada tepeye ulaşmak için birkaç kilometre ilerlemek gerekirdi.
0: Diğer bir ihtimal de piramidin tepesine doğru çıkan bir rampa. Ancak bu da başka sorunlara yol açıyor.
5: Keops'taki taş ocağının 350 metre güneyde olduğunu biliyoruz. Sadece 350 metre var. Ve dümdüz bir rampayla piramidin en yüksek noktasına çıkarsanız çok dik olur. Piramidin 1/3 yüksekliğine çıkıyor olmalılar. Kütlenin %80 kadarı tamamlanmış oluyor. Çünkü piramitlerde yukarı çıktıkça kütle azalır. Ve büyük olasılıkla molozlar ve destek duvarlarından bir yol yatağı yapıp tepeye, spiral şeklinde bir yol yatağıyla sararak çıkmış olmalılar.
0: Bulmacanın bazı parçaları hala kayıp. Fakat günümüzde inşaat lojistiği ve piramidin çevresiyle ilgili pek çok bilgi var. Pek çok kişi Keops'un hala gizemleri olduğuna inanıyor, özellikle de iç yapısında. Ne yazık ki en gelişmiş teknolojiler bile blokların içini görmemizi sağlayamıyor. Bazı Mısır bilimciler piramidin içerisinde keşfedilecek daha çok şey olduğundan emin. Keops'un iç bölümünün fotogrametrik taramasını yapmamız için bize çok özel bir erişim sağlandı. Blokların içini görmemizi sağlamıyor ancak bu çok keskin üç boyutlu ölçümler piramit içerisinde yeni elementler tanımlamamızı sağlayabilir. Sürekli turist akışı sebebiyle fotogrametri için gereken binlerce fotoğrafı çekmek için ekibimizin sadece birkaç dakikası ve çok az yeri var. Ancak bir araya getirildiğinde büyük piramidin içerisinin bu benzersiz modeli Keops'un içinde neler olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Günümüzde piramide 17 metre yükseklikteki ana girişten değil, birkaç metre aşağıda olan, hırsızların 11. asırda açtığı bir açıklıktan giriliyor.
5: Yerine yerleştirilmiş bloklar arasından bir tünel açmışlar ve onlar buraya kadar gelmişler. Ve sonra dönüp asıl girişi bulmuşlar. İşte giriş burası.
0: Piramidin içerisinden fotogrametri verileri, Keops'un iç şeklinin hayli sıra dışı olduğunu doğruladı. O zamana dek tüm piramitler aynı modele göre inşa ediliyordu. Mezar odası, Firavun'un kalıntılarının yatırıldığı yer daima yer seviyesinde oluyordu. Buradaysa bir değil, üç tane var ve ikisi yüksekte.
1: Piramitlere bakınca hepsinde alçalan koridorlar vardır. Ama burada Keops iki oda kazdırdı. Piramit içerisinde ikinci ve üçüncü bir oda.
0: En alt oda, piramidin 30 metre kadar altında yer alıyor. Mısır bilimciler ona yeraltı odası diyorlar. Ona ulaşmak için ancak 1 metre yüksekliğindeki 105 metrelik bir tünelden sürünmek gerekiyor.
5: Yeraltı odasının şaşırtıcı yanı bitmemiş olması. Bu yüzden işi nasıl organize ettiklerini tam olarak görebiliyorsunuz. Diorit gibi sert kayaları büyük bir balyozla kırıyorlardı ya da sivri keski kullanıyorlardı. Burada izleri görebilirsiniz. Kayaları kazıyarak bu izleri geride bırakmışlar. Ama bunu yapan bir kişiydi. Tek bir adam. Tek bir adamın yapacağı iş.
0: Burada bir lahit bulunmadı ve bu gizemli yeraltı odası asla tamamlanamadı. Önce inşa edilip diğer odalar için terk mi edildi, yoksa son olarak inşa edildi ve zaman yetmediğinden bitirilemedi mi? Vasil Dobrev'e göre Keops hiçbir şeyi şansa bırakmazdı.
3: Önce bu oda inşa edildi. Piramitten bile önce Keops burada bir dağ gördü. Bu dağın ne durumda olduğunu görmek istedim. Günümüzde bunu yapmak için bir tarama yaparız. Bir nükleer güç istasyonu inşa etmeden önce altında ne olduğuna bakarız. Cheops da benzer bir şey yaptı. İnşa edeceği anıtı taşıyıp taşımayacağını görmek için dağı test etti.
0: Vasil Dobrev, Cheops'un mezarını yerleştirmek için piramitteki en iyi yeri aradığını düşünüyor. Yeraltı odasının ikinci bir oda için terk edildiğini düşünüyor. 50 metre yüksekte, piramidin tam kalbinde. Günümüzde bu oda Kraliçe Odası olarak biliniyor.
3: Burası hayli büyük bir alan, 5 metreden fazla. Hayli geniş ve şunu hayal edebiliriz. Firavun mezar odasını inşa etmek için bu yeri seçti. Bu tarafı, batı tarafını. Ama projesini değiştiren bir şey oldu. Ve çok daha karmaşık, başarması zor bir şeye geçtiler.
0: Mısır bilimci, Keops'un bir kez daha fikrini değiştirip üçüncü bir oda inşa ettiğine inanıyor. Bu durumda Firavun mezarı için ideal konumu bulmadan önce iki kere başarısız girişimlerde bulunmuş. Bu da Keops'un mezar kompleksinde niye üç oda olduğunu açıklıyor. Diğer Mısır bilimciler de bu teoriyi destekliyor. Bu da inşaat sırasında plan değişikliklerine sık rastlandığını gösteriyor.
4: İlk piramitten sonrakilere dek inşaat sırasında planları sürekli değiştirdiler. Mantalite değişti, inançlar değişti, teknikler değişti, uyum sağladılar. Bir krallık on yıllarca sürebilir. Bu nedenle firavunların hükümdarlığın başında ve sonunda farklı istekleri olabilir.
0: Arkeolog Mark Lehner buna katılmıyor. Ona göre her şey baştan planlanmıştı ve yeraltı odası inşa edilen ilk değil, son odaydı.
5: Kral ve kralın adamları buraya 150 metrelik bir tünelin ucuna gelip, biliyor musun, fikrimi değiştirdim, odayı piramidin yukarılarına koyacağız demiş, olamaz. Ben buna inanmıyorum. Bence üç odada ilk planın bir parçasıydı ve yeraltı odası en son yapılan yerdi. Bu yüzden de tamamlanamadan kaldı.
0: Bir şey kesin. En yüksek oda, kralın odası olarak bilinen yer, piramitteki tek lahdin bulunduğu yerdi. Her şey Keops'un buraya gömüldüğünü işaret ediyor. Piramidin iç yapısını yakından inceledikten sonra Mısır uzmanları bu odaya erişimin etkileyici bir savunmayla korunduğunu fark ettiler. Günümüzde ise fotogrametri sayesinde birkaç klikle piramitte dolaşabiliyorlar. Veriler bu çok karmaşık sistemin kralın odasından 100 metre uzakta başladığını gösteriyor. Odalara açılan koridorların kesişme noktasında. Vasil bizi bu düzenlemeyi görmeye götürüyor.
3: Burada mezar odasına çıkan koridorun kesişme noktasındayız. Ve bu koridorun büyük granit bloklarıyla tamamen kapandığını görmek çok ilginç. Bu bir ilkti. Çünkü bir koridoru kapatmak istediklerinde kireç taşı kullanıyorlardı. Buradaysa yukarı giden koridoru kapatmak için granit kullanmışlar. Yani daha ciddi bir koruma olduğu fikrine kapılıyoruz.
0: Granit kireç taşından çok daha serttir. Fotogrametri sayesinde tıkaç bloklar denilen üç devasa granit taşı görebiliyoruz. 4500 sene önce üç taş parçası kralın odasına çıkan koridorun girişini kapatıyordu. Birinci savunma hattından sonra kralın odasına ulaşmak için yükselen koridoru çıkmak gerekiyor. 40 metre kadar sonra ünlü büyük galeriye ulaşılıyor.
1: Bir piramidin içinde inşa edilmiş en etkileyici yapılardan birindeyiz. Piramidin sadece bir mezar olmadığını anlamalısınız. Piramit, kralın gücü ve saygınlığını simgeliyordu. Mimaride bazı mucizeler sergilemeliydiler. Büyük galeri, piramit içerisinde gördüğümüz mucizelerden biri.
0: Bu mimari hazine 8 metre yüksekliğinde ve 47 metre uzunluğunda. Görkemli görünüşüne rağmen rolü tamamen fonksiyoneldi.
4: Büyük galerinin amacı granit tıkaç blokları sağlamaktı. Büyük galeri bir sistem içerisindeki tek bir parçaydı.
0: Tıkaç bloklar devasa olduğundan onları saklayacak büyük bir galeri gerekiyordu.
4: 1 metre genişliğinde bir koridorunuz varsa onu üst pervazlarla düz tavan parçalarıyla kaplayabilirsiniz. 1 metrenin üstüne çıktığınızda çökmesini engellemek için...
0: Görünüşüne rağmen rolü tamamen fonksiyoneldi.
4: Büyük galerinin amacı granit tıkaç blokları sağlamaktı. Büyük galeri bir sistem içerisindeki tek bir parçaydı.
0: Tıkaç bloklar devasa olduğundan onları saklayacak büyük bir galeri gerekiyordu.

0: bakarsak her bir blokun tabanının bir öncekinin içine doğru girdiğini görebiliyoruz. 10 santim kadar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seviye tabanı tamamen kaplayana dek.
1: Bu inşaat yönteminde bloklar birbirinin üzerine hafif bir bindirmeyle yerleştiriliyor. Bu sayede çok daha geniş bir alanı kaplayabiliyorlar. Büyük galeri, kralın odasının girişinde son buluyor. Oraya ulaşmadan önce son bir engelin aşılması lazım. Son bir savunma hattı. Mısır bilimcilerin parmaklıklı antre dediği yer.
2: Bu şey ilkel bir makina gibi. İnsanlar bu açıklıklara büyük taş parçalarının koyulduğunu düşünüyorlar. Bu açıklıklar yükseltilmiş taş parçalarıyla oluşturuluyordu. Kırılmışlar ama nerede olduklarını görebilirsiniz. Ve bu açıklıklar, bu büyük granit parçalar, bunlar parmaklık parçalarıydı. Blokların diğer tarafından bu parmaklık parçalarını indirebiliyorlardı. Bum bum bum. Ve kralın odasını böyle kapatıyorlardı. Bu kralın mezarını soymak için hemen arkamızdaki kralın odasına girmeye çalışanlar için son savunmaydı.
1: Bu tonlarca ağırlıktaki üç devasa parmaklık kralın odasına erişimi engelliyordu. Tıkaç bloklarla birlikte mezar soyguncularını caydırmak için tasarlanmış geçit vermez bir koruma sağladılar.
2: Tüm piramidin bir tür büyük dirilme makinesi görevi görmesi için ölümlü kalıntılarının sağlam kalması çok önemliydi. Ve diğer herkesin, tüm sarayın da yeniden dirilmesi buna bağlıydı. Kimsenin buraya gelip mezara zarar vermesini ve bu dirilme makinesini bozmasını istemiyorlardı.
1: Firavun'un mezarını korumak, Mısırlılar için sonsuz yaşama erişimlerini garantiye almanın bir yoluydu. Günümüzde bilim insanları bu 4500 yıllık mirasın gizemlerini anlamak için etkileyici çabalar sergiliyor. Yine de pek çok arkeolog dünyanın en ünlü piramidinin henüz tüm sırlarını açığa çıkarmadığına inanıyor ve kimileri Keops'un bulunduğu başka, halen gizli bir oda olup olmadığını merak ediyor.
2: Bana göre büyük piramitte bir gün başka bir oda keşfetmemiz imkansız değil. Bu aşamada pek olası olduğunu düşünmüyorum. Piramit çoğunlukla katı bir alan ve genel koridor oda sistemi içerisinde başka odaların mantıklı olacağını düşünmüyorum.
1: Bugün Keops piramidinin yapısı hakkında büyük bir bilgi birikimimiz var ve fotogrametri nasıl işlediğine dair pek çok teoriyi doğrulamamızı sağladı. Ancak 4000 yıldan uzun süre sonra bile hala çözülecek başka gizemler var. Özellikle de dünyanın en büyük piramidinin nasıl inşa edildiği hususunda.
2: Ben hep şunu derim. Şimdiye dek Mısır'da anıtların %30 kadarını buldum. Ve Giza platosunda hala bu piramitlerin gizemini ortaya çıkaracak saklı pek çok hazine var. Mısır'ın kumlarının ne gibi sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.
3: Ben hep şunu derim. Şimdiye dek Mısır'da anıtların %30 kadarını bulduk. Ve Giza platosunda hala bu piramitlerin gizemini ortaya çıkaracak saklı pek çok hazine var. Mısır'ın kumlarının ne gibi sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: kurdu avcıları.
1: İşte başlıyoruz. Çekiç zamanı.
0: Alex eski paslı bir endüstriyel arabayı arzu edilen bir mobilya parçasına dönüştürmeye çalışıyor.
1: Kestiğimde işe yaramazsa başa döneriz.
0: Craig bir sandalyeyi kurtarırken... gizemli bazı ipuçlarına ulaşıyor.
2: Bunun ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Yazılar Almanca'ya benziyor.
0: Nick klasik bir İngiliz panayır alanı sanatını kurtarmaya çalışır.
3: Aman tanrım.
0: Sonuç harikadır.
3: Harika.
0: Restorasyon başarılı bir antika işinin anahtarıdır. Bu nedenle her antikacının bir uzman zanaatkar ordusuna ihtiyacı vardır.
3: Makineli tüfek sesi gibi.
0: Bu restoratörlerin arkasında 100 yıllık bir gelenek var.
4: Bu mandal fikri işe yarıyor.
5: Bunun ne olduğunu biliyorum.
6: Yaşasın.
5: Bunlar harika.
0: Deneyimli antika satıcılarından oluşan bir ekibe yardım edin ve...
7: Lambayı yakmayı isterdim. Batman sinyali gibi olur değil mi?
8: Muhteşem.
0: Unutulmuş ıvır zıvırları aranan hazinelere dönüştürün.
7: Bunu söylemek zorundayım. Bu demirciliği başka bir seviyeye taşıyor.
0: Nick Erfik, Landudno'daki stüdyosunda mermer büstlerden döküm bronz heykellere kadar çarpıcı, güzel sanat eserleri yaratıyor veya restore ediyor. Bugün antikacı Mary Swallow'un kendisini ziyaret etmesini bekliyor. Mary Swallow gerçekten eşsiz bir parça getirecek.
9: Nick'in harika bir ünü var. O çok yetenekli bir heykeltıraş. Onun için aldığım eşya aslında normalde yapacağı türden bir şey değil ama bu iş için gerekli becerilere sahip olduğunu biliyorum. Umarım ortaya çıkan sonuç beni mutlu eder.
3: Mary, merhaba.
9: Tanıştığıma çok sevindim.
3: Ben de bunun ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İçeri gel. Oh.
9: Evet.
3: Aman tanrım.
9: Bunun için bayağı yer açmışsın.
3: Evet, bunun için bir yer ayarlaman gerektiğini söyledin ve şaka yapmıyordun.
9: Bunu açmalısın.
3: Bunu açabilmek için bir sandalyeye ihtiyacım var. Oldukça heyecanlıyım. Noel gibi. O nedir? Aman tanrım, şaka yapıyorsun. Bu bir ay.
9: Yarım ay.
3: Yarım ay.
9: Bu fiberglas değil mi?
3: Evet, muhtemelen bir çerçevesi vardı ve dışı da fiberglastan yapılmıştı.
9: Peki, panayırda bir turda duruyordu belki. Belki de bir roket gezisinde dekordu. Kesinlikle. Ya da buna benzer bir şey. Işıl ışıl bir dekorun merkezinde durduğunu düşünmek çok heyecan verici. Klişe ama harika.
3: Şuna bak, aslında değişik bir çekiciliği var değil mi?
9: Evet.
0: Panayırlar, atlı karıncalardan çarpışan arabalara kadar heyecan verici yeni oyuncaklar yaratma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Bu yarım ay, Scunthorpe'daki bir şirket tarafından uzay roketi yolculuğunu süslemek için inşa edildi. Ancak teknik sorunlar nedeniyle kullanılamadı. Parçalandı ve hurda olarak satıldı. Bunun gibi parçalar panayır alanlarının büyük kalabalıkları çektiği ve popüler kültür sanatının aranan örnekleri haline geldiği bir dönemi hatırlatıyor.
3: Tanrım, bunun biraz TLC'ye ihtiyacı
9: biraz
3: var.
9: Biraz TLC'ye ihtiyacı var.
3: Evet, birkaç yama var. Bu yüzden biraz fiberglass kullanmam gerekecek.
9: En bariz olanı bu değil mi?
3: Evet, yapacağım şeyi muhtemelen geleneksel yolla yapacağım ve sadece... Bunu dolduracağım ve sonra doğrudan fiberglassla kaplayacağım. Doğal görünümü koruyacağım.
9: Evet.
3: Sonra dökülmüş boyaları aynı solmuş halleriyle restore edeceğim.
9: Evet, evet, lütfen.
3: Evet.
9: Parlak ve yeni görünmesini istemiyoruz.
3: Öyle.
9: Çünkü çekiciliğini kaybeder.
3: Şu ışıkları görüyor musun? Bunların yeniden yapılmasını ister misin?

0: Kesinlikle.
1: Evet, bu pek hoş görünmüyor değil mi? Ne düşündüğünü bilmiyorum.
0: Ondan kurtulursak sevinirim. Evet.
1: Harika.
0: Belki kendi etrafında dönebileceğini hayal
1: Oldukça
0: ediyorum.
1: Oldukça havalı olurdu değil mi?
0: Evet, sonuçta bu bir karnaval parçası.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok eğlenceli bir parça. Deniz nostaljisi var, klişe. Pek çok olasılık, pek çok fikir var ama vintage görünümünü koruduğundan emin olmalıyız. Çünkü gerçekten çekici yanı bu.
1: Buna ne kadar verdin?
0: 850 pound.
1: Ah,
0: bunun iyi bir fiyat olduğunu düşündüm. Evet. Bence bu gerçekten iyi bir fiyat. Üstünde çok çalışmak gerektiğini biliyorum ama bunun gibi panayır eşyasının satılması kolaydır.
1: Evet.
0: Artık her şey sana kalmış.
1: Hiç baskı yok.
0: Evet, bunun için limit gökyüzü. İyi eğlenceler.
1: Evet, teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. İlk gördüğümde çok iyi oldum. Aslında bunun çok fazla potansiyeli olduğunun farkındayım. Doğru anlayıp güzel ve modern bir çerçeveye oturtursam ve ışıklar ve diğer parçaları çalışır hale getirip bir de dönmesini sağlarsam gerçekten güzel ve satılabilir bir şeye dönüşür.
2: Nick'in hasarlı fiberglası onarmaya başlamadan önce tabanla ilgilenmesi gerekiyor.
1: Berbat bir halde, paramparça, bunu çıkarmak, altındaki yapıya bakmak ve metal kullanarak düzenlemek için neye ihtiyacım olduğunu görmek istiyorum. Tamam.

Tanrım. Yorucu. Gerçekten çürük bir metal parçası. Bu yüzden yapacağım şey bunu tamamen kesip bunun içine sığması için ayraç gibi başka bir çubuk parçası yapacağım ve sonra muhtemelen dengede durması için 3 veya 4 noktalı bir bacak yapacağım. Kesinlikle buraya girmem ve orada metal bir yapı olup olmadığına bakmam gerekiyor. Çünkü bu çok ağır bir parça. Halka açık bir parça yaparken dikkatli olmalısınız. Bu parçalar güçlü olmalı ve çok uzun süre dayanmalılar. Tamam, hadi şu vidaları çıkaralım.

0: Peynir gibi kesti. İşte bu. Bu inanılmaz. Çok mutluyum. Metal çerçeve buradan aşağıya doğru yarım daire şeklinde geliyor. Muhteşem. Bir dakika, bu çılgınlık. Hepsi bu, buradaki tüm yüzey duvarında var. Üzerinde kağıt var. Yani bu açıkça bir kağıt hamuru figürü olarak inşa edilmiş ve daha sonra reçine ile kaplanmış. Sonra iç kısımdaki kağıt hamurunu yırtmışlar. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun.
1: Cilacı Alex Webster 20 yılını sanatını geliştirmek için harcadı ve her türlü dönem mobilyası üzerinde çalıştı. Alex bugün kendi becerilerini bile zorlayacak bir şey getiren düzenli müşterisi Saxon'u bekliyor.
2: Bugün onun için gerçek bir meydan okumam var. Bu şeyi gerçekten atmak üzereydim. Ama hayır, son bir şans verelim. Eğer onlar restore edebiliyorsa Alex de yapar.
3: Saxon paketi açma dedi, ben de açmadım. Ne olduğunu söyleyemem ama içeri taşırken çok gürültü çıkarttı.
2: Günaydın Alex.
3: Saxon.
2: Demek eline ulaştı.
3: Evet, burada.
2: Evet, ne olduğunu tahmin edebildin mi?
3: Bir tekme attım ama pek hareket etmedi. Yani
2: biraz garip değil mi? Hadi açalım.
3: Bakalım bu neymiş. Oh, vay canına.
2: Evet, bir değirmen arabası. Harika değil mi?
3: biraz hayal kırıklığına uğradım. Bu tür endüstriyel tekerlek görünümünü ve bu büyük katı dökme demir kirişli parçaları seviyorum doğrusu.
2: Evet, bu bir tür kutu arabası. Muhtemelen ağır işler için kullanıldı. Ya hurdaya ayır ya da onunla bir şeyler yap.
3: Yani burası onun için son şans. Evet.
1: Victoria dönemi boyunca Yorkshire her türlü değirmenin merkeziydi. Bu araba o zamanlar bir pamuk, yün veya demir değirmeninde kullanılmış olabilir. İki katmanlı sağlam tasarımı, ağır kumaş veya makine balyalarını taşımak için kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Saxon, bu tramvayın daha ilginç bir şey olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Ancak asıl soru, bununla ne yapılacak?
3: Bunun güzelliği endüstriyel temelli olması değil.
2: Evet.
3: Ölçeği, bodur olması ve oldukça güzel görünen paslı metal üzerindeki küf ona daha havalı bir görünüm veriyor değil mi?
2: Evet.
3: Yani başıma büyük iş mi açıyorum bilmiyorum ama ben yakın zamanda orta yüzyıla ait katlanır bir sehpa üzerinde çalıştım.
2: Evet.
3: Bunu kaldırıyorsun ve birden yemek masasına dönüşüyor. Demek evet. istediğimi anladın
2: evet,
3: mı?
2: Evet evet.
3: Masa iki yana açılabilir olur. Böylece küçük, alçak ve kompakt. Hmm. Bir aile yemek masası olarak kullanılabilir hale gelir.
2: Evet.
3: Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.
2: Evet,
3: yani seninle konuşurken az önce ne dedim diye düşünüyorum.
2: Anlıyorum ama artık ağızdan çıktı bir kere. Şimdi onu yapmak düşüyor. Alex'in katlanır masa fikrinden etkilendim ama bu tasarımlar büyük fabrikalarda çok sayıda test, çok sayıda prototiplemeyle yapılıyordu. Onun bu konuda tek şansı var, yani üstesinden gelemeyebilir ama kim bilir.
3: İnancını koru.
2: Görüşürüz.
3: Kendine iyi baksaksın. Koca ağzımdan küçük bir sehpadan bir yemek masası yapabileceğim döküldü. Üzerimde baskı var.
1: Saxon gittikten sonra Alex bu endüstriyel ekipmana sert davranmak için zaman kaybetmiyor.
3: Tamam, şimdi çekiç zamanı. En sevdiğim an.
1: Dökme demirin tabana kadar sökülmesi gerekiyor.
3: Bu masayla ilgili oldukça işe yarar olan şey fazla yağ batırılmış olması. Onu bir arada tutan tüm tırnakların yağlandığı ve kolaylıkla ayrıldığı anlamına geliyor ki bu çok hoş.
1: Alex tahta kalaslarla çok fazla mücadele etmedi ama ağır demir kirişler direniyor.
3: Çok kalınlar ve sağlamlar. Aklımdaki fikir için çok yüksekler. Bu yüzden onları keseceğim. Çerçevelemek için ve bazı yüzey keresteleri için yeterince uzun bir bölüm bırakacağım. Onlara alttan 7,5 santimlik bir mesafe vereceğim ve umarım bu ondan düzgün bir mekanizma çıkarmam için yeterli olur. İşte böyle. Bu çok kalın bir metal levha. Bu arabanın uzun süre dayanacak şekilde yapıldığı belliydi. Üzerindeki metal muhtemelen yarım santim. Yani kesmem gereken 3 tane daha var. Daha yapacak çok iş var.
1: Alex Alex, Colvin Bey'deki atölyesinde değirmen arabasını katlanabilir bir sehpaya dönüştürmek için zorlu bir çalışmaya girişiyor.
3: Bu bizim arabamız. Kendi üzerine birleştirilmiş bir tür makas mekanizması koyabilirsek, katlamak için uzunlamasına gidebilir. Ancak daha sonra açıldığında ayakların gelebileceği bir noktaya gelir ve bize böyle bir X verir. İşte o zaman umarım çizimimden daha iyi görünür. Şimdi çalışma masamı çökertmeden bunu yan yatırmaya çalışayım. Bu şey sanırım 95 kilo.
1: Ağır dökme demir taban Alex'in çerçevesini inşa etmek için eşit, sağlam bir ahşap parçası kullanmasını gerektiriyor.
3: Bu yeterince sağlam görünüyor ve mükemmel uzunlukta. Bu yıllardır atölyede ortalıkta dolaşıyordu. Sonunda yerini buldu. Evet, sanırım her iki tarafta 5 santimden biraz fazla bir raya ihtiyacımız var. 2 adet 2,5 santimlik makaslı kollar yaparsam, ihtiyacım olan şey için yeterli güce sahip olurum.
1: Keresler kesiliyor. Ardından Alex'in makas bacaklarını nasıl çalıştıracağını bulması gerekiyor.
3: Bu çubuğun her 65 santimetrede bir işareti var. Şimdi bir yemek masası yaklaşık 71 ile 73 santimetre olmalı. Bunda iki çenti kestiysem, makas çerçevemi kaldırdığımda çekecek ve ardından yerine oturacak. Ve 68 santimle eşleşecek. Şimdi makasın ucunu böyle bıraksam ve oyağı otursa bile tam ısırmaz. Yani sağlam oturmaz. Bunu belli bir açıyla kesmeliyim. Böylece bir şekilde içeri girecek. Sonunda bu kayacak ve düşecek. Onu yerinde tutacak olan da işte bu. Çok açılmasına gerek yok. Ama açının ne kadar olması gerektiğinden henüz emin değilim. Bu yüzden raydaki olukları açacağım. Ve bunu umarım halledebiliriz.
1: Kesme işi bittiğine göre mekanizmayı test edip Alex'in hesaplarının doğru olup olmadığını kontrol etme zamanı.
3: Şimdi fikir şu. Bu benim pivotum gibi hareket ediyor. Temelde sadece mekanizmanın nereye oturacağını çözmeliyim. Başlangıçta kafamdaki bu mekanizmanın makasta bu büyük hareketi yapması gerektiğini düşündüm. Ama aslında o kadar da büyük değil. Kelimenin tam anlamıyla 3,5 santim. Dürüst olmak gerekirse 30 santim olmasını bekliyordum. Bu beni biraz ürküttü. Kendimi burada ikna etmem gerekiyor. Çünkü bir kez kestiğimde işe yaramazsa en başa döneriz.
1: Heykeltıraş Nick 8 kilometre ötede bir panayır gezisinin parçası olan büyük fiberglass'tan bir yarım ay üzerinde çalışıyor. Monte edildiği taban çok paslanmış. Ağırlığını taşıyacak kadar güvenli değil. Bu yüzden Nick bir arkadaşını yeni bir taban yapıp monte etmesi için çağırdı.
0: Şu anda yaptığım şey şu. Bu küçük anahtarı tasarladım. Buraya bağlayacağım, kaynak yapacağım ve sonra bu çubuk tam buraya sığacak. Böylece tam oturacak. Peki, akımı buradan geçirelim. Güzel ve güçlü. Tamam. Güzel. Temel olarak tüm bunları bir araya getirdim. Orada biraz daha kaynak yapacağım ve sonra temizleyeceğim. Ama şimdi yapmak istediğim bunun işe yarayıp yaramadığını görmek. Bunun gibi ağır şeylerle kendi başınıza çalışmak her zaman zor iştir. Peki. Tamam. Bana şans dile. Ah, olamaz. Ah, bu ağır. Ah, tanrım. Hadi. Hadi. Ah, vay canına. Bunu kaç kez düşürdüm. Bir bakalım. Güzel ve güçlü. Yani hepsi yavaş yavaş bir araya geliyor.
1: Nick çubuğu keser, ay doğru yükseklikte durur.
0: Bu tamam.
1: Şimdi fiberglass'taki hasarı onarma zamanı.
0: Tamam.
1: büyük delikleri köpükle doldurarak başlıyor.
0: Bunu yapmamın nedeni yeniden oyulacak bir şeye ihtiyacım olması. Üzerine su püskürtmek daha hızlı sertleşmesini sağlar.
1: Nick hızla sertleşen dolguyu şekillendirebilir.
0: Şimdi elimde uzun bir maket bıçağı var. Bununla orijinal yıldız şeklini keseceğim. Oldukça tatmin edici.
1: Nick hazır fiberglass paspas şeritlerini kesiyor.
0: Farklı kaliteleri farklı kalınlıklarla elde edebilirsiniz. Ancak bu işi çok karmaşık bir şekilde yapıyorsanız ne kadar ince olursa o kadar iyi.
1: Ayın rengine kabaca uyması için reçineyi sarı akrilik boyayla karıştırıyor.
0: Reçine işi.
1: Özel bir reçine katkı ekleyerek fiberglass'ın çok güçlü sert bir yüzeye dönüşmesini sağlıyor.
0: Buna ıslatma denir. Fazla ıslatmak istemezsiniz. Çünkü gerçekten oldukça ağır yapar. Bu yüzden sadece oraya dokundurmak yeterlidir. Ve sonra yapmanız gereken şey bir dakika beklemek. Sonra opaklaşmaya başlayınca işin bittiğini anlıyorsunuz. Çok uzun süre beklerseniz gerçekten yumuşacık oluyor ve dağılıyor. Gördüğünüz gibi kelimenin tam anlamıyla sadece yama yapacağım. Köpüğün iyi yanı reçineyi emmesi ve sertleşmesidir. Yaptığınız şey tüm hava kabarcıklarını almak, onu güzel ve güçlü kılmak. Kırık bir sörf tahtanız veya kırık bir tekneniz varsa bu şekilde tamir edilir. Hoş ve kolay. Şimdi burada en üst köşeye başlayacağım. Siz onu üst üste katladıkça daha da güçleniyor. İnanılmaz bir malzeme. Kendi kendine güçlü bir şekilde bir araya geliyor ve çok çok sert bir malzeme. Neredeyse yok edilemez. Tamamdır. Şimdi daha güzel ve güçlü olacak.
1: Colvin Bay de Alex'in makaslı kaldırma ayağı mekanizması endüstriyel araba tabanına monte edildi. Alex'in amacı yemek masasına dönüşen bir sehpa yapmak.
3: Bu gerçekten çok karmaşık bir şey ama sanırım bir çözümüm var. Dikdörtgen çerçevemi yapacağım. Bu da bardağımın içine oturacağı yer olacak ve sonra buna menteşelenecek. Bir tür kanatlarım olacak. Onlar katlanarak açılacak ve temelde 50 santimlik bir masamız olacak. Gerçekten son derece basit. Ne sorun çıkabilir ki? Uydurma olsa da gayet iyi oturdu. Evet, hiç fena görünmüyor.
1: Aklında net bir plan olan Alex, şimdi masanın parçalarını birleştirmeye başlayabilir.
3: Şimdi yapacağım şey eklemi kesmek. Burada kereste parçasının köşesi birleşiyor. Birinin üstünden yarısını, diğerinin altından yarısını çıkarıyorsunuz. Güzel ve güçlü bir bağlantı elde ediyorsunuz. Ayrıca onu iyi bir dik açıda tutuyor. Şimdi bunu mengeneye sokuyorum ve kesiyorum. Vurarak değil, sadece hattın bir tarafından keseceğim ve keskiyle bitirebilmek için hattın diğer tarafına denk gelecek şekilde keseceğim. Bakalım nasıl oturacak. Güzelce oturdular. Mükemmel bir kare. Harika. Şimdi diğer uçları da keseceğim ve bunu birbirine yapıştıracağım. İşte bir numaralı B eklemimiz. Devam etmeden önce her birinin kare olup olmadığını kontrol edin. Çünkü birinin açısı tutmazsa hiçbiri tutmaz. Güzel.
1: Birkaç saat sonra yapıştırıcı kurudu. Alex masanın üstüne menteşeli kanatları yerleştirdi. Sonra kanatların üzerine oturabileceği kayan bir destek inşa etmeye başladı.
3: Böyle açık durduğu zaman ön planda hiçbir şey istemiyorum. Ama kapatıldığında ve kanadın üstü ortaya çıktığında dışarı kayan bir şey istiyorum. Ters çevirdiğimiz zaman bu benim diğer kanadımın destek parçası olmalı. Yani keseceğimiz kısım bu. Testeremin ucunda olan şey V şeklinde bir bıçak ve V şekline ihtiyacımın olmasının nedeni Tahta parçamın kanata sarılmasını istemem. Böylece ters çevrildiğinde kanat, onu tutan güçlü bir destek olacak.
1: Alex ahşabın üzerinde bir oluk açar. Sonra aynı aleti kullanarak kenarlara V şeklini vermeye başlar. Artık sistemi test etme zamanı gelir.
3: Bu gerçekten güzel kayıyor. Ve kaldırdığımda hiç bırakmıyor. Güçlü ve sıkı hissettiriyor.
1: Masa tablası monte edildi. Alex'in dökme demir tabanının endüstriyel hissini tamamlayacak bir boya uygulaması gerekiyor.
3: Kahverengi maun izi, güzel kalın bir boya, bu eski maun masamız için harika bir taban katmanı olacak. Şimdi renk içeri nüfuz etmeye başlıyor ve bence hoş bir derinliği var. Ama bir katta biraz Fransız cilasıyla zenginleştirildiğinde gerçekten daha güzel görünecek. İşleri tamamlamam gerekiyor. Umarım Saxon bunu beğenir.
1: Saxon, Alex'in atölyesine harap bir değirmen arabasıyla geldi. Ve ondan bir ev mobilyası yapmasını istedi. Bugün de masayı teslim almak için geri geliyor.
3: Daha önce hiç böyle bir projem olmamıştı. Ve böyle bir şeyi yaptığınızda alıcı ne düşünecek diye merak ediyorsunuz. Bu Saxon için bile farklı.
2: Selam Alex.
3: Merhaba Saxon. Seni tekrar görmek güzel.
2: Bu eskisinden daha kare gibi görünüyor ve daha alçak. Yukarı doğru çubukları gitti mi?
3: Buna çok zaman ayırdım. Tabii ki farkı görünmeli.
2: Görelim mi artık?
3: Hazır mısın?
2: Evet, hadi göster. Ha, aman tanrım.
3: İşte karşınızda endüstriyel kahve sehpası.
2: Metal işi muhteşem görünüyor. Gayet derli toplu olmuş. Sana bir parça orada bırakmıştım değil mi?
3: Evet, kötü durumdaydı. Aslında tüm o pisliğin altında güzel bir şey vardı. Gördüğün gibi bu güzellik ortaya çıktı.
2: Bunu camdan da görebilmemiz işe yarıyor.
3: Evet, pekala, her şeyi olabildiğince endüstriyel görüntüsüne sadık kalarak muhafaza etmeye çalıştım. Sonuçta bu parçanın aslında ne olduğu gerçeğinden uzaklaşmak istemedim.
2: Bu oldukça endüstriyel.
3: Gerçekten de endüstriyel görünüyor değil mi?
1: Bu eski değirmen arabası zor bir hayat geçirmişti. Ağır bir dökme demir yığınından biraz daha fazlasıydı. Alex imkansızı başardı, onu bir sehpaya dönüştürdü. Ahşaba klasik bir görünüm vermek için boyadı, bir cam parçayla masanın endüstriyel geçmişini ortaya çıkaran dökme demir tabanı gösterdi. Ama en etkileyici özelliği...
3: Buna hazır mısın? O taraftan tut.
2: Tamam.
1: Kullanıcısının onu bir sehpadan büyük bir yemek masasına kolayca dönüştürebilmesi.
2: Muhteşem.
3: Masayı tamamen açınca sanırım bunun etrafına 8-10 kişi oturabilir.
2: Evet, bence de.
3: Otursana, sana orada bir yer var. Misafirim
2: var. Hadi oturalım. Evet. Harika. Demek istediğim baştan aşağı değişmiş. Böyle bir şey Londra pazarı için çok iyi çünkü... Ekstra alan kazanmak
3: elbette
2: prim
3: öyle
2: yapar. Kesinlikle üst düzey bir iş. Bence alıcısı çok olur. Renklerin hepsi doğru görünüyor. Evet, kusursuz. Alex, çarşafı kaldırdığında gerçekten tuhaftı çünkü bu paslı hiçlik yığını gitmişti. Bu aslında oldukça zarif bir masaydı. Bıraktığımda kaba, paslı bir hurda parçası olduğunu düşünürsek gerçekten bir dönüşüm bu. Özel yapım değil mi? Bir yemek masası olarak bakıldığında çok iyi fiyat istenebilir. Yüksek bir fiyat verilmeli. Başta 4 rakamlı bir fiyat verip sonra düşebilirsin.
3: Evet.
2: Harika iş bu ve sana söz veriyorum, bir tane daha getirmeyeceğim.
3: Duymak istediğim buydu. İtiraf etmeliyim ki bu sefer koca ağzıma birkaç kez açtığıma pişman oldum. Yükselen ve genişleyen bir sehpayı yapabileceğim fikri gerçekten göründüğü kadar kolay değildi. Ama sonuçta gerçekten çok memnunum. Ve Saxon da öyle. Bu büyük bir rahatlama hissi.
1: Corbin Bay'e 2 kilometreden daha az bir mesafede döşemeci Craig Hughes yaklaşık 30 yıldır ticaret yapıyor.
4: Drew bana geleceğini söyledi ve benim için mahvolmuş mobilyası varmış. Drew'la iş yapmaya gelince küçük bir yırtıktan temelde var olmayan bir mobilya parçasına kadar her şey olabilir. Yani bunun ne olduğunu zaman gösterecek.
5: Bu parça tamamen mahvolmuş görünüyor. Tamamen bir hurda gibi. Merhaba dostum.
4: Bu sefer bana ne getirdin?
5: Craig kesinlikle bu işin adamı. İşte burada.
4: Ha, daha iyi günler görmüş
5: evet,
4: olmalı.
5: Elimizde bir berjer koltuk var. Hı-hı. Onu tamam. İçeri alalım ve daha tamam. İyi bir bakalım.
1: Kökenleri tam olarak bilinmemekle birlikte sandalyenin geleneksel düğme uygulaması en ünlü İngiliz sandalye tasarımlarından biri olan Chesterfield'den esinlenmiş. İsmin Chesterfield'ın 4. kontu Lord Philip Stanhope tarafından yapılan bir tasarımdan türediği düşünülüyor. Bir beyefendinin takım elbisesi kırışmadan oturabileceği bir yer istemesiyle Chesterfield kanepeleri doğmuş.
5: Evet, ne düşünüyorsun?
4: Şekli iyi evet. Durumda ama bu kadar.
5: Evet ama gerçekten bu kadar. Bildiğin gibi ben normalde deriyle ilgilenirim. Evet. Ama çoktan bitmiş bu değil mi?
4: Evet, çok fazla yırtık olduğunu fark ettim. Yırtıkların olduğu yerlerde tamir etmek neredeyse imkansız olacak.
5: Bunları dikebilir misin? Evet ya da hayır.
4: Hayır.
5: Al işte.
4: Bunlar erimiş. Bu yüzden kurtarılamaz bir şey kurtarmaya çalışmanın bir anlamı
5: evet.
4: Yok.
5: Her şeyin çıkarılmasını istiyorum. Burada kilim veya baskılı kilim tipi bir kumaş kullanmak istiyorum. Bütün buralarda.
4: Evet.
5: Bu düğme detaylarından herhangi biri çıkartılabilir veya
4: evet.
5: İstediğin kadar ekleyebilirsin.
4: Tamam. Tamam evet.
5: Az ya da çok fark etmez. Kilim evet, kumaşı tamam. Üzerinde daha büyük boyutlu düğmeler kullanabilirsin. Kenarlarındaki kumaşın renginin koltuğun diğer renkleriyle uyumlu olmasını
4: evet,
5: istiyorum.
4: Evet.
5: İlk başta elimizdeki deriyi düzeltelim ve sonra geri kalan tüm deriyi benzer bir deriyle değiştirelim diye düşündüm ama buna değmez. Bence üzerini yeniden kaplayarak ve merkez için güzel bir kumaşa biraz para harcayarak çok daha iyi bir fiyata çabucak elden çıkaracağımızı düşünüyorum.
4: O zaman koltuğu tamamen değiştirelim
5: tamamen.
4: Mi?
5: Tamamen. Temelde satın aldığımız şey bir kalıp.
4: Evet.
5: Onunla başka bir şey yapmak bizim için bir seçenek. Pekala.
4: Tamam.
5: Güzel. Seni burada bırakıyorum.
4: Tamam, görüşürüz. Yanlış anlamak oldukça kolaydır. Benim kafamda bazı fikirlerin olması ve Drew'un bazı fikirlerinin olması sorun değil. Ama asıl sorun fikirleri hayata geçirmek ve iyi bir şey ortaya çıkarmak.
1: Drew gidince Craig işe koyulur. İlk işi onlarca yıllık yıpranmış deriyi sökmek.
4: Bunun içinden ne çıkacak bilmiyorum. Biraz biraz kalem var. Hey. Burada da çanta var. Bu bize biraz ipucu veriyor. Bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Yazı Almanca görünüyor. Fritz Schultz adında biri tarafından yapılmış. Sizce Alman olabilir mi? Ha bekle. Leipzig. Hala mühürlü, hala çanta mühürlü. Acaba içinde ne var?
1: Bu olağan dışı keşif durumun sandalyesinin köken hakkında bir fikir verebilir. Ve ekstra kazanç sağlayabilir.
4: Ha, şimdi burada başka bir şey var. Bu nedir? Ha. Yine bu şey. Morton Schultz. Drew sandalyenin İngiliz malı olmadığını söyledi. Ben de onun aynı fikirdeyim. Ama bu şeylere bakınca bana Almanca gibi geliyor. Biraz araştırıp nereden geldiğini bulacağım.
1: Derinin büyük kısmı temizlendikten sonra Craig sandalyeyi tamamen yeniden döşemek için uzun bir çalışmaya başlıyor.
4: Tamam, bu eski koltuk, eski deri. Bu çöp kutusuna gidebilir. Şimdi bununla yapmam gereken üstüne polyester vatka tabakası koymak. Bu kumaşın üstüne çıktığında kumaşın biraz daha kolay hareket etmesine izin veriyor. Ve aynı zamanda yüzeydeki herhangi bir kusur bununla yumuşuyor ve ortadan kalkıyor.
1: Drew eski püskü kahverengi deriyi kilim kumaşıyla değiştirerek bu sandalyeyi öne çıkarmak istiyor.
4: Bu koltuk için seçilen kumaş bu. Evet.
1: Cesur desenlere sahip renkli bir Orta Doğu malzemesi kullanılıyor. Bu malzeme bölgeye gezerken onu keşfeden Victoria'lılar tarafından da sıklıkla kullanılmış. Malzeme Craig'in başına bela olacak.
4: Bu kumaşla çalışmak kolay değil. Kumaşı ortalamak son derece zor. Aynı zamanda yanlış bir dikiş attığımda deseni bozabilir. Bu yüzden sadece merkeze değil aynı zamanda eşit bir şekilde yanlara ve öne doğru çekildiğinden emin olmam gerekiyor. Bu yüzden oldukça zor bir operasyon.
1: Desenin doğru şekilde oturmasını sağlamak için Craig, dikiş işlemine başlamadan önce kumaşı yerine sabitlemek amacıyla döşeme şişleri kullanıyor.
4: Buradaki kenar dikişi yapacağım yer. Yaptığım şeyi burada kumaşın dokusuyla paralel çalışıyorum. Böylece düz olup olmadığını görebiliyorum. Aslında orada kıvrıldığını görebilirsiniz. Yaptığım şey onu hareket ettirmek. Baş parmağımla iterek bunu bu şekilde düzleştiriyorum. Sonra böyle etrafına sarıyorum ve çekiyorum. Evet. Evet, işte böyle. Evet. Evet. Evet. Oldu gibi. Ha, ve bu da bunu kilitliyor. Bunu dikmek döşemecilikte diğer tüm işler gibi sıkıcı.
1: Bu sırada heykeltıraş Nick, satıcı Mary için devasa bir panayır alanı ay heykelini hayata döndürüyor. Mary, Nick'ten metal tabanın altına onun dönmesini sağlayacak elektrikli motora sahip bir mekanizma takmasını istiyor.
0: Bugün gerçekten gerginim. Umarım şansım yaver gider. Onu test ettim ve dönüyor. Ağırlığımla bir tarafa yaslandığımda biraz durdu. Gıcırdadı. Bu yüzden tekrar dönüp dönmeyeceği konusunda gerçekten gerginim. Tamam o zaman.
1: Nick metal tabanı ve motoru örtmek için...
0: Tamam başlıyoruz.
1: Ahşap bir destek yaptı. Ve John'dan montaja yardım etmesini istedi.
0: Bak tam oturdu. Güzel iş. Gidip panelleri alalım.
1: Ahşap panellerin vidalanmasıyla Nick'in işi kritik bir aşamaya geldi. Standın ve motorun ayın ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olup olmadığını test etmesi gerekiyor.
0: Gidip ayı alalım. Gerçekten gerginim. Bu hareket etmezse o motor ciddi bir para israfı olacak. Ah tanrım. Tamam oturdu. Tamam, ben gidip fişe takacağım. Aman tanrım. İşte başlıyoruz. Evet. Dostum hareket ediyor. Hiç ses duyamıyorsun değil mi? Ah tanrım, ne var biliyor musun? Çok rahatladım. Bunun için çok fazla para ve çaba harcadım. Eğer bu şey hareket etmezse diye bütün gece uyuyamadım.
1: Ahşap taban siyaha boyanacak. Önce Nick'in aya biraz hayat vermesi gerekiyor.
0: Bu sarıdan başlayacağım. Bu sarının bundan biraz daha parlak olduğunu görebilirsiniz. Ama ben biraz turuncuyla karıştıracağım. Çok ince bir şekilde koymak istiyorum ki bu kir biraz da olsun görülebilsin. Bu turuncuyu tabana koyuyorum ve tüm bu renkler ona biraz daha canlılık kazandıracak. Sonra daha açık sarı olanla devam edeceğim. Ve aşırıya kaçmayacağım. Tüm bu tür kirleri tutmak istiyorum. Bilirsiniz. O eski meyyal. Şimdi bunun üzerinden çok mat bir antik altın rengi geçeceğim. Bunun ona eskimiş gibi göstereceğini umuyorum. Evet, yani sadece biraz matlaştırıyorum ve parlaklığını azaltıyorum. Böylelikle hareket etmeye başlayana kadar o ışıltıyı gerçekten görmeyeceksiniz.
1: Taze boya aya parlaklık kazandırıyor. Ama o kadar büyük bir heykel ki Nick'e saatlerce çalışması gerekiyor.
0: Önemli olan Mary'nin bunu gördüğünde beğenmesi.
1: Kuzey Galler'de döşemeci Craig, Drew'un berjer koltuğunu kilim desenli kumaşla kaplamak için uğraşıyor. Tam işi bitirdiğini düşündüğünde Craig bir sorun fark ediyor.
4: Ön tarafı yanlış yaptım. Burada ön tarafı düzgünce eşleştirdiğimi sanıyordum. Ve bunun farkına varmadım. Neyse ki yeterince kumaşım var. O yüzden ön bordürü değiştireceğim. Ne kadar iyi olduğunu düşünürsen düşün. Her zaman hata yapabilirsin.
1: Deseni daha sonra yeniden oturtabileceğinden emin olan Craig sandalyenin dışıyla yola devam ediyor. Kilim malzemesini tamamlayan kırmızı bir çuval bezi kullanıyor.
4: O tarafta zaten bir hata yaptığım için bu konuda çok dikkatli olacağım. Baş parmağımla buradan tutuyorum. Ters çevireceğim ve... Oraya bir raptiye takalım. Tekrar çevirelim. Bu onu kontrol etmek ve tekrar kontrol etmek ve ilerledikçe tekrar kontrol etmek meselesi. Bu kabaca yerine tutturulmuş dış kol. Eğer bunu ters çevirirsem, elimizde olan bu ve buna çivileri çakarsam ve bunu çekersem elde edeceğimiz şekil bu olur. Bu konuda iyi bir köşe elde etmek için ihtiyacınız olan şey, buna arka teğel şeridi deniyor. Bununla bir ucuna sabitleyin. Ve güzelce çekip eşitleyin, evet.
1: Zımbalama şeridi bir cetvel gibi davranır ve sabitlendiğinde dikişi katlamak için düz bir kenar sağlar.
4: Şimdi yaptığım şey, çerçevenin kenarını hissetmek için buraya parmağımla bastırıyorum. Köşeyi hissettiğim yerde sabit tutacağım ve kelimenin tam anlamıyla çerçevenin kenarıyla çivileri hizalayacağım. Buraya başka bir çivi çak, evet. Evet, teğel şeridi oradayken. Bu kumaşı biraz çekersem, düz ve keskin bir kenar oluşur. Evet, işte böyle. Oldukça güzel.
1: Kenarlar tamamlandı. Ama Drew'un yüksek beklentilerini karşılamak için her şey mükemmel olması gerek. Nihayet tamamlandı. Drew Colvin Bey'e geri döndü. Koltuk hazır.
5: Geçmişte Craig'den çöpe atamadığımız bazı mobilyalara bakmasını istemiştim. Bu da onlardan biriydi. Çöplükten çıkarıldı ve korkunç bir durumdaydı. Bu yüzden onu görmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba.
4: Hoş geldin. Fena değil.
5: Tamam öyleyse. Deri koltuğumu görmeye geldim.
4: Deri koltuğu?
5: Evet.
4: Deri kısmı ile ilgili biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsin.
5: Göster bakalım, bir görelim. Oho, evet. Harika. Bu tamamen farklı. Alışılmışın dışına çıktın
4: değil mi? Ben sadece evet biraz... Düğmelerden kurtuldum ve sade yaptım çünkü kilim zaten çok desenli. Bunu bir nebze olsun bozmak istemedim. Elimde kalan birkaç parça kırmızı kumaşım vardı ve onu ön tarafta kullanmaya karar verdim.
5: Bence bu gerçekten işe yaramış. Demek istediğim, modern bir yorum katsan da aslında dönemine özgü havayı evet. Da koruyor. Onun asıl çekiciliğini katıyor.
1: Drew getirdiğinde sandalyenin derisi yıpranmış, yırtılmış, dikiş yerlerinden sökülüyordu. Şimdi orijinal tasarımın geleneksel karakterini koruyan şık bir koltuğa dönüştürüldü. Gösterişli kilim kumaş, Victoria dönemi günlerine geri götürüyor bizi. Craig 80 yıllık eski tekerlekleri yeni pirinç tekerleklerle değiştirdi. Ayrıca koltuğun gizemini de çözdü.
4: Üzerinde çalışırken içinde tamamen Almanca olan bazı yazılar buldum.
5: Bu nedir?
4: Güve, böcek öldürücü ve bu Leipzig. Paketler. Evet, paketler koltuğun içindeydi ve Leipzig'ten geliyorlar. Üzerlerinde yazılı tarih 1940'ların sonu. Evet.
5: Vay canına. Bu koltuğun kökenine dair sağlam bir kaynak.
4: İşte sen de daha iyisini elde edemezdin.
5: Yaptığın çok güzel bir iş. Şimdi bambaşka bir koltuğa dönüşmüş.
4: Evet.
5: Ama yine de muhtemelen 850-895 arası bir fiyata sorunsuzca satabileceğimi düşünüyorum. Kalite ortada. Rengi güzel, farklı. İnsanlara onun aslında dönemine ait bir sandalye olduğunu söyleyebilirsiniz. En nihayetinde biz perakendeciyiz, esnafız. Satabileceğimiz şeylere ihtiyacımız var ve bu iyi alıcı bulur. Güzel, bunu dükkandan alırız.
4: Tamam, peki.
5: Teşekkürler dostum.
4: Tamam, sorun yok. Sonra görüşürüz. Yaptığımdan, kendi tarzıma göre, kendi işimi yapmamdan memnun olmuş gibi görünüyordu. Bunda işte biraz para var. Evet. Drew para kazanacağını söyledi. Ne dedi? 850 ya da bunun gibi bir şey. Bence bu onun için fazlası olacak. Yani kaliteli bir koltuk, böyle bir koltuğu başka nerede bulacaksın?
1: Mary Nick'e eski püskü ay heykelini bıraktığında onu eski ihtişamına geri döndürmesini istemişti. Bugün Nick'in işi halledip halledemediğini görmek için atölyeye gidiyor.
6: Nick'i görmek için buraya Landuna'ya döndüm ama ben biraz endişeliyim çünkü bu onun normalde yaptığı iş değil. Demek istediğim o heykel sanatçısı. Döndüğünü görmek istiyorum, aydınlandığını görmek istiyorum. Umarım kesinlikle muhteşem görünecek.
0: Mary.
6: Merhaba.
0: Burada bekliyordum çünkü içeride sana küçük
6: bir sürprizim. Sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım.
0: Girip bir bakmak ister misin?
6: Vay canına, bu inanılmaz.
0: Hareket ediyor.
6: İnanılmaz görünüyor ve evet. Pürüzsüz. Şuna evet. Bak.
0: Hiç ses yok.
6: Gerçekten çok sessiz. Bunlar panayır ışıklarından
0: evet,
6: mı?
0: Evet, orijinal panayır ışıkları. Motor üzerinden bağlanırlar ve tüm elektrik işi güvenlidir.
6: Evet.
0: Hepsini test ettim. Ayrıca bu kaideyi yapmak, yani oranları doğru tutturmak.
6: Bu mükemmel çünkü evet. O kendi başına ön plana çıkmıyor. Ayı
0: evet,
6: çıkartıyor.
0: Kesinlikle.
6: Biz hiçbir zaman abartılı bir şey istemedik çünkü bu ana parça.
0: Evet.
6: Bu harika.
1: Yarım ay Mary getirdiğinde panayır alanından çıkmış bir hurdaydı. Çekici olmayan eski bir kaide üzerinde duran, bir zamanlar parlak renkleri ve canlı aydınlatması olan bir parça. Nick onu tamamen tiyatral bir başyapıt haline getirdi. Hasarlı fiberglası onardı, parıldayan altın boyayı yeniledi. Üstelik güvenli ve pürüzsüz bir şekilde dönmesini sağlayan bir temel ünite tasarladı.
6: Son gördüğümde içinde delikler vardı. Ama
0: evet.
6: Artık hasarın nerede olduğunu
0: evet,
6: gerçekten göremiyorum.
0: Evet, onları göremiyor musun? Muhteşem, işin amacı da bu. Buradaki yıldızın bir parçası kırıktı.
6: Evet, evet.
0: Aslında bu yıldızın bir köşesi eksikti. Bu yüzden yama için cam elyafı kullandım. Ve sonra katmanlarını yeniden yaptım. Renkler geri geldi. Oldukça basit görünüyor ancak bu oldukça zaman aldı.
6: Bu gerçekten kötü durumdaydı
0: evet.
6: Değil mi?
0: Bu benim normalde yaptığım heykel işi değil. Ama benim sanatsal becerilerimi biliyorsun. Onları kullanarak bu orantıları doğru bir şekilde elde ettim ve sanırım işe yaradı.
6: Bence harika bir iş çıkardın. Hurdaya ayrılmaya hazır bir şey alıp onun kaderini değiştirdin.
0: Evet.
6: Değil mi?
0: Evet.
6: Bunu tam bir sanat eserine çevirdin.
0: Güzel oldu.
6: Nick harika bir iş çıkardı. Ona bunu vermek konusunda biraz endişeliydim ama tüm endişelerim gereksizmiş. O harika bir iş çıkardı. Hayal edebileceğimden çok daha iyi ve bence aslında onun tarzı olmasa da bunu yapmaktan gerçekten çok zevk aldı. Panayır hatıraları her zaman çok iyi satar. Bunları isteyen çok fazla koleksiyoncu var. Bunun için 850 sterlini harcadım. Ona neler yapmışsın?
0: Evet.
6: Yani şu an ona bir fiyat veremem ama kesinlikle bana para kazandıracak.
0: Evet.
6: Kesinlikle.
0: Doğru.
6: Bütün bu sıkı çalışma
0: tabii,
6: için teşekkürler.
0: Değil.
6: Arabama sığmayacak.
0: Arabanın tavanında taşıyabilirsin.
6: Evet, onu tavana bağlayacağım.
0: Tamam
6: teşekkürler.
0: O zaman. Rica ederim.
6: Daha sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz.
6: Hoşça kal.
0: Hoşça kal. Bu benim için çok büyük bir öğrenme fırsatı oldu ve bundan gerçekten keyif aldım. Yine de tüm renklendirmeleri doğru yapmak ve eski görünmesini sağlamak zor bir görevdi. Bu benim normalde üzerinde çalıştığım heykelsi bir şey değil. Daha çok mühendislik ve teknik bir şey yapmak zorunda kaldım. Ama yine de başardım.

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcıları. Alex eşine az rastlanan 200 yıllık güzel bir sedirle uğraşıyor.
1: Oh. Yan tarafta büyük bir delik açıldı.
0: Restoratör James için oyun bitmiş olabilir.
2: Açacağım, bakalım ne olacak.
0: 80'lerden kalma nostaljik bir Pac-Man klasiğine hayat vermeye çalışıyor.
2: Aniden parlayan yeşil ışık iyi bir şey değildir.
0: Drew Pritchard bir çift kırık dökük Parisyen sandalyeyi güzelleştirmesi için TED'e meydan okuyor.
3: Bu sandalyeler elime attığımda bile paramparça oluyor. Birileri üstlerine oturduğunda ne olacağını bilemiyorum.
0: Restorasyon başarılı bir antikacı için çok önemlidir. Her antikacının uzman bir restoratör ordusuna ihtiyacı vardır.
3: Makineli tüfek sesi gibi.
0: Kimi restoratörlerin ardında 100 yıllık bir deneyim geleneği vardır.
4: Tahta çivi çok işe yaradı.
5: Bunun ne olduğunu biliyorum.
6: Yaşasın.
5: Bunlar çok güzel.
0: Deneyimli antikacılardan oluşan bir ekibe yardım ederek...
7: Bunu çalıştırmayı çok isterdim. Yarasa sinyalinin çalması
8: çarpıldım
7: gibi olurdu.
0: Hurdaları rağbet gören hazinelere dönüştürüyorlar.
7: Söylemeden edemeyeceğim. Demirciliği başka bir seviyeye taşımış.
0: Fransız cilası ustası Alex Webster, Colvin Bay'deki atölyesinde 20 yıl aşkın bir süredir tarihi mobilyaları restore ediyor. Antikacı Rob Kane bugün onu heyecanlandıran bir parçayla Yorkshire'den geldi.
9: Bu defa çok nadir bulunan bir şey getirdim. 18. yüzyıldan bir parça. Çok farklı, çok uğraştıracak. Dönüştürmek zor olacak. Alex,
1: Rob,
9: nasılsın?
1: Seni tekrar görmek güzel.
9: Kapağı indir bakalım. Kamyonetin arkasında kocaman bir canavarım var.
1: Vay canına. Şuna bak. Gerçekten canavar gibi.
9: Evet. Hadi dışarı çıkaralım.
1: Atölyeye mi?
9: Evet. Hadi bakalım.
1: Bu nedir peki?
9: Çok güzel değil mi?
1: Beğendim.
9: Eski, büyük ve sanırım İrlandalı bir sedir. Ama meşe değil, kara ağaç galiba.
1: Evet, kara ağaç, evet.
9: Kara ağaç. Sırf keresesi ve şekli için aldım. Çünkü dönemini yansıtan güzel bir sedir bu. Ama bir sürprizi var. Senin tarafındaki kolu görüyor musun?
1: Evet.
9: Kancayı kaldırıp o parçayı çekersen...
1: Hı-hı.
9: Bir anda çek yata dönüşüyor. Şuna baksana, tek kişilik güzel bir yatak oldu.
1: Rahat
9: öyle
1: bir yatak.
9: Görünüyor.
1: Ne kadar güzel bir şey.
9: Evet, hoş değil mi?
1: Evet.
0: Daha çok hizmetçiler ve yoksul ailelerin çocukları tarafından kullanılan bu çok işlevli tek kişilik sedir yatak hem evde oturma alanı sağlıyor hem de alttaki bölme sayesinde ilave bir uyku alanına dönüşüyor. Bu sedirleri hizmetçiler kullanıyordu. Yoksul evlerdeki çocuklar hem yan yana bu yataklarda yatıyorlar hem de üstüne oturup yemek yiyorlardı.
1: Burada en önemli şey yeni bir taban değil mi? Yeni bir taban, evet, bulup menteşeyle birleştireceğiz. Sonra kazıyıp vernik atacağız.
9: Evet, güzel. Ne kadarını kurtarıp kullanabilirsen o kadar iyi.
1: Yeterince sağlam. Hepsini, evet, kurtarabiliriz. Menteşeleri yağlayınca yeniden açılıp kapanabilir.
9: Evet. Hikayesi olan şeyleri çok severim. Hem sedir olarak kullanılmış hem de açılınca işlevi değişip yatağa dönüşüyor. Hikayesinin izinden gideceğiz. En son ne olarak kullanıldıysa o hale getireceğiz. Aslına uygun bir şekilde restore etmiş olacağız.
1: Pahalı mıydı peki?
9: Pek değildi ama hikayesine vurulduğum için biraz fazla ödedim. Ama
1: evet,
9: onu güzelleştirebileceğimi biliyorum. Yani senin nasıl güzelleştirebileceğini,
1: evet,
9: biliyorum. Yani evet.
1: Evet.
9: Böyle şeyleri
1: harika.
9: Sana bu yüzden getiriyorum.
1: Bir an önce getiriyorum. Başlamak
9: istiyorum. Evet.
1: Sen bana bırak.
9: Harikasın, tamam.
1: Seni görmek güzeldi.
9: Pekala o zaman. Görüşürüz.
1: Rob. Rob benzersiz bir şey bulmuş. Yani daha önce hiç böyle bir sedir görmemiştim. Hem de bu kadar eskisini. Çok özel bir şey. Yani onu kullanılabilir bir yatağa ve albenisi olan bir sedire dönüştürmek gerçekten çok önemli.
0: Yatak veya sedir olarak kullanılmadan önce Alex'in neredeyse her tahta plakayı elden geçirmesi gerek.
1: İşe başlamadan önce bu arkadaki parçayı tamir edeceğim. Atölyenin ortasında yaylanıp durduğu için beni deli ediyor.
0: Gevşek tahtayı tutkal ve çivi kullanarak yerine sabitliyor. Ama ilk tahtayı düzeltmek zincirleme bir etki yaratıyor.
1: Tahtayı yerine sabitledim ama bu uçtaki iki tahta birbirinin üstüne bindi.
0: İki tahta birbirinin üstüne bir santim bindiği için Alex diğer tahtayı söküp yeniden sabitlemek zorunda.
1: Bu parçayı yerinden çıkarmak için ahşap blok kullanıyorum. Doğrudan çekişte vurursam çok kırılgan olduğu için ortasında delik açabilirim. Kuvveti dağıtmak için ahşap blok kullanıyorum. Umarım plakaya çok zarar vermem. Bir türlü çıkmıyor. Hepsi bir santim yüzünden. Aa, şimdi de öbür tarafı kırıldı. Bir tarafını sökemiyorum. Öbür tarafı da parçalanıyor. Bugün bu plakayı yerine çakmayı ve tabanı yerleştirmeyi planlamıştım ama tahta çok çürümüş. Elimde ufalanıyor. O yüzden tutkalla yapıştırıp gece boyunca bekleteceğim. Sonra keseceğim. Bu çürümüş plakanın büyük bir kısmını keseceğim. O kadar çürümüş ki kurtaramam. Umarım işe yarar.
0: Chesterfield'da çalışan James Bird son 25 yıldır klasik Atari makinelerini onarıp yeniliyor. Gençken Space Invaders, Galaxy, Donkey Kong gibi klasikleri oynayan ve geçmişlerinden bir parça satın almayı isteyenler Birleşik Krallık'ta giderek büyüyen bir pazar oluşturuyor. Bu makinelerin çoğu çöpe veya bir kenara atılmış. James onları hayata döndürebildiği için ülkenin dört bir yanından antikacılar ve koleksiyonerler onun uzmanlığına başvuruyor.
2: Bir restoratör olduğum için elime çok fazla eski Atari makinesi geçiyor. Bunların çoğu eskiden koleksiyonluk değildi ama yıllar geçtikçe Atari barları yüzünden çok rağbet görmeye başladılar. Bugün Serkan geliyor. Kendisi antikacı ama Atari'leri ve retro eşyalarını sevdiğini biliyorum. Bence bu bir video oyunu. Yeni geldi. Henüz bakmadım ama incelemeyi çok istiyorum.
6: Elimde çok özel bir şey var. İkonik bir parça. Benim yaşımdaki herkes tanıyacaktır. O zamanlar çığır açan bir şeydi. Sana müthiş bir parça getirdim. Biraz özel bir şey. Hadi açalım.
2: Tamam.
6: Açınca göreceksin.
2: Sabırsızlandım. Vay canına.
6: Bayan Pac-Man ya da bildiğimiz adıyla Pac-Man'in karısı. Muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en çok satan bağımsız video oyunu diyebilirim.
2: Evet, bunları çocukken hemen hemen her Atari salonunda görürdüm ama tabii ki hepsi kayboldu.
0: 1982'de piyasaya sürülen Bayan Pac-Man oyun dünyasında devrim yarattı. Ana karakteri kadın olan ilk Atari oyunu olarak tarihe geçti. Eleştirmenler tarafından çok beğenildi. En çok rağbet gören Amerikan Atari oyunlarından biri oldu. Bayan Pac-Man'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağımsız Atari video oyunları arasında satış rekorunu elde tuttuğu tahmin ediliyor. Kocası Pac-Man ise ikinci sırada yer alıyor.
2: Çalışıyor mu?
6: Hayır, çalışmıyor, açılmıyor. Gördüğün gibi düğmeleri falan eksik. Evet, çok badire atlatmış gibi duruyor.
2: Bunun birkaç tane önemli parçası var. Birincisi monitörü. İçinde de anakart ve güç kaynağı var. Yani üç temel parça.
6: Tamam.
2: Genellikle bu üç şeyden biri bozulursa makine çalışmaz. Umarım sadece bir parçası bozuktur.
6: Tamam. Senin makineyi tamir edip çalıştırman bir yana, kabinin görünüşü de benim için çok önemli. Üzerindeki orijinal resimlere ihtiyacım olacak.
2: Haklısın, ikonik bir parça değil mi? Kaç paraya aldın?
6: 1500 pound aldım ama epey kâr edeceğimi düşünüyorum. Kendimi 80'lere geri dönmüşüm gibi hissetmek istiyorum. Atari salonunda oynayan 10 yaşındaki bir çocukmuşum. Annem de kapıda durmuş, eve gidelim diye.
2: Bu üç şeyden biri bozulursa makine çalışmaz. Umarım sadece bir parçası bozuktur.
6: Tamam. Senin makineyi tamir edip çalıştırman bir yana, kabinin görünüşü de benim için çok önemli. Üzerindeki orijinal resimlere ihtiyacım olacak.
2: Haklısın, ikonik bir parça değil mi? Kaç paraya aldın?
6: 1500 pound aldım ama epey kâr edeceğimi düşünüyorum. Kendimi 80'lere geri...

0: doğru yapması gerekiyor.
1: James ilk önce kabini açıp elektronik parçaların ne durumda olduğuna bakacak.
2: Hadi bir bakalım. Evet, kablolar birbirine fena dolanmış. İlk fark ettiğim şu oldu. Buradaki küçük şey orijinal bir Pac-Man anakartı değil. Düğme panelinde neden üç delik olduğu şimdi anlaşıldı. Bahse girerim, zamanında bundan farklı bir oyun oynanmıştır. İçinde böyle bir şey görmeyi bekliyordum. Bu orijinal bir Atari anakartı. Boyuttaki ve çiplerdeki farklılığı görebilirsiniz. İçeride olması gereken buydu ama onun yerine elimizde bu var. Bunlardan bir tane bulmamız gerek.
1: Bir sonraki adım monitörü çıkarıp çalışıp çalışmadığını görmek. Tıpkı kabinin içi gibi monitör kasasında toz ve kir içinde. Parçaları inceleyebilmek için James'in iyi bir temizlik yapması gerekiyor.
2: Her şeyden önce toz almalıyım. Çünkü eski monitörlerin en yaygın sorunu olan şasi arkasındaki kuru lehim bağlantılarıdır. Onları kontrol edeceğim. Bir iki tanesini şimdiden görebiliyorum. Lehimleme demirini ısıtıp üstlerinden geçeceğim.
1: Kuru lehim çatlamış, kırılmış veya bozulmuş lehim noktalarına denir. James hepsini bulduktan sonra yeniden lehimleyecek ve yepyeni olacaklar.
2: Hat çıkış transformatöründeki çatlak lehim bağlantılarının sonuncusunu bitirmek üzereyim. Yüksek voltaj bölümünü kontrol edeceğim. Fişini prize takacağım ve yüzüme patlamasın diye uzak duracağım.
1: Monitörü Amerikan güç kaynağına göre kablo döşenmiş. Bu yüzden İngiltere'de güvenle kullanılabilmesi için transformatör yerleştiriliyor. Ama bu eski makineler kötü sürprizler yapabilir.
2: Bu taktığım 120 voltluk bir transformatör. Şasiyi toprakladım. Daha önce bunlardan birkaç tanesi suratıma doğru patladı. O yüzden iyice geri çekileceğim. Köşeye saklandım. Şimdi açacağım. Bakalım ne olacak. Hayır. Aniden parlayan yeşil ışık hiç iyi bir şey değildir. Neden olduğundan emin değilim. Bir daha incelemem gerekiyor.

0: Fransız cilası ustası Alex, Kuzey Galler'de antikacı Rob Kane için 18. yüzyıldan kalma bir yataklı sediri restore ediyor. Orijinal kara ağaç kasanın kenarını kesip yeniden yapıştırdı. Şimdi yeni bir taban yapmak için uygun bir kereste bulması gerek.
1: Bir süredir mahzende olan bu kalaslar ihtiyacımız olan şey için çok uygun. Kara ağaç değil, diş budak ama damarları çok benziyor ve rengini tutturmak da mümkün. Büyüklüğü de, kalınlığı da yeterli. Böyle bakınca çok uyumlu görünüyor.
0: Diş budak kalaslar menteşeli yatağın tabanını oluşturacak şekilde kesiliyor. Alex sağlam bir şekilde sabitlemek için yeni kerestenin ve orijinal kalasların içine uzun dübeller yerleştirmeyi planlıyor.
1: Diş budak çok sert. Biraz delmek gerekebilir. Diş budağı geçer geçmez kara ağacın içine gireceğim. Ama çok yumuşak bir ağaç olduğu için nazik olmak zorundayım. Delerken çok baskı uygularsam parçalanabilir. Nihayetinde ağırlığı bu tahta çiviler taşıyacak. Diş budağın ve kara ağacın içinden geçen çiviler. Orijinal sedirin 15 santim içine girecek. Yani karşımda çok sert bir şey var.
0: Delikler tutkalla dolduruluyor. Kalın dübeller yerlerine çakılıyor. Alex bir tarafı sabitledikten sonra aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayacak.
1: Başıma daha fazla iş açmayayım diye çok dikkatli olmam gerek diyordum. Ama ne yazık ki başıma iş açtım. Yan tarafta kocaman bir delik açıldı. Yeniden birleştirmek için nereden başlasam?

0: Serkan'ı James'in restore ettiği Bayan Pekmen makinesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Avrupa'nın en büyük Atari salonu olan Bury'deki Arcade Club'a gidiyor.
1: Bayan Pekmen makinesi hakkında daha fazla bilgi edinmeye geldim. Biz antikacılar daima sattığımız şeyin geçmişini bilmeliyiz. Çünkü bildiklerimizi bizden o ürünü alacak olan kişiye aktarabilmeliyiz.
0: Serkan burada kulübün sahibi ve Atari oyunu meraklısı Andy Palmer'la buluşacak. Palmer'ın 80'ler klasiklerini ve hatta orijinal Bayan Pekmen'i de içeren 400'den fazla makineden oluşan bir koleksiyonu var.
1: İşte burada. Sende orijinali de var.
2: Evet, var.
1: Bana biraz orijinal Pac-Man'i anlatır mısın
2: lütfen? Evet, Pac-Man çok ilginç bir oyun. 1980'de piyasaya çıktı. Sizin de muhtemelen bildiğiniz gibi 70'lerin sonu 80'lerin başında çoğu oyunun konusu ordu, uzaylılar ve vurulan insanlardı. Ama Japonya'daki Namco harika bir fikir buldu ve hem kadınlara hem erkeklere hitap eden bir oyun yarattı. Şiddeti bir kenara bıraktı. Pizza şeklini esas alan sevimli bir karakter yarattı. Şehir efsanesi.
1: Yani bir dilim eksik olan bir pizza
2: evet,
1: mı?
2: Evet, karakter bu fikre dayanıyordu. İnanılmaz başarılı oldu. Dünyayı kasıp kavurdu. Space Invaders'tan sonraki en harika oyundu.
0: Pac-Man'in büyük başarısının ardından bir grup girişimci öğrenci oyunu yeniden programlayarak yeni labirentler ekleyip oynamayı zorlaştırdılar. Oyunu Amerikalı üretici Midway'e götürdüler. Midway yeni sürümün lisansını almak ve Bayan Pac-Man'i yaratmak için onlarla anlaştı. Bayan Pac-Man Birleşik Devletler'de orijinalinden daha popüler oldu. Serkan'ın makinesindeki en önemli parça, oyun anakartı eksik ve bu parça Andy'de var.
1: Wow, bu orijinal bir anakart mı?
2: Evet, orijinal. Bu aslında bir Pac-Man anakartıydı. Bu da onun Bayan Pac-Man'e dönüştürmek için yapılmış küçük cihaz.
1: Tamam.
2: Şuradaki EEPROM'a bağlanıyor. Bu da oyunu Bayan Pac-Man'e dönüştürüyor.
1: Vay. Makinemdeki her şeyin orijinal olmasını istiyorum. Bunlardan evet. Bir tane almam mümkün mü acaba?
2: Elimizde bir çift var. Birini verebilirim.
1: Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Harika bir gündü. Çok şey öğrendim. Anakart için tekrar çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Bundan iyisi olamazdı herhalde. Andy çok yardımcı oldu. Restore ettirdiğim makine ve tarihi hakkında çok şey öğrendim. Ayrıca orijinal bir anakart buldum. Makine kesinlikle mükemmel olacak. Evet, kesinlikle çok mutluyum.
0: Bu arada Colvin Bey ve Alex, Rob'un sedirinin parçalanmış tahtasını onardı. Diğer eksik parçaları da tamamlayarak eksiksiz ve sağlam bir kasa yaptı. Biraz yağ, biraz bilek gücüyle paslanmış menteşeleri yeniden harekete geçirdi.
3: İşte oldu.
0: Şimdi kanepe bölümünü yeniden takması gerek. Umarız her şey yerli yerine oturur.
3: Umarım bu parça yerine uyar. Sedirin tabanına çok yapıştırıcı sürdüm. Bir sürü tahta mandal çaktım. Bir daha dağılacağını sanmıyorum. Umarım yerine oturur. İçimden bir ses olacak diyor.

0: Alex sediri başarıyla tamir etti ve yeniden birleştirdi.
1: Pek rahat olduğu söylenemez ama bu sorunu ayaklarla çözebilirim. Bence alt kısmını katlanan parçayla aynı seviyeye getirmek için ayaklara ihtiyaç var. Gerisi cilaya kalıyor. Bu korkunç siyah maddenin çıkması gerekiyor. Sediri daha da kötü gösteriyor. Onu kazıyıp altında ne olduğunu görmek için heyecanlanıyorum. Sedirin ait olduğu dönemi göz önüne alırsak altındaki ahşabın güzel olacağını düşünüyorum. Üstüne boya sökücü süreceğim. Tüm o siyah pislik çözülecek. Sonra çelik yünüyle ovacağım. Umarım altındaki güzellik kendini gösterecek. Daha şimdiden fırçayı bastırdıkça alttaki damarlar ortaya çıkmaya başladı. Baktıkça heyecanlanıyorum.
0: Orijinal kara ağaç keresesi kendini göstermeye başlıyor. Ama tamamen açığa çıkması için Alex'in saatlerce kazıması ve temizlemesi gerekiyor.

0: Chesterfield'da James, Serkan'ın 1980'lerden kalma Bayan Pac-Man Atari oyunu üzerinde çalışıyor. Kabinin dış kısmı dönemine ait kusursuz yeni vinillerle hayata döndü. Bayan Pac-Man tüm neon ihtişamıyla kendini gösterdi. James de dikkatini orijinal düzenine döndürülmesi gereken joystick paneline yöneltti.
1: Kontrol paneli Atari oyunu için çok önemli çünkü o olmadan oynayamazsınız. Biri buraya fazladan 3 delik açmış. Ayrıca Atari'de birden çok oyun oynanması için joystick'i bu tarafa kaydırmışlar. Tüm bu delikleri dolduracağım. Tekrar paslanmasın diye siyaha boyayacağım ve sonra üstünü güzel Pac-Man çıkartmalarıyla kaplayacağız. Çok güzel olacak.
0: James delikleri doldurmak için otomobil dolgu macunu kullanıyor. Macun sertleştiğinde pürüzsüz bir yüzey elde etmek için zımparalayacak.
1: Kontrol panelinin kurumasını beklerken jeton kapağına birkaç kat daha astar çekeceğim çünkü epey hasar görmüş. Astar çektikten sonra daha iyi görünecek.
0: Tüm delikler doldurulup astar da yapıldıktan sonra kabin yeniden monte edilebilir. Ama James'in hala oyunun en önemli kısmını yani monitörü onarması gerek. Kablolar güvenli bir şekilde yenilendi ama o beklenmedik patlamada hasar gören parçaların değiştirilmesi gerek.
1: İlk önce bu diyotları çıkarmalıyım. Burada 4 tane var. Hepsi alternatifi doğru voltaja dönüştüren doğrultucu diyotlar. Buraya girmek biraz zahmetli ama çıkarabileceğimden eminim. Bu taraf bitti. İşte oldu. Bu küçük parça bir sürü soruna neden olabilir. Ama neyse ki burada birkaç tane daha var. Onları hemen geri takabilirim. Evet, işte bakalım.
0: Yeni diyotlar lehimleniyor.
1: Evet, son diyot da tamam.
0: Şimdi Serkan'ın bulduğu orijinal Pac-Man anakartına bağlanması gerek. Birazdan her şey belli olacak.
1: Harika. Artık anakartı tamamen bağladım. Umarım monitörü tamir edebilmişimdir. Monitörü açtığımda oyun da açılacak diye ümit ediyorum. Bu eski katot ışınlı tüplerin ısınması biraz zaman alıyor. Harika. Şuna bakın. İlerleme kaydettik galiba. Elimizde bir görüntü var. Açıkçası iyi bir görüntü değil. Çok titriyor. Monitör şasisi üzerinde biraz daha çalışmam gerekecek. Ama evet, aslında çalışıyor. Bunda bir oyun oynamayı, Serkan'a geri vermeyi, bu oyunda söylediği kadar iyi olup olmadığını görmeyi çok istiyorum.

0: Antikacı Serkan'ın James'e getirdiği bozuk bayan pekmen makinesi hayaletler tarafından yenmiş gibi görünüyordu. Serkan, James'ten makineyi 80'lerdeki parlak günlerine kavuşturmasını istedi.
1: Bir Atari kabinini bu kadar çok değiştirdiğimde hep çok gergin olurum. Uykusuz geceler, endişeler. Umarım Serkan beğenir.
2: Nasılsın James?
1: Serkan nasılsın?
2: İyiyim ya sen?
1: İyiyim dostum, iyiyim.
2: Haberler iyi mi?
1: Evet, bitti.
2: Tamam, hadi bakalım ha.
1: Hadi bakalım.
2: Aa, çok güzel.
1: Beğendin mi?
2: Çok güzel olmuş. Eski halinden eser kalmamış.
1: Yeni parçalar buldum. Üstteki kısım yeni.
2: Tamam.
1: Kullanılmamış eski parça. Cam orijinal bir makineden çıktı.
2: Hı hı, tamam.
1: Kontrol panelinin grafiklerini de değiştirdim.
2: Yan taraflarını ne yaptın? Yeniden boyadın mı? Yepyeni görünüyor
1: aslında
2: çünkü.
1: Aslında vinil çıkartmalar kullandık.
2: Tamam.
1: Gördüğün gibi gerçekten çok güzel oldu.
2: Evet.
1: Evet.
2: Fabrikadan yeni çıkmış gibi duruyor.
0: Serkan bu bayan pekmen makinesini getirdiğinde oyun bitmiş gibi görünüyordu. Kabindeki resimler matlaşmış ve solmuştu. Elektronik parçalar çalışmadığı için oyun oynanamıyordu. James hem kabinin canlı ve renkli resimlerini yeniledi hem de iç elektronik aksamını tamamen yeniden taktı. Şimdi oynamaya hazır.
2: Oynayalım mı?
1: Olur. İlk kim oynayacak?
2: Önce ben oynayacağım.

0: Bende hala iş varmış.
1: Şimdi kaybedeceksin dostum. Zorlaşmaya başlıyor.
0: Bence bu makinede bir sorun var dostum. Ha? Harika olmuş James. Beni 1987'ye geri götürdün. Atari salonundayım ve annem cama vuruyor. Hiç fena oynamıyormuşum. Ha? Bende hala iş var. Ne dersin?
1: Hiç fena oynamadın ama benim skorumu geçemedin.
0: Yakında geçerim. Kabinin üstündeki resimlere bayıldım. James hepsini yenilemiş. Baktığınızda eskimiş ve yıpranmış olduğunu görebiliyorsunuz. İnsanlar ekrana jetonlarını koymuş, küçük küçük çizikler var. Makine böyle şeyleri hissettiriyor insana. Evet, kesinlikle. İnternete baktım, 2000 pound'a sattıklarını gördüm. Sen ne dersin ha?
1: Övmek gibi olmasın ama fena bir yenileme olmadı. Bu yüzden 2500'ü geçer diyorum.
0: 2500 benim için şahane. Çok teşekkür ederim.
1: İyi şanslar dostum. Rica ederim.
0: Yine kendini açtın. Çok teşekkür ediyorum.
1: Serkan makineyi beğendiği için çok mutlu oldum. Biraz endişelenmiştim çünkü çok şey değiştirmiştim. Mümkün olduğunca orijinalliğini korumaya çalıştım. Bence daha iyi görünüyordu. Serkan da daha iyi göründüğünü söyledi. Mutluyum.
2: Drew Pritchard, Kuzey Galler'in Komi kasabasında büyük bir antika galerisi işletiyor. Bugün Dorset'li metal ustası Ted Adley ile yakınlardaki deposunda buluşuyor. Çünkü Drew, ciddi anlamda tamir gerektiren bir çift nadir eşya satın almış.
3: Ona öyle bir şey getirdim ki, kesinlikle kendini rahat hissettiği alanın dışında.
4: Merhaba, merhaba Drew, Ted. Nasılsın? Drew çok narin bir şey bulduğunu söylüyor. Çok şıkmış.
3: Sana çok güzel bir şey göstereceğim.
4: Bu iş için doğru adama gelip gelmediğini merak ediyorum. Ama göreceğiz bakalım. Elinde ne var, ne buldun?
3: İşte bunlar.
4: Oo, güzel.
3: Fransız, 1930'lardan kalma. Yaylı çelikten teras sandalyesi veya kafe sandalyesi de denebilir.
4: Evet, çok zarifler değil mi?
3: Çok zarifler. Saygın bir isim. Care adında bir adam tarafından tasarlanmış. Gerçekten güzel, hafif bir yapıları var. Ama şimdiye dek tamir edebildiğim bir çiftim olmadı. İşte hemen dağılıyor. Sırtlarını çok seviyorum. Sandalyeyi gösteriyorum.
4: Güzel başladık değil mi?
3: Şu ortası çiçek gibi olan bence orijinal bir sandalye. Bence bu yeniden yapılmış.
4: Yeniden yapılmış.
3: Bu sandalyelerin hep biraz rahatsız olduğunu düşünmüşümdür. Oturmaktan ziyade göze hitap ediyor.
4: Albenisi çok değil mi?
3: Gerçekten de
4: çok
3: bir şey
4: güzel
3: var bunlarda. Fransız şıklığı evet var.
2: Bu güneş veya çarkı felek göbekli iskemleler, Paris'in yeni park ve bulvarları için hava koşullarına dayanıklı, konforlu sandalyeler yaratmaya amaçlayan Parisli François Carré tarafından icat edilmiş. Carré, 1866'da yaylı çelikten yapılmış hafif bir sandalye için Amerika'da patent başvurusu yapar. Ve 1940'lara kadar Atlantik'in her iki yakasında büyük bir başarı elde eder. Günümüzde bu yenilikçi bahçe antikaları büyük rağbet görüyor ama bulunması zor. Çünkü yıllar içinde hava koşulları yüzünden çok zarar görmüşler.
3: Nasıl bir yol izleyeceksin? Ne yapacaksın?
4: Önce neleri değiştirmek gerektiğini tespit edeceğim. Yeniden yapmam gereken kısımları yapacağım. Buradaki bütün perçinleri sökmem, yaprakları yenilemem gerekiyor. Yukarı aşağı iyice hareket ettireceğim. Kırılacak ne varsa kırılsın.
3: Sorun değil.
4: Sağlam kalan kısımları kullanabilirim. Evet. Üstelik yaylı çelik bu. Çalışması kolay değildir.
3: İkisi için 280 sterlin ödedim. İyi tamir edilirse çiftini 700-800 sterline satabilirim. Tamir edebileceğini ve yaylı çelikle başa çıkabileceğini düşünüyorsan işe başlarız. Tamam.
4: Tamam. Minibüse koyarım.
3: Bunlara hassas davranması gerekecek. Acele etmeyecek. Çekiçle asla vurmayacak.
2: Ted, Dorset'teki atölyesine döndüğünde hemen iş başı yapıyor.
4: Restorasyonun ilk aşamasında sandalyeleri iyice inceleyip neyle karşı karşıya olduğumu göreceğim. Drew çok fazla şeyi kurtaracağımı düşünüyor ama dürüst olmak gerekirse umutlu değilim. Ama göreceğiz. Bunlar işe yaramaz. Sandalyeleri ben bile resmen yırtabiliyorsam, birileri üzerlerine oturduğunda nasıl dayanacaklar öyle değil mi? Bu yüzden tamamen yeni, yaylı bir oturakla işe başlayacağım. Çok yıpranmış, çok paslanmış. Evet, şimdi çıkardığım parçaları kurtaramayacağım. Evet, işe yaramaz bunlar. Gerçekten çok kötü durumda. Ama oturağın çemberini kullanmak zorundayım. Evet, onu kullanacağım.
2: Ted günün kalan zamanında kırık parçalara ayırıyor. Ertesi sabah yaylı sandalyeyi yeniden yapmak için merkezden başlayıp dışa doğru çalışması gerekiyor.
4: Bu ikinci sandalye. Gördüğünüz üzere bu sandalye estetik açıdan çok daha ilginç. Diğeri etrafında perçinleri olan düz bir disk. Ama bunda kare delikler var. Ortada da var. Ayrıntılara biraz daha özen gösterilmiş. İki sandalyenin eşleşmesi için bunu kopyalayacağız. Evet. 6, 7.
2: Ted bölme pergelini kullanarak orijinal diski iki yeni metal kareye kopyalıyor. Ardından merkezleri işaretliyor.
4: İşte oldu, 94.
2: Bu aşamada metalden çok matematikle meşgul.
4: İlk olarak referans noktasını, yani ölçüm yaparken esas alınan noktayı belirleyeceğiz. Çember söz konusu olduğunda referans noktası ortasıdır. Orta noktayı işaretledikten sonra 3 tane eş merkezli halkamız olacak. Önce en dış kenar, sonra perçinlerin bulunduğu orta halka ve bu küçük deliklerin olduğu merkeze at. Çok fazla noktayı işaretlemek ve delmek gerekecek. Çok zahmetli.
2: Oturakların kusursuz olması gereken merkezlerini ölçmek ve işaretlemek Ted'in çok zamanını alıyor.
4: Bu kadar çok deliği olan bir şeyle çalışırken insan çok kolay hata yapabilir. Yaptığınız bütün iş boşa gidebilir. Elinizdeki malzeme hurdaya çıkabilir. Sonra baştan başlarsınız.
2: Corvin Bey'le Fransız cilası ustası Alex Rabin 18. yüzyıldan kalma yataklı sedirini tamamladı. Ahşaptaki siyah vernik çıkardı ama alttaki kara ağaç panellerinin parlak turuncu renginden hala hoşnut değil.
5: Kara ağacın altın ya da gümüşü hoş bir rengi olmalı. Bu renk benim için biraz fazla turuncu. O yüzden bu arka panelleri biraz zımparalayacağım, biliyorum. Eski kereste parçalarını zımparalamak en büyük günah ama çok nazik olacağım. 320'lik zımparamı aldım. Bir zımparanın üzerindeki sayı ne kadar yüksekse o kadar pürüzsüz olur. 320'lik zımpara sadece yüzeyi kazıyacak ve turuncunun birazı kaybolacak.

0: Bu renk çok daha iyi. Artık net bir fark görebiliyorum. Korkunç bir turuncudan güzel ve doğal renkte bir keresteye dönüştü. Bunun üzerine şeffaf cila süreceğim. Umarım o güzel, doğal kara ağaç rengi ortaya çıkar ve gizli kalmış budakların bir kısmı görünür. Çok hafif bir cila kullanıyorum. Renksiz, içinde sadece bal mumu ve bal mumunu çözecek bazı maddeler var. Cilayı süreceğim. Umarım güzel, doğal bir renk verir. Gerçek bir dönüşüm geçiriyor. Perdahladığımda güzel, yumuşak bir parlaklık elde edeceğiz. Dokununca hoş bir his verecek. Bu halini beğendim. Umarım Rob da beğenir.
1: Bu sırada Dorset'te metal ustası Ted sandalye oturaklarının merkezlerini bitirdi. Ama sandalyeyi toplamaya başlamadan önce aralıktaki yaylı metal parçalara bir göz atmak istiyor.
2: Kırılıyorlar. Kırılmaya devam edecekler.
1: Bu iyi bir haber değil.
2: Onları onarmaya çalışabilirim ama sorun şu ki çok eski ve çok paslı oldukları için başka bir yerden kırılacaklar. Metal kırıldığında bıçak gibi keskin olur. Birilerini yaralayabilir, çocukları ağlatabilir. Onları çıkarmam ve hepsinin yerine yenisini takmam gerekiyor.
1: Ted, dikey şeritlerin uçlarını sandalyenin çerçevesine birleştiren en üstteki şeridi değerlendirebilmeyi umuyor.
2: Tek parça halinde çıkarabildiğime seviniyorum. Bu şerit sandalyenin arkasındaki o güzel şekli alabilsin diye buradaki delikleri açmışlar. Elimizde her birinin ucu katlanmış olan düz şeritler var. Şeritleri elimdeki parçanın delikleriyle birleştirdikten sonra bu güzel eğimli şekil ortaya çıkmış. Çok akıllıca.
1: Sandalye parçaları ayrıldıktan sonra sıra çelik yastıklı özel oturağın yeniden yapılmasına geldi. Ted bunun için çelik yay sipariş etti.
2: Yaylı çelik çok sert. Bu şekilde bobin halindeyken gerçekten yay gibi kurulmuş halde. Öylece kesemem çünkü her yere fırlar. Gördüğünüz üzere içi tıpkı yay gibi. Bu yüzden her defasında tutabileceğim kadar küçük parçalar keseceğim. Yoksa kırbaç gibi etrafa savrulurlar.
1: 19. yüzyılın ortalarında yaygınlaşan yaylı çelik eğilip bükülse de hiç bozulmadan orijinal şekline dönebilir.
2: Bunu yaparken %100 hatasız olmak zorunda değilim. Bir dereceye kadar hatasız yaparsam iyi olur.
1: İşaretlemesini bitiren Ted artık kesmeye geçebilir.
2: Giyotine koyup keseceğim. Çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat. Birincisi bitti. Geriye 39 tane kaldı.
1: Tüm parçalar tek tek kesiliyor ve her biri yerine perçinleniyor.

0: İşte. Bir adet sandalye oturağı.
1: Ted orijinal yaylı metal sandalye oturağına benzeyen bir şey yaptı. İşe yarayıp yaramayacağını anlamanın tek yolu var.
0: Penseyle tutturalım. Hiç tedirgin değilim. Nasıl bir terslik çıkabilir ki? Hadi bakalım. Cesaret yoksa zafer de yok. Biraz tuhaf bir his. Ellerimi kullanmıyorum. Güzel oldu. Kesinlikle çok güzel oldu. Muhtemelen pek geleneksel bir sandalye değil bu. Evet, mutluyum. Artık hepsini birleştirebilirim. Harika.
1: Nihayet tüm perçinleme ve birleştirme işi tamamlandı. Drew sandalyeler almaya geliyor. Ted çok ileri gitmediğini umuyor.
0: Drew, değiştirdiğim parçaların miktarından memnun olmayacak diye biraz endişe ediyorum. Dengeyi tutturmak çok zor. Umarım başarılı olmuşumdur ve umarım Drew mutlu olur. Merhaba
2: Ted.
0: Drew, nasılsın?
2: Merhaba dostum. Teşekkür ederim. Sandalyeleri görmeyi bekliyorum.
0: Şey, umarım memnun kalırsın. Hazır
2: evet,
0: mısın?
2: Evet, aç lütfen.
0: Yaylı çeliğin hepsini değiştirdim.
2: Hepsini?
0: Kullanmamı istemiştim biliyorum ama yemin ederim elime aldığımda ufalanıyordu. Ciddiyim.
2: Hepsini mi?
0: Hepsini.
2: Bunu da mı?
0: Hepsini değiştirdim. Yeni bir kol taktım. İşte oradaki. Çünkü bir
2: evet.
0: kolu eksikti. Sırt kısımları yeni. İkisinin oturağını da yeniledim. Orta kısımları da yeni. Birinin ortasında sadece diski sağlam kalmıştı ama etrafındaki deseni çok beğendim. Sandalyeleri eskitmem gerekti çünkü pırıl pırıldı. Çerçevesi orijinal ama yaylı çelik kısımları tamamen yeni.
2: Harika olmuşlar.
1: Drew sandalyeleri son gördüğünde ikisi de kullanılamaz haldeydi. Orijinal yaylı metal aşınmış ve kırılmıştı. Esnek oturakları yaylanmıyordu. Bir tanesinin kolu eksikti ve farklı renkteydiler. Ted tasarımı mükemmel bir şekilde kopyalayarak mucizeler yarattı. Güneş şeklindeki yaylı metal oturakları değiştirdi, ikisi de yaylanıyor. Arkaya yeni metal şeritler taktı ve yeni bir sandalye kolu yaptı. Sandalyeleri uyumlu olacak şekilde boyadı.
2: Hayretler içerisindeyim. Bana söylemeseydin hayatta anlamazdım.
0: Haklısın.
2: Çok güzel olmuşlar. Şahane. Kusur bulamıyorum. Yaptığın şey besbelli çok uğraştın ama aynı zamanda sandalyelere çok fazla değer kattın.
0: Güzel.
2: İkisini rahat 1500 sterline satabilirim.
0: Artık kullanılabilir değil mi?
2: Evet.
0: Asıl hallerinin çok rahatsız olduğunu söylemiştin. Bence birine oturup denemelisin.
2: Tamam. Emin misin?
0: Evet.
2: Eski hallerini hatırlıyorum. Oh.
0: Keyifli değil mi?
2: Harika. İnanılmaz.
0: Parçalandıkları için yaylı çeliğin tamamını değiştirmek zorunda kaldım ama sonuçta sandalyeler 1930'larda olması gerektiği gibi oldular. 1930'ları yaşatabildik. Belli bir yaşa gelmiş bir beyefendi olduğun için ayağa kalkarken sandalyenin yaylarından destek al.
2: Haklıymışsın.
0: Evet.
2: Sandalyeleri görünce inanılmaz mutlu oldum. Onları birkaç hafta dışarıda bırakırsanız el değmemiş orijinal sandalyeler olmadıklarına kimse inanamaz.
1: Rob Kane 18. yüzyıldan kalma bir yataklı sediri Alex'in atölyesine bıraktığında beklentileri yüksekti. Sedir almak için Colvin Bey'e geliyor.
3: Bu sedir Alex'in bütün becerilerini sınayacak. Doğru rengi yakalayabildi mi? Sedir yatağa dönüşebilecek mi? İşlevsel bir mobilya olacak mı? Evet, aşırı heyecanlıyım. Alex, nasılsın?
4: Rob, seni görmek güzel.
3: Seni görmek de güzel. Sedirden hoşnut olduğun her halinden belli oluyor ha.
4: Evet, artık tek parça.
3: Evet.
4: Gerçekten çok emek harcadım. Hazır mısın?
3: Hadi bir bakalım. Evet, vay canına. Harika öyle değil mi?
4: Çok güzel değil mi? Gerçekten çok uğraştım.
3: Evet.
4: Çok iyi temizledim. Sonra da güzel doğal bir cila kullandım.
3: Rengi çok güzel olmuş. Hı? Gerçekten güzel öyle değil mi? Her bir parçasının birbirine nasıl uyduğuna inanamıyorum. 40 yama yorgan gibi olmamış öyle değil mi?
4: Hayır, güzel bir mobilya.
3: Ama pahalı görünüyor.
4: Evet.
1: Yataklı sedir Alex'in atölyesine geldiğinde paramparçaydı. Çürümüştü ve kurtlar yüzünden ahşap delik deşik olmuştu. İşlevini yerine getirmek bir yana, ayakta bile duramıyordu. 200 küsür yıl önceki orijinal haline geri döndü. Alex ustalığı sayesinde orijinal kara ağaç kasayı kurtardı ve güçlendirdi. Zarif işçiliği kara ağaç panelleri hayata döndürdü.
4: Açalım mı?
3: Evet, hadi açalım. Şuna bak. Ses de çıkarmıyor.
4: Evet.
3: Bu çok...
4: Üstelik tek parça.
3: İki ya da üç plaka mı eksikti?
4: Tabanı yeni. Bu yeni tabanda iki yeni tahta plaka var.
3: Şu ikisi mi?
4: Evet.
3: İnanılmaz görünüyorlar.
4: Senin yatağın olduğuna göre küçük bir deneme yapman gerek.
3: Pekala, tamam.
4: Hadi sana bir yastık vereyim.
3: Aslına bakarsan... Eğer İrlanda'da çobanlık falan yapıyor olsaydık... ...gecenin bir vakti kalkmamız gerekirdi. Biz... İri yarı adamlarız değil mi?
4: Evet.
3: Oldukça güzel. İçine sığabiliyorum. Harika bir his. Burada yatarken toplumsal tarihin bir parçasını yeniden yaşıyormuş gibi hissediyorum. Alex kesinlikle olağanüstü bir iş çıkardı. Birinci sınıf bir restorasyon. Çok eski bir antikayı aldı ve ona yeniden işlev kazandırdı. Tıpkı müzede ve galeride gördükleriniz gibi. Çarpıldım. Para açısından bakarsak... Kâr edeceğim bence. 1200-1300 sterlinlik kereste değerindeydi. Ama şimdi bakınca düşünüyorum da böyle bir şeyi 2500 sterlinden daha az bir fiyata nerede bulacaksın ki?
4: Çok kolay.
3: Evet. Onu Yorkshire'a geri götüreceğim.
4: Gideceğine üzülüyorum.
3: Harika.
4: Görüşürüz,
3: görüşürüz.
4: Rob. Bu yataklı sediri restore etmekten gerçekten büyük keyif aldım. Erken dönem mobilyaları seviyorum. Hayatım boyunca yaptığım iş bu. Bu kadar eski bir parça üzerinde çalışmak tam bana göre bir iş. Bunu her gün yapabilirim.

0: Programımızda birazdan dünyanın en pahalı kahvelerinden birinin yapımında nasıl gübre kullanıyorlar? Milyonlarca ton çamurun içinden geçen yeraltı tünellerini nasıl yapıyorlar? Ve bakteriden bile küçük bilgisayar bileşenlerini nasıl yapıyorlar? Nasıl olduğunu göstermek için sizi dünya çevresinde bir yolculuğa çıkarıyoruz. Dünya kahveye hayran. Yalnızca Amerikalılar yılda 150 milyar fincan kahve tüketiyor. Ortalama bir fincan birkaç dolara mal oluyor. Fakat bu şey 50 dolar tutuyor. Tayland'ın tepelerinden uzak bir bölgeden geliyor. Ve bu hayvanın dışkısı kullanılarak yapılıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Tayland'ın Chiang Rai bölgesinde bulunan bu dağlar altın üçgenin tam ortasında bulunuyor. Bu verimli bölge onlarca yıl toplu afyon üretiminin merkezi halindeydi. Fakat bugün yerli çiftçiler A sınıfı uyuşturucuları A sınıfı Arabica kahvesi üretimiyle değiştirdiler. Lipi Vuyu onlardan biri. Tarlası köyünden oldukça yukarıda, serin dik bir bayırda bulunuyor. Ulaşımı zor fakat kahve yetiştirmek için mükemmel bir yer.
1: Bunlar kahve yetiştirmek için ideal koşullar. 1300 metredeyiz ve toprak çok verimli.
0: Yeterince iyi toprak, gölge ve su olsa da yeşil kahve meyvelerinin belirmesi 4 yıl alıyor. Fakat meyve olarak bilinen kahve çekirdekleri yalnızca kararıp kırmızımsı bir renk aldıklarında toplanmaya hazır oluyorlar. Her bir ağaç 4 kilo kadar meyve üretebiliyor ve kahve tarlaları 32 kilometre kare alan kaplıyor. Bu hasat zamanı geldiğinde Lipi ve diğer çiftçilerin yardıma ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Ve sıradan bir yardım değil. Bu Tayland tarımına özgü bir yöntem. Bunlar buraya 100 yıl önce göç eden Akha kabilesi. Başlıklarındaki gümüş paralar bir zamanlar afyon ticaretinde kullanılıyordu. Ve her bir ailenin bölgede ne kadar süredir yaşadığını belirtiyordu.
2: 20 yıldır ekim biçiyorum. Dede ve ninelerim buraya afyon çiftçileri olarak gelmişler.
0: İyi bir toplayıcı günde vücut ağırlığının yarısı kadar kahve meyvesi toplayabilir. Fakat böyle bir bayansanız biraz daha az.
2: Çok tatlı.
0: Buradaki kahvelerin çoğu sıradan Arabica kahvesi fakat kıyaslandığında en karlısı değil. Bu unvan daha nadir bulunan bir kahve çekirdeği türü olan Kopi Luwak'a ait. Ve onu üreten yerliler yalnızca gece çalışıyor. Bu bir Asya Misk kedisi. Bu tanımı zor hayvanlar hem etçil hem otçul ve bazıları olgun Arabica kahvesinin tadını seviyor. Mideleri meyvenin etli dış kısmını sindiriyor ve parçalanmadan önce çekirdekleri kısmen mayalıyor. Sıradan Arabica kahvesini değerli Kopi Luwak haline getiriyor. Bazı uzmanlar bu sindirim işleminin aromayı arttırdığını düşünüyor. Bu nedenle bir kilosuna 1000 dolardan fazla ödüyorlar. Bu nedenle Lipi gibi çiftçiler için misk kedisi gübresi büyük bir kar kaynağı olabiliyor. Fakat öncelikle onu bulması gerekiyor. Ve kedi işini dev ormanın her köşesinde halletmiş olabilir. Neyse ki arkadaşı Lukong Sevun'un bir çözümü var. Ormanın derinliklerindeki el yapımı misk kedisi tuvaletini tamamlamak için yıllarını harcamış ve gece boyunca ziyaret edilmiş olmasını umuyor. Bugün turnayı gözünden vuruyor.
1: Burada epey var. Belki birkaç kilo.
3: Evet, buraya birkaç gündür gelmedim. Bu iyi bir parti. Kesinlikle çok iyi.
0: Seybun'un el yapımı klozeti oldukça iyi. Kedileri kendine çekiyor.
3: Şanslıyız. Aynı misk kedisi buraya 3 yıldır geliyor. Burada çok fazla var.
0: Kimse bu durumdaki kahveye dokunmuyor. Çatallarla alınıyor ve işlenmeye götürülüyor. Her yıl 1000 ton kahve buraya. Doicheng kahvelerine getiriliyor. Fakat yalnızca 250 kilosu misk kedilerinin arkasından çıkıyor. Lipi'nin kahvelerinin her bir gramı ilk olarak Chenat Pom Noikeng ve Jaren Huyu tarafından inceleniyor. Bazı çiftçiler sıradan çekirdekler karıştırıp hile yapmaya çalışıyor. Eğer kahve çekirdekleri kısmen sindirilmişse gerçek olduğu anlaşılıyor.
2: Bu iyi kalitede yabani misk kedisi. Tamamen gerçek.
0: Lipi'nin 2 kiloluk gübresi ona 100 dolar kazandırıyor. Günlük ortalama Tayland kazancından 10 kat daha fazla. Ve bu kafein problemi olan bir çift uzman sayesinde gerçekleşiyor. Bir sonraki adım bu çekirdekleri iyice temizlemek. Bu fabrikada 60 kişi çalışıyor. Ve görünen o ki Say Hasan görev dağıtımı yapılırken sıranın en sonundaymış.
1: Bu 10 yıkamadan birincisi. İlki gerçekten çok kötü kokuyor. Birkaç kez daha ve sonra tertemiz olacak.
0: Çekirdekler artık temiz fakat ıslak. Nemli çekirdekler hızla çürüyor ve bozulmaya daha yatkın oluyorlar. Bu nedenle bir hafta güneşte kurutuluyorlar. Nem seviyeleri %12.5 civarına düşürülüyor. Çalışanların artık çekirdekleri misk kedisinin midesinden bu yana olan yolculuğunda koruyan kabuklara yıklaması gerekiyor. Kabuklar hafifçe bastırıldığında açılıyor ve ayrılıyor. Fakat çekirdek sağlam kalıyor. Fabrikanın işlediği her bir çekirdek Bayan Su'nun gözetiminden geçmeli. Misk kedisi dışkısından yapılan kahve size pahalıya mal olduğundan her bir zerresinin kusursuz olduğundan emin olmak istersiniz.
2: Çekirdekleri ayıklıyorum ve kırık ya da solgun olanları atıyorum.
0: Bu güzel bir kahve gibi görünebilir fakat şu an tadı oldukça yetersiz. Bu nedenle çekirdekler fabrikanın lezzet merkezine gönderiliyor. Çekirdekleri kavurmak ve onlara lezzet vermek Akong Yasoko'nun işi. Tonlarca kahve olduğundan bu büyük makine kullanılıyor. Özel zevkler için daha küçük bir şey kullanmaları gerekiyor. Biraz kalem tıraşa benziyor fakat bu misk kedisi kahvesi kavurucusu. Akong dikkatlice 1 kilogram kahveyi yerleştiriyor ve dereceyi 200 dereceye ayarlıyor. Çekirdekler kavrulurken parçalanıyor. Doğal bir çalar saat görevi görüyor.
1: İlk kez çatladığını duydum ve artık iyi kavruldukları anlamına geliyor bu.
0: Makinede 20 dakika yeşil çekirdekleri altın kahveye dönüştürüyor ve tıpkı fiyatları gibi sersemletici bir lezzet veriyor.
1: Bu çekirdekler mükemmel kavruldu.
0: Misk kedisi kahvesi çekirdekleri artık daha gevrek, daha leziz ve mağazalardaki yerini almaya hazır. Bu kahvenin 1 kilosunun maliyeti bir Amerikalının ortalama bir haftalık maaşı kadar. Fakat aşırı yüksek fiyatına rağmen dünyanın kahve tüketim başkentlerinde talep de aynı ölçüde artıyor. Bu nedenle gübreden yapılan bu kahveye burun kıvırmadan önce bir bilene danışın. Yabana atılacak bir şey değil.
2: Tatlı, çok güzel.
0: Birazdan dünyanın en derin metro sistemlerinden birini nasıl genişletiyorlar? Ve milyarlarca bileşeni bir mikroçip kadar küçük bir şeye nasıl sıkıştırıyorlar? Keşfetmek için aradan sonra bize katılın. St. Petersburg metrosu dünyanın en büyük metro sistemlerinden biri. Ve büyük bir gelişme planı sayesinde çok daha büyümek üzere. Fakat mühendisler büyük bir sorunla karşılaşıyor. Tüm şehir büyük bir bataklığın üzerinde bulunuyor. Peki konu dünyanın en zorlu zeminlerinden biri üzerine bir metro sistemi yapmak olduğunda bunu nasıl yapıyorlar? St. Petersburg, Rusya. Avrupa'nın en güzel sarayları, katedralleri ve mimari yapılarından bazılarının bulunduğu yer. Bu enfes yapılar Sovyet sanatçıları tarafından yapılmış. Fakat bu müze değil. Bu St. Petersburg metrosu. Dünyanın en lüks tüneli. Aynı zamanda en derini. Bunu yapmak müthiş bir mühendislik başarısı gerektiriyor. Orijinal ağ 1940 ve 50'lerde şehir Leningrad olarak bilinirken yapılmış. Yalnızca en temel tekniklerin ve donanımların kullanıldığı projede 10 bin kişi çalışmış. Fakat bugün 114 kilometrelik sistem inanılmaz derecede kalabalık. Büyük bir genişlemeye ihtiyaç duyuyor. Fakat aynı büyüklükte bir sorun da var. St. Petersburg, bataklık bölgesinde bulunuyor. Ve bu önemli genişlemenin şehrin ana nehrinin tam altından geçmesi gerekiyor. Fuzinski ekibi burada yeni bir tünelin girişini inşa ediyor. Yerden yalnızca birkaç metre aşağıdalar fakat Anatoly Mikhailov gibi mühendisler şimdiden çamuru zapt etmeye çalışıyor.
1: En büyük düşmanımız su. Su inşaat konusunda yer altında insanın karşılaşabileceği en korkunç şeylerden biri.
0: Anatoly'nin ekibi bugün bir dizi demir çubuk monte ediyor. Ardından tonlarca hareketli toprağı sabit tutacak sağlamlıkta bir bariyer yaratmak için etraflarına beton dökülecek.
1: Bataklıklar ve büyük kayalar var. Almanız gereken önlemlere bakın. Bu büyük, destekli demir kafesleri inşa etmeli, ardından bu kocaman duvarları dikmeliyiz.
0: Fakat Anatoly'nin demirleri ve beton duvarları yalnızca yüzey yakınlarına koruma sağlıyor. Daha derin ve çamurlu alt temelle uğraşmak çok daha zor. Planlamacılar bu makinelerin çözümün bir parçası olmasını umuyor. Betonla doldurulacak derin delikler kazıyorlar. Şantiye şefi Viktor Roskov'un anlattığına göre yumuşak zemin dev kümeleri dengede tutacak.
1: Burada gördüğünüz makineler 23 metre derinliğe ulaşıyor. Ardından yüksek basınçla çimento katılıyor. Bu şekilde toprağa karışıyor. Bu tünellerin inşası için güvenli bir iskelet oluşturuluyor.
0: Fakat bu matkaplar yalnızca 20 metreye kadar toprağı kuvvetlendirebiliyor. Ve tünel kazıcılarının bundan çok daha derine inmesi gerekiyor. Metronun kurucularının orijinal sistemi bataklığın 100 metre kadar derinine duran bir zemine kurması gerekmiş. En derin New York ya da Londra istasyonlarından bile neredeyse iki kat daha derine. Mevcut ağa ulaşmak için yeni yürüyen merdivenlerin 120 metre uzunluğunda tehlikeli ve hareketli zeminden çıkmış olması gerekiyor. Bu tünel açma makinesi bu korkutucu mühendislik sorunuyla başa çıkma amacıyla yapılmış. Ön tarafı çamuru ortadan kaldırırken arkası derhal boşlukları beton bloklarla doldurup yükselen suyu durduracak bir bariyer yaratıyor. 55 metre uzunluğunda ve 10 metre çapında kesme çarkı olan bu dev yaratık, bu dev tünelleri açmak için mükemmel. Fakat cüssesi, onu tüm operasyonun en zorlu işlemlerinden biri olan Niva Nehri'nin altının kazılması için uygunsuz hale getiriyor. Yerin 60 metre altında Vasily Chernov önderliğinde bir ekip nehir yatağının altından geçmek üzere.
1: Bu tünelin ucu kördü. Ve şu an onu genişletiyoruz. Her şeyi çıkardık ve yapıyı güçlendirmek için bir iskelet inşa ettik.
0: 1000 tonluk bir tünel makinesini bu kısıtlı koşullar altında kullanmak imkansız. Bu nedenle mühendisler beygir gücünü insan gücüyle değiştirmiş. Ekipler kayayı kazmalar ve havalı matkaplar kullanarak parçalıyor. Neredeyse metroyu 70 yıl önce meydana getirdikleri malzemelerle aynı. Ve tıpkı o zamanki gibi zorlu bir iş. 20 işçi kayayı parçalamak için nöbetleşe çalışıyor. Tüneli günde yalnızca 2 metre büyütüyorlar. Geride bıraktıkları enkazın temizlenmesi gerekiyor. Fakat bu tıkış tıkış tünelde büyük makineler ve vinç sistemleri iyi bir seçenek değil. Bu nedenle mini graderler her taşı kepçeyle çıkarıyor ve onları tekrar asansöre yüklüyor. Yukarı ulaştığında bir yığın kaya bekleyen kamyonlara boşaltılıyor. Tünelde suya karşı henüz kazılan bölümü hızlıca kapatmaları gerekiyor. Bu işi normalde bir tünel kazma makinesi yapıyor fakat nehrin altındayken değil.
1: Buraya mutlaka koruyucu bir kalkan yerleştirmeliyiz. Buna mecburuz. Yani her şeyin elle yapılması gerekiyor.
0: Tıkama işlemi 4 tonluk bir blok taşıyan ve onu tünel duvarına yerleştiren basınçlı bir kolla başlıyor. Bu blok ardından su geçirmez bir hasar oluşturmak için yanındakine cıvatalar ve büyük boy bir somunla tutturuluyor. İki kişilik bu ekibi çökme tehlikesinden koruyan tek şey birkaç kalas parçası. Bu işçiler için sadece sıradan bir iş günü.
1: Nasıl mı beceriyoruz? Biz Rusuz. Bu sadece normal gündelik bir iş. Hepsi bu kadar.
0: Bu ve diğer tünellerin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. 71 kilometre daha tünel eklemek kapasiteyi arttıracak ve bu yolcuların gelecek yıllarda da mutlu olmasını sağlayacak. Hepsi St. Petersburg tünel ekiplerinin becerisi ve kararlılığı sayesinde. Süper elektronik zekaların ürünü olan 50 yıl önce icat edilen mikroçipler saniyede milyarlarca hesaplama yapabilecek kapasitedeler. Fakat bu bizim için iyi haber olsa da onları yapan insanlar için pek iyi bir haber değil. Bu tür bir işlem gücüne ulaşmak için mikroçip üreticilerinin milyonlarca bileşeni parmak ucunuz boyutunda bir şeye sığdırması gerekiyor. Peki nasıl yapıyorlar? Burası Hollanda, Nijmegen kentinde bulunan NXP. Bu şirket çamaşır makinelerinden yüksek performanslı arabalara her kullanım için yılda 70 milyar mikroçip üretiyor. Ve bunların her biri minyatür birer imalat harikası. Mikroçipler transistörler denen milyonlarca ayrı bileşen kullanarak çalışır. Çipe ne kadar çok transistör sığdırırsanız çip o kadar hızlı ve güçlü olur. Fabrikanın tek sorunu transistörler bir kırmızı kan hücresinden 200 kat daha küçük. Bu küçüklükte bir şey yapmak büyük bir imalat sorunu. Ve bunu başaran makine işte bu. Buna fotolitografi makinesi deniyor ve silikon plakalara saatte trilyonlarca transistör basabiliyor. Makineye girmeden önce her bir plaka ışığa duyarlı likit bir tabakayla kaplanıyor. Hugo Husik'in açıklamasına göre bu fotorezist olarak biliniyor ve ışığa karşı karanlık bir odadaki ham kamera filmi gibi tepki gösteriyor.
1: Fotorezist ışığa oldukça duyarlı bir madde. Bu nedenle bu odada sarı ışık kullanıyoruz. Çünkü diğer türlü normal gün ışığı plakayı eritebilir.
0: Makine, transistör tasarımın ve silikon tabakanın üzerine lazer ışını göndererek çalışıyor. Tıpkı fotoğraf çekerken olduğu gibi plakaya transistörün görüntüsünü bırakıyor. Bu işlemi 15-40 kez arası tekrarladıktan ve boş kısımları yaktıktan sonra transistörler kademe kademe tıpkı mini gökdelenler gibi büyütülüyor. Sonuç, her biri milyarlarca transistörle dolu, yüzlerce mikroçip. Sorun şu ki hep daha güçlü cihazlar ve bilgisayarlara olan açtığımız sonucu, çiplerdeki transistör sayısı her 2 yılda bir yaklaşık 2 kat artıyor. Moore kanunu olarak bilinen bu kanun, bu makinenin yakında demode olacağını belirtiyor. Fakat neyse ki yakında yardımda bulunabilecekleri bir yer var. Bu ASML, Veldhoven şehrinde 70 kilometre uzakta bir yer. Her bir transistörün boyutunu küçültebilecek bir makine yapıyorlar. Bir transistör kadar ufak teknoloji ürünleriyle uğraştığınızda makinenin önemli parçalarında bulunabilecek tek bir toz ya da deri tanesi felakete yol açabilir. Bu, üretim ve planlama başkan yardımcısı Theo Bartrey'in çalışanlarına ağır bir enfeksiyonu tedavi edecek gibi davranması gerektiği anlamına geliyor.
1: Bu insanlardan geçiyor. İnsanlar fabrikadaki en kirletici faktör. Bu nedenle yeni kıyafetler, ayakkabılar ve eldivenler tasarladık. Aynı zamanda önlükler için de farklı bir malzeme kullandık. Fakat bir CSI figüranı gibi giyinmek yeterli değil. Her bir çalışanın temiz odaya görünmez parçaları ve kirleri temizlemek için girmeden önce hava duşu alması gerekiyor. Ve fabrikadaki havanın tümünün 2 dakikada bir yeni taze havayla değiştirilmesi, içerinin dışarıdan 10.000 kat daha temiz hale getirilmesi gerekiyor. Buradaki mühendislerin karşılaştığı en büyük sorun, her bir transistörün şeklini belirleyen lazer ışınının geliştirilmesine yardımcı yeni yollar bulmak. Selleriyle ünlü bir ülkede cevabı suda bulmak pek de şaşırtıcı değil. Lazeri bir su katmanından geçirdiklerinde, büyüteçten geçen güneş ışığı görevi gördüğünü, ışığın keskinliğini arttırdığını ve her bir transistörün boyutunu en küçük bakteriden 5 kat daha küçük hale gelecek şekilde küçülttüğünü keşfettiler. Fakat bu denli hassas montaj makineleri tam bir kabusa dönüşebiliyor. Bu su destekli transistör üretici makinelerin içine eklenecek 800 parçayı, 300 kabloyu ve 400 şasiyi denemek ve birleştirmek 3 aya kadar sürebiliyor. Tamamlanan ürün daha küçük, daha hızlı, daha güçlü mikroçipler üretmeye yardımcı olacak. Bir kamyon uzunluğunda ve 40 ton. Tüm bu montaj işlemlerinden sonra yola çıkmaya hazır. Nakliye kamyonlarına sığdırabilmek için parçalarına ayrılmalı. 50 milyon dolarlık fiyatıyla sahip olmak için uzun süre para biriktirmeniz gerekecek geliştiricilerden biri.

0: programımızla birazdan. Kirli keçi derilerini nasıl lüks deri malzemelere çeviriyorlar? Dünyanın en uzun kanalında yük ve suyu yukarı taşımak için nasıl yer çekimini yeniyorlar? Ve bir deniz motorunu nasıl hırslı uçan bir makineye çeviriyorlar? Nasıl yapıldıklarını göstermek için küçük bir dünya turuna çıkıyoruz. Deri, binlerce yıldır birçok şeyi yapmak için kullanılmakta olan çok yönlü doğal bir materyal. Ancak bir hayvan derisini deri bir tabureye çevirmek, zanaatkarlık yeteneğini, balıkçı dalıcı kuşları ve güvercin dışkısını gerektiriyor. Peki nasıl yapıyorlar? Marrakeş, Fas'tayız. Ünlü bir ticaret merkezi ve Kuzey Afrika'nın geleneksel tabaklama endüstrisinin merkezi. Deri imalat süreci her gün tabakhanelere yığınla keçi derisinin geldiği şehrin kenar mahallelerinde başlıyor. Dünyada keçilerden elde edilen derinin miktarı %10. Keçi derileri çok kötü kokuyor. Postla hayvan dışkısı birbirine dolanıyor ve koku deride bırakılan çürüyen etle iç içe geçiyor. Eski günlerde deri çalışanlarına serseri muamelesi yapılırdı. Bu kokularla çevrili oldukları için bunun nedenini hayal etmek kolay. Ancak Abdülbani mirasıyla gurur duyuyor.
1: Bu babadan oğula geçmiş bir süreç. Çocuklarımız tarafından devam ettirilsin diye dua ediyorum. Böylece onlar da bundan yararlanabilir.
0: Abdül'ün ilk işi çiğ haldeki materyalleri seçip ayırmak. İyi kalitedeki deri iyi kalitedeki posta bağlı. Çok ince olan bir şey tabure olarak çok dayanıklı olmayacak. Bu yüzden Abdül sadece kalın olan derileri seçiyor. Ne yazık ki Abdül'ün şu an onları tabaklaması için fazla yağlı ve kirliler. Ovalanmaları ve daha sonra suda bekletilmeye bırakılmaları gerekiyor. Sonraki iş tüm tüyleri çıkarmak. Bu da güçlü bir alkali ile yapılıyor. Abdül alkaliyi postun alt tarafına serpiştiriyor. Tüyler dökülüyor ve Abdül onları sıyırıyor. Tehlikeli ve nahoş bir iş.
1: Cildimi yakmaması için dikkatli olmalıyım. Çünkü kalıcı olarak hasar verebilir. İşte bu yüzden bu eldivenleri giyiyorum.
0: Alkali çoğu tüyü döküyor. Ancak bazıları inatçı oluyor. Geride kalan birkaçını dökmek için cevap deriyi inek idrarı ve taş kireci teknesinde uzun süre bekletmek. İşleri hızlandırmak için Abdül bir kere daha batırıyor. Artık postlar tüysüz ancak çok sertler. Çitilemeye benzer bir işlem onları yumuşatıyor. Neyse ki gökten düşen yerel olarak mevcut çitileme vekilleri var. İnatçı oluyor. Geride kalan birkaçını dökmek için cevap deriyi inek idrarı ve taş kireci teknesinde uzun süre bekletmek. İşleri hızlandırmak için Abdül bir kere daha batırıyor. Artık postlar tüysüz ancak çok sertler. Çitilemeye benzer bir işlem onları yumuşatıyor. Neyse ki gökten

0: Abdül en kötü kokulu banyosunu yapmak üzere. 3 saate kadar deriyi eziyor ve yoğuruyor.
1: Bu işe 15 yaşımda başladım. Zor bir zanaat. Ancak yaptıkça kolaylaşıyor. Tıpkı diğer işler gibi.
0: İki günlük batırma işleminden sonra deriler çok daha yumuşak oluyor. Ancak eğer Abdül onları şu an kurumaya bırakırsa çürümeye başlayacaklar. Çözüm deriyi işleme ismini veren kimyasala batırmakta. Tanin.
1: Bu en önemli aşama. Eğer düzgün yapılmazsa işlemin geri kalanı çöpe gitmiş olur. Yani bayağı riskli.
0: Taninler ağaçlarda doğal olarak bulunan açık kahverengi kimyasallar. Koruyucu olarak görev alıyorlar. İşlemden geçmiş derinin çürümesine engel oluyorlar. Ayrıca deriyi suya dayanıklı hale getiriyorlar. Tanine batırma işlemi haftalarca sürebilir. Abdül, solüsyonun buharlaşmasını engellemek için tekniği dikkatlice kapatıyor. Artık tabaklanmış olan deriler asılıyor. Kuruduklarında pürüzlü ve düzensiz bir yüzeye sahip oluyorlar. Pürüzsüz bir deriye dönüşmesi için kaytarıcılara yollanıyorlar. İş başlığına rağmen oldukça çalışkanlar. Pürüzlü yüzeyi kaldırarak ve postu incelterek deriyi kaytarmak için kendine has yarım ay şeklindeki kafa bıçaklarını kullanıyorlar. Artık deriler daha pürüzsüz. Ancak hala üzerinde çalışmak için çok kalın ve düzensizler. Bu yüzden en sonunda kaytarma takımı onları ağır iş silindirleriyle düzleştiriyor. Parmak uçlarına dikkat ediyorlar. Deri artık üzerinde çalışılmaya hazır halde. Tek sorun kimsenin keçi renginde bir tabure istememesi. Geleneksel doğal boyalar bazen hala kullanılıyor. Gelinciklerden kırmızı, çivit otundan mavi ve safrandan sarı yapıyorlar. Ancak Abdül'ün tabakhanesi 21. yüzyıla gelmiş. Kimyasal boyaların çok daha büyük bir renk seçeneği oluyor ve derinin içine batırılması gerekmediği için birkaç dakikada püskürtülebiliyor. İş bitince Abdül renkli derilerini alıyor ve haja veriyor. Haj, derilerin tabureye dönüştürüleceği bir atölye işletiyor. Bu pişirici sıcaklıktaki avluda deri malzemeleri yüzlerce yıldır elleriyle işliyorlar. Muhammed Marakeş'in usta zanaatkarlarından biri.
1: Tam olarak 24 yıldır deriyle uğraşıyorum. Ve yaptığım işi çok seviyorum. Bu işi öğrenmek aylarımı aldı.
0: Geleneksel bir deri tabure ya da puf, farklı deri parçalarından yapılan karışık bir yapboz. Mukavva şablonları kullanarak zanaatkarlar derinin üzerini çizip farklı kısımları kesiyorlar. Sorun şu ki kendi başına yumuşak keçi derisi taburenin hırpalanmasına dayanacak kadar güçlü değil. Bu yüzden her bir parça yapı ve güç eklemesi ve sağlamlaştırılması için kumaşın üzerine yapıştırılıyor. Her şey elle dikiliyor. Her bir pufun dikilmesi yaklaşık 2 gün sürüyor. Dikilen son yer dekoratif merkezi kısmı. Şu an pufların ihtiyacı olan tek şey dolgu. Geleneksel olarak hasır ya da pamukla dolduruluyorlardı ancak günümüzde dolgu olarak köpük ve parçalanmış gazeteler kullanılıyor. Tabakhaneden, Marakeş'in ünlü pazar yerlerinden birinin vitrinine varmaları yaklaşık 1 ay sürüyor. Ulaşım kolaylığı olsun diye dolgusuz halde taşınıyorlar. Eğer fazladan $100 varsa ve ayağınızı iyi bir fast pufunda dinlendirmek istiyorsanız bu yöne doğru gelin. Birazdan, dünyanın en uzun kanalında milyarlarca ton ağırlığındaki yükleri ve suyu nasıl taşıyorlar?

0: ve bir deniz motorunu nasıl uçan bir makineye çeviriyorlar. Nasıl yapıldıklarını öğrenmek için aradan sonra bize katılın. Büyük Kanal, Çin'in doğusunda. Dünyanın en uzun ve en eski insan eliyle yapılmış su yolu. Yüzyıllarca Çinliler kargolarını akıntıya karşı taşımak için yer çekimiyle mücadele ettiler. Ancak şu an kanalın suyunun kendisini hareket ettirmek ülkenin kuraklık krizini çözmenin anahtarı olabilir. Peki konu milyonlarca tonu ve milyarlarca litreyi hareket ettirmeye gelince bunu nasıl yapıyorlar? Yangzhou, Çin, 2400 yıllık Büyük Kanal'ın merkezi. Her yıl 100 binin üzerindeki gemi bu sularda aşağı ve yukarı doğru 260 milyon ton ağırlığında yük taşıyor. Büyük Kanal, Panama Kanalı'ndan 21 kat daha uzun. Kuzeyde Pekin'den başlayıp güneyde Hangzhou'ya kadar uzanıyor. Yaklaşık 1800 kilometre uzunluğunda. Uzunluğu boyunca kanal deniz seviyesinin 1 metre altındaki düşük bir noktadan başlayıp yaklaşık 40 metreyi bulan yüksek bir noktaya kadar yükselir. Bu durum manlılar için ciddi güçlükler yaratıyordu. Ta ki 10. yüzyılda Çinliler ağırlık havuzunu bulana kadar. Ağırlık havuzu temel olarak bir kanalda yükselmeyi sağlıyor. Manla, kanalın iki tarafı su geçirmez kapıyla ayrılmış bir bölmesine giriyor. Eğer manlanın akıntıya karşı gitmesi gerekirse, kanal yükseldikçe tekneyi kaldıracak şekilde dalga dalga suyla doluyor. Kanal ve bölmenin seviyesi eşit olduğunda, akıntıya karşı olan kapı tamamen açılıyor ve manla oradan geçiyor. Ancak yoğun büyük kanalda ağırlık havuzları sorun yaratıyor. Trafik sıkışıyor. Bay Pen Shabo havuzun uzmanı.
1: Yoğun zamanlarda geçmeyi bekleyen 300 manla olabiliyor.
0: Çin'in çözümü yüksek teknolojiyi kullanmak oldu. Bay Pen'in ofisi hava trafiği kontrol odasına benziyor. 3 ayrı havuzu gözlemlemek için 15 adet monitörü var. Şu an Baypen, manlaların her bir büyük boydaki havuzdan 8 tekne geçirmesi için düzenleme yapabilir. 5,5 dakika içinde su seviyesi eşitleniyor. Manlalar önceki hallerinden 1,5 metre daha yükseğe çıkıyor. Büyük kanalı kullanan gemiler genelde kargo gemileri. Her yıl Çin'in doğusundaki elektrik santrallerine milyonlarca ton ağırlığında kömür taşıyorlar. Ve binlerce ton ağırlığında hububat alıyorlar. Ancak kanal yerli çiftçiler için ulaşımdan fazlasını sağlıyor. Bu onların sulama sistemleri. Bu pompa istasyonu havuzun hemen yanında. Yerel tarlalara bağlı 16 adet 95 kW'lık pompalarla donatılmış.
1: Pompa istasyonumuz seli önlüyor ve kuru alanları suluyor.
0: Yerel çiftçi Zhu Cheng'den büyük kanal sayesinde yılda 2 kez ekin hasat edebiliyor.
2: Şu an buğday yetiştiriyoruz. Ancak Mayıs'tan sonra büyük kanalın suyuna güvendiğimiz zaman pirinç yetiştireceğiz.
0: Büyük Kanal, kendisine kıyısı olan tarlalara ve endüstriye hayat veren kan. Ancak kanal kuzeyden güneye doğru aktığı için şu anda Çin hükümetinin bir numaralı sorunu olacak şekilde ülke çapında bir sorun teşkil ediyor. Pekin civarındaki kuzey bölgesinde su kıtlığı yaşanıyor. Kanalın %30'u kullanılamaz halde. Ancak güneyde ise su taşkınına meyilli. Çinlilerin kanalın diğer tarafa doğru akmasını sağlamaları gerekiyor. Bu dev sorunun üstesinden gelmek için dev bir çözüm ürettiler. Güneyden kuzeye su çevirme projesi. Geniş kapsamlı amaç, güneydeki Yangtze Nehri'ndeki suyu kanal ağları aracılığıyla kuzeydeki Sarı Nehir Havzası'na çevirmeyi sağlamak. Tamamlandığında suyu kavrulmuş kuzeye aktaracak. Büyük kanal çok önemli bir rol oynuyor. Yangtze Nehri'nden gelen su buradaki kanala, Jiangsu pompa istasyonuna girecek. Saniyede 400 bin litreyi çevirebiliyor. 60'tan fazla ek pompa istasyonu suyun kuzeye, ona çaresizce ihtiyacı olan çeyrek milyon insana taşınmasına yardım edecek. 2000 yıldır büyük kanal Çin'de yiyecek ve yakıt taşınmasını sağladı. Ancak modern dünyada kanalın suyunun kendisi en değerli ürün haline geldi. Karşınızda dünyanın ilk en yeni su sporu çılgınlığı şampiyonası, hava sörfçülüğü. 50 adet cesur kişi deniz motoruna bağlı küçük bir tahtayı kullanarak hava akrobasisi yapıp jüriyi şaşırtmak için Katar'a geldi. Ancak konu şampiyonalara yakışan bir hava sörfü yapmaya geldiğinde bunu nasıl yapıyorlar? Marsilya, Fransa'ya hoş geldiniz. Burası Zapata yarışının ana merkezi ve iki kez dünya deniz motoru şampiyonu olmuş mucit Frankie Zapata'nın evi. Bu çalışmasında dünyanın ilk hava sörfünü yaptı ve şu an bir sonraki dünya şampiyonasına yetiştirmeyi düşündüğü değiştirilmiş bir versiyonunu hazırlıyor.
1: Tüm fikirlerim baskı altındayken aklıma gelir. Çünkü işe yarışla ve rekabetle başladım. Ailem, arkadaşlarım ve takımım için hiç kolay bir şey değil. Ancak baskı altındayken çalışmayı seviyorum.
0: Frankie'nin dahiyane fikri, deniz motorunun gücünü dikey kalkabilen jet uçağının eşiti suyla çalışan bir alet yaratmak için kullanılabileceğini fark etmesiydi. Dikey kalkabilen jet uçağı iniş ve çıkışını kontrol etmek için güçlü bir benzin jeti kullanır. Frankie aynı şeyi su jetiyle yapabileceğini fark etti. Hava sörfünü piyasaya çıkarması 6 ay sürdü. İlk olarak deniz motorunu 18 metrelik bir hortumla bir su kayağına bağlıyorsunuz. Daha sonra pilot kayağa biniyor. İlk sorun suya girmek. Çözümse gönüllü bir yardımcı. Burası Akdeniz olabilir ancak yine de soğuğu kıyıda bırakmak için bir dalış giysisine ihtiyacınız var. Deniz motoru çalışmaya başladığında hortumdan içeri kayığın tabanındaki iki dev ağızlığa su pompalar ve pilotu havaya demir adam gibi kaldıran su kolonları yaratır. Dengeyi artırmak ve pilotun manevra yapabilmesini sağlamak için suyun gücü iki adet daha küçük ve elle tutulan ağızlığa çevrilir. Yetişkin bir insan havada saatte 30 kilometre hızla 10 metre yukarı fırlayabilir. Aşağıdaysa deniz motoru hava sörfçüsünü sadık bir ev hayvanı gibi takip eder. Motoru uzaktan elle tutulan gaz pedalıyla kontrol edilir. Bunların hepsi Frankie'nin buluşu. Ancak inanılmaz bir şekilde hiçbir mühendislik geçmişi yok.
1: Okulu 15 yaşımda bıraktım. Böylece her şeyi kendi başıma öğrendim.
0: Hiçbir deneyimi olmadan bu yepyeni makineyi icat etmek, dağa tırmanırken yürümeyi öğrenmek gibi bir şey. Frankie her şeye yöntemsel olarak yaklaştı ve asla geriye bakmadı.
1: Adım adım mühendislik seviyemi ilerlettim ve nasıl motor tasarlanacağını öğrendim. Daha sonra jet teknesinin ve gövdenin performansını nasıl arttıracağımı öğrendim. Bu yenilikle birlikte her şeyi öğrenmiş oldum.
0: Frankie'nin amansız yeniliği makinesinin her bir parçasına yayılıyor. Tahta enjekte plastikten yapılmış. Kendi başına plastik çok güçlü değil. Bu yüzden Frankie onu alüminyumla destekliyor. Soğuk su mesleksel bir tehlike. Kendisini donmadan koruması için Frankie teknesini suni kauçukla izole ediyor. 18 metrelik hortum hava sörfünün ana arteri. saniyede 80 litre hızla hareket eden suyla baş etmesi gerekiyor. Bu iş için en iyi şey kauçuk. Hortum deniz motoruna 180 derecelik bir eğimle bağlanıyor. Ancak onu takıp çıkarmak biraz zor. Frankie'nin en son icadı hızı birleştirme için özel bir adaptör. Motorun kendisi el sabitleyicisinin üzerindeki bir tetiği çalıştıran uzun su geçirmez bir kabloyla kontrol ediliyor. Ancak kablonun bükülmesi yüksek bir risk. Frankie'nin çözümü ise onu su borusu boyunca işletmek. Ve eğer bir şeyler ters giderse son bir güvenlik katmanı koymak. Emniyet devresi. Elinizi tetikten 3 saniyeden daha uzun olacak bir süre boyunca çekin.
1: 1, 2, 3. Deniz motorunun durduğunu görüyorsunuz.
0: Dünya çapındaki başarısına rağmen Frankie hala hava sörfünden daha akrobatik performanslar çıkarabileceğini düşünüyor. Bilgisayar yardımlı bir tasarımı kullanarak yeni bir fikre vurulmuş. Garip elle çalıştırılan dengeleyicileri kaldırın ve hava sörfçüsü kendi başına dengesini sağlayarak tahtayı yönetsin.
1: Bu öğleden sonra yapmak istediğimiz şey, kolları kullanmadan hava sörfü tahtasını kontrol edebilmek.
0: Bir sorunu çözmek başka birini oluşturuyor. Gaz pedalını nasıl yapacaksınız? Çözüm doğrudan hava sörfçüsünün eline giden izole bir kablo.
1: Hava sörfü tahtasını kollar olmadan elektronik kontrol sistemiyle ilk kez deniyoruz.
0: Rıhtımda Frankie ve takımı hava sörfünün ikinci modelinin açılış rampası için hazırlanıyor. Dünya profesyonel kayak şampiyonu Jeremy Porritt zor bir görevi üstlenmeye gönüllü oldu. Birkaç ilginç an yaşanıyor. Ancak dakikalar içinde Jeremy işi kapıyor ve hava sörfü tahtasını yönlendirmek için sadece dengesini kullanıyor.
1: Eller olmadan biraz daha zorlaşıyor. Ancak kollarını kullanmadan hava sörfünü ilk deneyişi ve oldukça iyi.
0: Yeni eller serbest donanımlı hava sörfüyle Jeremy rakiplerini yenmek için taklalar atabiliyor, dönebiliyor, dalabiliyor ve yeni yöntemler hayal edebiliyor. Bugün Marsilya Limanı'nın buz gibi suları, gelecek sene ise belki 2. Dünya Hava Sörfü Şampiyonası. Umarız daha sıcak bir yerlerde olur.
3: Oh. Ne trenler onları durdurabilir? Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

programımızda birazdan. Peynirin kralı nasıl şekillendirilir? Dünyanın en yoğun havaalanlarında pistlere nasıl bakılır? Ve bu programı izlemek için mükemmel koltuk nasıl üretilir? Size göstermek için dünya çapında bir tura çıkıyoruz.

0: parmesan, peynirlerin kralı. Dünya her yıl 132 bin ton parmesanı rendeliyor, tıraşlıyor ve dilimliyor. Kuzey İtalya'nın aşçılık mirasıyla ünlü küçük bir bölgesinden geliyor. Peki söz konusu el yapımı bir peynirin toplu üretimi olduğunda nasıl yapılır? Parma, Kuzey İtalya. Avrupa kanunları altında sadece 5 bölgeden biri en iyi parmesan olarak bilinen Parmigiano Reggiano patentine sahip peynir üretebiliyor. İtalya'da aşağı yukarı 400 onaylı parmesan üreticisi var. Mesela usta peynirci Antonio Malpelli.
1: Bu bir aile geleneği. Büyük büyük babam, büyük babam, babam, amcam hepsi yapmış.
0: Antonio'nun fabrikası her yıl 8 milyon dolar değerinde peynir üretiyor. Parmigiano Reggiano'nun eşsiz tadı pastörize edilmemiş inek sütü kullanımına dayanıyor. Hepsi Umberto Avanzini'nin açıkladığı gibi genel olarak yerel çimlerde beslenen sürüden geliyor.
2: Parmesan yapımı için her şey burada başlıyor. Sonunda en iyi ürünü almak için en iyi yemi vermeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli.
0: Bunun sonucunda parmesanın tadı için çok önemli bir laktik, bakterice zengin süt çıkarıyor. 1 kilo peynir yapmak için 16 litre süt gerekiyor. Yani her gün 32 teker parmesan üretmek için Antonio'ya 15 bin litreden fazla süt gerekti. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu gece gündüz süt toplamak. Neyse ki bu ikinci bir sorunu çözüyor. Peynirin çok yağlı olmasını önlemek için sütün yarısının yağı alınmalı. Bu yüzden akşam partisi 16 geniş tepside dibe çökmeye bırakılıyor.
1: Artık süt yatırıldığına göre yarım saat içinde benim dinlenme sıram gelecek. Böylece yarın sabah dönüştürmeye başlayabilirim.
0: Neyse ki Antonio'nun evi tam anlamıyla bitişikti. Yani iş yolu çok kısa. Ertesi sabah kalın bir istenmeyen kaymak tabakası yüzeye yükselmiş oluyor. Kaymak alındıktan sonra kalan süt sabahki sahamdan gelen yeni yağlı süt partisine eklendiği dev kazanlara aktarılıyor. Sorun şu, o kadar taze ki bu dar gözlü tülbent filtreler kullanılarak yabancı maddelerden arıtılması gerek. Antonio her kazanın 2 teker peynir yaratmaya yetecek kadar süt içerdiğinden emin olmalı. Bu yüzden ölçüm çubuğunu çıkarıyor. Ardından sütü vücut ısısına, yani 35 dereceye ısıtarak bakterilerin çoğalması için mükemmel şartları yaratıyor. Hızlandırmak için önceki günden bir doz kesik süt suyundaki laktik bakteriden birkaç milyar tane daha ekliyor. Artık süt Parmigiano Reggiano peynirine dönüştürülmeye hazır. Sorun şu ki kendi aygıtlarına bırakıldığında sütün düzgün koyulaşmaması. Bu yüzden buzağların midelerindeki doğal bir öz olan peynir mayası ekliyorlar. Enzimleri sütün kesik süt suyuyla yağ ve proteince zengin katı pıhtılara ayrılmasını sağlıyor. Parmesana karakteristik dalgan dokusunu vermek için pıhtıların öğütülmesi gerek. Ama peynir mayası o kadar hızlı işliyor ki 10 dakika içinde pıhtılar kazanın dibinde topaklanmaya başlıyor. İşte burada farklı büyük boy mutfak aletlerinin ilki devreye giriyor. Bu dev çırpıcı yumruları pirinç boyunda tanelere ayırıyor. Talebe yetişmek için peynir mayası her 3 dakikada bir başka bir kazana ekleniyor. Yani Antonio hızlı çalışmalı.
1: Sorun şu ki eğer birinde fazla oyalanırsam diğerlerinde geride kalırım.
0: Kazanlar pıhtılardaki fazla suyu atmak için ısıtılınca pıhtılar dibe çöküyor. Bir saat sonra her kazanın dibinde büyük bir top öğütülmüş kesik süt oluşuyor. 80 kilonun üstünde olunca çıkarmak kolay olmuyor. Antonio ilk olarak topu bir ketene almak için bu dev spatulayı kullanıyor.
1: İşte doğdu.
0: Sonra da dev bir bıçak alıp 40 kiloluk iki parçaya ayırıyor.
1: Bebeğimizi alıp ikizlere dönüştürüyoruz.
0: Sorun şu ki fazla nemliler. Bu yüzden sıvıyı süzmek için kevgire benzer kalıplara bastırılıyorlar. Sonra da klasik konkav şekillerini vermek için bir dizi çelik kalıba aktarılıp 2 gün bırakılıyorlar. Artık şekli doğru ama peynir bildiğimiz ve sevdiğimiz parmesan tadında değil. İlk görev tuzlamak. Parmesanın tuzu emmesi için 20 gün saklandığı tuzlu su tankının içine batırılması gerekiyor. Sonrasında sıradaki kritik aşamaya, olgunlaştırmaya hazır oluyor.
1: Tamam, 24 ay sonra görüşürüz.
3: Ciao.
0: Birçok peynir sadece birkaç ay dinlendirilirken, gerçekten lezzetli parmesan yapmak için en az 2 yıl dinlendirilmesi gerekiyor. Laktik bakteriler enzimlerini salarak proteinleri parçalıyor ve peynire dalgan dokusunu veriyor. Yine de bu tüm sürecin en riskli kısımlarından biri. Rafta beklerken nem peynirin altında birikerek küflenmesine ve yılların işini mahvetmesine neden olabiliyor. Geçmişte çözüm tekerlekleri elle döndürmekti. Ama Antonio'nun çözümü atalarının sadece hayalini kurabileceği bir şey. 3 robot raf alanını silmeden önce her tekeri alıp fırçalamaya, peyniri döndürmeye ve sonra yerine yerleştirmeye programlanmış. Bu mekanik asistanlar Antonio'nun 7000 teker peynirinin her birinin haftada en az bir kez dönmesini sağlıyor. Olgunlaştırmanın yarısında zorlu bir mücadele var. Peynirin gelecekteki tadını tekeri kesip kirlenme riski almadan değerlendirmek. Bu işi başarmak için çok özel bir alete ihtiyaçları var. O da bağımsız uzman Igino Morini'nin çekici.
2: Peyniri vuruyor ve çıkan sesle titreşimden peynirin içinin kalitesini değerlendiriyoruz. Bu işlem bu şekilde oluyor.
0: Igino'nun kulakları olgunlaşma sürecinde kusur yaratabilecek delik ve çatlakların sesini fark etmek için iyi ayarlanmış. Bu test o kadar hassas ki Igino peynirin olgunlaşması için ne kadar kaldığını bile söyleyebiliyor.
2: Bu Parmigiano Reggiano sevenlerin kulakları için müzik gibi.
0: Eğer başarının sesini veriyorsa, Parmesan Birliği'nin katı kalite standartlarına uyduğunu gösteren bu mühürle damgalanıyor. Ama hala tamamen olgunlaşmasına 12 ay var. Sonunda ilk üretimden 2 yıl sonra parmesan tekeri yenmeye hazır.
2: Çok güzel.
0: En iyi parmesan, yerel şarküterilerde ilgi odağı oluyor. Büyük çoğunluk daha az yüceltilmiş ama eşit ölçüde lezzetli, rendelenmiş ya da tüm dünyada mutfaklara dağıtılmadan önce dilimlenmiş peynirin tadını çıkarıyor. Birazdan. Dünyanın en yoğun hava alanlarında pistlerin sürekli işlemesi için nasıl çalışılır? Ve bu programı izlemek için mükemmel koltuk nasıl üretilir? Öğrenmek için aradan sonra bize katılın. Her gün neredeyse 100 bin ticari uçuş dünyanın göklerinde gidip geliyor. Eski pistlerde güvenle inip kalkmalarını sağlamaksa beceri, bağlılık, bir dizi uzman ekipmanı ve şaşırtıcı sayıda cam boncuk gerektiriyor. Peki nasıl yapıyorlar? Burası Amerika'nın doğu yakasındaki en yoğun havaalanlarından biri olan Boston Logan. 6 pistiyle birlikte toplamda neredeyse 13 kilometre asfaltı var. Bu pistleri mükemmel şartlarda tutmak, operasyon müdürü Chuck Crescenzo için muazzam bir görev.
1: Hava trafik kontrolleri uçakları birbirinden uzak tutar. Benim işim de uçakların yere güvenle indiğinden emin olmak.
0: Bir Boeing 738 inişte 71 ton gelebilir. Yani piste bir fil sürüsünden daha çok momentumla çarpar. Kontrol dışına çıkmasını durduran tek şey ise lastikle asfalt arasındaki sürtünme. Logan'ın pistleri her dakika iki uçakla baş ettiği için kaymayı önlemeye yetecek kavrayış olduğunu kontrol etmek kritik. Ama vakit bulmak zor. Bu gece ekibinin işi. Logan'ın gizli silahı ise Tammy Carter ve özel station arabası.
3: Bunu yapmamız önemli. Böylece pistin inen bir uçak için güvenilirliğini deneyebiliriz.
0: Aracın yanına takılmış geri çekilebilir bir tekerlek, lastikle pist arasındaki sürtünmeyi ölçerek Logan'ı kullanan hava yolları için kritik veri sağlıyor.
3: Kontrol 1. 14 numarada deneme yapıyoruz.
0: Tammy'nin sorunu bir sürü uçağın inmesi gereken yağmurlu hava şartlarının benzerini yapmak. Bunun çözümü aracın arkasında test tekerinin hemen önüne 1 milimetre su tabakası püskürten 580 litrelik bir tank. Sadece çıktılardan memnun kalırsa devam edebilir.
3: Tüm bu rakamlar gerekenin çok üstünde.
0: Tammy'nin en büyük dertlerinden biri pistteki lastik artıkları. Ama bundan kaçınmak neredeyse imkansız. Bir uçak saatte 240 km ile inerken ağırlığa tekerler maruz kalıyor. Bununsa tek anlamı var. Lastik izi. Her inişte pistin her yerine bulaşmış ortalama 550 gram lastik kalıyor. Lastiğin birikmesi ise büyük tehlike yaratabilir. Tabii Cyclone 4006 pist temizleyicisi yoksa. Logan'ın en yoğun olduğu yaz aylarında haftada 5 gün çalışıyor. 102 santim çapında alüminyum fırçalama kafasıyla donatılmış araç pisti temizleyerek 2760 bar basınçlı su püskürtüyor ve üstteki eski uçak lastiklerinin dumanı tüten yığını depolanmadan önce hepsini süpürüyor. Ama lastikler toplandığında bile lastikler pilotların tam olarak nerede olduğunu bildikleri binlerce çizgi ve işaret üstünde felaket yaratabilir. Bazıları öyle aşınıyor ki ayda bir kez tekrar boyanmaları gerekiyor. Havaalanı kuvvetleri için görev pistleri uzun süre kapatmadan işi bitirmek. Bugün 3 saatlik bir aralık var ama zor olacak. Ana silahları bu işteki en büyük boya tabancalarından biri. 1900 litreye kadar parlak beyaz hızlı kuruyan boyayla dolu araç saniyede neredeyse 3 metrekare pisti kaplayabilir. Ama beyaz çizgiler karanlıkta hala belirsiz. Bu yüzden Logan'daki boyacılar sihirli bir malzeme. Yani cam boncuk ekliyor. Islak boyanın üstüne serpildiklerinde kesinlikle parlak işaretler yaratıyorlar. Operatör Richard Pelosi son işine dakikalar kala oyalanamaz.
1: Rakamın üstüne geldiğimizde ne kadar kirli olduğunu görüyorsunuz. İşimi bitirip arkama baktığımda bitmiş haline bayılıyorum.
0: Bu son derece ustalık gerektiren bir iş. Bir pilot Richard'ın işaretlerini hemen tanıyabilmeli. Bu yüzden her çizgi mükemmel olmalı. Kule pist 22L'nin hemen işe dönmesini istiyor. Bu yüzden tek seferde 90 santim kaplayabilen 6 yüksek basınçlı püskürtme başlığına geçiyor. Sonrasında her şeyi cam boncuk katmanıyla kaplıyor. Maskeleme bandı olmadığı için basit bir levha her çizginin kesin ve doğru olmasını sağlıyor. Hepsi bittiğinde ekip hızla uzaklaşarak gelen uçaklara dikkat ediyor.
1: Jet motorundan kaçınmaya çalışıyoruz. Arkada açıkta bir adamım var. Saçını mahvetmek istemeyiz.
0: Bir daha tatile ya da iş seyahatine giderken pistlerin işlemesini uçakların güvenle ve zamanında inip kalkmasını sağlayan bu küçük işçi ordusunu bir kez düşünün. Ortalama televizyon izleyicisi saatte 100 kezden fazla hareket ediyor. Pozisyon değişikliklerine rahatça uyum sağlarken hem rahat olup hem de sırta iyi gelecek bir koltuk üretmek kolay değil. Peki nasıl yapıyorlar? Batı Norveç'te Skillfan. Bu ultra modern tesis her gün kendine has koltuklarından 1250 adet üretiyor. Başlayama yerinden döner ayağına kadar her şey ergonomik konfor sağlamak için üretiliyor. Birinci adım dairesel tabanı yapmak. Sağlam ve esnek olması için uzun ömürlü Avrupa kayın ağacı kullanıyorlar. Dezavantajı ise kolayca eğrilmesi. Bu yüzden nemin çoğunu emmek için bu vakum kurutucuya koyuyorlar. 32 ince kuru ahşap şerit birbirine yapıştırılıyor. Tabakalanan ahşabın kalıpla şekillendirilmesi gerekiyor. Düz bir tahtadan mükemmel bir kıvrım yapmak kolay değil. İşte burada üretim mühendisi Jens Arne Strandebot takibindeki 100 robottan bazılarının ilki çalıştırılıyor.
4: Robotlar tehlikeli ve zorlu işlerle birlikte bir insanın yapması çok eğlenceli olmayan tekrarlı işleri yapıyor.
0: Bir numaralı robot tahtaları santimetre kareye 20 kilo uygulayan bu prese koyarak onları şekillendiriyor. İkinci robot kalıplanan tahtayı çok bıçaklı bir testereye sokarak yarı dairesel dilimler kesiyor. Tabanın çok sağlam olması gerekli. Bu yüzden güçlü yapışkan uygulanmadan önce dişli ek yerleri kesiliyor. Ayakları hazırlamak bir robot ekibi daha gerektiriyor. Optik olarak incelendikten sonra mükemmel olmaları için bileğlenip zımparalanıyor ve deliniyorlar.
4: Geçen yıl bir robot değiştirdik. 80 bin saat çalışmıştı. Yeni robot eski robotun pastasını kesti ve emekli olurken küçük bir parti verdik. Eğlenceli bir parti.
0: Ayaklar oturağa takıldığında üretim sıradaki aşamasına, yani boyama ve cilalama aşamasına geçebilir. Sorun şu ki herkes kayın renginde koltuk istemiyor. Çözümse yine robotlarda. Boyama sadece 10 saniyede 7 farklı renk değiştirebilen sprey robotlarıyla yapılıyor. Boyanan tahta 80 derecede kurutulup bir başka robot grubuyla cilalanıyor. Biten kayın ağacı hem güçlü hem de çekici. Ama ahşap tamamen kullanılacak kadar dayanıklı ve esnek değil. Çözümse koltuğun ana gövdesini metal ve plastikten üretmek. Bu fabrika her yıl 2.4 milyon metre çelik boru kullanıyor. Hem güçlü hem de esnek. Öyle olması da gerekiyor zaten. Sert kısmı için çelik boru kaynaklamaya gönderilmeden önce 10 kezden az olmamak üzere bükülüyor. Hiçbir televizyon koltuğu ayarlanabilir yaslanma olmadan tam olarak olmuş sayılmaz. Müdür Jon Einarlövel açıklıyor.
1: Sıkabilir ya da gevşetebilirsiniz. Bu doğru sürtünmeyle koltuğun yukarı aşağı kaymasını, böylece hareket ederken vücut ağırlığınızı izlemesini sağlıyor.
0: Çelik ve plastik koltuğun esnek iskeletini oluşturuyor. Ama iyi döşemecilik olmadan konforlu olmaz. İskeletler kapalı birimlere yerleştirilip yüksek yoğunluklu sıvı köpük enjekte ediliyor. Özel konfor bölgeleriyle şekillendirilmiş olarak çıkıp ekstra kalça rahatlığı için üst katmana daha yumuşak köpük ekleniyor. Doğru kılıfı olmayan hiçbir koltuk gerçekten konforlu değildir. Bu yüzden fabrika günde 2000 sığır derisi kullanıyor. Deri pahalı olduğu için atıkları en aza indirmek önemli. Deri işçileri keskin kenarlı metal şablonları her deriden en çok değeri almak için dikkatle hize alıyor. Sonra nazikçe kesen iki dev plastik katman arasında sıkıştırılıyor. Tek sorun, bunun sonucunda birinin dikmesi gereken 60 bin yapboz parçası oluşması. Çözümse tüm fabrikanın en büyük departmanındaki 200 kadın terzide. Son görev ise bitmiş kılıflarla oturak ve arkalıkları kapatmak.

0: toplamak. Gerçek beceri burada devreye giriyor. Oturak ve arkalıklar politenle kaplanıyor ve havası alınarak köpük büzülüyor. Ardından hava mükemmel oturma için geri bırakılmadan önce deri kılıf takılıyor. Sonunda bir koltuk daha kutulanıp kendilerine ait uluslararası iskelelerinden Norveç ve tüm dünyadaki konfor arayan müşterilerine gönderilmeye hazır.
1: Her klasik araç...
2: Tamam bak, çalışıyor mu?
1: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Evet.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Hindistan cevizi kabuğu kömürü. Hindistan cevizinin mangalda yeri olmaz sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ölçü saatleri. Bu saat zaman değil, uzunluk ölçüyor. Hem de çok hassas bir şekilde. Sulu aspiratörlü tezgahlar. Toz ortamlardan korkmayın, çaresi var. Ve fagot kamışları. Müzikseverlerin çok ilgisini çekecek bir bölüm. Ama önce... Eskiden Hindistan cevizi kabukları tarımsal atık kabul edilirdi. Fakat günümüzde bu kabuklar işlenerek biyolojik mangal kömürüne dönüştürülüyor. Tayland gibi ülkelerde Hindistan cevizi kabuğundan temiz ve uzun süre yanan briket kömürü yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor dediğinizi duyar gibiyim. İşte şimdi öğreneceğiz. Önceleri Hindistan cevizi kabukları olduğu gibi çöpe atılırdı. Fakat artık bu kabuklar oldukça basit sayılabilecek bir yöntemle, bunun gibi açık hava üretim tesislerinde işlenerek neredeyse hiç dumansız, değerli bir yakıta dönüştürülebiliyorlar. Kabukların kömüre dönüştürülmesinde ilk adım kısmi yanma süreci. Kırık Hindistan cevizi kabukları kullanılarak tuğla fırınlar içinde bir yanma ortamı oluşturuluyor. Yanma süreci kabukları yakıp küle dönüştürmeden karbonlaşmasını sağlıyor. Fırınlar kısmen yer altına gömülü. Toprağın içinde olmaları ocağın yalıtımına katkıda bulunuyor. Böylece hava düzeyi sınırlı tutularak ağır ve alevsiz bir yanma sağlanabiliyor. Kabuklar ocağa doldurulduktan sonra ocağın kapısı tuğla örülerek kapatılıyor. Harç olarak da çimento değil toprak kullanılıyor. Böylece yanma sonrasında tuğlalar kırılmadan sökülebiliyor ve bir sonraki yakmada tekrar kullanılabiliyor. Ateş fırının üst kısmından yumuşak bal mumu kullanılarak yakılıyor. Fırının içindeki oksijen miktarının sınırlı olması nedeniyle ateş yaklaşık 22 saat kadar sonra sönüyor. Ateş geçince karbonlaşmış kabuklar tırmıkla ocaktan çıkarılıp sepetlere alınıyor. Yanma kabukları kömüre dönüştürüyor. Kömürleşmiş kabuklar tepe gibi yığılıyor. Kızgın güneşin altında, yığındaki sönmemiş kısımları söndürmek için sıkılan su buharlaşıp gidiyor ve kömür kolayca kırılan parçalar halinde kuruyor. Artık kömür briket haline getirilmeye hazır. Kömür parçaları öğütücülere dolduruluyor. Öğütme oldukça pis bir iş olduğundan çalışanlar kömür tozu solumamak için yüzlerini kapatıyor ve ellerini korumak için eldiven takıyorlar. Öğütme makinelerinin içinde kömür parçaları merdanelerle ezilerek toz haline getiriliyor. Kömür tozu makineden sepetlere dökülüyor. Buradan bir karıştırıcıya aktarılıyor. İçine bol miktarda nişasta katılıyor. Monyak ağacının yumru kökünden elde edilen bu nişasta, suyla karışınca kömür parçacıklarını tutkal gibi birbirine yapıştırıyor. Parçacıklar elle sıkıştırıldığında toprak topak olmaya başlayınca uygun kıvama geldiği anlaşılıyor. Mikserden çıkan nemli karışım bir sepete dökülüyor. Sıra Hindistan cevizi kömürünün sıkıştırılarak briket haline getirilmesinde. Kömür bir prese dolduruluyor. Pres, yapışkan kömür karışımını bir kalıptan geçirerek ortasında bir delik bulunan uzun bir altıgen prizma şeklinde çıkarıyor. Presten çıkan kömür 8 santim aralıklarla kesilerek briket haline getiriliyor. Hindistan cevizi kömürü artık briket şeklini aldıysa da henüz mangalda yakılacak hale gelmiş değil. Briketler çok yumuşak ve kolayca parçalanıyor. Briketler ortasında açık ateşler yanan fırınlara yerleştiriliyor ve birkaç saat pişirilerek sertleştiriliyor. Isı kömür parçacıklarını birbirine yapıştırıyor ve briketler sertleşiyor. Kürlenme fırınından çıkıp soğuyan briketler sertleşmiş oluyor ve ele de bulaşmıyor, iz yapmıyor. Yuvarlak Hindistan cevizi kabukları büyük bir değişim geçirerek altıgen mangal kömürüne dönüşüyor. Artık kömürler mangallarda yakılmaya hazır. İşte böyle. Mangalda Hindistan cevizi. Kimin aklına gelirdi? Nasıl yapılmış? Bazı sanayi kollarında birkaç milimetrelik bir fark başarı ya da başarısızlık anlamına gelebilir. Bazen mühendislerin insan gözüyle seçilemeyecek kadar ince ölçümler yapması gerekir. Böyle durumlarda cetvel ya da metre kullanmanın bir faydası olmaz. Kompratör ya da ölçü saati denilen hassas aletler kullanılır. İngiliz ölçü birimleri kullanılan bu ölçü saatinde her çizgi bir inçin binde birini gösteriyor. İbrenin tam tur dönmesi ise onda bir inç anlamına geliyor. Üretim, bir kesme presiyle 5 santim çapında pirinç daireler kesilerek başlıyor. Bu daireler, köprü plakası denen önemli bir parçayı oluşturacak. Her daireye el presiyle açılan konum delikleri, dairenin bir sonraki prese düzgün yerleştirilebilmesini sağlayacak. Bu preste montaj vidaları, yerleştirme pimleri ve hareketli metal parçaların sürtünmesini azaltan 3 taş için delikler açılıyor. Paslanmaz çelik bir çubuktan tornayla işlenerek ölçü saatinin ana ölçme parçası olan milin yapımına başlanıyor. Yukarıdan kesme yağı akıtılırken, makine her uca kaplamalı çelikten birer temas parçası takılacak delikler açıyor. Ardından çubuğa 1 inçin 25 binde 1'i kadar aralıklarla ince dişler açılıyor. Ölçü saatinin dişlilerinden biri bu dişler üzerinde hareket ederek ölçü ibresini döndürüyor. Bilgisayarlı bir makine ile alüminyum bir çubuk işlenerek bir başka önemli parça olan köprü yapılıyor. Köprüde vida delikleri ve köprü plakasındaki deliklerin karşılıkları bulunuyor. Böylece köprü ve plaka ortadaki dişlilerin iki yanından birbirine bağlanabiliyor. Ayrıca 3 de taş deliği var. Taşlar bu deliklere bir presle takılıyor. Taşlar pirinç birer halka içine oturtulmuş ortası delik, pürüzsüz yüzeyli bir sentetik yakut. İşlevleri ise diğer hareketli parçaların deliklerine oturarak parçanın sürtünmesini azaltmak. Taşların takılırken çatlamadığından emin olmak için her taş mikroskopla ayrı ayrı kontrol ediliyor. Ölçü saatinin dış gövdesi alüminyumdan yapılıyor ve bu bilgisayarlı tornayla şekillendiriliyor. Gövdeye toz boya püskürtülüyor. Elektrik yüküyle yüzeye çekilen boya partikülleri her yere eşit bir şekilde işleyerek düzgün bir katman oluşturuyor. Boyanın dayanıklı olmasını sağlamak için parçalar 20 dakika fırınlanıyor. Boyanan gövde bir makineye yerleştirilerek ölçü piminin geçeceği üst ve alt çelik saplar takılıyor. Ardından köprü plakasına hassas bir zemberek monte ediliyor. Zemberek ölçüm sırasında mili yukarı doğru hareket ettiren dişlinin ölçümden sonra orijinal konumuna dönmesini sağlayan çok önemli bir parça. Karmaşık montaj işlemi ortadaki taşlı deliğe büyük ibre için bir çark takılmasıyla devam ediyor. Sonra küçük ibre için ikinci bir dişli daha takılıyor. Son olarak da köprü takılıp vidalanıyor. Sıra ölçü milinin takılmasında. Gövdedeki saplardan geçirilen milin iki ucuna birer temas plakası vidalanıyor. Pirinçten yaylı bir mil kılavuzu takılıyor. Bu parça mildeki dişlerin hep dişlilere dönük durması için milin fazla dönmesine engel oluyor. Ardından teknisyen gövdeyle diğer parçaları birleştiriyor. El çarklarını sıkıca tutup mile bastırarak dişliyi kuruyor. Baskılı alüminyum kadran, köprü plakasının olduğu yüzeye takılıyor. Küçük ibre dişlinin üzerinden uzanan çarka oturtuluyor. Büyük ibre de aynı şekilde takılıyor. Ayarlanabilir kadran plastik bir bileziğe oturtulduktan sonra gövdeye bastırılarak geçiriliyor. Bilezik döndürülünce kadran da dönüyor. Gövdenin arkasında aletin bir yere takılabilmesini sağlayan bir bağlantı parçası var. Hareketli kadranı kullanarak ölçü saatini sıfırladıktan sonra kadranı bu düğmeyi çevirerek kilitliyorsunuz. Üretilen her ölçü saati fabrikada bir mikrometre ile test ediliyor. Mikrometre mili belli ölçülerde itiyor. Büyük ibrenin her tam tur dönüşü bir inçin onda birini gösteriyor ve küçük ibre bir çizgiyle ilerliyor. Bu test ölçü saatinin doğruluğunu garantiliyor. Birazdan ölçü saatini iş başında da göreceğiz. Eminim sabırsızlanıyorsunuzdur. Az sonra sulu aspiratör tezgahları, havadaki yanıcı ve patlayıcı tozları çekip süzen makineler ve fagot kamışları. Müzikli bir bölüm bizi bekliyor. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyeni.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Klasik araç.
10: Tamam bak, çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi
11: evet,
9: hak eder.
11: Evet.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Tekrar hoş geldiniz. Metal ve başka malzemelerin kesilmesi ya da zımparalanması sırasında havaya karışan toz ve duman, yanma ve hatta patlama tehlikesi yaratabilir. Kaşlarınızın tutuşması fikri hoşunuza gitmiyorsa bu tip işleri tehlike yaratabilecek parçacıkları toplayıp süzen sulu aspiratörlü tezgahlarda yapmak daha emniyetli olur. Güçlü bir türbin tüm yanıcı tozları emerek kafesli tezgah yüzeyinin açıklıklarından içeri çeker. Bu sırada sürekli su püskürtülerek tozlar suyla tutulur ve alt taraftaki bir hazneye geçer ve burada filtreyle süzülür. Paslanmaz çelik korozyona uğramadığı için suyla temas eden parçalar paslanmaz çelik levhalardan yapılıyor. Levhalar bilgisayarlı lazer kesiciyle kesiliyor. Suya maruz kalmayan parçalarsa normal karbon çelikten. Yine lazerle kesilip daha sonra boyanıyor. Her parça geniş bir kayışlı zımpara makinesinden geçirilerek kesim işleminden kalan pürüzlü kenarlar düzeltiliyor. Parça makineden çıkarken üzerindeki metal tozları fırçayla temizleniyor. Ardından parça upcant press denilen bilgisayarlı bir makineyle istenen şekilde bükülüyor. Sonra bir kaynak ustası parçaları kaynakla birleştirerek makineyi bölüm bölüm ortaya çıkarıyor. Bu bölüm tezgahın ve yanıcı tozları tutan yıkama sisteminin yerleştirileceği tabla bölümü. Tüm kaynak yerleri hem elektrik akımı hem de kimyasal madde kullanan bir makineyle temizleniyor. Kaynak yerlerinin korozyona uğramaması için koruyucu bir kaplama uygulanıyor. Sonra bütün ünite sabunlu suyla siliniyor. Alttaki haznenin içine su giriş filtresi takılıyor. Tozlar pervaneyle emilerek tezgahın altına çekilince, nozüllerden püskürtülen su tozları toplayarak hazneye akıyor. Su buradan pompayla tekrar sprey nozüllerine basılmadan önce bu filtreden geçiyor ve tozlar burada tutuluyor. Dışarı su sızmaması için bu bölümdeki tüm birleşim yerleri tekne tipi sızdırmazlık macunuyla yalıtılıyor. Buhar tutucu filtrenin kasası sol tarafa monte ediliyor. Bu filtre çekilen havadaki su damlacıklarını yakalayarak çıkışta havadan ayırıyor. Ardından çıkış fanı kasası yerine takılıyor. Kasanın yan tarafında çıkış fanının deliği, üst kısmında da fanın sesini hafifleten susturucuna tutuluyor. Dışarı su sızmaması için bu bölümdeki tüm birleşim yerleri tekne tipi sızdırmazlık macunuyla yalıtılıyor. Buhar tutucu filtrenin kasası sol tarafa monte ediliyor. Bu filtre çekilen havadaki su damlacıklarını yakalayarak çıkışta havadan ayırıyor. Ardından çıkış fanı kasası yerine takılıyor. Kasanın yan tarafında

Fan bir elektrik motorunun döndürdüğü bir türbinden ibaret. Oluşan merkez kaç kuvveti havayı emerek makinenin içinden geçiriyor ve çıkıştan dışarı atıyor. Ardından filtre yerine takılıyor. Filtre polyesterden yapıldığı için küf oluşumuna izin vermiyor. Sürekli ıslak kalacağı için bu çok önemli. Sonra paslanmaz çelikten yapılma su duvarı monte ediliyor. Tozlu su bu levhaya çarparak hazneye dökülüyor. Prop denilen bu kontrol çubuklarının görevi, makinede dolaşan su düzeyini kontrol ederek her zaman en uygun miktarda olmasını sağlamak. Haznedeki su düzeyi fazla yükselir ya da düşerse kumanda paneline alarm gönderiliyor. Yıkama sisteminin tesisatı bağlandıktan sonra tozun etrafa dağılmaması için tezgah çevresine yan çeperler monte ediliyor ve fan çıkışına susturucu takılıyor. Sonra da yıkama sistemi tesisatına püskürtücü nozüller takılı borular bağlanarak sistem tamamlanıyor. Son olarak iki çelik kafesten oluşan tabla yerleştiriliyor. Türbin çalışınca hava ve tozu kafeslerin deliklerinden çekerek emiyor. Eğer kolay çizilen bir malzemeyle çalışıyorsanız tablayı lastik bir koruyucu örtüyle kaplayabiliyorsunuz. Başlatma düğmesine basılınca türbin hava emmeye, nozüller de su püskürtmeye başlıyor. Bu duman makinesi sulu aspiratörün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu makine sayesinde sanayi çalışanları rahat bir nefes alabiliyorlar. Nasıl yapılmış? Tahtadan yapılan çok nefesli sazlarda müzisyen havayı kamış bir ağızlıktan üfler. Kamış, aynı boğazımızdaki ses telleri gibi titreşerek ses üretir. Fagot kamışı bir değil iki tane ince saz parçasından oluşur. Bu nedenle de çift kamış adı verilir. Fagot kamışının üst kısmı titreşerek ses üreten ikiz yapraklardan, alt kısmı ise fagotun borusuna oturan bir silindirden oluşur. Kamış ustası işe 2,5 santim çapında bir saz parçasıyla başlıyor. Silindir yuvalı, çarpı şeklinde bir bıçakla sazı tek hareketle 4 eşit şerit halinde kesiyor. Ardından bir giyotinle her şeridi 12 santimlik parçalara bölüyor. Şeritlerden birini liflerin yumuşaması için 8 saat suda beklettikten sonra kamışı yanal olarak ikiye kesiyor. Sonra şeridi hassas bir oyma aletine yerleştirip rendeleyerek çok az oynama payıyla 1.3 milimetre kalınlığına indiriyor. Kalınlığı biraz önce yapılışını gördüğümüz bir ölçüm saatiyle kontrol ediyor. Kullanımını da göreceğinizi söylemiştim değil mi? Ardından saz parçasını kamış şeklinde bir kalıba yerleştirip fazlalıkları kesiyor. Bu işlem parçaya çok belirgin bir şekil veriyor. Dıştaki sert kabuk tabakasını soyarak kamışın çift yapraklarını oluşturacak orta kısmı inceltiyor. Ardından kamışı fagotun 44 notalık ses aralığının gerektirdiği tüm frekanslarda titreşebilmesini sağlayacak şekilde yontuyor. Sonra parçanın iki ucuna çizikler atarak yarım çember şeklinde bükülebilecek esneklik kazandırıyor. Saz parçasını ikiye katlayıp pirinç bir telle bağlıyor. Kat yeri kamışın üst kısmındaki ikiz yaprakları oluşturacak. Diğer uçlarsa karşılıklı olarak yarım çember şeklinde büküldükten sonra alt kısımdaki boruyu oluşturacak. Usta saz parçasını nemli tutarken silindir biçiminde bir şekillendirme milini bir gaz lambası ocağında ısıtıyor. Sonra boru haline getirilecek ucu sicimle sıkı sıkı sarıyor. Borunun bir ucunu penseyle hafifçe sıkarak sıcak mili sokacak kadar açıyor. Sıcaklık sazın liflerini yumuşatarak şekillendiriyor ve sıkıca sarılmış sicimin baskısıyla saz parçası milin şeklini alıyor. Böylece birbirine bitişik iki yarım silindirden oluşan yüz yuvarlak bir boru elde ediliyor. Usta 1-2 saniye sonra şekillendirme milini çıkarıp sicimini

problemi çözüyor. Borunun içine aynı çapta bir kalıp mili sokup lastik bantla sarıyor. Sonra bir hafta kadar kurumaya bırakılan kamış kalıcı olarak şekillenmiş oluyor. Lastik bant çözüldükten sonra kamış kat yerinden açılıyor ve bitişik yarım silindirlerin kenarları düzeltilerek tam bir birleşmeleri sağlanıyor. Sonra kamış ustası kamışı tekrar katlıyor ve belli aralıklarla üç yerinden telle sarıyor. Teller arasındaki mesafe ve sazın kavisli şekli kamışın son şeklini ve vereceği titreşimi belirliyor. Teller düzgünce yerleştirildikten sonra usta kamışın boru kısmını sağlam sentetik iple sarıyor. Sarma kamışın ıslandığı zaman boyutlarını korumasını sağlayacak. Boruyu daha da sağlamlaştırmak için ipin üzerine yapıştırıcı uygulanıyor. Yapıştırıcı kuruyunca borunun içi fagotun borusuna oturacak şekilde genişletiliyor. Bir cetvelle birinci telden itibaren tam 28 mm ölçülerek işaretleniyor. Kamışın katlanmış ucu buradan kesiliyor. Böylece kamış, müzisyen üflediği zaman titreşecek iki yaprak halinde ayrılıyor. Kamışlar arasında çok hafif doğal farklılıklar oluyor. Bu nedenle fagotçular, kamış tam istedikleri şekilde titreşene kadar en son ufak tefek ayarları çeşitli aletler kullanarak kendileri yapıyorlar. Burada benim borum öter demek gibi olmasın ama harika bir bölüm oldu doğrusu. Acaba birazdan nasıl yapılmışım müziğini çalabilir misiniz? Şöyle bir şey olacak.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Makarna kalıpları. Kıvrık, düz, uzun, kısa, boy boy, çeşit çeşit kalıp. Yaban mersini. Bu lezzetli meyvenin tarladan sofranıza yolculuğu hakkında en tatlı bilgiler. Kompost tuvaletler. Hemen burun kıvırmayın, bu tuvalet hayatınızı kurtarabilir. Ve para pudrular. Enerji dolu bir buluş. Çünkü kontrolsüz güç tehlikelidir. Ama önce... Sanayi tipi makarna makineleri, hamuru ekstrüzyon yoluyla kalıptan geçirerek makarnaya şekil verir. Kalıbın delikleri belli bir makarna tipinin şeklindedir. Hamur deliklerden şekilli, uzun bir hamur şeridi halinde çıkar ve bıçakla istenilen boyda kesilir. Bu sanayi tipi makarna kalıbı, burgu makarna üretiyor. Hem de saatte 1,5 tona varan miktarda. Bu yalnızca orta boy bir kalıp. Büyük kalıplar saatte 4 ton makarna üretebiliyor. Kalıp bloğu bronz alüminyum alaşımından yapılıyor. Bilgisayarlı bir makineyle makarna hamurunun geçeceği parçalar için delikler açılıyor. Sonra kalıbın ön tarafı, çıkan makarnaları kalıptan ayıran keskin bıçağın etkisinden korumak amacıyla krom kaplanıyor. Sonraki adım, bloktaki deliklere girecek iç parçaların yapımı. İç parçalar erkek ve dişi bölümlerden ve yapışmaz plastik bir astardan oluşuyor. Bilgisayar bir freze, yapışmaz plastik bir levhadan astarı kesiyor. Başka bir bilgisayarlı freze, 7 milim kalınlığında bir pirinç levhayı işleyerek dişi bölümü oluşturuyor. Sonra her dişi parçanın içine bir astar yerleştiriliyor. Astarlar çekiçle vurularak yerlerine oturtuluyor. Ardından levha tekrar frezeye giriyor ve astarlara birer ekstrüzyon deliği açıyor. Deliğin şekli makarnanın şeklini belirliyor. Bir diğer pirinç levha frezeyle işlenerek iç parçanın erkek bölümünü oluşturuyor. Erkek parçalar bir çekiç ve zımba kullanılarak levhadan çıkarılıyor. Dişi parçalar da aynı şekilde çıkarılıyor. Sonra erkek ve dişi parçalar çelik bir çubuk yardımıyla birbirine çakılarak birleştiriliyor. Plastik astarın dışarıda kalan fazlalığı bir keskiyle kesilip pirinç yüzeyiyle aynı seviyeye getirilerek iç parça tamamlanıyor. Bu fabrikada binlerce farklı şekilde iç kalıp parçası yapılıyor. Bunlardan bazıları standart, bazıları ise müşteriye özel üretiliyor. Bu bilgisayarlı tornayla iç parçaları bloğa sabitleyecek pirinç tespit halkaları yapılıyor.

0: Sıradaki adım parçaların birleştirilmesi. Blok yüzüstü yerleştirilerek arka taraftan her deliğe birer iç parça atılıyor. Sonra her deliğe birer tane tespit halkası konuyor. Ardından bir hidrolik pres yardımıyla her tespit halkası altındaki iç parçayla arasında 1 milim boşluk kalacak şekilde deliğe oturtuluyor. Bu şekilde halka iç parçanın delikten çıkmasını önlüyor ama deliğin içinde dönmesine engel olmuyor. Sonraki adım iç parçaların ayarlanarak aynı yöne döndürülmesi. Bir pim tek tek her deliğe sokularak iç parça düzgün pozisyona gelene kadar döndürülüyor. Sonra çekiçle vurularak tespit halkası delik içinde sonuna kadar sıkıştırılıyor. Böylece iç parça yerine sabitlenmiş oluyor. Tüm iç parçaların yönü ayarlandıktan sonra bloğun krom kaplama yüzü önce orta dereceli bir diskle sonra da ince zımparayla parlatılıyor. Bıçağın çıkan makarnaları temiz bir şekilde kesip çıkarabilmesi için kalıbın yüzü son derece düzgün olmalı. Her açıklığın ölçüleri bir aletle tek tek kontrol ediliyor. Böylece tüm makarnaların doğru kalınlıkta olması sağlanıyor. Kalıp artık sanayi tipi bir makineye takılıp, ekstrüzyon yoluyla kusursuz şekilli makarnalar çıkarmaya hazır. Geriye yalnızca haşlama kalıyor. Afiyet olsun. Nasıl yapılmış? Yaban mersini doğadaki en sağlıklı besinlerden biridir. Kuşkunuz varsa şunu bir dinleyin. Yaban mersini düşük kalorili ve düşük sodyumludur. Hemen hemen hiç yağ içermez. Bol lif, C vitamini, manganez ve antioksidan doludur. Üstelik dondurucuda besin değerinden hiçbir şey kaybetmez. İkna oldunuz mu? Dünya yaban mersini üretimin büyük bölümü Kuzey ve Güney Amerika'da yapılıyor. Hasat süresi iklime göre değişir. Güneyde Nisan'dan Eylül'e kadar ürün alınırken kuzeyde bu süre Haziran ortasından Ağustos ortasına kadardır. Bu modern yaban mersini çiftliğinde mekanik bir toplama aracı yaban mersini çalılarını iki tarafından kavrayıp titreşimli çubuklarla yaprakları sallıyor. Meyveler alttaki eğimli levhalara düşüyor ve iki yandaki yürüyen bantlara yuvarlanıyor. Bantlar meyveleri aracın içindeki kasalara dolduruyor. Dolan kasalarda kamyonlarla tarladan arazi içi paketleme tesisine taşınıyor. Tesiste iki ayrı üretim hattı bulunuyor. Bunlardan biri taze olarak, diğeri dondurularak satılacak meyveler için. Dondurma hattında kasalar bir besleme hunisine boşaltılıyor ve buradan bir yürüyen banda dökülüyor. Titreşimli bir yürüyen banda aktarılan meyveler vakumlu bir hattan geçirilerek yaprak ve dal parçaları ayrılıyor. Meyveler buradan bir şelaleye dökülüyor. Taş ve yabancı maddeler yatay kuşaklara takılıp çöküyor. Meyvelerse bir yıkama havuzuna giriyor. Olgun meyvelerin çoğu suyun dibine çökerken ham meyvelerin çoğu üstte yüzüyor ve yüzeyden kolayca toplanabiliyor. Böylece yıkamadan çıkan meyveler arasında ham olanların sayısı azalmış oluyor. Izgaralı yürüyen bant titreşerek meyveleri ezmeden suyu süzüyor ve meyveleri renge göre ayıran ilk banda aktarıyor. Makinenin kamerası mavi rengi görmeyecek ve yalnızca yeşil ve kırmızıyı seçecek şekilde ayarlı. Yeşil ya da kırmızı bir meyve geçtiği anda hemen hava üflenerek banttan alttaki bir toplama oluğuna atılıyor. Kamera bilgisayara bir sinyal yolluyor, meyvenin yeri belirleniyor ve 136 hava jetinden biri meyveyi banttan oluğa üflüyor. Olgun yaban mersinleri ise üstten bir başka yürüyen banda geçerek dondurucu tünele taşınıyor. Tüneldeki sıcaklık -34 Celsius derece. 6 dakika sonra meyveler tünelden taş gibi donmuş olarak çıkıyor. Buradan ikinci bir renk ayırma bandına giriyorlar. Olmamış meyvelerin bir kısmı da burada yakalanıyor. Ardından gözle son bir kontrol daha yapılıyor. Metal dedektöründen geçirilen meyveler otomatik bir tartı makinesine dökülüyor. Makine programlanan miktarda meyveyi tartarak kutuya aktarıyor. O sırada hattan her 20 dakikada bir alınan örnekler tesis laboratuvarında incelenerek derecelendiriliyor. Derecelendirme kriterleri renk, koku ve şekil bozuklukları. Donuk yaban mersinleri nakliye için donduruculu kamyonlara yüklenene kadar dondurucuda saklanıyor. Taze olarak satılacak meyveler de benzer bir hazırlama sürecinden geçiyor. Yalnızca bu hatta yıkama ve dondurma yer almıyor. Ancak bu hatta daha ileri teknolojili renk ayırıcılar kullanılıyor. Bunlar yalnızca yeşil ve kırmızı meyveleri değil, yumuşamış meyveleri de ayırıyor. Meyveler bir yatakta zıplatılarak hangilerinin fazla yumuşak olduğu anlaşılabiliyor. Fazla yumuşamış meyvelerin raf ömrü kısa olduğu için bunlar hava jetleriyle banttan ayrılıp dondurma hattına aktarılıyor. Sağlam meyvelerse görsel kontrolden geçiriliyor. Böylece ayıklanan taze yaban mersinleri paketleme hattına geçiyor. Elektronik doldurma makinesi belli bir ağırlıkta meyve tartmaya programlanıyor. Burada gördüğümüz kaplar 900 gramlık. Makine plastik kaplara eşit ağırlıkta meyve dolduruyor. Paketleme hattının son durağı kapatma makinesi. Burada kapların üstüne plastik bir film uygulanıyor ve çevresi ısıtılarak eritilip kutuya yapıştırılıyor. Taze meyvelerin havaya ihtiyacı olduğu için plastik kapakta hava delikleri var. Kaplar buradan soğutmalı bir depoya taşınıyor ve yine soğutmalı kamyonlarla satışa götürülene kadar orada depolanıyor. Yaban mersini soğukta muhafaza edildiği sürece tazeliğini ve lezzetini 12 güne kadar koruyor. Gerçekten de çok lezzetli olduklarından eminim. Az sonra. Kompost tuvaletler. Kendi küçük, faydaları büyük, harika bir buluş. Ve parafudlar. Bu buluşu görünce çarpılacaksınız. Hazır olun. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü estresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: nasıl yapılmış?
1: Tekrar hoş geldiniz.
2: Eğer bir festival ya da kamping alanında eksikliğini yaşamadınızsa, kompost tuvaletlerin nasıl bir kurtarıcı olduğunu tam olarak bilemezsiniz. Hiçbir tesisat gerektirmeyen bu tuvaletler, kendi başına bir çeşit atık arıtım tesisi sayılır ve sevimsiz atıkları bahçe gübresi gibi daha hoş bir şeye dönüştürürler. Kompost tuvalet, atık su konusunda harikalar yaratan bir süper kahramandır. Atık sudaki katıları komposta dönüştürür, sıvıları ise resmen ortadan kaybeder. Tuvaletin yapımına kompost haznesinden başlanıyor. Haznenin kalıbına cam elyaf püskürtülüyor. Ardından cam elyafla kalıp yüzeyi arasında kalan hava çıkartılıyor. Parça kürlendikten sonra kalıpla arasına basınçlı hava sıkılarak parça kalıptan kurtarılıyor ve çıkarılıyor. Kenarlardaki düzensiz fazlalıklar kesilip düzeltiliyor. Gereken teçhizatın takılacağı delikler açılıyor. Kompost çekmecesinin yeri havalı daire testereyle kesilerek açılıyor. Ve kenarlar tam ölçüye göre yontuluyor. Haznenin arka tarafındaki vidalı deliklere iki taşma borusu takılıyor. Sızıntıları önlemek için haznenin iç tarafından takılan parçaların çevresine epoksi sıkılıyor. Başka bir eleman kompost haznesinin alt yüzüne yapıştırıcı püskürtüyor. Bu bölüme alüminyum bir panel yapıştırılıyor. Bu panel üzerindeki rezistans sayesinde ısı yayma görevi yaparak haznenin içindeki buharlaştırma bölmesini ısıtacak ve sıvıların uçmasını sağlayacak. Isıtıcı üzerine cam elyaf yalıtım malzemesi yerleştiriliyor ve kalıpla yapılmış cam elyaf bir kapakla üzeri kapatılıyor. Isıtıcının elektrik kabloları bağlanıyor ve sıcaklığı düzenleyecek bir termostat takılıyor. Ünite çok ısınırsa bu termostat sistemi kapama görevi de yapacak. Elektrik bağlantıları tamamlanan hazne iç parçaların takılması için çevriliyor. O sırada ısıtılıp buharlaştırılan sıvıları ve kötü kokuları dışarı atacak vantilatörün montajı yapılıyor. Motorun mili vantilatör kapağındaki bir delikten içeri doğru uzatılıyor. Ardından motor kapağın dış tarafından vidalarla yerine sabitleniyor. Sonra santrifüjlü pervane motor miline takılıyor. Üzerine plastik bir koruma parçası yerleştiriliyor. Koruyucu parça pervanenin etrafını çevirerek kanatları koruyor ve hava akımına yön veriyor. Bir başka bölümde tambur hazırlanıyor. Burası katı atıkların aerobik ayrışmayla komposta dönüşeceği bölme. Tambur çeperindeki bir açıklığa paslanmaz çelikten bir kafes takılıyor. Sıvı atıklar bu kafesten geçerek buharlaştırma bölmesine akacak. Orada da buharlaşarak vantilatörle hava basıncından dışarı atılacak. Tambur haznenin içine yerleştiriliyor. Ayaklarla biraz yükseltilmiş bir şekilde tam buharlaşma bölmesinin üzerine oturuyor. Hazne üzerine plastik bir kapak kapatılıyor ve hazne ile kapak birbirine vidalarla birleştiriliyor. Ünitenin içine ucunda dişliler bulunan metal bir mil yerleştiriliyor ve dişliler tamburun dış tarafındaki dişlere oturtuluyor. Ardından arka taraftaki açıklığa vantilatör grubu yerleştiriliyor ve elektrik bağlantısı yapılıyor. Kabloların üstüne bir koruyucu kapak yerleştiriliyor ve milin ön taraftan çıkan ucuna bir kol takılıyor. Kol tamburu döndürerek hem içindekilerin karışmasını hem de aerobik mikroorganizmalar için gereken hava girişini sağlıyor. Vantilatörün gücü boru içindeki bir topla test ediliyor. Vantilatör topu tepeye kadar çıkararak gücünü ispat ediyor. Elektrik devreleri ve diğer parçalarda test edildikten sonra kompostun alınacağı çekmece yerine takılıyor. Son olarak da en önemli kısım yani oturak monte ediliyor. Kullandıktan sonra kapağı kapatmayı sakın unutmayın. Hazne üzerine plastik bir iç kapak yerleştirildikten sonra kompost tuvalet artık kullanılmaya hazır. Neyse ki bizim başka bir konuya geçmemiz gerekiyor. Onun için kullanımını görmemiz gerekmeyecek. Nasıl yapılmış? Elektrik sistemleri yıldırım düşmesi ya da sistem içindeki gerilim şokların nedeniyle oluşan ani yüklemelerden olumsuz etkilenir. Böyle durumlarda parafudrular devreye girer. Gerilim yüklenmesini toprağa aktararak şebekenin zarar görmesine ve elektriğin kesilmesine engel olur. Yıldırım düşünce parafudrular şoku emer, oluşan aşırı gerilimi toprağa ileterek zararsız hale getirir. Parafudrun iç kısmı, voltaj darbelerini bertaraf etmek için açılıp kapanmalarını sağlayan disklerden oluşuyor. Bu disklere metal oksit varistörün kısaltması olan MOV adı veriliyor. Alüminyum uç kapakların çevresine cam elyaf kayışlar geçirilerek MOV'ların yuvası hazırlanıyor. Uç kapaklardan birine bir ayırıcı konuyor. Ardından birçok MOV ard arda sıralanıyor. Böylece kilovoltluk bir voltaj darbesini savuşturacak donanım sağlanmış oluyor. Kalan boşlukları doldurmak için yine ayırıcılar kullanıyor. MOV dizisinin yuva içinde sıkışık bir şekilde durması gerek. Dizi tamamlanınca MOV'ların etrafına yine cam elyaf kayışlar geçirilerek yuva tamamlanıyor. Bir ayar vidasıyla dizi sıkıştırılıyor. Ayar vidası uç kapakları da geri doğru iterek cam elyaf kayışların biraz daha gerilmesini sağlıyor. Ardından parafudur 2 mil arasına tutturuluyor. Reçine ile güçlendirilmiş bir ip bir uçtan cam elyaf kayışlardan birine bağlanıyor. Miller, parafudur modülünü çevirerek ipin çevresine dolanmasını sağlıyor. Bilgisayarlı makara modülü iple sararak güçlendiriyor. Makara bazı bölgeleri sıkı sarıyor. Bu sarımlar arasındaysa boşluklar bırakıyor. Aşırı yüklemelerde oluşan duman ve kıvılcımlar bu boşluklardan çıkabilecek. Sarım işi bitince ip kesiliyor ve ucu son sarımın altına sıkıştırılıyor. Modül daha sonra bir taşıyıcıya asılarak bir bölmeye alınıyor. Bu bölmede içinde yapıştırıcı güçlendirme solüsyonu bulunan bir hazne yükselerek modülü sıvının içine alıyor. Böylece daha sonra monte edilecek silikon kauçuk gömleğin modüle daha iyi yapışmasını sağlayacak bir astar oluşturuluyor. Modülü taşıyıcıya asmak için kullanılan kanca çıkarılıyor ve iki uca sürecin sonraki aşamalarında kullanılacak miller takılıyor. Modül bir döner taşıyıcının çubukları arasına yerleştiriliyor. Taşıyıcı modülü 150 Celsius derece sıcaklığa ayarlı bir fırından geçirerek sarımlar üzerindeki reçinenin kürlenmesini ve sertleşerek cam elyaf kayışları sıkıca tutmasını sağlıyor. Bu sırada parafudur modülü ısınarak bir sonraki işleme hazırlanmış oluyor. Bu işlem dış gömleğin yapılması. Uçlara takılan millerin yardımıyla iki parafudur modülü bir platforma sabitlenerek bir kalıp presine sokuluyor. Makine modülleri kalıpla birlikte kaldırarak prese sokuyor. Pres kalıba silikon bastıktan sonra basınç ve ısı kullanarak modüllerin çevresinde yalıtkan bir gömlek oluşturuyor. İçteki astar katı sayesinde silikon kauçuk modüllere daha iyi yapışıyor. Gömleklerdeki istenmeyen silikon kauçuk fazlalıkları kesilip düzeltiliyor ve uçlar tel fırçayla temizleniyor. Farklı elektrik sistemleri için çeşitli gerilim düzeylerini karşılayacak parafudrular yapılıyor. Parafudrun bir ucundaki yivli civata delikleri yağlandıktan sonra üzerine bir uç bağlama parçası yerleştiriliyor ve delikleri hizalanıyor. Bağlama parçası civatalarla parafudura sabitleniyor. Diğer uca ise bir taban monte ediliyor. Bu taban, parafudurun yere bağlanmasını sağlayacak ve fazla gerilimi toprağa iletecek. Sıra, yapılan parafudurun test edilmesinde. Teknisyen elektrotları uç bağlama parçasına ve tabana bağlıyor. Parafudra farklı gerilimlerde elektrik göndererek iletmesini kontrol ediyor. Parafudr artık başka birçok benzeriyle birlikte şebekede yer almaya ve sistemi yıldırımlardan ve sistem içi enerji yüklemelerinden korumaya hazır.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük ABD malları tüccarı.
1: Ne? Saçmalama artık. Herkesin mi bir tahtası eksik? Nedir ha?
0: Patronuyla iş seyahatine çıkan herkes sürekli iniş çıkışlar yaşar. Bu sadece açık denizlerde olmaz.
1: Duman çıkıyor. Soldaki motor kötü durumda. Ve sağda da berbat bir enjeksiyon pompası var.
0: Patron zor durumda. Günlük işlere konsantre olabilenlerse şanslı.
2: Ne yüklediler?
3: Hurda.
4: Tam gaz ver. Önce fren, sonra toplayacaksın işte.
5: Oldu mu?
6: İyiydi.
0: Günübirlik turistler, metal severler ve hatta bazen gerçek müşteriler. Almanya'nın her yerinden ziyaretçiler Westerwald'daki Peterslach'a geliyor. Hatta bu üçlü ta Saksonya'dan geldi.
5: Ben Mark. Leipzig'in güneyinden geliyorum. Ve kabin yerleştirilmiş bir pick-up arıyorum.
0: Morlock'ta bu pick-up'lar neredeyse her şekilde ve her koşulda mevcutlar. Sonuçta Mike kararı tek başına vermek zorunda değil.
5: Kardeşlerimi getirdim çünkü aynı hobiye sahipler ve birlikte çok fazla zaman geçiremiyoruz. Bu yüzden bunu bir aile gezisi olarak düşündük. Burada hep birlikte birkaç güzel saat geçirmek ve bazı güzel şeyleri görmeye geldik diyebiliriz.
0: Keşfedilecek çok şey var.
5: Güzel atölye ısıtıcısı evet. Var bu. O şeyi olabildiğince sıkıca bağlamalıyız. Yoksa her şeyi havaya uçurma potansiyeli var. Kendi atölyemiz var ve arabalarla uğraşmayı da seviyoruz. Bu yüzden burası cennet. Aradığım şey tam olarak bu. Güzel K30. Ama burada asıl ilgilendiğim şey bu.
4: Bu haliyle mi?
5: Bunu istiyorum.
4: Aletlerini beğendin mi?
5: Kesinlikle. Burada bir jeneratörünüz var ve diğer tarafta da bir kompresör var, değil mi? Burada inanılmaz miktarda saklama bölmesi var. İstediğiniz her şeyi buraya koyabilirsiniz. Diyelim ki bir T4 minibüsünüz var. İhtiyacınız olan şeyin arka köşede bir yerde olması garanti. Arabanın içine sürünerek giriyorsunuz. Ben uzun olduğumdan bu bana uygun değil. İşte bu yüzden böyle bir kasanın ideal olacağını düşündüm. Ama işte görüyorsun, tamamen alüminyum, hiçbir şekilde çürümüyor. Güzel bir şey. Birçok şirkette, inşaatlarda makine operatörü olarak çalışıyorum ve bakım ve onarımın bazen eksik kalabildiğini görüyorum. Örneğin bir gres tabancanız ya da gres kartuşlarınız yok ya da dünyanın uzak bir köşesi gibi bir yerdesiniz. Hava filtresini temizleme şansınız yok, değil mi? Bu aracı alırsam her şey yanımda olur. Daha sonra bunu işimde ek bir hizmet olarak sunabilirim. Bu akıllıca olur.
0: Yani yeni pick-up öncelikle iki belirli gereksinimi karşılamalı. Tam dolu bir atölye gövdesi taşımalı ve bütçeye uymalı.
5: Çok pahalı olmayabilirler. Çünkü internette K30'u arkada bir platformda 2200 civarına sattıklarını gördüm. Bu benim bütçemin çok üstünde. Sonra düşündüm ki belki de bunun için o kadar para istemezler, değil mi? Ve alternatifler de bulabilirsiniz. Çünkü nihayetinde ön tarafta ne tür bir arabanın olduğunun önemi yok. Yeter ki gövde arkaya takalım. Bu güzel bir alternatif olabilir bence. Rengi harika, değil mi? Evet. Ama benzinli bir motor. Bu yüzden işe yaramaz. Çok kötü.
4: Dizel mi arıyorsun?
5: Bir dizel, evet. Dizel olmak zorunda.
4: Kaç litre? Önemli değil mi?
5: 6 litreden fazla olan her şey iyidir, değil mi?
0: Sorunsuz bir seçim yapmak zorundalar. Binlerce Amerikan arabası arasında Mike'ın hayalindeki arabayı bulmak da garanti.
5: Bak, bu da güzel bir şey, değil mi? Bu tam benim isteyebileceğim bir şey, evet. Yolcu kabini var. Önü güzel, arkası iş için iyi. Hem özel hem de iş için kullanabilirsin. Umarım dizel motorludur. Evet. Sanırım bu tam 6,5 litrelik bir dizel. O kadar eski görünmüyor, değil mi? Gövde hala iyi durumda gibi görünüyor. Evet. Güzel. Beğendim. Pekala, bu bütçemin biraz üzerinde olabilir, emin değilim. Ama işimi görecek olan da bu sanki.
4: Bu mu?
5: Bu. O zaman Michel'le pazarlık yapmalıyız.
0: Satın almak isteyen ziyaretçiler Morlock Motors müşteri merkezinde her zaman hoş karşılanır. Onlara anında hizmet sunulur. Kapsamlı tavsiyeler verilir ve talep üzerine gerekli tüm bilgiler sağlanır.
1: Alex, 7557.
3: Araba satıldı ve peşinat ödendi.
1: Evet, çok yazık değil mi?
5: Ne oldu?
0: Açıkça satın alma isteği gösteren bir müşteriyi geri çevirmek mi? Kesinlikle söz konusu olamaz.
1: Bahçeme gelip böyle bir araba isteyen bir inşaat makinesi operatörüne bir şekilde hizmet verilmesi gerektiği aşikar. Bir şeyler yapmalıyız. Çünkü o bizim gerçek müşterimiz. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hadi birlikte yürüyüşe çıkacağız. Hadi gel.
5: Memnuniyetle.
0: Böyle durumlarda patron hemen kişisel olarak devreye girer.
1: İşte durum bu.
0: Bu işi öncelikli olarak kendi halletmesi gerekmese bile.
1: Yani hayatım boyunca neredeyse 20 bin araba aldım değil mi? Hepsini kafanızda ayıklamak bir saniyenizi alır. Ve daha önce satılmış mı ya da hala monte edilebilir mi? Bunların hepsinin bir şekilde yanınızda olması gerekir. Yoksa her şey karışır.
0: Ve doğru anda çağırabilmek. Kamyonetler tüm bir alana yayılmış durumda. Dizel motor da Peterslah'ta benzersiz bir özellik değil. Ancak daha ucuz modeller genellikle biraz daha arkaya park edilir. Bu dizel model C2500 gibi.
1: Evet, buna bakmadın değil mi? Hey, hadi, buraya kadar geldin. Bunu kaçırmış olamazsın. Elbette müşterinin bütçesine uygun bir araç bulmalısınız. Müşteriye iyi hizmet verilmeli ve gerçekten kullanabileceği bir araçla buradan ayrılmalı. Yoksa biz ne işe yararız?
5: Beğendim, evet, evet. Evet.
1: İşine yarar mı? İyi, güzel.
5: Evet, aradığımı buldum. Bunun yeni nesil 6.2 litrelik dizelli motora çevrileceğini biliyoruz. Bunu da anlaştık. Çok fazla elektronik düzenek yok. Bu benim için iyi.
0: Eşleşen atölye kurulumu temelde dahil. Ancak ücretsiz değil.
1: Bagaj değil mi?
5: Hayır, kesinlikle. Bu güzel görünüyor, beğendim.
1: Bu orijinal askeri atölye yapısının en büyük avantajı tamamen alüminyumdan yapılmış olması ve altında süper sağlam bir altyapıya sahip olması. Bu, içine istediğiniz ağırlığı yükleyebileceğiniz anlamına geliyor ve yağmurun içeri girmemesi için tüm kapıları kapatabilirsiniz. İçinde kapaklar var. Harika bir cihaz. Yani şimdi elbette araba yaklaşık 1400'e mal olmuyor ama...
5: Sadece 12,5.
1: 1200'e mal oluyor. Yani üzerine bir römork bağlantısı ister misin?
6: Tamam.
5: Evet, lütfen.
1: Tamam, o zaman 1500 daha ödemen gerekli.
3: İtalya'dan araba mı?
1: Olabilir. Açın. Aç bakayım. Evet efendim.
3: Bu yeni nesil motor değil mi?
1: Yeni nesil 6.2.
3: Serpentin kayışlı değil mi?
1: Serpentin kayışlı ve E4 OD'li.
3: Yani hemen alalım mı?
1: Hemen alacağız.
5: Memnuniyetle.
1: Öyleyse hadi bana tüm paranı ver.
5: Her şeyi alamazsın. 1500 al yeter.
1: Tamam. Harika. Para saymaktan daha eğlenceli bir şey yok.
0: Mike istediği tip kamyoneti ve gövdeyi 12 haftada alabilir.
1: Buradan 1500 euro ayır ve 1500 euroyu bana ver. Bak, sonuçta işe yaradı işte.
5: Çok heyecanlıyım.
1: Evet, Tanrı'ya şükür. Daha da utanç verici olabilirdi.
5: Hayır, benim için değil. Dediğim gibi buraya gelmekten mutluydum.
1: Tabii, tabii.
5: Bence
1: öyle.
5: Burası bizim için çok verimli bir
1: biliyor
5: gezi
1: musun?
5: Oldu.
1: Tam olarak bunu isterdim. Arabalar ve atölyeler, bakım, inşaat, alüminyum, inşaat makineleri. Biliyor musun, şimdi bana geliyor.
5: Arabalar.
1: Ve benim arabam yok. Çok fena değil mi? Bana aptalca geliyor. Aptalca.
5: Mutlu bir yüz böyle görünüyor. Yani bugün kardeşlerimle, kardeşlerim Marco ve Silvio ile harika bir gün geçirdim. Çok heyecanlıyım, hoşuma gitti. Harika bir gündü.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
15: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
2: ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Fransa'nın Dunkirk limanındayız. Mihail eski pilot teknesini 70 yıl önce 160 ton bakırın denize gömüldüğü söylenen noktaya enkaz dalgıcı Andy Peters'la yelken açmak için satın aldı.
1: Değeri 600 bin ila 1 milyon euro arasında.
2: Bunu almalıyız.
0: Ne yazık ki.
2: Aman tanrım. Hey!
0: Ucuz bir fiyata satın alınan Hinder henüz limandan bile çıkmadı. İki büyük motorundan birinin yağında su var. İki onarım girişimi de başarısız oldu. Ve sorunun tam olarak nerede olduğu hala belirsiz.
1: Hey, tekneye ne ad verdiğimizi biliyor musunuz? Bihinder. Anlıyor musunuz? Bihinder. Hinder değil, o engellendi. Bizi engelleyen aslında teknenin kendisi.
0: Ve istenilen kişilerden bazıları bugün müsait değiller. Bu Mihail'in sadece bir yardımcısı değil, aynı zamanda çok ihtiyaç duyulan bir kaptanı da kaçırdığı anlamına geliyor.
2: Aslında Andy'nin bizimle gemiyi Bizum'a götürmesi planlanıyordu. Ne yazık ki bir çevre kuruluşu için bazı hayalet ağları kaldırma konusunda parlak bir fikri varmış. Bu işlem sırasında iki kaburgasını kırdı ve şimdi yatakta yatarken öksürüyor ve nefes nefese kalıyor.
0: En azından Mihail ve tamirci Olaf kendiliğinden iki yardımcı ayarlayabildiler. Biri deneyimli bir tamirci. Ama çok daha önemlisi, diğerinin geçerli bir tekne ehliyeti var ve tüm takım kurma faaliyetleri tamamlanır ve tekne çalışırsa, Hinder'ı bugün Büsam'a doğru planladığı gibi yönlendirebilecekler.
2: Kaptan nerede? Geldin mi? Adın ne söyler misin?
3: Mike.
2: Mike mı?
0: Sızdıran motoru kurutmak için yapılan son girişim, eksik flanşlar nedeniyle başarısız oldu. Mihail ve Olaf bugün bunları yanlarında taşıyor.
2: İyi ki Olaf onlarla oynamış. Yoksa muhtemelen biri daha limandan ayrılırken kopmuş olurdu. Diğeri de geri girmeye çalışırken. Ama sonuçta işe yaradı işte. Evet, hiç fena görünmüyor.
0: Ne yazık ki yedek parça paketi tamamlanmamış. Küçük bir hortum parçası eksik. Olaf muhtemelen tekrar alışverişe gitmek zorunda kalacak.
2: Üstünde para var mı?
4: Hayır yok, söylemeyi unuttum.
2: Hayır mı? Şuna bak. Ne? Bilemiyorum. O hortum parçası için 50 euro da iyi.
0: Olaf'ın Fransızca dilinin uygun bir yedek parça almaya yetip yetmediği anlaşılana kadar, Kaptan Mike neredeyse 40 yıllık pilot teknesine alışmak için zaman ayırabilir.
3: Asla çok iyi hazırlanamazsın. Bu mümkün değil. Yani çok iyi hazırlanmak diye bir şey yoktur. Hazırlanmak aslında her şeydir. Yani her şeyin belki de çok daha fazla olduğunu demek mi istiyorsun? Ama yine de çok fazla.
0: Bu Morlocks Motors ekibinin de yaşadığı bir deneyim. Tekrar, tekrar ve tekrar.
2: Peki o nedir?
4: Yani üzerinde bir çamaşır makinesi var.
2: Çamaşır makinesi yok. Dostum içinde tek bir kumaş katmanı bile yok.
4: Biraz daha büyük. Hayır, bir şans vermeliyiz, değil mi?
2: Hayır, şans meselesi değil. Kuzey Denizi'ne şansa güvenerek gitmiyoruz. Bununla açılamayız. Çamaşır makinesinden çıkmış bir hortumla olmaz.
3: Normal zamanlarda en temel şeyleri halletmek için bile gemide bir torba dolusu yedek parça olur.
2: Aman tanrım, dostum.
3: Bu tamamen farklı bir şey dostum. Evet, bunu söyleyebilirsin.
2: Ne planlıyorsun? Hayır, unut gitsin, kaldır onu. Ha, bak Olaf, dikkat et. Nijerya'da bir yerde olsaydık ve bize ateş etselerdi böyle bir şey deneyebilirdik. Ama iyi bir restoranın olduğu bir limanı terk edip akıntının saatte 10 kilometre olduğu Kuzey Denizi'ne girmeyeceğiz. Eğer mecbur değilsek ve kimse bize ateş etmiyorsa yapmayacağız. Değil mi? Biraz sakin davranacağız. Tamam?
3: Bu oldukça sıra dışı.
2: Dostum.
3: Bu tamamen farklı bir şey dostum. Evet, bunu söyleyebilirsin.
2: Ne planlıyorsun? Hayır, unut gitsin, kaldır onu. Ha, bak Olaf, dikkat et. Nijerya'da bir yerde olsaydık ve bize ateş etselerdi böyle bir şey deneyebilirdik. Ama iyi bir restoranın olduğu bir limanı terk edip akıntının saatte 10 kilometre olduğu Kuzey Denizi'ne girmeyeceğiz. Eğer mecbur değilsek ve kimse bize ateş etmiyorsa yapmayacağız. Değil mi?

0: için bedelini ödemek zorunda. En azından her şey başarıya götürüyor.
1: Mükemmel. Gördün mü? Bir şeyi düzeltmek için neye ihtiyacın var? Paraya. Bu bir dirsek bağlantısı. Bir tarafında MPT var. Konik Amerikan ipliği diye, diğer tarafında bir tür ağır Alman ipliği var. İçinde parayla doldurduk. Biraz sıkıldığında mühürleneceğini düşünüyoruz ve o kadar. Yani işte böyle. Birazcık sıkıyoruz ve tamamdır.
2: Bunun eğlenceli bir tur olacağını düşünüyorum. Yani ilginç olacak gibi geliyor.
1: Başlangıçta görüyorlar. Sonra onlar için çok fazla geliyor. Çünkü büyük bir gemi ve kötü durumda. 500'den fazla şey düşünmek zorundasınız. Şimdi yeni başlayan biri olarak tamamen içine dalmışsınız ve buna asla alışkın değilsiniz. Sonra her şey sizin için anlaşılmaz ve düzensiz oluyor. Ve sonunda işe yaradığında herkes dahil olmak istiyor. Her zaman böyle olur.
0: Patron ofisten uzakta olsa bile Petersloh'ta çarklar dönmeyi bırakmıyor. Bunu sağlayan Mihail'di.
1: Biraz alışveriş sendromum var. Bu mekanın her zaman dolu olduğu anlamına geliyor. Yani burada kimse sıkılamaz.
3: Bir vida mı?
0: Ayda birkaç kez taze mallarla dolu kamyonlar avluya gelir. Mükemmel bir şekilde koordine olmuş boşaltma ekibi iş başında. Kamyonun tam olarak ne taşıdığı her zamanki gibi son ana kadar sır olarak kalır.
4: Oo.
5: Ay.
4: Ne var?
5: Ne yüklediler?
6: Hurda.
5: Ne? Ne var içeride?
3: Bu traktörün bir parçası.
0: Teslimat Ramstein'daki bir ABD üstünden geliyor. Araçları boşaltmak için kamyonun asansöre doğru geri gitmesi gerekiyor.
4: Tam gaz, fren ve sonra arabayı dışarı çıkar, tamam mı? Yavaşça. Yavaşça. Dur. Güzel. Bombastik.
7: Fena değil.
6: Gerçekten mi?
7: Evet.
4: Şaşırdın değil mi?
7: Sorun değil. Benim bir sorunum yok. Bogdan ne yaptığını bilmiyor. Bogdan yaşlı bir adam.
0: Morlock Motors'la birlikte geçirdikleri 15 yılda Alex ve Bogdan...
7: Durayım mı?
0: ...birlikte yüzlerce boşaltma işlemini tamamladılar. 10 dakikadan az bir sürede kamyonetin jantlarının altında tekrar sağlam bir zemin var.
7: Vay canına kaptan, öyle mi?
4: Da da ri da. Benim en güzel işçim nerede bakalım?
0: Yıllar içinde Alex ve Bogdan, konteynerin daha gerisindeki araçlar için kendi boşaltma sistemlerini geliştirdiler. Yer ihtiyacı keşfin anasıdır.
4: Dur!
0: Ve burada da küçük jestler takım ruhunu güçlendirir.
7: Sağ ol Bogdan.
4: Evet. Ah, işte. Nasıl zıpladığını görüyor musun? Tavşan gibi.
0: En kıdemli olan boyacı Günther, Chevy K30'un ilk incelemesini üstleniyor. Detaylara dikkat eden bir adam.
5: Her şey hala iyi. Bak, doğru yapmışlar. Delikler açmışlar, boşluğu doldurmuşlar. Ve sonra üzerine tapalar takmışlar. Ve sonra da eşikleri takmışlar. Ne dediğimi anlıyor musun? Delikler açmışlar, boşluğu doldurmuşlar ve tam gaz ileri ve sonra buraya ve buraya bir tapa takmışlar. Nasıl olmuş görüyor musun? Bir şekilde işe de yaramış yani. Böylece hiçbir şey paslanmamış.
0: Konteynerin boşaltılması bir saatten az sürdü. Bu kadar düzenli çalışan herkes bir ödülü hak ediyor.
5: İkimiz yarın el üste yemeğe davetliyiz. Oraya gidiyoruz değil mi Alexa, ne dersin? Akşam yemeğinde ne var biliyor musun?
7: Evet, tabii ki.
5: Ekşi lahana.
7: Ne? Güzel mi?
5: Ekşi lahanayı bilmiyor musun? Söylesene. Patates püresi ve lahana ile yapılıyor. Anladın mı?
7: Anladım. Tadı güzel, değil mi?
5: Evet, evet.

0: Evet, ben o kadar da şişman değilim yani, öyle değil mi? Evet, bu başka bir şey. Alex tam bir çekirge, evde hiçbir şey yemiyor, sadece ot yiyor.
1: Sadece ot, tavşan gibi bir şey.
0: Evet.
2: Muhteşem bir yemek beklentisiyle eve gitmek konusunda kendinizi iyi hissetmemeniz mümkün değil.
0: Ne diyorsun?

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hinder'in bugün Dunkirk'ten Büsum'a hareket etmesi planlanıyor. Sızdıran flanşlar değiştirildi. Ama yağda hala su var.
1: Tadını alamıyorum.
2: Dizel değil mi?
1: Hiçbir tat gelmiyor. Evet. Geçen sefer yağ değiştirdik. Radyatör sızdırmazlık maddesiyle bir şekilde düzeltebiliriz diye düşünüyorduk. Ne yazık ki hiçbir işe yaramadı bu. Ya yine beyaz yani. Of, başka ne olabileceğini biliyor musun? Ayrıca artık su da olabilir.
2: Az önce söyledim.
1: Yani sen de biliyorsun, eğer çalıştırırsak sonunda buharlaşacak, gazlar çıkaracak. Bir motoru böyle çalıştırdığında yağ doğal olarak ısınır. Yani 80-90 dereceye varır. Sonra su doğal olarak bir şekilde buharlaşmak ister ve sonra motoru açtığında bu su buharlaşabilir. Ve bir noktada yağ tekrar tamamen berraklaşır çünkü tüm su gitmiştir.
0: Motor ısınmalı ama kesinlikle aşırı değil. Bu yüzden teknede genellikle bir soğutma olur.
1: Bu şekilde su çıkmıyor. Su çıkmıyor.
3: Soğutma suyu yok. Liman tarafında henüz görünür bir soğutma suyu yok. Motor soğutulmamışsa ısınır. Motor çok ısınırsa onu kapatmanız gerekir.
1: Dikkat edin, bir şeyleri yanlış yaptık. Pompa ısınıyor. Bak, burası yanıyor.
0: Kusurlar listesinde yeni bir madde.
1: Su buradan geliyor, tamam mı? Buradan doğruca pompaya gidiyor. Pompa onu içine çekiyor.
2: İşte bak, pompa burada. Pompa sıcak. Bu pompa böyle böyle hareket
1: pompa
2: ediyor.
1: Pompa sıcaksa içinde su olmadığı anlamına gelir. Neden su gelmiyor? Çünkü pompa burada bozulmuş. Hadi, bu ne? 10. Cır cır. Aç hadi. Biliyorsunuz benimle temelde her lanet olası parçaya, her lanet parçaya elim değer. Ben böyle çalışırım. Bir motor setinin nasıl çalıştığını gerçekten bilmek istemiyorum. Aa, evet. Harika. Şimdi tüm bu berbat şeyden kurtulabiliriz. Ne yazık ki deniz suyu pompasının pervanesi kırılmış. Bu da pompayı söküp bir şekilde sıkışmış pervaneyi çıkarmamız gerektiği anlamına geliyor. Dostum, neden dokunduğum her şey ama her şey beni sevmek zorunda. Ne olduğu önemli değil. Üçüncü set. Çekiç ve pense. Hadi çekiç ve pense. Ve şimdi ona gerçekten ulaşabilirsin. İstediğim buydu. Neyse, boşver. Lanet olsun.
0: Hinder'ın 3 saat önce ayrılması gerekiyordu.
1: Ne tür bir berbat saçmalık dostum.
0: Birkaç yüz vuruş sonra tekenin bugün yine limanda kalacağı belli oldu.
2: Daha ne kadar uğraşmaya devam etmek istiyorsun?
1: 10 dakikada.
2: Bir şey çalışana kadar mı?
1: Dostum, Nijerya'dan sonra bir daha asla berbat bir teknenin makine dairesine gitmek istemedim. Ve şimdi 50'li yaşlarındayım. Şimdi yine berbat bir teknenin makine dairesindeyim. Ve harika olan şey motorların kalitesinin de hemen hemen aynı olması. Yani yine karşımda bir çöp var.
0: Ekip aslında geceyi açık denizde geçirmek istiyordu.
1: Aptal şey.
0: Akşam saat 10'da arızalı pervane sonunda pes ediyor.
1: Evet.
2: Bizim böyle bir şeyimiz mi var?
1: Evet. Elbette.
2: Onlar bundan farklı değil mi?
1: Ne?
2: Diğerleri daha hızlı.
1: Kesinlikle buna benzer bir şeyimiz var.
0: Artık her şey yedek parçaya bağlı.
2: Evet evet. Sahip olmadığımız şeyler.
1: Evet, inanılmaz.
0: Yeni pervane eskinin çıkmasından çok daha hızlı giriyor. Şimdi sadece kapağı geri takmak ve motorun deniz suyu soğutma pompasını tekrar çalıştırmak gerekiyor.
1: Şu lanet pompayı aç.
2: Açayım mı?
1: Evet, aç.
0: Çalışıyor. Derin bir nefes alıyorlar.
1: Şimdi ne yapmamız gerektiğini biliyor musun? Bir şeyler yiyip içsek iyi olur. Sonra yarın sabah buraya geliriz ve yola çıkarız. Burada neler olduğunu görelim, değil mi?
2: Ha? Atlatabileceğimizi düşünmüştüm.
1: Dostum bak, atlatacağız. Ama ben burada başlamayacağım. Eğer o motor vuruntu yapmaya başlarsa daha fazla ileri gidemem, değil mi? Devreye de değiliz dostum. Hadi. Her şey dışarı, hadi. Hadi, ambarlar kapalı. Bölmeler mühürlü.
0: Hinder'in yarın yelken açması gerekiyor. Gerçekten.
3: Bu inanılmaz.
0: Mobil atölye aracı projesi Petersloh'ta başlıyor. Bu kamyonete bir K30'dan kapalı gövde monte edilmesi gerekiyor. Araçların dingil mesafesi aynı ama şasi boyutları farklı. Yani yapılacak çok iş var.
4: Bakım için üst kasayı buraya yerleştireceğim. Bunun için de araç şasisindeki U kirişini uyarlamam gerekiyor. Biraz zor olacak.
0: Birbirine ait olan şeyler bu şekilde uyarlanabilir.
1: Bakım üst kasası bu C-2500 için değil, ABD ordusunun K-30'u için yapılmış. Şimdi açıkçası bu bakım üst kasasının bu C-2500'ün şasisine uyması için küçük bir adaptör yapısı oluşturmamız gerekli.
4: Kasayı buraya yerleştirirsek alt makaslar tankın üst tarafını destekler ve araç şasisinin çaprazında direnç oluşturulabilir. Bunu yapmaya çalışacağız. Bu tarafta bir direnç oluşturacağız.
0: Gövdenin 12 santimetre daha fazla boşluğa ihtiyacı var. Basti'nin çelik altyapısı bunu sağlıyor. Üzerindeki şasi de zaten yerinde. Şimdi daha ince detaylara geçme zamanı.
4: Şasinin düz olduğu yerden, yani arkadan başlayacağız. Ve araç şasisinin dışarı doğru geldiği yeri güzel ve kıpkırmızı olana kadar bir torçla eşit şekilde ısıtmak gerekiyor. Ve sonra U kirişini araç şasisiyle birlikte dışına doğru itiyorsunuz. Böylece güzel bir hizalama oluşuyor. Bu çok önemli.
0: Kesme torçunun alevi, çeliği birkaç dakika içinde 800 santigrat derecenin üzerinde ısıtıyor ve onu hoş bir şekilde esnek hale getiriyor.
2: Bu güzel oldu.
4: Buna çentik attığım yerden kaynak yaparsam düşmez diye düşünüyorum. Düşeceğini zannetmiyorum.
0: Çeliğin istenmeden deforme olmaması için dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü kaynaklama 1200 derecenin üzerinde yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir.
4: Tam olması gereken yerde kaldı.
0: Basti yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki altyapı üzerinde çalışmak için 2 gün harcadı. Çapakları aldıktan sonra uygun bir koruyucu kaplama alacak.
4: Pekala, alt şasi artık boyandı. Yarın sabaha kadar bütün gece kuruyacak ve sonra yarın da gövde dahil her şeyi vidalayabiliriz. Ve sonra da arabanın üstüne koyarız.
0: Şimdi de Basti forkliftle işe koyuluyor. Bu yardımla 280 kiloluk gövde ve pick-up evleniyor.
1: Elbette her şey ilk kez vidalanıp sıkıldığında, her şeyin gerçekten düzgün bir şekilde birbirine uyup uymadığını ilk kez görmüş oluyorsunuz.
0: Gövde 1.25 metre yüksekliğinde, 2.40 metre uzunluğunda ve 2.07 metre genişliğinde. Gelecekte mobil bir atölye olarak kullanılması için bol miktarda depolama alanı var. Neredeyse milimetresine kadar hassas bir doğruluk.
4: Deliklere denk gelecek şekilde hizalayacağım. İşte böyle. Denk geldiler mi?
0: 14 vida sonunda gerekli tutuşu sağlıyor.
4: Her şey olması gerektiği gibi mükemmel bir şekilde uyuyor.
0: Şimdi ekibin yapması gereken tek şey pick-up'ın geri kalanını yola hazırlamak.
1: Tabii şimdi aracın incelenmesi gerek. Her şey kontrol edilecek. Her yatak, tüm yağlar, tüm sıvılar, frenler değişecek. Sonra aydınlatma Alman standartlarına dönüştürülecek ve bir test sürüşünden sonra muayeneye götürülebilecek.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
19: Hansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
21: Yoksa atsın.
22: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Ta-ta.
18: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Üç başarısız onarım girişiminden sonra Mihail bugün Hinder'le yelken açmak istiyor. Ne pahasına olursa olsun. Ancak dün gece daha fazla uzman yardımı talep etti. Liman yetkililerinin de içlerinde olduğu gerçekten işi bilen kişiler.
1: Merhaba.
23: Merhaba.
1: Nasılsınız?
23: İyiyim, teşekkür ederim. Peki ya siz?
1: Çok iyi. Bunlar daha önce kullanan önceki sahipleri. Açıkça bu şeyi bizden 10 kat daha iyi biliyorlar. Çünkü ben onu hiç bilmiyorum. 15 yıldır falan kullanıyorlar. Ve şimdi de biraz kurcalamaya geldiler.
0: Önemli soru, su liman motorunun yağına nasıl giriyor? Ve en önemlisi, sonra buradan nasıl çıkarılıyor?
1: Şimdi ne yapabiliriz bir bakalım. Ah, çok şanslıyız. Bir şekilde tekneden sorumlu olan tamircinin yapacak bir şeyi yok. Bu yüzden şimdi bu gemiyi çalıştırmak için özellikle kullanabileceğimiz her şeyi kafasının içinden bulup çıkarmaya çalışabiliriz.
24: Üzgünüm.
1: Look, bak, buradaki deniz suyu. Doğru mu?
24: Evet.
1: Pompa.
24: Evet, dönen şey.
1: Ha, evet, evet, evet, evet, evet. Tamam. Su?
24: Su mu?
1: Tamam. Ve sonra burada.
24: Aha.
1: Şanzıman.
24: Yağda bir şey.
1: Şanzıman, evet, evet, evet. Redaktör. Tamam mı? Bay bay.
24: Bay bay.
1: Bay bay. Tamam.
0: İki farklı dilde iletişim teste tabi tutuldu.
1: İşte, bak.
24: Evet.
0: Yağdaki su, pilot teknesinin hizmet dışı kalmasının ve çok ucuza satılmasının nedeniydi. Ama eski kaptan ve tamircisi bile bunun motora nasıl girdiğini bilmiyor.
23: Tekrar dönüyor. Dönüyor mu?
1: Dönüyor mu?
24: Evet.
23: Bunu açınca...
1: Evet, 2 saat. Liman idaresi tekniği 2 yıl boyunca hasarlı halde çalıştırmış ve bu hasar yağ biraz su girmesine neden olmuş. Bu motoru her gün kullanırsanız veya 4 haftada bir değiştirirseniz yağ berrak ve temiz halde kalır ve hiçbir sorun asla çıkmaz.
0: Mihail yağı sadece 2 hafta önce değiştirdi. Yani denize açılıp geri dönmek için yeterli olmalı.
1: Daha sonra bizi bir test sürüşüne çıkarmak için zamanınız var mı?
23: Benim zamanım mı?
1: Olur mu? Çok iyi.
0: Gözlerini kapat ve devam et. Bu artık eski mürettebat için de geçerli. İsteseler de, istemeseler de. Limanda bir gün daha geçirmek bir seçenek değil.
1: GPS çalışıyor, alıcı çalışıyor, anten bağlı, radar çalışıyor, derinlik ölçer çalışıyor. Böylece sonunda bu işi bitireceğiz.
0: Liman motorunun ne kadar dayanacağı henüz belli değil. Son kullanımından 2 yıl sonra Hinder ilk kez yelken açıyor.
23: Tamam.
1: Tamam mı?
23: Buradan bu şekilde açılacağız.
1: Olaf.
23: Evet.
1: Gidiyoruz.
0: Park alanına geri geri girmek bir konu. Park alanından geri geri çıkmak da ayrı bir konu. Kaptan Philip 15 metrelik tekneden hiç de korkmuyor.
1: Ben cesaret edemezdim. Sen eder miydin?
2: Asla.
1: Felaket.
3: Philip
1: hayatının 15 yılını bu teknede kaptanlık yaparak geçirmiş. Elbette tekneyi senin arabanı tanıdığın gibi tanıyor. Ufak bir aracı park yerinden çıkarabileceğinden daha hızlı şekilde çıkardı tekneyi. Akıl almazdı.
0: İngiliz kanalındaki küçük yolculuk, teknenin çoktan Schleswig-Holstein'de olması gerektiğini unutturuyor.
1: Dostum gerçekten etrafında lanet bir daire çizerek dolaşıyor değil mi?
4: Neredeyse özgürlük heykelinin etrafında uçuyormuş gibi.
0: Tam gaz ileri. 327 beygir gücündeki 2 büyük motor yavaş yavaş ama emin adımlarla eğlenceyi bozsa bile. Ve bu açıkça görülüyor.
1: Soldaki motordan duman tütüyor. Durumu kötü. Ve sağdakinin de enjeksiyon pompası berbat.
4: O daha da sert vuruyor.
1: Dumana bak.
4: Sağdaki.
1: Ne saçma sapan bir felaket.
0: En azından iskele motoru tam gaz çalışıyorsa oluşan ısı yağdaki suyu buharlaştırabilir. Ancak ilk tat testi bu umudu boşa çıkardı.
1: Yağ karışan şu suyun nereden geldiğini anlamaya çalışıyoruz.
0: Anlaşılan buharlaşmamış.
1: Kıvamlı. Kıvamlı.
0: Tek net olan şey motordaki yağ çorbasının çok özel bir tada sahip olduğu. Nereden gelirse gelsin.
1: Sonuç olarak yağda biraz su var ve bunun tuzlu su mu yoksa glikol bazlı motor antifriz mi olduğunu kimse bilmiyor. Bu yüzden işimiz bir türlü kolaylaşmak bilmiyor.
23: Buradan bakınca anlar mıyız?
1: Hayır hayır. Dışarı çık. Biliyor musun? Görelim.
23: Ha? Öyle mi anlayacağız?
1: Tamam. Evet.
4: Hayır, hayır, hayır.
1: Evet, evet, evet.
4: Olmaz,
1: evet.
4: Hayır.
1: Evet, evet, evet, evet, evet.
4: Hayır.
1: Hadi çocuklar basınç testi.
23: Ne saçmalık ama.
1: Eğer bu şimdi olmazsa yarın turda da olmaz. Hadi, hadi, hadi, hadi bir şeyler görebiliriz. Görürüz değil mi?
23: Devam et.
1: Evet. İdeal olan Kaptan Philip'in şu anda bizimle birlikte olması ve dalgaların arasında biraz uğraşmamız. Evet bir şeyler ters gidecek ve onu 2,5 gün boyunca götürmek ve sonra 1 saat sonra başımıza böyle bir şey gelmesi yerine tek bir motorla güvenli bir şekilde limana nasıl geri götüreceğini tam olarak o bilebilirdi. Ama şimdi onu limana nasıl götüreceğiz bilmiyoruz.
0: Ancak Kuzey Denizi, Mihail'in kıç tarafını ağır dalgalarda sınıra kadar zorlama planında işbirliği yapmıyor. Bu arada motorlar da aynı şekilde.
1: Tam gaz, 11 knot. Yapılacak başka bir şey yok. Ve kesinlikle şu anda 2 adet 230 beygir gücünde motorla çalışıyoruz. 1500'de durursa pervane tam motorun itme noktasında kalacak, değil mi? Evet, yani çok hızlı devir yapmıyor. Sorun yanlış eğim olması değil, sadece daha fazla zorlayamazsın. Değil mi?
4: Evet, ha? Doğru.
1: Evet. Onlat. Bunun ne olması gerekli? Tamam, bu 60 mil ötede hafif bir rüzgarda sabah 8'den 3'e kadar dışarıda olacağın anlamına geliyor.
4: Ve şu an deniz ılıman.
1: Evet, şimdi hiçbir şey yok.
0: En azından Hinder limana geri dönüyor. Ama bu yolculuktan sonra açık denizlerde hazine avı için bir keşif teknesi olarak uygun olup olmadığı hala şüpheli durumda.
1: Şimdi ne olacak? Şaka yapmıyorum. Bak, hepimiz biraz mahvolduk değil mi?
4: Evet.
1: Lokomotif gibi buhar çıkaran bir motorla denize doğru 60 mil mi gitmem gerekiyor yani?
4: Hayır, gerekmiyor. Dinle.
1: Burada manevra yaptığın ve bir şekilde tek bir motorla eve geri dönebildiğin sürece sorun yok. 60 mil demek hava bozabilir demektir. Ve bu bir uçak değil, bir gemi. Havanın içinde olacaksın.
0: Açık bir fikir. Hinder'in büyük bakır hazinesi görevi çok riskli. Ve yine de...
1: Şimdi yeni veya pahalı bir tekne daha alırsam ve bu enkaz dalışı işine başlarsak ve umduğumuz gibi bir şey elde edemezsek daha da fazla para harcamış olurum. Yani yapılacak tek bir şey var. Bu teknenin o enkaz için keşif dalışları yapabileceğimiz duruma getirilmesi artık benim için vazgeçilmez bir çaba.
0: Morlock standartlarına göre bile bu pick-up'ın gövdesi de dahil olmak üzere renk şeması oldukça sıra dışı. Yine de müşteri bugün gelip arabayı tam olarak Mihal'dan sipariş ettiği gibi alacak.
2: Yani burada güzel bir pick-up, bir C2500 var. Dışarıdaydı, bir hurda yığını gibi görünüyordu değil mi? Şimdi mekaniğini tamamen elden geçirdik. Artık çalışıyor. Yeni radyatör, yeni marş motoru. Müşteri burada K30'dan bol miktarda bulunan güzel bir bakım gövdesi istedi. Onu güzelce uyarladık ve kurduk. Hiç de fena görünmüyor.
0: Saksonyalı inşaat makinesi operatörü Mike, geleneksel 27 yıllık kamyonetin tekerlekli yeni servis istasyonu olmasını 3 ay beklemek zorunda kaldı.
3: Sağlam.
0: Kaputun altında 150 beygir gücünde bir dizel motor var. Römork bağlantısı ekstra bir ücrete tabiydi.
3: Güzel görünüyor. Onunla 3,5 ton çekebilirim. Tam da ihtiyacım olan şey bu. Her zaman mini ekskavatör çekmek zorundayım. Ve çekme kapasitesinin kritik olduğu yer burası. 2,5 tonluk veya 3,5 tonluk bir römork bağlayabiliyorsunuz yani. Büyük fark yaratıyor.
0: Alüminyum kasa sadece Mike'ın mobil atölyesi için bol miktarda depolama alanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bol miktarda tasarım seçeneği de sunuyor.
3: Yeni bir renge kavuşuyor. Bu yüzden vazgeçtim. Bu bence çok mavi görünüyor. Misha bana yeniden boyanıp boyanmamasını sordu. Bir zamanlar kendi kamyonetim vardı ve harika bir metalik maviydi. Bunun da öyle olmasını istedim.
0: Boyacı Günter muhtemelen yine de reddederdi. Kötü anılar. Morlock ekibi son birkaç günde V8 motoru tamamen elden geçirdi.
3: Bu kadar güzel kükrediğinde müzik gibi geliyor.
5: Evet.
3: Bunu beğendim.
0: Basitlikleriyle etkileyen içsel değerler.
3: Güzel eski 6.2 litrelik bir dizel motor. Elektronik aksam yok. Bu benim için çok önemli. Burada çok şey kendiniz yapabilirsiniz. Bu yüzden bu konudan çok mutluyum. Bu şeyler asla yok edilemez.
1: Bu 6.2 litrelik motor aslında bir firmanın son 50 yıldır ürettiği motor. Her şey harika malzemelerden yapılmış ve bu şeyler muazzam bir kilometreye sahip. Ve hiçbir elektronik aksam takılı değil. Bunlar üzerinde çalışmak için aptal bir test cihazına asla ihtiyacınız olmayacağı anlamına geliyor. Yani benim için şahane aletler.
3: Evet. Yeni bir yuvaya kavuşuyor.
2: Evet.
0: Mike, Westerwald'da yaptığı ziyarette yeni bir arabadan daha fazlasını alıyor. Açıkçası tüm duyulara hitap eden bir deneyimdi.
3: Geldiğimiz yerde hafif bir esinti vardı. Yağın kokusu, hayır, muhteşem bir zevk beni öldürüyor.
2: Hangi yağ?
3: Hayır, o sadece sisti. Evet, evet.
2: Orada olması da çok
3: evet,
2: normal.
3: Evet, kesinlikle.
2: Hayır tamam. Hayır, dediğim gibi.
3: Her şey için gidiyor teşekkür musun? Ederim. İyi hafta sonları.
2: İyi.
3: Evet. Kesinlikle. O zaman yakında iyi görüşürüz. Yolculuklar.
0: Eve gitmesine yaklaşık 500 kilometre kaldı. Bu durum da bir lütuf.
3: Bu ses beni öldürecek. Harika bir motor.
2: Araba bitti, müşteri mutlu gitti.
0: Saksonya'daki evine varınca Mike farklı bir renk seçti. Mavi yerine kum beji. İyi bir seçim.
1: Bilmiyorum. Zaten kendimi hasta hissediyorum.
24: Tam cümleler kur.
1: Herkes tatile gider ve geri getirmek için güzel ayakkabılar arar. Ben tatile gidiyorum ve yanımda düşen vidalar için uzun bir kazma, açık valve kapaklarını silikonla kapatmak için bir çift saç makası, bir şeyleri aydınlatmak için birkaç lamba ve bir adaptör kitiyle bir silecek motoru götürüyorum.
4: Sana bununla ilgili ne söylemeliyim?
1: Bilmiyorum. Bir çift terapistine veya bunu bulabilecek bir aptala ya da bir şamana görünmem gerek. İnanılmaz değil mi? Şu halime bak. Evet lütfen. Bu saçmalık.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Haydi, Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
27: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Son Şans Tamirhanesi'nin bu bölümünde. 69 Nova, bildiğin kalkış yarışı arabası. Arabanın önü çok fena kalktı.
1: Evet, gidelim.
0: Bu evlerdeki elektrik tesisatlarında kullanılan kablolardan. Bu arabayı nihayet sokaklarda sürebilmek nasıl
1: dostum,
0: bir durum?
1: Dostum muhteşem.
0: 1933 model Ford. Bu şey en son ne zaman çalıştı?
2: 60'larda falan galiba.
0: 60 yıldır sakladığı dumanı attı. Şuna baksana.
2: Dostum muhteşem.
0: Aynen öyle dostum. Tamirhanemizin müdavimlerinden olan Jim sanırım çok özel bir araba getiriyor. Jim'in bir sürü eski arabası var ama bugüne dek şansı pek yaver gitmedi. Nihayet uzun zamandır peşinden koştuğu bir Nova bulmayı başarmış. Ne haber dostum?
1: Ne haber dostum?
0: Buraya geldiğini arabanın sesinden anladım.
1: Duymamak imkansız.
0: Evet, arabanın sesi mükemmel.
1: Çok gürültülü.
0: 69 model Nova. Seni bildim bileli hep bunlardan istemişsindir.
1: Evet, lisede bir tane vardı ama sonra sattım. O günden beri bunun peşindeydim.
0: İlk bakışta göze çarpanlar takla kafesi ve dümdüz kabak lastikleri olmalı. Bildiğin kalkış yarış arabası.
1: İstemeden oldu.
0: Peki.
1: Günlük kullanım arabası diye aldım. Ama yarış arabası çıktı. Arabayı dışarıda kullanabilmek için eski haline döndürmeliyim.
0: Adam sana bildiğin dört dörtlük bir yarış arabası satmış.
1: Evet, 422 kübik bir Procharger F1N motoru var. Adam fotoğraflarını göndermişti ve genelde 200 kilometrelik bir yol yapıldığını söyledi.
0: Günlük otomobil olduğunu söyledi yani.
1: Aynen öyle.
0: Ama yakından uzaktan alakası
1: yok. Evet.
0: Kabak lastikli bir kalkış yarışı arabası.
3: Kabak lastikli, evet.
1: Adamın gönderdiği videolara ve fotoğraflara bakınca araba çok hoşuma gitti. Kabak lastikler, egzoz, bir de arabayı basmışlar.
0: Şanzıman ne var?
1: Turbo 400.
0: Tamam. Pekala, o halde 3 vitesli güçlendirilmiş bir LS motor.
1: Ve de 411.
0: Ve 411.
1: Yani bunun otobana falan çıkılmaz.
0: Biraz fazla gürültülü. Çok güzel bir arabaya benziyor ama buraya geldiğine göre bir
1: araba
0: sorun olduğunu düşünüyorum.
1: Araba pek de beklediğim gibi çıkmadı.
0: Neler oluyor?
1: Göze çarpan ilk şey frene basınca sinyallerin yanması.
0: Tamam.
1: Yani tesisatta sorun var.
0: O zaman sola ve sağa döneceğin zaman
1: sinyaller çalışmıyor, sinyal falan yok. Sinyal kolunu ne kadar çekersem çekeyim yanmadı. Bir de arabayı çekerken bilmiyorum duydunuz mu patlama
0: tekleme
1: sesi geliyor.
0: Yapıyorum. Tamam.
1: Kesinlikle motoru bir elden geçirmeniz lazım.
0: Bir
1: İyice
0: sorun
1: bakın.
0: Daha var. Silecekleri yok.
1: İşte bu da büyük bir sorun.
0: Evet, yalnızca silecekleri de değil, silecek motorlarından falan
1: evet,
0: da eser yok.
1: Evet, hiçbir şey kalmamış. Motoru falan da sökmüşler. Hiç beklediğim gibi çıkmadı.
0: Tamam. Tam olarak nasıl bir şey istiyorsun?
1: Hızlı ve güvenilir bir gündelik araç.
0: Müşterinin arabayı ne için istediği bizim için çok önemli. Jim arabasını pazar günleri yarış pistine çıkarmak isterken pazartesileri iş yerine aynı arabayla gitmek istiyor. Sen tam bir LS delisisin. Buna bir bakacağız.
1: Bu arabadaki hedefimiz onu müthiş bir gündelik araca çevirmek. İşinin ehli olduğu için arabayı Tony'ye getirdim. Şaşalı gündelik araç işini çok iyi bilir.
0: O halde araba için teslim tarihi ve maliyet hesaplaması yapacağız. Sonra da seni ararım.
1: Tamam, sağ ol dostum.
0: Jim'i çok iyi anlıyorum. Özellikle bu kasa bir Nova'yı ne kadar çok istediğini biliyorum. Çıplak gözle görmeden bir araba aldığınızda böyle sorunlar çıkabiliyor. Arabayı istediği hale getireceğiz. Birazdan Tom'la bu arabayı gündelik bir araca çevireceğiz.
3: Uzun zamandır takla kafesi olan bir arabaya binmemiştim.
0: Pekala. Birazdan kesinlikle çok keyif alacağız.
3: Çok gürültülü.
0: Evet, tahminimce çok da kullanılmamıştır zaten.
3: Evet.
0: Arabanın canı dönmek de istemiyor. Arabaya biner binmez arka diferansiyelde bir sorun olduğunu anladım. Eğer kuzenim Vinny'i izlediyseniz Marisa Tomei orada bunu çok iyi açıklıyor. Normal bir diferansiyelde dönüşlerde iç tekerler yavaşlarken dış tekerler çok daha hızlı döner. Diferansiyele ek bir makara takıldığında bu oran yarı yarıya düşer ve ne yaparsanız yapın dönüşlerde araba yunuslama yapar. Otomobili gündelik araca dönüştürmek için bu parçadan kurtulmalıyız. Şanzımandan ötürü arabayı vites koluyla düz bir otomobilmiş gibi kullanmam gerek.
3: Basınç göstergesi de çalışmıyor.
0: Arabanın o kadar da kötü durumda olduğunu düşünmüyorum. Yürüyeni falan hiç fena değil. Gayet iyi. Ama yakıt pompası inanılmaz derecede gürültülü.
3: Evet, bunlar öyledir. Bunlar gürültülüdür. Acaba yakıt pompası ne durumda?
0: Pekala, frenleri bayağı zayıfmış. Arabayı pek de zorlamadım aslında ama vites geçişlerini çok hissettiriyor. Oh, ama gürültülü.
3: Sesi çok acayip.
0: Evet evet, arabanın önü nasıl kalktı?
3: Evet, hadi
0: mi?
3: Gidelim artık.
0: Gitme vakti.
3: Evet.
0: Benzin pompasını değiştirip diğer sorunları da bir güzel halledelim. Bu Nova'yı sürmüş biri olarak söyleyebilirim ki bu arabanın gündelik garajla yakından uzaktan ilgisi yok. Jim bu arabayı alırken basit bir gündelik araba olduğu söylenmiş. Yani arabayı satanlar Jim'i fena zokaya getirmişler. Arabada epey bir değişiklik yapacağız.
3: Evet.
0: Bunun bir yarış otomobili olması ne kadar hoşuma gitse de Jim arabayı günlük hayatta kullanmak istiyor. O yüzden kabak lastikli güçlendirilmiş motoru ve özel bir kit takılmış diferansiyeli olan bir arabanın evet. günlük hayatta kullanılmaya uygun olmadığını biliyorum. Yani bizim için öyle olmasa da arabanın daha kolay sürülebilmesi için motorda oynamalar yapılmalı. Burada arabanın gücünü falan düşürmekten bahsetmiyorum. Arabayı evet. daha kullanışlı hale getirmeliyiz.
3: Evet.
0: Mesela iki aşamalı bir nitroya falan gerek yok. Nitro şuradaki borudan geçiyor.
3: Evet, çok güzel.
0: Nitronun doğrudan geçmesini sağlarsak gündelik araç için çok daha kullanışlı olur.
3: Kesinlikle.
0: Silecekleri de yok. Jim'i normal bir kaput takmaya ikna etmekle de uğraşmayacağım çünkü şu pinler çok zaman alır. Tam da gündelik aracın olması gerektiği gibi bir güçte olacak.
3: Evet.
0: Motoru 93'te değiştirip nitroyu falan sökerek farklı bir M manifoldu da takılabilir. Bir de yakıt sistemi elden geçirilecek. Bir de arabanın içine bakalım. Orijinal göstergeleri çalışmazken yarış göstergeleri çalışıyor. Bunu da orijinal hale getirmeliyiz.
3: Kocaman bir yakıt hücremiz ve kocaman bir yakıt pompamız var. Aküde bagajda, metil alkol tankı ve pompası. Bir tane de berbat bir soket takımı. Olamaz.
0: Kabloları da hiç bantlamamışlar.
3: Evet. Orijinal beyaz soket falan da yok. Tampona giden stop ve fren lambası tesisatı var. Bu kabloda 3 yerden kopmuş.
0: Şu beyaz kabloda ev tesisatında kullanılanlardan. Cidden ev tesisatında kullanılan, içinden bakır geçen bir kablo. Ah be dostum. Bu adeta patlamaya hazır bir bomba. Bunu da hallettiğimize göre bir de altına bakalım.
3: Olur.
0: Adam bir fiberglass tampon alıp onu ters çevirmiş. Sonra da ikiye bölmüş.
3: Evet, ben de tam olarak ona bakıyordum.
0: Ama yaratıcı.
3: Yakıt tesisatı hoşuma gitmedi. Ben yakıt tesisatını bir şeylere hayatta kelepçeyle bağlamam. Arkalara da süspansiyon koyabiliriz.
0: Böylece yüksekliğini de ayarlayabiliriz.
3: Evet, far ayarı falan yapılabilir.
0: Doğru. Arabanın duruşunu düzeltip sol ve sağ kısımları birbirinden bağımsız şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu mümkün.
3: Evet, süspansiyonları yenileriyle değiştirebiliriz.
0: Şu çubuk sana da yamuk geldi mi?
3: Evet, yamuk. Arka taraf bu yüzden böyle duruyor olabilir.
0: Arka taraf bu yüzden değişmiş.
3: Evet.
0: Bence artık gündelik binmek için arabaya 4 yeni lastik takmak gerekir.
3: Evet. Zaten lastiklerin kenarında uyarı yazısı var. Otoyolda kullanılmaz yazıyor. Bu arabayı gündelik bir araca dönüştürmek beklediğimden zor olacak.
0: Evet, epey bir sorunu çözmemiz gerek. Harika bir durumda olmayan bu Nova'yı sokaklara uygun hale getirmek için M manifoldunu değiştirip nitro sistemini sökmemiz, yakıt sistemini elden geçirip yağmurlu havalarda da sürebilmesi için trafiğe çıkmaya uygun lastikler takmamız, iç kısmında ise göğsü kullanışlı bir ön konsolla değiştirip arabanın sağa ya da sola daha kolay dönmesini sağlayacak bir diferansiyel takmamız gerekir. Tabii yapmamız gereken küçük değişikliklere hiç değinmiyorum bile. Bence şu ana kadar çok güzel bir liste çıkardık. Jim'e ulaşıp seçeneklerimizi bir güzel anlatacağım. Ama bence sen işe başlayabilirsin.
3: İyi fikir.
0: Süper, sağ ol.
3: Görüşürüz.
0: Günaydın Seth ve Seth.
2: Günaydın.
0: Keyifler nasıl bakalım?
2: Kardeşim benim.
0: Seni görmek güzel.
2: Seni
0: de. Kanlıya bak sen. Merhaba. Eski bir aile dostumuz aradı ve elinde eşi benzeri olmayan bir araba olduğunu ve yürür hale getirmek istediğini söyledi. O şey düşündüğüm şeyse bu projeye başlamak için sabırsızım. Buraya özel bir şeye
2: bugün
0: bakmaya geldik.
2: Bugün büyük gün.
0: Bugün büyük günmüş. ...33 model bir Ford Cabrio.
2: Epeydir burada yatıyor.
0: Çocukluğumdan beri bu arabayla ilgili hikayeler duydum ama... ...Seth'in arabayı nerede sakladığını öğrenemedim. Bu otomobil tarihteki en iyi hatıratlardan biridir. Ve hiç ellenmemiş durumda. Gerçek bir tozlu garaj efsanesi. Bu şey en son ne zaman çalıştırıldı?
2: 60'larda falan. Elimde birçok fotoğraf var. Buraya getirilip bir daha çıkarılmamış.
0: Neden buraya kapatıldığını biliyor musun?
2: Hayır. Babam arabayı 60'lı yıllarda satın almış. Küçükken köyde bu arabanın çalıştığını ve sağa sola gittiğini görürmüş. Sonra önüne bu arabayı alma fırsatı çıkmış. Babam yaklaşık 1,5 sene önce vefat etti. Bu arabaya sahip olduğunu bilmesi bile onun için yeterliydi. Bu öyle sıradan bir otomobil değil. Kusura bakmayın.
0: Bazen insanlar için manevi değere sahip arabalar öyle çok pahalı ya da muhteşem görünen arabalar olmayabiliyor. Bu otomobilin set için neden bu kadar önemli olduğunu anlayabiliyorum.
2: Bazen çok zor olabiliyor.
0: Anlıyorum. Bugünün çok zor bir gün olacağını anlamıştım ama öyle şanslı günündesin ki artık bu arabayı çalıştırıp kullanabileceksin. 90 yıl boyunca ilk günkü orijinalliğini koruması inanılmaz bir şey.
2: 90 yıldır.
0: Çamurlukları hala duruyor. Orijinal evet. Motoru duruyor.
2: Evet.
0: Hiçbir şeyi değiştirilmemiş.
2: Evet.
0: Mükemmel.
2: Evet.
0: Çok güzel.
2: Buradan çıkarıp çalıştıracağız. Başka bir şey yapmama gerek yok. Arabayı yıkamayacağım bile.
0: Pekala güzel. O halde lastiklere hava basıp arabayı iterek çıkaralım. Sonra çekiciyi yükleyelim.
2: Olur.
0: Arabanın set için bu kadar büyük manevi değeri olmasını anlıyorum. Babası arabayı park ettikten sonra çalıştığını hiç görmemiş. Şöyle ki babam bu el değmemiş 33 model Ford üstünde çalışmayı çok isterdi. Tada!
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
20: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle?
21: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
23: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
21: Ne de motorun durması onları yıldırır.
23: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
21: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
23: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: sağ ol.
1: Jim'le konuştum. Arabada yapılması gereken her şeyi bir güzel anlattım. O da bu kadar emek vermemize onay verdi. Nova'nın güvenle sokaklara çıkabilmesi için bayağı bir iş var. Bu yüzden Tom'u da alıp küçük büyük yapılacak tüm işlerin üstesinden geleceğiz. Bugün şöyle yapacağız. Kaputu kaldırıp emme manifoldunu sökmeye başlayacağız.
2: Olur, harika. İşe yakıt bağlantılarıyla başlayacağım.
1: Böylece kullanımı çok daha rahat olacak. Üstelik enjektörler ve bujiler de ikide bir bozulup durmayacak.
2: Bu emme manifoldunun basınç odasının nitronun motora doğrudan verilemediği bir basınç odasıyla değiştireceğiz. Yani mevcut basınç odasını çıkarıp içinde port olmayan bir taneyle değiştireceğiz. Sonra da enjektörleri yenileriyle değiştireceğiz. Bu enjektörler eskimiş ve enjektörlerin eski motorlardan kaldığına da eminiz. Hazır manifoldun içini açmışken değiştirmenin iyi olacağını düşündük. Nitrodan dolayı eski manifoldu çıkarıp atıyorum. Eskisinin içinde dişler vardı ve alttan yukarı doğru bir sürü vida atılmıştı. Yeni kapakta diş yok, o yüzden yenisine diş atacağım. Böylece aynı eskisi gibi vidalayabileceğiz. Nitroyu çıkarmak ağırlık konusunda fayda sağlayacak. Zaten nitro falan da kullanılmayacaktı. Kapağın dişlileri tamam. Artık toplayabiliriz. Şimdi de ortadaki kısmı söküp matkap tezgahına birkaç delik açacağım. Sonra birleştireceğim. Dişleri açtım. Artık güzelce temizleyip arabaya geri takma zamanı geldi. Nitrosuz yeni emme manifoldunu taktık. Sırada kirpas içindeki eski enjektörleri yenileriyle değiştirmek var. Sonra da ortalığı toplayıp motorun sesini dinleyeceğiz.
3: Merhaba.
1: Merhaba, ne haber?
3: Bu da ne?
1: Bu 33 model bir kabrio.
3: Pekala. Hem orijinal hem de çelik kasa.
1: Eldememiş. Orijinal bir 33 model araba.
3: Evet.
1: Görüp görebileceğin en nadir arabalardan. Bu arabanın en çok hoşuma giden yanı ise 60 senedir aynı ailede olması. Seth'in evinden çıkardım. Babasının arabasıymış.
3: Ha.
1: Babasınınmış.
3: Babasının mıymış?
1: 66'dan beri garajda yatıyormuş.
3: Sahi mi? Güzel.
1: Olduğu gibi kalmasını istiyorum. Yıkatmak bile istemiyorum.
3: Olduğu gibi
1: asla
3: bırakacak.
1: Asla hiçbir şey. Olduğu gibi kalacak. Çalıştırılıp yürür hale getirecek.
3: Kes şunu. Ailelerimizin epey bir mazisi var. Onun için böyle bir cevher alıp yürür hale getirmek bizim için bir onurdur.
1: Ama şöyle ki kaputun altındaki tamamen orijinal görünüyor. O da oldukça eski bir mendil. Hem de bayağı bir eski.
3: Şu ne biliyor musun? Crank kartlarının havalandırma menfezi. Bu yüzden kapatmışlar.
1: Motorun içine pislik kaçmasın
3: evet,
1: diye.
3: Evet, motorun içine böcek falan kaçmasın diye.
1: Evet. Evet. Eğer motoru elle çevrilecek hale getirebilirsek, yakıt koyup ateşleme yaparak çalışacak mı diye bakabiliriz.
3: Evet, bunun için 6 voltluk bir akü ve minik bujilere ihtiyaç var.
1: Evet, yani set olduğu gibi kalmasını istiyor. Bu şekilde kullanmak istiyor.
3: Tamam. Kaldırınca ikiye ayrılmazsa iyiye işaret demektir bence. Çok güzel. Bu arada arkaya baktığımda şanzıman bitik duruyor.
1: Her şeyin üstünde Heppard marka kaplama var.
3: Evet, kesinlikle. Hidrolik amortisör de var. Baksana.
1: Ha evet, şuna baksana.
3: Altı aynı model A gibi.
1: Model A üretimi. 31 senesinde durdu.
3: Evet.
1: Bu da 33 model. Yani hemen hemen aynı
3: falan
1: zamanda.
3: Kontrol edip şanzımandaki tüm dişlilerin iyi şekilde çalıştığından emin olmalıyız. Eski zamanlarda arabalarda mekanik frenler vardı. Mekanik ve hidrolik arasındaki farkı, mekanikte telli bir fren mekanizması varken günümüzde hidrolik kullanılıyor. Bu yüzden hidrolik deniyor. Acil durum freni de kaynamış.
1: Pekala, neler yapılması gerektiğine karar verdik. 90 yaşındaki bu motoru çalıştırıp 90 yıllık frenleri elden geçireceğiz. Ve muhtemelen 70 senelik olan şu lastikleri de değiştireceğiz. Muhtemelen bu şey üstündeki en yeni şey 60 yıllık falandır.
3: Muhtemelen
1: evet,
3: benim.
1: Sensin.
3: Benim.
1: Hayır, aslına bakarsan evet. Motor yağı senden daha genç. Aranızda fark yok.
3: Tamam, hadi işe koyalım. Bunu yola çıkarmamız lazım.
1: Hadi.
4: Elimizde ne var?
1: Pekala, müşterimiz 69 model bu Nova'yı kalkış yarışı arabasından gündelik araca çevirmek istiyor. Özellikle şu lastikleri sökeceğiz. Sonra senden bu kabak lastikleri atıp sokaklara uygun trafik onaylı bir lastik takmanı isteyeceğim.
4: Mantıklı,
1: tamam mı?
4: Evet.
1: O zaman hadi sökelim.
4: Ha! Müşteri jantların olduğu gibi kalmasını istemiş. O yüzden lastikleri trafiğe uygun olanlarla değiştireceğiz. Hem güzel görünecek hem de iyi bir performans sağlayacak. Çünkü her ne kadar artık bir kalkış yarış arabası olmayacak olsa da hala yüksek beygirli bir otomobil. Şunu şuraya kaldıralım. Yeterli beygir gücüne sahip olsanız da sıradan bir lastiğe sahipseniz, jantlar lastikten bağımsız şekilde dönecektir. Ve bu da arabanın patinaj çekmesine sebebiyet verir. Ancak jant bileziği jantın tekere iyice oturmasını sağlar. Ve böylece jantla teker birbirinden bağımsız şekilde dönmez. Ah.
1: Evet, başımızın üstünde yerin var.
4: İstemiyorum da ondan.
1: Brandon, şunu çıkarmayı beceremedin mi? Pekala. Tekeri 2 metre havadayken torklayabiliriz.
4: Tabii canım.
1: Güzel görünüyor. Eskileriyle hemen hemen aynı boyuttalar.
4: Evet. Güzel ve kalın.
1: Evet. Hem artık yağmurda da sürebilir.
4: Çok beğendim.
1: Bence bu seferkiler jantları çok daha iyi tamamladı. Jant bileziği de çok hoşuma gitti. Şimdi geriye bir tek arabayı indirip bijonları torklamak kaldı. Ellerine sağlık.
0: Anthony, burada ne varmış bir bakalım. Bu da ne be?
1: Boyuttalar.
4: Evet, güzel ve kalın.
1: Evet, hem artık yağmurda da sürebilir.
4: Çok beğendim.
1: Bence bu seferkiler jantları çok daha iyi tamamladı. Jant bileziği de çok hoşuma gitti. Şimdi geriye bir tek arabayı indirip bijonları toplamak kaldı. Ellerine sağlık.
0: Anthony, burada

0: Onun çalışıp çalışmayacağına bakmak. Şu deliğe parmağını sokacaksın, basınç falan geliyor mu bakacağız. Gelmezse mevcut motorla uğraşmaya gerek yok. Pistonlardan birinde bile sıkıntı varsa motorun işi bitmiştir. O zaman anlarız ki uğraşmaya gerek yok.
1: Birazdan uygulayacağımız test eski toprakların bildiği bir uygulama. Parmağımızı koyduğumuzda üfleme olursa basınç var demektir. Parmağımızı soktuğumuzda basınç falan yoksa parmağımızda üfleme gibi bir şey hissedemezsiniz. Eğer parmağımız hava geliyorsa basınç da var demektir.
0: Şu meşhur parmağı.
1: Hadi bakalım çalıştır.
0: Hazır mıyız?
1: Tamam, buna var pekala. İkinciyle devam
0: Öyle
1: edelim.
0: Öyle mi? Tamam. Vay canına.
1: İki tane tamam. De tamam. Üçüncü. Tamam.
0: Peki,
1: bu da gayet.
0: Geldik sonuncuya. Dördüncü.
1: Vay canına, %50'si tamam.
0: Evet.
1: Ben de diğer yana geçeyim.
0: İşin sonuncuya kalacağını biliyorsun değil mi?
1: Evet. Hadi bakalım.
0: Bu bir.
1: Vay canına tamam.
0: Evet.
1: Devam et.
0: Bu
1: Vay canına.
0: İki.
1: Peki tamam. Vay be. Pekala, bir tane kaldı.
0: Üç etti. Hazır mısın? Hadi bakalım. Şimdi mi dua etmek istersin yoksa sonra mı?
1: Gönder gelsin. Vay canına tamam.
0: Evet. Bu bir mucize.
1: Motorda hala basınç var. Harika bir şey. Eğer motora yakıt koyup ateşleme yaparsak kesinlikle çalışacaktır.
0: Distribütörün içine bakalım. Fanı ve kayışı sökmemiz gerekecek.
1: İşte bobinimiz.
0: Tamam. Bobini çıkardık. Güzel.
1: Kolaysa Harika. Çıkması lazım.
0: Hı, tamam. İşte distribütör. Harika.
1: Vay canına, şuna bak.
0: Şu şeye baksana. Tamam. 1933'ten kalma bu mekanik distribütör çift hatlı ve pek güvenilir değil. O yüzden bunu elektronik ateşlemeyle değiştirmek mantıklı olacak. Böylece daha güvenilir olur ve aklınız arkada kalmaz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
17: basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.

0: 30'da D-Max'te. John'la arka taraflara çok daha iyi, çok daha kaliteli havalı süspansiyonlar takacağız. Çünkü süspansiyonlar arabanın sahip olduğu beygir gücü için çok yetersiz kalıyor. Bunlar çok eski ve arabayı bir kalkış yarışı otomobilinden gündelik araca çevirmek için süspansiyonları daha fazla ayar seçeneği olanlarla değiştirmeliyiz. Yeni taktığımız süspansiyonlar hem daha dayanıklı hem de bu beygir gücü için daha uygun.
1: Evet, bunları sevdim.
0: Ayarlanabilir olması sebebiyle bu süspansiyonlar her yerde kullanılabilir. Yarışacağı zaman istediği gibi ayar yapabilir. Şunları sökerek başlayalım. Havalı süspansiyonları topluyorum. Takıp güzelce yerlerine oturtacağız. Sonra da somunlarını sıkacağız. Bir diğer sorunsa araba haddinden fazla tork ürettiği için şuradaki viraj demirini yapmaz.
1: İnanamıyorum. Aman tanrım.
0: Bu yüzden kocaman kalın parçayı alıp altına koyacağız ve bunu yeni bir viraj demirine dönüştüreceğiz.
1: Evet, bunu hayatta bir şey olmaz.
0: Bunu hayatta bükemezsin.
1: Evet.
0: Bence şunun gibi yamulmaz.
1: Evet, hiç sanmıyorum.
0: İmkansız. Eski demiri çıkarıp yenisini yapmaya başlayalım.
1: Pekala.

0: Şu çubuğu yaptım. Bir yerine koyup uyuyor mu diye kontrol edelim. Viraj demiri virajlarda arabanın arkasını toplayıp yoldan çıkmamasını sağlar. Ayrıca aksların köşesine, şanzıman çerçevesine bağladığınızda çekiş kontrol kollarının oynamasını engellersiniz.
1: Geriye sadece...
0: Tamamdır. Yeni viraj demirimiz var. Çok da güzel. Üstelik arabayı daha güvenli hale getirdi. Arka taraf muhtemelen hiç savrulmayıp ön tarafı takip edecek. Gelip tutsana şunu. Şimdi de John'la arabanın günlük kullanımdaki yüksekliğini ayarlıyoruz. Durum şöyle ki havalı süspansiyonlarda ayarlanabilir halkalar vardır. Bunlar sayesinde arabanın yüksekliğini ve tekerlerin sağa sola yatıklığını ayarlayabilirsiniz. Her iki tarafta eşit olmalı.
1: Kaldırayım mı?
0: Evet, kaldır. Hiç bozma, tamam. Çok iyi oldu.
1: Artık çıkabilir miyim?
0: Çıkarabilirsin tabii. Bence başardık.
1: Tamam.
0: Baksana, tam isabet.
1: Ne sandın?
0: Harikasın dostum. Ellerine sağlık. Muhteşem.
2: Bas bakalım düğmeye. Distribütörü beklerken adıyla frenleri evden geçirelim dedik. Üstündeki mekanik frenler artık kaynamış ki bu da şaşılacak bir şey değil. 60'lardan beri öylece yatıyormuş. Hiç oynamayan parçaları tespit edip tekrardan hareket etmelerini sağlamalıyız.
3: Frenler mekanik, yani fren sıvısı falan yok. Bazı tamam. Parçaları iyice metale kaynamış. O yüzden hangilerinin oynadığını, hangilerinin oynamadığını tespit etmeliyiz.
2: Kesinlikle. Arkadaki frenleri sökerek başlıyoruz. Hangi parçaların oynayıp oynamadığına bakmak için pinleri çıkarmaya çalışıyorum. Bu... Evet... Bu kesinlikle kaynamış. Manivele ve çubuk oynuyor ama itme kolları oynamıyor. Freni iyice parçalara ayıracağız. Başka çare yok. Kolları kontrol edip takozlara da iyice göz atmamız gerek. Fren balatalarını görmek için onları sökeceğiz.
3: Şuna bak. Çok güzel değil mi?
2: Hayır, asıl güzel olan sensin. Bu alt tarafı yaratığın tekil.
3: Bu da fren kampanası. Şu da mekanik frenlerdeki tahrik koludur ve şuradaki tırnağı çevirip frenleri ayırmaya çalışıyor.
2: Frenler dengesiz. Sıradaki adım bir arabaya binip fren pedalına basacak. Ve bakalım hangi parçalar oynayacak. Kolları çıkardık. O yüzden lütfen pedala yavaş bas. Olur mu? Yüklenme.
3: Tamam, işte basıyorum.
2: Tamam, bas. Evet, frenler sıkıyor. Fren pedalı nasıl, iyi mi?
3: Evet, güzel. Hadi tamam. Toplayalım.
2: 90 yıllık fren sistemi. Hadi devam.
3: Sıradaki işe girişme zamanı.
2: Hadi amca.
3: Efendim canım.
2: Hadi ya, ben her türden arabayı tamir ederek büyüdük. Hiç zorlanmadık. 33 model bir Ford'dan 69 model Nova'ya göz açıp kapayıncaya kadar geçebiliriz. Araba arabadır zaten. İşi biliyorsanız hepsini halledersiniz. Usta olmanız yeter. Yarış arabasından ziyade gündelik araç olarak kullanmak istiyorlar. Biraz yere basıp lastiklerini değiştirdik. Kafesi söküp aksları değiştireceğiz.
3: Şuradan geçen yakıt hattını görüyor musun?
2: Evet, onu da halletmek gerek.
3: Tamam, yakıt hattını sağlamlaştırıp şu elektrik bantlarından kurtulacağız.
2: Evet, yakıt hattı bildiğiniz arka tekerleklere değiyor ve faciayla karşılaşması an meselesi. Yakıt hattını şasiye bağlayıp sağlamlaştıralım. Arka tabandan geçip ayak altından çekelim. Bagajın oradaki depoya gitsin ve yerli yerine otursun.
3: Yakıt hattını şasiye sabitlenerek iyice sağlama alındı.
2: Güzel.
3: Korkuttun beni.
2: Sen de her şeyden korkuyorsun.
3: Hallettim. Ayak altından çekil.
2: Sıkı tut. Sakın bozma. Bana doğru gel. Diferansiyelden çıkardığımız parçanın ismi ayna mahruti dişlisi. Takacağımız yeni dişli eskisine kıyasla daha teknolojik. Her iki teker farklı hızlarda dönebilecek. Sağa sola dönüşlerde tekerlekleri yerden kesilmeyecek.
3: Bu şekilde devam et. İşte bu kadar oturdu.
2: Kulaklarını aç. Tekerlekleri nasıl yaktım ama?
3: Bitti mi?
2: Tamam, bitti.
3: Hadi artık aksları da takıp kampanaları yerleştirelim. Sonra da tekerleri
2: olur,
3: takarız.
2: Böylece işimiz biter.
3: Bizden bu kadar. Işık tutmana gerek var mı?
2: Hayır, hallederim. Işık saçan kişiliğimden dolayı fenere ihtiyacım yok. Güneş gibi kör edici şekilde ışıldıyorum
3: zaten. Edemezsin.
2: Deme deme. Cuuu. Scooby-Doo. Tamam, tekerlekler takıldı. Diferansiyeldeki eski dişliği söküp teknolojik olanla değiştirdik. Artık 8 çizebilir.
0: Otomobilin ayarlarını dyno'ya çıkarmadan yapamayız. Yani arabayı bu civarların en iyi yazılımcılarından biri olan Bill'e götürüyoruz. Ayar esnasında E85 kodlu motora göre yapılmış. Buralarda o motoru bulamayız. O yüzden 93 kodlu motora göre ayarlayarak gündelik hayatı ayarlayabiliriz. Zekice. Sen bir daha iyisin. Arabayı dyno'ya sokarak yazılım yapmanın sokakta sürüp de yapacağınız ayardan farkı birkaç farklı koşulu simüle edebilmenizdir. Mesela bir yarış pisti ya da şehrin göbeğinde dolaşmayı ya da sıcak veya dondurucu soğukların olduğu koşullarda sürmeyi simüle edebilirsiniz. Bunların tamamını dyno'da tek seferde halledebilirsiniz. Üstelik maksimum hızlara çıkabileceğiniz için de arabanın maksimum beygir gücü ve ürettiği torkla ilgili verilere ulaşırsınız.

0: Bile eski günlerde bir tornavida ve avans tabancasıyla tamamen elle yapılan tüm ayarları şu an kucağındaki dizüstü bilgisayarla yapabiliyor. Hem de dizüstü sistemli.
1: 700 çıktı.
0: Vay canına. 755 devir çevirmiş. İnanamıyorum.
1: Yakıtı bayağı açmama rağmen yakıt hava karışımı hala 13'e 7. Üstelik dün oyun normalde yaptığımın aksine 4-5 derece daha dik şekilde ayarlamıştım.
0: O halde motorda birkaç ufak oynama ile birlikte rahatlıkla 1000 beygirin üstüne çıkarabiliriz. Öyle değil mi? Vay canına.
1: Basit bir beygir gücü ayarlamasından bahsederken acayip bir şeye dönüştü.
0: Tamam.
1: Programla her şeyi sil baştan başlatarak otomobili tekrar canlandırdık. Elden geçirilmesi gereken birkaç şeyden biri de hava akışı. Tamam. Mesela hızlı şarjla bağlantısı yapılmamış. Tamamdır. Galiba alkol yakıt karışımının da elden geçirilmesi gerekir. Bunların haricinde ise emisyon programı halloldu.
0: Tamam.
1: Silkeleme sorununu da hallettik.
0: Çok teşekkür ederiz. Müşterimiz otomobilinin bir yarış arabasından gündelik araca çevrildiğini duyunca çok az. Az kaldı doğru.
1: Evet.
0: İşte budur. Evet. Gidip çekiciyi getirelim.
2: ...69 Nova'nın elektrik tesisatı berbattı. Otomobilde ev tesisatında kullanılan kabloların kullanılmasını geçtim... ...arabanın dörtlüleri bile yanmıyordu. Çünkü arabanın sinyalleri bile çalışmıyordu. Bunun sebebi ise sigorta kutusunda sinyal sigortalarının bulunmamasıydı. Bu da sinyal kolu kullanıldığında kısa devreye sebep oluyordu. Arka kablo tesisatını yepyeni hazır bir tesisatla değiştirdim. Bu yaşadığımız tüm sorunların düzelmesini sağlayacak. İşte bu da yakıt göstergesi için fazladan çekilen kablo tesisatı. Tesisata güzelce bantlanmış. Böylece gözlerden gizlemeye çalışmışlar. Şunun bantını çözüp tesisattan ayıralım. Stop lambaları ve sinyallerin tesisatlarını sil baştan çekip buradaki tehlikeli tesisattan kurtuluyoruz. Tesisat işini severim çünkü alışığım. Diğer işleri batırmaktansa elektrik tesisatı çekmeyi tercih ederim.

0: Stop tesisatı tamam. Elimde stop lambaları için orijinal bir tesisat var. Artık saçma sapan şekilde elden geçirilip birbirlerine ek yapılmış 1800 tane kablomuz yok. Böylece geldiği zamana kıyasla çok daha profesyonel bir görünüme kavuştu. Tamamdır. Tesisat bitti. Artık yürüyen bomba falan değil. Gündelik araç olarak çok daha güvenli bir hale geldi.
1: Müşteri eski distribütörü tamir ettirmektense elektronik ateşlemeye geçmemizi istedi. Arabayı elektronik ateşleme takıp 12 volta çıkaracağız. Daha hızlı çalışacak, daha güvenilir olacak. Stopların yandığını da görebileceksiniz. Çünkü ışıklar daha kuvvetli yanmaya başlayacak. Böylece çok daha güvenli olacak.
2: Ben dinamoyu çıkarayım. Sen de distribütörü tak. Sonra da alternatörü takarız, olur mu?
1: Olurum.
2: Bunu 12 volta çıkaracağımız için 6 voltluk eski dinamoyu sökerek onu modern bir alternatif akım dinamosuyla değiştirmemiz gerekiyor. Bu da bize dayanıklılık ve güvenilirlik sunarken otomobile de büyük bir elektrik gücü sağlayacak. Peki yeni elektronik ateşlemeyle birlikte 12 voltluk bir bobin de koymamız gerek. Eski bobin distribütörün içindeydi.
1: Evet, eskiden içindeydi. Evet.
2: O yüzden bobini nereye koymak istersin?
1: Bobini buraya yerleştireceğiz. Ayak altında olmasın. Hava filtresinden uzakta. Kaputun altında daha fazla oynama istemiyorlar. Şuradaki hattı takip edip şuralara bir yere saklayacağız. Kablo tesisatını gizli çekeceğiz. Arabanın orijinaliyle pek de oynamadan iyileştirmeler yapacağız. İşte bu. İşte 12 voltluk yeni sistemimize uygun yeni dinamomuz. Hazır durumda burada. 6 voltluk eski dinamonun yerine takılıyor. Fabrika çıkış emniyet pimlerini değiştirmeye gerek yok.
2: Kayışı da takalım. Tamamdır. Hadi bakalım.
1: Hadi. 110 amperlik bir dinamo. Eski dinamo muhtemelen 26 amper falandı. Ateşleme bobinini uzatır mısın? İşte ateşleme bobinimiz.
2: Bas hadi bakalım motora elektrik gelecek mi? Tamam dur.
1: Zaten çalışmıyor ki. Ama korkaksın.
2: Motor dönüp bir ses çıkarabilir.
1: Var ya takviyeden iyi anlıyorsun.
2: Ne sandın?
1: Bakalım çalışacak mı?
2: Güzel basalım hadi. Gaza basarım ben. Hadi bakalım bas marşa.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Neredeyse 60 yıl olmuş. Bu şeyin çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum. Gaza basarım ben. Hadi bakalım, bas marşa. Şuna bak. Gözlerime inanamıyorum. Şuna bak. 60 yıldır sakladığı dumanı attı. 60 yıldır.
14: Pekala. Motor güzel çalışıyor.
13: Muhteşem bir şey.
14: Evet, çalıştı. Stop falan etmedi.
13: Olağanüstü bir durum.
15: Eski gösterge paneli işlevini yitirmiş. Bu araçta verileri doğrudan ECM'den alan Holley marka bir gösterge paneli vardı. Müşterimiz bu parçanın otomobilin orijinalinde bulunan bir gösterge paneliyle değiştirilmesini istiyor. Bu yüzden bu yan sanayi göstergeyi çıkarıp sanki fabrikadan çıkmış gibi görünmesini sağlayacak bir göstergeyle değiştireceğim. Ama bu seferki gösterge ihtiyacı olan tüm veriyi yeni takacağımız modülden alacak. Bu modülü Nova'nın fabrika çıkış orijinal tesisatına bağlayacağım. Böylece bu yan sanayi modül araca gerekli tüm verileri gönderecek. İşte bu da modern tarzda bir Nova gösterge paneli. Tıpkı orijinal gösterge paneli gibi duruyor ancak tek farkı şurada minik bir ekranı daha olması. Ve yeni beynimizde iletişim halinde olması. Modern motorumuz, modern modülümüz ve modern elektrik tesisatımızla uyumlu olması için bu modern gösterge panelini takıyoruz. Taktığımız Dakota marka dijital gösterge paneline birkaç tesisat daha çekmek zorunda kaldım. Fabrika çıkış elektrik tesisatı bağlantısını alıp tesisatın elektrik şemasını buldum ve her bir kablonun ne işe yaradığını çözdüm. Sonra da çektiğimi yeni tesisatla birlikte eski kabloları da olması gerektiği yerlere yönlendirdim. Bu kadar zor bir iş olmasa da sıkıcı. Evet, tamam.

0: Güzel. Bitmeye bir adım daha yaklaştı.
1: Hey.
2: Evde yokuz. Babamla Eddie amca bu 33 model Ford Cabrio'yu hayata döndürmekten çok keyif aldılar. Özellikle de eski bir aile dostumuz olan Seth'in arabası olduğu için.
1: Şu 33 modeli görmeye geldim.
2: Seni görmek güzel dostum. Evet, gözlerine inanamayacaksın.
1: Araba kendim bildim bileli garajımızda yatıyordu.
2: Hemen hemen 60 senedir o garajda yatıyordu.
1: Aşağı yukarı 60 senedir.
2: Arabayı gördüğüne çok sevineceksin dostum.
1: Artık kendi gücüyle gittiğini görmek istiyorum.
2: Evet, muhteşem bir araba. İşte karşında.
1: Aa, muhteşem.
2: Yaşlı bir şoför olan yaşlı bir araba.
1: Yaşlı bir şoförü olan yaşlı araba.
2: Frenleri tutuyor mu?
1: Bakalım freni tutuyor mu?
2: Hey, frenleri
1: frenler
2: tutuyor.
1: De tutuyor. Şuna bak. Şuna bak. Çok güzel.
3: Merhaba Seth.
1: Dostum, ne haber dostum? Olmuş. Merhaba, seni görmek güzel.
3: Hayata döndü ve çalışıyor.
1: Hayata döndü ve çalışıyor.
3: Aynen farklı.
1: Tek kelimeyle muazzam.
2: Evet, bu şey çok güzel.
1: Vay canına.
3: Görünüş aynı olsa da artık pırıl pırıl parçaları var. Bujiler, tesisat, distribütör yenilendi. Ateşleme elektronik oldu. Lastiklerimizde iç lastik falan yok. Frenleri elden geçti ama ve artık çok daha iyi duruyor. Çok daha sağlam basıyor.
1: Dostum harikasınız. Şu an bulutların üzerindeyim evet, evet. Sanki. Biraz dolaşalım mı?
3: Önden hadi. Buyur.
1: Babamın safsaklama huyu vardı. Sürekli bu arabayı yürür hale getirmekten falan bahsederdik. O istemez yeni araba alalım derdi. Vefat ettiğinde tam 83 yaşındaydı. O yüzden bu araba önemli.
2: Önden buyur babacığım.
1: Bunu sürmek için yaptım, sabırsızlanıyorum.
2: Evet. Arabayı sen tamir ettin. O yüzden dolaşmaya çıkabilirsin.
3: Muhteşem bir araba.
2: Gençlere yer yok.
1: Yaşlı arabalara yaşlılar
3: müthiş
1: biner.
3: Müthiş bir araba.
1: Pekala. Bunu daha önce hiç sürmedim.
3: İnanılmaz.
1: Tek kelimeyle inanılmaz dostum. Ha, delilik bu. Kar da yağıyor. Bu kim biliyor musun? Aynı babam
3: aynı
1: gibi.
3: Aynı baban gibi.
1: Bu arabayı ömrü hayatımda ilk kez kullanacağım. Bir de kar yağıyor. Babam kar yağışını çok severdi. 78 yaşındayken gecenin üçünde bana seslenip hadi kar durdu, kürememiz lazım derdi. Ah şu
3: bu
1: çok
3: şey iyi. Hayatında ilk kez hem de kar yağarken sürmek nasıl bir
1: ne
3: duydu?
1: Ne tekliyor ne de sarsıyor.
3: Evet muhteşem değil mi? Bu kadar uzun süre yatan bir şey. Yollarda kaymak gibi gitmesi
1: inanılmaz.
3: Harika.
1: İnanılmaz. Arabanın çalışması ve gidişi aklımı başımdan aldı. Muazzamdı.
3: Bunu senin için yapmak harikaydı. Bu şeyin bir parçası olmaktan memnunum.
1: Bu araba konusunda onlardan daha fazla güvenebileceğimiz biri yoktu. Harika olmuş. Ne kadar teşekkür etsem az.
3: Oğlumla bu arabada muhteşem anılarınız olacak.
1: Bu arabada çocuklarım ve ailemle anılar biriktirmek için sabırsızlanıyorum.
3: Ne gündü. Harika bir gündü dostum.
1: Tanrı aşkına evet. Keşke babam da bu günleri görebilseydi.
3: Evet harika olurdu. Öyle olsaydı tadından yenmezdi.
1: Babam kar yağışını görse kafayı yerdi.
3: Çok heyecanlanırdı.
1: Hava şartları tam harika. Da babama göre.
3: Babanı ve seni tanıdığım için bu arabayı tamir etme şerefine nail olmak harikaydı.
1: İşte budur, işte bu.
2: Bu kalkış yarışı arabasını gündelik bir araca dönüştürmek üzereyiz. Şimdi de sıra Nova'nın kaputunu değiştirmeye geldi. Kalkış yarışı arabasına dönüştürürken ağırlık açısından her bir gram çok önemliydi. Otomobili hafifletmek için silecek mekanizmasını da sökmüşler.
0: Tony delerken ben de menteşeleri yerleştiriyorum. Sonra da kaputu ayarlamakla uğraşacağız.
2: Her ne kadar kaputun içinde menteşelere geçireceğiniz belirli metal noktalar olsa da her iki tarafında aynı ağırlıkta olması gerek.
0: Oturdu.
2: Tamam. Sanırım kaputu tek seferde en ideal olacak şekilde yerleştirmeyi başardık.
0: Evet.
2: Bu kaputun orijinal kaputa göre arkaya çok daha fazla uzandığını görebiliyorum. Silecekler sığacak mı bilmiyorum. Tamam Tommy, bak bakalım silecekler çalışacak mı? Kader anı. Ha, hey.
0: Harika, yarım bunlara santimetre
2: bak.
0: Daha var. Hızlı ayarda da çalışıyor.
2: Baksın. Vay canına.
0: Sağnak yağışlarda kullanılır.
2: Aşırı hızlı, evet. Hem çok hızlı bir araba hem de hızlı bir yağış. Jim'in 69 model Nova'sının işi nihayet bitti. 10 yıl boyunca böyle bir arabanın peşinden koştuktan sonra hayatın sana sağ gösterip sol vurmasının ne büyük bir hayal kırıklığı yaratabileceğini bilirim.
4: Merhaba.
2: Ne haber dostum?
4: Arabamı görmeyeli uzun zaman
2: Seni
4: oldu.
2: Seni görmek güzel. Şuna baksana.
4: Güzel. Kaput çok güzel olmuş.
2: Değil mi?
4: Büyük bir fark yaratmış.
2: Bıraktığın araba gibi dursa da hiç ilgisi yok.
4: Evet.
2: Bu otomobili yapılı bir kalkış yarışı arabasından pazartesileri işe giderken sürebileceğin bir şeye dönüştür. Her şey yeni. Bu kaputun altında.
0: Artık nitro falan da yok.
2: Evet.
0: Emme manifoldunun kapağını değiştirdik. Enjektörleri de yeniledik çünkü eskileri eski motordan kalmaydı. Hem yapış yapışlardı hem de pistiler. Bu yüzden motor verimli çalışmıyordu.
4: Güzel.
0: Artık çok iyi çalışıyor.
2: Artık canavar gibi oldu.
0: Evet öyle.
2: Sıra geldi elektronik aksama bakmaya.
0: Eskiden çalışmayan bir yarış göstergesi vardı. Üstündeki yazıları okuması zordu. Şimdi ise Nova'ların orijinal göstergesinin modern bir yan sanayi ürününü taktık. Üstelik modüle de entegre ettik.
4: Evet, aynı 69'ların göstergesine benziyor.
2: Anahtarı çevirdiğinde ise... Tada! Kocaman bir ekran.
4: Evet, şuna bakın.
2: Eski gösterge panelinin verdiği tüm verileri bu gösterge panelinde de görebiliyorsun. Orijinal göstergeymiş
4: evet,
2: gibi.
4: Evet, 69 modellerin göstergeleriyle birebir aynı duruyor.
2: Evet, öyle. Zaten amacımız da bu. Bir de sol tarafına bakacak olursan orada krom bir parlak parça göreceksin.
4: Bu eskiden yoktu.
2: Aha.
4: Vay canına.
2: Artık sileceklerin var. Bir de trafik kurallarına uygun gazlayabileceğin lastikler var.
4: İşte bu.
2: Böylece trafiğe açık alanlarda kullanmaya uygun bir yarış arabasına dönüştü. Arabayı lifte kaldırdığımızda arka aksın yana doğru kaydığını fark ettim. Oraya yumuşamayacak kalın bir metal boru taktım. Arka süspansiyonlarını hem gündelik hem de yarışlara uygun hale getirdim. Yaptığımız en büyük işlerden biri ise bagaj kapağının altında gerçekleşti. Elektrik tesisatının felaket durumda olduğunu fark ettim. Tesisatı ev tesisatında kullanılan bakır kablolarla çekmişler.
4: Araba giderek daha evet, iyi bir hal alıyor.
0: Stop lambalarının tesisatını sıfırdan çektik. Sinyaller de çalışıyor. Yani artık trafiğe çıkabilirsin.
4: Bu başıma büyük bir sorun çıkarabilirdi.
0: Aradaki tesisatı elden geçirdim. Artık yürüyen bir bomba sürmeyeceksin.
4: Ellerinize
0: evet,
4: sağlık dostum.
0: Ne demek?
4: Yani bir otomobildeki en iyi şey bir yürüyen bomba
0: evet,
4: olmamasıdır.
2: Yürüyen
0: evet,
2: bomba tehlikelidir. Artık arabanı trafiğe çıkarma vakti geldi. Hadi binip biraz dolaşalım mı? Bu şey artık kontrolsüz bir yarış arabası değil.
4: Evet, mahalledekiler evet, bunu görünce deliye dönecek. Sesi çok güzel.
2: Sesi çok güzel. Bayağı güzel. Bu otomobili nihayet caddelerde sürebileceksin. Nasıl bir duygu?
4: Dostum muhteşem.
2: Hadi bakalım. Harika bir araba.
4: Şunun sesine baksana. Gibi. Araba alırken baktığım kriterlerden biri de buydu. Hızlı bir gündelik araç istiyordum. Ama satın aldıktan sonra fark ettim ki hızlı bir otomobil olsa da gündelik araç olarak kullanılamazdı. Sonra arabayı buraya bırakıp gündelik olarak kullanılabilecek bir şeye dönüştürdüm. Bir yarış geçmişi olması da aradığım şeylerden biri. Caddelerde dolaşıp arabanın keyfini çıkarmak cidden nefes kesici bir olay. Araba dediğim budur. Evet, kesinlikle. Lisedeyken 3 yıl boyunca bu arabayı kullandım. Liseden sonra pek kullanamadım. Çünkü sürekli bozulup duruyordu. O yüzden büyüyünce almak üzere sattım. Sonra da istediğim şeyleri yapabileceğim duruma geldikten sonra da 16 yaşıma, o mutlu günlerime geri dönebilmek için çabaladım. Evet, bir sürü anı tekrardan canlandı. İşte lise yıllarım falan. Kocaman camlar ve bir sürü şey işte. Arabayı sürerken epey bir adrenalin salgıladım ve dünyada hiçbir şeyi takmadığım yıllara bir anda geri dönüverdim. Size ne kadar teşekkür etsem az dostum. Gerçekten de hayallerimi gerçeğe dönüştürdünüz.
2: Bu işler bizden sorulur. Biz yalnızca arabaları değil, anıları da canlandırırız.
4: Anıları da aynen öyle.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
8: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
16: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
17: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Yaşanacaksa
18: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
20: Bellona. Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
23: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
24: kartıma din. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle?
27: Böyle olmaması gerekiyor.
25: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
29: Hansi'den vazgeçemem.
25: Geriye tek bir soru kalıyor.
30: Kalsın, kalsın mı?
31: Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
25: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
29: Başıma ne gelecek acaba?
28: Bakmaya cesaret edemiyorum.
31: Ta-ta.
25: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Programımızda birazdan.
1: Ben çekerim.
0: Küçük çadır karavan bir VIP müşteri için inanılmaz bir dönüşüm geçiriyor. Hazır olduğuna emin misin?
1: Evet.
0: Tamam. Ena müthiş eski parçalar buluyor.
2: Bu tam kamp için.
0: Bu sırada daha önceden yaptıkları muhteşem bir karavan biraz bakım için Justin'i tekrar ziyarete geliyor.
3: Bunu sevdim.
4: Bayıldım.
0: Biz Justin ve Ena. Karavanlar bizim işimiz. Eski bir karavan gördüğümde heyecanlanıyorum. Artık vintage olan karavanları avlıyoruz ve onlara eski ihtişamlarını yeniden kazandırıyoruz. Bu bir iş ama kimileri takıntımız diyor.
2: Bu avı çok seviyorum.
0: Bulmak için her yere bakıyoruz. Hatta insanın burnuna silahların doğrultacağı evlerin kapılarını çalıyoruz. Bazıları bir hurda yığını görürken biz dolar işareti görüyoruz. Eski bir karavan gördüğümde onu almak için her şeyi yaparım.

0: sene şanslıydık. Hiç boş kalmadan çalıştık. Şimdi soluklanmak için biraz vakit bulabilmişken Ena ile birlikte oğlumuza özel bir şey yapmak istedik. Bu yüzden 48 model bir çadır karavanı sadece onun için dönüştürmeye karar verdik. Oğlum Sullivan 5 yaşında. En sevdiği karavan bir çadır karavan. Yanlar bu şekilde açılıyor ve bunlar yukarı kalkıyor. Yan yüzlere yaslanıyor ve sonra içinden bu kanvas çadır çıkıyor. Çok geniş bir oda yaratıyor ve Sully buna bayılıyor.
1: Oğlumuza yapacağımız şeyler için planımız çadırı yeniden inşa etmek ve daha hafif bir kanvas kullanacağız ve ayrıca aydınlatma takacağız. Ah tatlım iş. Ve Justin bunları henüz bilmiyor olsa da benim isteğim tenteyle bir alan yaratmak ve ayrıca yan duvarları.
2: Ben çekerim.
0: Basit özellikleri var ama gerçek kamp deneyimi sunuyor. Çok iyi hatırlıyorum, ebeveynimle kampa giderdik. Her şeyi ben kurardım. Çok istekliydim, yaparken çıldırırdım. Sullivan da aynı şeyi yapıyor. Kamp yapmaya gidince her şeyi kurmak için sabırsızlanıyor. Onun için büyüdüğü zaman da hatırlayacağı güzel bir kamp deneyimi yaratmak istiyorum.
1: Genelde yaptığımız karavanlardaki gibi sofistike detaylar olması gerekmiyor ve bu yüzden tam ona göre.
0: Basit bir iş ve bence Devin ve Jake kolaylıkla halledebilir.
1: Yapacağımızı konuştuğumuz şeylerden bir tanesi treyleri yeniden boyamak. Bütün gövde üzerinde Afrika'ya yaptığımız seyahati çağrıştıracak dokunuşlar olabilir. Mesela...
3: Aklınızda bir renk var mı?
1: Evet, harika. Aslında açık safari yeşili gibi bir şey düşünüyorum.
3: Evet.
1: Ayrıca tekerlekler de boyanabilir.
0: Çadırı biraz hafifleteceğiz. Ön krikonun sorununu da çözeceğiz. Oldukça küçük, basit bir proje ama aklınıza gelebilecek önerilere açığız. Rengi seçme, boya ve bütün o yapılacak diğer işler için sana güveniyorum. Başka fikirler bulacak olursanız bunları da yaparsınız.
3: Anlaşık olsun. Tabii. Güzel. Tamam.
0: Sağ olun çocuklar, başlayalım.
3: Evet tabii.
1: Tamam.
3: Harika.
0: Devin ve Jake öncelikle bu karavanı boyayacak. Yeni bir kanvas çadır konacak ve döşeme yenilenecek. Ayrıca yeni lastiklerle yeni bir ön kriko takacaklar. Çadır karavan Emine'lerde. Şimdi Ena ile birlikte muhteşem bir proje olacak. Ender bulunan bir seyahat karavanına bakmaya gidiyoruz. Dostum,
4: 1952 Roadmaster.
0: Merhaba, nasılsın?
5: Harika, ya
1: merhaba.
5: Sen? İyi, iyi.
0: Ron,
5: evet.
0: Justin.
5: Evet,
1: merhaba, ben Ena.
5: Merhaba Ena.
1: Çok memnun oldum.
5: Ben de memnun oldum.
0: Aradığımız şey burada. Müthiş görünüyor. Boyu ne kadar? 10 metre.
5: Aslında 11 metre. 1952 model. Yaşın neredeyse benim kadar. Ama çok daha iyi durumda. Bu karavan bir arazide duruyordu ve oldukça uzun bir zamandır oradaydı. Muhtemelen 40 yıldır hiç ellenmemişti. Ve ben de gidip bir teklif yaptım. Ve sonrasında onu eve getirdim.
0: Yolda gelirken konuşuyorduk. Benim şehirde bilmediğim karavan yoktur diye düşünürdüm. Şimdi bu 11 metrelik karavan
5: evet,
0: nereden?
5: Evet, doğrudur. Bu tenteleri kaldırdığında sanki her zaman buradaymış gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu çatı yapısına bayıldım. Gerçekten çok çılgın.
5: Bunun güzel bir mühendislik örneği olduğunu ve çok iyi yapıldığını görebiliyorsun. Korumak için çok iyi bir iş çıkarmış.
0: Bu gerçekten harika. Tekerleklere kadar iniyor.
5: Evet.
0: Can kapağına kadar her şeye bayıldım. İçini görmek isterim. Bakabilir miyiz?
5: Tabii.
0: Tamam.
1: Tamam. Ron harika. Gerçekten çok iyi bir adam. Ve bu karavana en az bizim kadar değer veriyor olmasına bayıldım.
0: Bu karavanın kendine has bir fonksiyonu olacak. Mesela bir misafir evi gibi kullanılabilir. Bunlara talep artıyor. İnsanların arazisi oluyor. Orada bir şey inşa etmek yerine böyle karavanlardan alıyorlar. Özellikle de büyük olanlardan. Dostum. Vay canına, şu güzelliğe bir bakın.
1: Bu gerçekten harika. Tavan pencere.
5: Evet.
1: Kesinlikle müthiş.
5: Daha önce bu modelden görmüş müydün?
0: Böyle iyi durumda olanını hayır.
5: Bunda bir sürü özel yapım detay var ve yemek bölümü bunun en mükemmel örneği.
0: Güzel.
1: Buna bayıldım.
5: Başka iki tanesinin fotoğrafını gördüm ve burası açıktı.
0: Bence harika.
1: Bu mutfak köşesi kesinlikle
5: çok iyi,
1: inanılmaz.
5: Değil mi? İnsanı doğruca Edirler'deki restoranlara götürüyor.
1: O yemek köşesi gerçekten keyif almak için yapılmış.
0: İçinde bir tam banyo
5: evet,
0: da mı var?
5: Evet, duş başlığı olan döküm demir, porselen bir küvet var.
0: Oldukça
5: çok
0: geniş
5: iyi
0: bir
5: durumda.
0: Banyo.
1: Bu duş ve küvet gerçekten...
0: Söylemeliyim Ron, bu şey harika. Ve bunun potansiyelini görebiliyorum. Bunun ciddi bir potansiyeli var. Biri bunu arazisine koyduğunda şahane bir misafir evi olur. Daha önce birkaç tane görmüştüm. Bazıları zaman zaman internette satılıyor ama çoğu hurda oluyor. Hiç böyle iyi görünenin içine girip inceleme şansım olmamıştı. Heyecanlıyım. Hadi gidip biraz iş konuşalım.
5: Tabii, tabii.
0: Bu şeyin harika özellikleri var. Şu anda gerçekten başım dönüyor. Çünkü içinde özel yapım detaylar bulunuyor. Durumu iyi. Aynı zamanda ona iş perspektifinden de bakmalıyım. Biz oldukça fazla sayıda karavan yeniliyoruz. Dolayısıyla evet. Bütün bu süreçlerin nasıl maliyetleri olduğunu biliriz. Bunun için ne kadar istiyorsun?
5: Sanırım 8000 civarında bir şeye anlaşabiliriz.
0: Buna çatı yapısı da dahil mi?
5: Evet, çatı yapısı da içinde olur. Evet.
0: Bizim aldıklarımız genelde 1000-2000 dolara satılanlar oluyor. İşin içine nakliye masrafları giriyor, yola çıkabilir duruma getiriyoruz. Gerçekçi olarak baktığımda aklımdaki rakam bunun yarısı kadar olur. Çünkü 11 metrelik bir karavan 5 metrelik konserve jambon değil. Gerçekten şahane detayları var. Bunları tekrar görünür kılacağız. Bir şeyi yapıp yanındaki şeyi yapmamak olmaz. Bunda çalışmaya başlayacaksak bir müşteri bulup sonunda bir misafir evi gibi kullanılacaksa her şey tam olmalı. Ancak böyle ona
5: tabii,
0: tekrar
5: evet.
0: Eski kimliğini
5: evet.
0: Verebiliriz.
5: Evet.
0: Sen 8000'desin. Bense senin biraz daha altında bir yerde 4000'deyim. Sana şunu sorayım. Benim durduğum noktaya bir miktar yaklaşmayı düşünür müsün?
5: Evet. Senin için biraz inebilirim.
0: Biraz mı? Peki.
5: 7000 dolara ne dersin?
0: 7000'e? Sen ne dersin Ena?
1: Hayır, bu maalesef olmaz ama bilmiyorum. Belki 5000 düşünebilir
5: misin? Bu benim düşündüğüm miktardan daha az.
0: Tamam. Okay.

0: Servis with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı tak.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Evet.
18: Oğlumuz Sally çadır karavanları çok seviyor. Bu yüzden Ena ile birlikte sadece onun için bir tane yapıyoruz. Bu sırada çok iyi bir dönüştürme projesi olacak. 52 model bir karavan alacağız. Vay canına, şuna bir bak. Tabii makul bir rakamda buluşabilirsin.
6: Sanırım 8000 civarında bir şeye anlaşabiliriz.
18: Bizim aldıklarımız genelde 1000-2000 dolara satılanlar oluyor. İşin içine nakliye masrafları giriyor, yola çıkabilir duruma getiriyoruz ve gerçekçi olarak baktığımda aklımdaki rakam verdiğin fiyatın ancak yarısı kadar. Benim durduğum noktaya bir miktar yaklaşabilir misin?
6: Evet. Senin için biraz inebilirim.
18: Biraz mı? Peki.
6: 7000 dolara ne dersin?
18: Sen ne dersin Ena?
14: Hayır, bu maalesef olmaz ama bilmiyorum. Belki 5000 düşünebilir misin?
6: Evet, bu benim düşündüğüm miktardan daha az olur. 5500 nasıl?
0: Ron karavan için 8.000 dolar düşünüyordu ve bunu kesinlikle anlıyorum. Çünkü bu kadar iyi şekilde korunmuş bir tane bulmak her gün yaşadığımız bir şey değil.
18: Muhtemelen sadece biraz bakım yapacak olsan bu iyi bir fiyat. Ama biz büyük bir atölyeyiz. Bizimle çalışan çocuklar var. Ayrıca kullanılacak materyalleri de hesaba katmak gerek. Fiyatı 5.500 dolara çekebildim. Bu rakamda hala para kazanabilirim. Bence 5.500 dolara ondan iyi bir kar elde edebiliriz ve onun da sevileceği bir evi olur.
0: Tamam.
18: Ena evet dedi, bence anlaştık.
20: Tamam.
18: Tamam. Şimdi biraz nakit getirip paranı ödeyelim.
0: Sonunda 5.500 dolarda anlaştık ki bence bu oldukça...
20: Onu giderken görmek kesinlikle üzücü ama çok iyi bir yere gideceğine dair aklımda hiçbir şüphe yok.
18: Ena çadır karavana özgün parçalar bulmak üzere yerel antika dükkanına gidiyor.
0: Burası çok güzel bir yer. Çünkü içeride gizlenmiş müthiş şeyler oluyor ve ne zaman neyle karşılaşacağını bilmiyorsun.
21: Merhaba.
0: Merhaba Edi, nasıl gidiyor?
21: İyi, iyi.
0: İyi, seni görmek seni, güzel.
21: Seni de, her şey olur.
0: Evet, her şey tamam. İyi gidiyor. Biraz bakınmak için
21: güzel.
0: Geldim.
21: Tamam, bir şey ihtiyacın
0: tamamdır.
21: Olursa seslen.
0: Harika.
21: Tamam.
0: Bu gerçekten çok güzel. Ve eski bir örtü. Tam kamp için. Bu gerçekten... Çok hoş. Ve markanın sembolü. Bu piknikler için taşınabilir bir parça. Çok güzel. Ve ayrıca üzerinde ekmek ve öğle yemeği yazıyor. Evet, sanırım bunu alacağım. Karakteristik bir parça olarak kullanılabilir. Portatif bir mutfak gibi olur. Eddie, merhaba.
21: Merhaba. Bir şey buldun
0: aslında
21: mu?
0: Aslında evet, şuradaki mutfak.
21: Kamp mutfağı.
0: Evet.
21: Tamam.
0: Evet.
21: Bunun için üzerinde kaç yazıyor?
0: 137 dolar.
21: 100 dolara ne dersin? Sana uygun olur mu?
0: Evet, bu olabilir.
21: Tamam. Tamam.
0: Arkada tamam. Beğendiğim birkaç şey daha buldum. Bu örtü.
21: 25 nasıl?
0: 25 mi? Tamam, bence 25 olur.
21: Başka bir şey var mı? Sadece
0: evet,
21: bunlar. Tamam.
0: Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.
22: Tourist kitchenette 100 dolar. Vintage örtü 25 dolar.
0: Harika. Bir de bu. Çok iyi şeyler buldum. Gerçekten harika şeyler aldım. Ve bunun dışında şahane bir piknik labı. Bunlar karavan için harika olacak. Onu Sullivan için yeniliyoruz ve umarım bitince onun da hoşuna gidecek.
18: Atölyeye döndüm. Benden biraz sonra da bir arkadaşım 1950 model harika bir karavanla geldi. İşlerimizin yine yoğun olduğu bir dönemde bir gün Eric bizi aradı. Devamında bizim en iyi dostlarımızdan biri oldu, müşteriden fazlası. Birkaç sene önce onun için bir karavanı tamamen yenilemiştik. Elde ettiğimiz sonuç gurur vericiydi. Her zaman birine bu karavan aslında başta böyle görünüyordu demenin çok
23: evet,
18: hoş olduğunu düşünürüm.
23: Evet, kesinlikle.
18: Gerçekten harika. Evet.
23: Şimdi
18: değil mi? O zamandan beri
23: ve...
18: sık şekilde kullanıyorsun.
23: Evet. Hatta bir eyalet haritası aldım. Geçtiğim yollar üzerinde işaretliyorum.
18: Harika bir fikir. Ona karavanı için öncelikle pozitif geri bildirim vermeye çalıştım. Sonunda yapılacak en iyi şey doğruyu söylemekti. Karavanın durumu çok kötüydü. Her şeyi çıkarıp atmak zorunda kaldık. Küçük bir mücevher bulduğunu düşünmüştü ve biraz bakım yapacaktı. Sonra kampa gidip iyi vakit geçirecekti ama ona bu şeyi arabana bağlayıp yola çıkarsan muhtemelen parçalarına ayrılacak dedim.
23: Çok ciddi boyutta pas sorunu vardı. Bunu görmek şok ediciydi. Bu karavan ömrünü doldurmuştu ama gerçekten özgün bir şey yaratma hayali hala oradaydı ve benim istediğim de buydu. Ve Justin ve Anna bunun altından iyi şekilde kalkabilecek kişilerdi. Bugün karavana getirdim çünkü birkaç sorunu var. Yakın zaman önce su sızdırdığını fark ettim. Sanırım bir yerlerde çatlak var. Ön pencerelere bakmalarını istiyorum. Onlar da biraz sızdırıyor. Son bindiğinde şiddetli bir yağmur vardı ve karavanın içine su girdi. Bu yüzden bu problem de çözülmedi. Bunların dışında bir de fırın var, onu kullanıyorum. İnsanlar bunu kullanıyor musun diye soruyorlar. Onlara kesinlikle diyorum. Kulpları çok ısınıyor. Kendimi yakmak istemiyorum, bu yüzden Justin güvenli olduğundan emin olacak.
18: Eric'in önünde bir festival var, bu yüzden işlere hemen başlamalıyız.
23: Festival aslında önümüzdeki hafta, haftaya perşembe. Bu yüzden karavan mükemmel durumda olmalı. Ama bunu yapmak için ellerinde fazla vakit yok.
18: Bu karavan hızlı tamamlanmalı. Bu görevi Jeff ve London'a vereceğim. Bütün dikkatlerini ona verebilirler.
20: Evet. Şimdilik.
18: Havalandırmanın dolaşım sorununu kontrol edecekler. Su sızdırma olayını çözecekler. En büyük sorun fırın olabilir. Bu yüzden ona da hemen başlayacaklar.
2: Evet, burada küçük bir ocak ve bir fırın var ve onu çıkarmamız gerekiyor. Ön kısmında gerçekten ciddi bir problem var.
3: Evet.
2: Çok fazla ısınıyor. Ve burada fırın kapağının etrafında hiç lastik yok. Bu yüzden birlikte bu şeyi yerinden alıp dışarıda çalıştırıp bakmamız gerekiyor. Evet.
3: Evet.
2: Evet, çıkarmak eğlenceli olacak.
3: Yok. Evet.
2: Çok iyi. Oo, şuna bir bakın. Tamam, burası. Burada kalabilir. Şu yayı gördün mü?
3: Evet.
2: Ve bunun bir ayarı var. Evet.
3: Evet, onu aşağı çekebilirsin.
2: Bu kapakta bir gergi mekanizması var ama kendisi tamamen kapanmıyor, tam oturmuyor. Ve bu da bütün ısının düğmelerin altından kaçmasına izin veriyor ve dokunamıyorsun. Şimdi o mekanizmayı biraz daha sıkıştırmalı ve daha iyi kapanmasını sağlamalıyız.
3: Teşekkürler. Çıkardığımız yayı biraz daha açıyoruz. Çok fazla kıvrılmış ve bu sebepten onu aşağı çekmeden sıkıştırmamız mümkün değildi. Şimdi onu biraz düzleştiriyoruz. Böylece yaya az bir daha gerginlik vereceğiz. Düz olacak böyle.
2: Hayır, hala tam olarak oturuyor diyemeyiz. Çünkü bir mandalı yok. Gel yukarı çıkıp bizim mezarlığa bakalım. Bence yukarıda bir tane vardır. Aslında bunun da mandalı yok. Mıknatısları var. Hey London.
3: Evet.
2: Mıknatıs koymaya ne dersin?
7: Ya.
3: Olabilir. Bir tane olmalı. Ha işte burada.
2: Tamamdır.
3: İyi görünüyor.
2: Tamamdır. Mıknatıslar.
3: Şuna baksana. Kapatınca.
2: Evet.
3: Vay canına.
2: Bunu çok sevdim.
3: Bayıldım.
2: Bu müthiş bir fikir. Her şeye bakıyordum ve sanırım bu bir mıknatıs dedim ve bunu görmeliydin.
3: Mıknatısları ben de severim.
2: London.
3: Evet. Mıknatısları severim.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen dibinde olur.
24: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
25: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
24: Yok mu bunun bir çaresi?
26: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
27: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
28: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
29: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
30: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
31: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
32: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
33: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
34: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
35: Bim.
1: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
8: basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edin.
7: Ol %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
8: basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve

0: ENA takımın yardımıyla 5 yaşındaki oğulları Sullivan için süper havalı bir çadır karavanı yenilemeye başladılar. Onun için büyüdüğü zaman da hatırlayacağı güzel bir kamp deneyimi yaratmak istiyorum. Sonra bu 1952 model karavanı buldular ve fiyatta anlaşıp satın aldılar. Evet, aradığımız şey burada. Gerçekten müthiş. Eski bir müşteri bazı küçük sorunları olan şahane karavanıyla atölyeye geldi. Çocukların bunları acil şekilde halletmesini istedi.
1: Şuna bir baksana.
2: Mıknatıs.
1: Kapatınca?
2: Evet.
1: Vay canına.
2: Bunu çok sevdim.
1: Bayıldım.
0: Fırın sorunu çözülmüşken London şimdi havalandırma sistemine odaklanabilir.
1: Buradaki problem havalandırma ünitesinin çok arkada olması. Öyle ki soğuk hava buradan geliyor. Hava giriş deliği hepsini alıyor ve sonra burada bir girdap oluşuyor. Ve istediğin gibi hava üflemiyor ve elimi koyduğum zaman buradan kesinlikle soğuk hava gelmiyor. Bu yüzden hızlıca bu küçük kutuyu yaptım. Çünkü bunun aletin sorununu çözüp çözmeyeceğini görmek istedim ve yaptığım şey şuydu. Onu buraya koydum. Bantla yapıştırdım ve şimdi odanın her yerine güzelce dağılacak şekilde soğuk hava gelmeye başladı. Bunun çözümü buydu. Artık açabiliriz. Şimdi havayı zorlamış olduk. Soğuk havanın çıkabileceği bir kanal yaratmış olduk. Böylece treyleri daha verimli şekilde soğutabilecek.
0: Babamla birlikte geçenlerde yol kenarında gördüğü bir karavana bakmaya gidiyoruz. Merhaba.
3: Merhaba.
0: Nasılsın?
3: İyiyim.
0: Güzel, ben Justin.
3: Ben de Larry.
0: Memnun oldum. Babam buradan arabayla geçerken kenardaki karavanı fark etmiş. Yakından bakabilir miyiz?
3: Tabii.
0: Tamam, bakalım neler var.
4: Bu aslında ilginç bir karavan çünkü bunlar alüminyum olanlar çıkmadan
3: evet,
4: önce vardı.
0: Gerçekten harika bir şey değil mi?
3: Evet.
4: Acaba içerisi ne
0: Bilmiyorum,
4: durumda?
0: Gel bakalım. Yıpranmış ama daha kötülerini gördüm. Sanırım buradan biraz su almış, değil mi?
3: Evet. Üzerinde bir muşamba vardı ama uzun
0: Eminim
3: bir süre...
0: Eminim zamanında durmadı. İyi bir karavandı. Çünkü kesinlikle harika evet. özellikleri var.
4: Şu eski ocağa evet. bak. Sanırım hiç bu kadar eskisini görmedim.
0: Evet, bu ısıtıcı da öyle. Muhteşem.
4: Evet, çok iyi bir karavandı.
0: Şuradaki fenere baksana. Sullivan'ın karavanı için
4: evet.
0: bir tane lazım. Bu harika bir fener. Çok iyi. Bu karavanı yaptığın zaman bütün o dönemi yeniden yansıtmasını istiyorsun. Bütün olmalı. Her şey uyumlu görünmeli. Fener şahane ama başka bir şey yok. Sahibi bana bütün şeyi satmak istedi.
3: $500 senin olabilir.
0: 500 mü? Bu karavanı dönüştürerek kâr edemem ama belki parçalarından biraz para gelebilir. Şimdi bunu bu konuda uzman olan adamımla konuşacağım. Masrafı benimle bölüşmek isteyebilir. En kötüsü o eski feneri mutlaka almak isterim. Elimde onu kullanmak isteyeceğim başka bir karavan var. Sence anlaşabilir miyiz?
3: Tabii.
0: Tamam. $30 nasıl?
3: Tamam.
0: $30 uygun mu? Harika. Bu mükemmel olacak.
5: Justin az önce beni aradı ve yakın bir yerde olduğunu söyledi. 1940'lar döneminden bir karavana bakmaya gelmiş. Durumu kötü dedi. Ama aslında içinden bazı iyi parçalar çıkabileceğini söyledi. Bu yüzden oraya gidip ben de bir göreceğim. Belki bu trailer için ortak oluruz ve ikimiz de biraz para koyar ve masrafı bölüşürüz.
0: Merhaba Eric, nasılsın?
5: Merhaba, sanırım şurada.
0: Evet, oradaki. Müthiş bir şey ama yenilenebilir durumda değil. Tabii bu modellerden görmek her zaman güzel.
5: Hızlıca içine bakabilir
0: evet,
5: miyim?
0: Evet, kesinlikle.
5: Hadi bir görelim. Oo dostum.
0: Evet, biliyorum. Sadece bazı ana parçaları var. Ve sonrasında halletmen gereken bir sürü sıkıntı olacak. Bunlar için de çok para harcamak gerek. Ne dersin?
5: En iyi teklifi
0: Ona cihazlar
5: kaç?
0: İçin $300 veririm dedim. O da 500 istedi. Ama bu senin uzmanlığın aslında.
5: $500 tamam diyecek olursan muhtemelen parça başına $100 gibi bir şey vermiş Aha. olursun. Ve şu gördüğün...
0: Gerçekçi olursan bu $75 dolarlık bir kumar.

0: Dostum, bu şeyden para kazanmak oldukça zamanını alacak.
1: Biliyorum.
0: Son birkaç yıldır karavan parçaları alıp satıyorum ve zaman içinde şunu öğrendim. Bir karavandaki orijinal buzdolabını tutarsan kumar oynuyor olursun. O şey çalışıyor mu bilmiyorsun. Çalışıyorsa harika para gelir ama yoksa paranı direkt olarak çöpe atmış olursun. O ocak ve soba, bunlar tamir edilebilir ama sattığın zaman başta onlar için ödediğin paranın muhtemelen tamamını çıkaramayacaksın ve bu iyi bir alışveriş olmaz.
1: Bize vakit ayırıp gösterdiğin için sağ ol dostum. Ena antika dükkanından aldığı kamp takımıyla birlikte atölyeye döndü.
2: Sanırım bunun orijinal tasarımında karavanın basamaklarının üzerinde durması düşünülmüş. Ayakları bu şekilde açılıyor ve sonra masa oluyor. Böylece burada yemek hazırlamam mümkün oluyor. Oldukça zekice, ihtiyacın olan her şeyi sunuyor. Bunun takıldıktan sonra çok kullanışlı olacağına eminim. Umarım Justin ne kadar iş çıkacağını gördüğü zaman çıldırmaz.
1: Son gördüğümüz karavandan bize bir şey çıkmadı ama bence Ena Fener'i görünce bayılacak. Merhaba. Nasılsın?
2: Merhaba.
1: Seni görmek
2: güzel. İyi, senin nasıl gidiyor?
1: Bak ne buldum.
2: Vay canına. Orijinal halde mi?
1: Çok iyi değil mi?
2: Bu hangi karavanın olacak bilmiyorum.
1: Salı için bunu... tam olarak karavanla aynı dönemden.
2: Gerçekten harika.
1: Evet.
2: Bence buna bayılacak.
1: Aman tanrım, mükemmel. Ona mükemmel demek zor olsa da Ena'nın bir arkadaşının bakmamızı istediği bir karavan var.
2: Dakota'nın eşi Mel'e yakın zamanda büyük babasından bir karavan miras kaldı. Ve bunu elinden çıkarmak istemiyor çünkü onunla birlikte çok güzel anıları var. Ve şimdi Dakota'nın içinde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tamam, bakalım.
3: Aman tanrım.
2: İşte burada. Merak etme, değişecek. Hadi gel birlikte girelim.
3: Cidden hatırladığım kadar kötü gözüküyor. Bu karavan uzun bir süredir yakınlarda bir arazide duruyordu ve içinde biri yaşıyordu. Ama aslında orada gün geçtikçe mahvoluyordu. Biz de onu elden geçirmeye ve büyük babasını onurlandırmaya karar verdik. O 1976 yılında sıfır olarak almıştı ve şimdi gerekli bakım ve yeni tasarım yapılacak ve sonra çocuklarla birlikte eğleneceğiz. Aman tanrım, bu gerçekten çok ama çok iğrenç.
2: Ağır bir koku var.
3: Burada güçlükle nefes alabiliyorum.
2: Vay canına, şuna bir bakın. Vay canına. Hala sağlam.
3: Ena'nın bizim için mutlaka yapmasını istediğim şey saklama alanını arttırması. Buna ihtiyacımız var.
2: Aralarda bazı dolapları eksik ve orijinaline sadık kalmamızı istediğinizi çok iyi biliyor olsam da bu mümkün olmayacak. O konuda maalesef kötü bir haberim var.
3: Tamam, bence eskiler ne kadar giderse o kadar iyi olur.
2: Öyle görünüyor. Birisi bütün bu plastiğin halının üzerinde durması için büyük bir çaba sarf etmiş olsa da bence bunun
3: bence
2: gitme zamanı gelmiş.
3: Ve burası arıların yaşadığı yer.
2: Tamam, sana söylemeliyim ki bu aslında oldukça şirin. Bu dediğime güleceğini biliyorum ama şu banyonun büyüklüğüne baksana.
3: Bu tek artısı.
2: Yukarılara ayna koyarız. Burası ne acaba? Tamam, sırada mutfak var. Bu dolapların gitmesi gerekiyor. Ocak ve fırın konusunda ne düşünüyorsun emin değilim ama ben kampa gittiğimde hiç fırında güveç yapmadım.
3: Hayır, istemiyorum, gerek yok.
2: Ve bu buzdolabı oldukça eski ve bence senin istediğin görünüme sahip değil.
3: Yeni bir şey tasarlayalım.
2: Evet, öyle yapalım. Renk paleti olarak neler olmasını istiyorsun? Hiç düşündün mü? Ya da ne tür materyaller kullanacak olsa hoşuna gider?
3: Vintage şeyler kesinlikle tarzım değil ve bunu duymayı sevmediğini biliyorum. Ama benim için tamamen farklı bir şeyler yapmalı. Daha çok bir kumsal evi havasında olmasını istiyorum. Yıkanabilir kılıflı olan koltuklar. Böylece kullanım kolaylığı olur ve daha sonra renkler konusunda ise kum tanesi renkleri, nötr, kolay temizlenebilir.
2: Tamam. Gerçekten sade bir renk paleti kullanırız. Ve öne çıkması için aralara biraz renk atarız. Projenin başlamasına biraz daha zaman var ve aslında bu mükemmel. Çünkü şimdi ne gibi seçenekleri olduğunu gördü ve evine gittiğinde oturup bunlar üzerine düşünüp kafa yorabilir ve tasarımı sever. Ama rakam bütçelerinin üzerinde kalırsa başka materyaller
3: kullanır.
2: Bu
3: karavan için isteğim her şey bittiğinde ailemiz için temiz ve aynı zamanda fonksiyonel olması. Bu eğlenceli olacak.
1: Bu sırada Devon'un hazırlık çalışmaları oldukça iyi gidiyor.
4: Treyleri hazırlama kısmını bitirdik. Çok vaktimizi aldı. Döküktü, stres çatlakları vardı ve menteşeleri değiştirdik. Ve bunun için bir sürü delik açmamız gerekti. Alüminyum yumuşak bir metal. Bu yüzden kolay yamuluyor, kolay hasar alıyor ve çiziliyor. Bunu buradan alacağız ve kapaklar da dahil tamamına renk vereceğiz ve sonra harika görünecek. Evet.

Salı için yaptığımız çadır karavan şimdiye kadar uğraştığımız en küçük karavan olabilir. Ama bu noktaya gelmesi için inanılmaz vakit harcadık. Boya bitti ve 10 numara görünüyor. Şimdi bütün kapakları takmalıyız, böylece döşemeciye gönderebiliriz.

0: Müthiş görünüyor. Evet, birince bayıldım.
1: Evet, değil mi?
0: Artık bu karavanı götürüp yeni çadırını yaptırma zamanı. Takmak için gerekli olacağını düşündüğün her şeyi yanına al. Böylece düzgün şekilde oturtulabilir. Orada bir sorun çıkarsa haber ver, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sağ ol. Ve müthiş şekilde London ve Jeff, bu sadece birkaç gün önce gelmiş olan karavanın işlerini bitirmek üzere. Bu bizim önceden yaptığımız bir karavan ve Eric onu küçük tamiratlar için getirdi. Hafta sonu festival var ve her şey hazır olmalı.
2: Tamam. Bunun bütün işleri bitti. Eric yolda. Zamanlama mükemmel. Ama bu en sevdiğim tasarımlardan ve gitmesine üzülüyorum.
0: Yukarıdaki bazı kısımlardan su alıyordu ve kapatmak için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. İlk geldiğinde kötü bir haldeydi. Bu yüzden yeni kauçuk takmış, her şeyini yenilemiştik. Ama bu 2,5 yıl önceydi. Bazı şeyler biraz çekti. Suyun içeri girmeyeceğinden emin olmak için her şeye bakmalıyız. Son rötuşlar birkaç dakikaya bitecek ve karavan hazır olacak. Eric tam zamanında geldi.
2: Harika görünüyor.
0: Sana söylüyorum, bu şeyi kendime alır, doğrudan kampa giderdim. Kamp yapmak deyince insanın
2: gerçekten
0: aklına
2: özgün,
0: bu geliyor.
2: Evet. Harika.
0: Festivale gittiğini bilmek beni öldürüyor dostum.
2: Biliyorum, sen de gelmelisin.
0: Bir dahakine.
3: Justin ve takım şahane bir iş çıkardı. İşleri çok kısa bir sürede hallettiler ve benim tek yapmam gereken yollara düşüp bu festivale gidip orada biraz eğlenmek.
0: Çadır karavanın döşemecideki işleri bitti. Şimdi bulmam gereken bazı ufak tefek şeyler var. Bu projeyi tamamlamak için ona uygun bazı küçük parçaların ve aksamların peşine düşmem gerek. Şu anda aradığım şey ön kriko. Eski bir tane bulabilirsem harika olur. Boyutunu gördün mü? Ararken rast geldiğim bir tane var ve bu 1940'ların sonları ya da 50'lerin başlarından kalma. İstediğim bunun gibi bir şey. İnanılmaz, sağlam değil ama yine de böyle bir dili olduğu için belki düşünülebilir.
1: Evet.
0: Uzun zamandır bunun gibi bir şey görmedim. Genelde internetteki açık artırmalarda rastlıyorsunuz. Fiyatı da kim bilir kaça çıkıyor. Bu yüzden önce yerel bazı bit pazarlarına baksam iyi olabilir. Belki aradığım şey hemen burada, burnumun dibindedir.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: Kamp yapmak deyince insanın aklına doğrudan bu geliyor. Eric'in karavanı şimdi çok daha iyi ve tekrar yollarda. Justin babasıyla bir karavana bakmaya gitti ve dönüştürülemeyecek kadar kötü durumda olduğunu gördü ama yine de eli boş dönmedi. Bu harika bir fener, çok iyi. Ena bir arkadaşına tasarım fikirleri sunarak onun eski bulduğu bir karavan için yeniden heyecanlanmasını sağladı.
24: Yeni bir şey tasarlayalım.
25: Evet öyle yapalım.
23: Ve çadırlı karavan yeni gibi parlamaya başladı. Müthiş görünüyor. Artık neredeyse yeni sahibine Ena ve Justin'in oğulları Sally'ye gösterme vakti geldi. Mükemmel Kriko'yu bulma işi beni deli etti. Yine de tam olarak istediğim gibi olmadı.
25: Normal bir kol kullan.
23: Hayır. Evet. Kol kullanayım değil mi? Bu karavan bize geldiğinde ön kısmında daha modern bir Kriko takılıydı. Ben onu sevmedim. Sahip olduğu bütün o sade görünümü yok ediyordu. Modern Krikolardan nefret ediyorum. Bence onlar bir şekilde... Uyumuyor.
25: Ama kullanması çok daha kolay.
23: Evet. Belki o konuda biraz haklı olabilirsin. Sonunda bu eski vidalı Kriko'yu buldum. Ama görüldüğü üzere çok sağlam bir parça değil. Devon, bu sorunu nasıl çözebiliriz? Çünkü bu kesinlikle güvenli değil. Bu kısmı oynuyor. Baksana. Şuna bak.
26: Haklısın, belki şöyle bir şey yapılabilir. Neredeyse aynı boyda olacak şekilde başka bir boru alıp kılıf gibi kullanabiliriz. Bence böyle bir şey denemeye değer.
23: Devon'la birlikte bir çözüm bulduk. Kaplayacağız ya da içi delik bir metal parçasını kılıf gibi geçireceğiz. Böylece şu anda olduğu gibi oynama şansı olmayacak. Şu noktada daha iyisi yok. Zaman az, yarına bitmiş olmalı. Rico ile uğraşmak yeterli değilmiş gibi hala yapılması gereken bir sürü iş var.

0: Yeni çadır el yapımı ve döşemeci çocuklar doğru şekilde takıldığından emin olmak için geldim. İyi görünüyor dostum, gerçekten iyi görünüyor. Bunu sevdim, hem de çok. Şuna da bayıldım. Ve fermuar boyutundan dolayı kenarları tutturabilmek için daha büyük pencereler yapmak zorunda kaldılar. Pencere açıklıkları daha geniş oldu. Böylece fermuar kolay çekilebilecek ve bütün bunlar açık olduğunda daha ferah ve havadar görünecek. Gerçekte safari havası var ki bu tam da istediğimiz şeydi.
1: Sıcak günler için çok daha iyi. Bu proje aslında bazı yönlerden zordu. Çünkü yaşı 60'tan daha fazla ve pek çok kısım bel vermişti ve muhtemelen hiçbir kısmı değiştirilmemişti. Ama düzgün şekilde oturan bir yeri yoktu ve bu yüzden her şeyin bu trailer için özel olarak yapılması gerekti. Amacımız üretici firmanın o zaman orijinalde yaptığı kanvas alıp onun bir kopyasını yapmaktı. Bunlar $295 ve tam olarak estetik kaygılarla tasarlanmamıştı. Daha ziyade düşük fiyatlı, hoş görünümlü ve kullanışlıydı. Ama mesela şimdi pencerelerde pirinç fermuar kullandık. Daha hoş görünümü ve daha lüks bir hissi oldu. Her şeyle birlikte üzerinde çalışırken gerçekten keyif aldığımız bir iş oldu. Toplamda yaklaşık olarak 75 saat harcadık. Bitmiş halini görmeyi iple çekiyorum.
0: Sanırım Devon benim için bir kriko yaptı. Çok heyecanlıyım, oldu mu?
2: Bir çözüm bulduk, evet.
0: Bunu başardığına inanamıyorum.
2: Sonunda birkaç farklı krikoyu kestik ama
0: evet, bu
2: işe
0: mükemmel.
2: Yaradı.
0: Son noktada kol kurtarıldı ki benim istediğim de buydu. Ve bu renk, bütün bu karavan tek kelimeyle şahane. Ne kadar zamana ihtiyacınız var?
2: Neredeyse bitirdik.
0: Harika.
2: Diyelim. Evet.
0: Eminim 1948'de bu kadar iyi görünmüyordu.
3: Bu çok iyi.
0: Gerçekten müthiş görünüyor. Bu 48 model çadır karavanın fiyatı o zaman $295. Firma aslında farklı şeyler de üretiyordu. Bisikletleri vardı, fenerleri vardı, kamp malzemeleri vardı. Bu bir numaralı ürünlerindendi.
4: Aynı zamanda o yıllarında en iyilerindendi.
0: Evet, kesinlikle. Tam
3: evet.
0: Olarak.
3: Bence gurur duyarlardı.
0: Bence de, sana katılıyorum.
3: Bu halini görmüş olsalar
0: giderdi.
3: Evet.
0: Orijinal jant kapakları, şunlara bakın, kesinlikle büyüleyici. Önümüzdeki 12 yıl bu şekilde koruyabilirsem bunu Sullivan'a teslim edebilirim.
3: İşte bu. Evet.
0: Karavan dönüştürmeyi seviyorum ama bazen her koşulda kendimde kalmasını istediklerim oluyor. Ve bu 1948 model de öyle. Çok hoş, küçük bir karavan ve Ene ile birlikte onu 5 yaşındaki oğlumuz için yeniledik.
5: Merhaba.
0: Şuna bir bak, harika oldu değil mi?
5: Kesinlikle.
0: Küçük olanları düşününce bu gördüğüm en havalı karavan olmalı.
5: Bayıldım.
0: Gerçekten çok seviyorum. Bence uzun bir süre aile içinde kalacak.
5: Bundan vazgeçemeyeceğiz.
0: Evet. Doğru. Kullanım olarak basit. Bir çadır gibi. Bence ondan çok daha fazlası var.
5: Evet, sonuçtan çok mutluyum. Bence her çocuk çadırda kamp yapma deneyimini yaşayabilmeli ve... Burada bunu kendi tarzımızda yapıyoruz.
0: Evet, kesinlikle tam istediğim
5: gerçekten
0: gibi.
5: Gerçekten sevdim.
0: Bu işi şundan çok seviyorum. Hemen evet. Otoparkta kamp yapabiliyoruz.
5: Su geçirmez mi?
0: Evet, tamamen su geçirmez. Bu çadır evlerde ya da av çadırlarında kullandıkları bir materyal. Hı hı.

0: Hazır mısın?
1: Ready.
2: Evet.
0: Hazır olduğuna emin misin?
2: Hı hı.
0: Tamam. Bunu senin için yaptım. Biraz daha gözlerini kapalı tut, bakmak yok.
1: Ana.
2: Bakmıyorum.
0: Bu Afrika Safari Kamp Çadırı sadece senin. Şimdi aç gözlerini.
2: Wow.
0: Vay canına, doğru tepkiydi. Harika değil mi?
2: Evet, harika.
0: Burada ne kadar eğlenmiştik, hatırladın mı?
2: Evet, Afrika'da.
3: Bu artık onun olduğu için mutluyum. Bence sonsuza kadar saklayacak.
0: Ah tanrım.
3: Nasıl, içine
0: evet,
3: çok yakıştı.
0: Tam burada dur. Kalenin kralı karşımızda. Evet, her şey hazır. İçecekler var, kamp ateşimiz var. Sosislerimiz, atıştırmalıklarımız
2: var. Eğer burada kalmak istiyorsanız elinizi kaldırın.
0: Ben isterim.
3: Ben de isterim. Pekala, şuna ben de bir bakayım. Harika değil mi?
2: Muhteşem.
3: Evet, bence de.
2: Sanırım şimdi buraya geçip biraz uyuyacağım.
3: Öyle mi?
2: Gerçekten yorgunum ve hiçbir şey yemedim.
3: Senin marshmallowlarımı saklıyorsun.
2: Evet.
3: Aa dostum.
2: Aa,
3: rahat gözüküyor.
2: Burası çok iyi.
3: Öyle mi?
2: Rahat.
0: Ne dersin şampiyon?
2: Evet.
0: Evet, çok iyi değil mi?
2: Güzel.
0: Bizi bazen uğraştırdı ama sonunda müthiş oldu. Pencereler gerçekten güzel ve büyük. Aa, sevdin mi?
3: İlk nereye
0: bunu
3: peki?
0: Bunu sevmene çok sevindim.
3: İlk nereye gideceksin?
4: Hadi kocaman sarılalım.
0: Oh. Söyle bakalım, ne kadar harika?
2: Muhteşem.
0: Gerçekten öyle. Peki fenerini gördün mü? Üzerinde adı yazıyor. Bu kişi bu çadır karavanı yapanla aynı kişi.
2: Aa, bunu...
0: Hadi yakında
2: ama. Ben bunu biliyorum. Çünkü aynı şekilde yazılmışlar.
0: Bu doğru. İkisi de aynı.
3: İyi gözlerim var.
0: Aferin sana. Safari fenerini de sevdin ha? Evet. Aslında bunu festivallere götürüp biraz hava atabiliriz. Bence büyük beğeni toplar. Mutlu musun?
2: Evet.
0: Tamam. Bence sonuç çok iyi oldu. Anne güzel renkler seçti.
3: Oh, teşekkürler.
0: Hadi ateşle bakalım şunu.
2: Yaşasın. Bak, bak.
0: İşte artık ateşle de oynuyor.
2: Annem gibi yapmak istiyorum.
3: Tamam.
0: Aa dostum.
2: Bu harika.
3: Salim'in karavanı beğendiği için çok mutluyum.
0: Kesinlikle.
3: Ve burada otoparkta kamp yapmak çok güzel. Çünkü sabah işe kolay gidebileceğiz.
0: Şimdi biraz rahatlayalım. Yarın yine işlere asılacağız.
3: Sıradaki proje.
0: Evet.
2: Hey, şuna baksanıza.
0: Acele, yanıyor yanıyor. Söndür bakalım.
2: Sorun değil, benimkileri biraz yanık seviyorum.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
17: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
18: Let's kick it.
19: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kipek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
16: İşte bu ya. Ferahlatan hamle.
19: Kafanı ferah tut.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
21: Bellona, Bellona.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.

0: Şimdi Tom Bank'lılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tom Bank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tom Bank,
1: kartıma din. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapılı yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık sadece çocukların kullanımı için değil. Günümüzde üst düzey, resort tarzı...
1: Torunlarınız için kaydırak yapmayı konuştuk.
2: Sadece torunlar için mi canım?
0: Özel yapım...
2: Harika!
0: Ve hayal gücünüzün en çılgın örnekleri arka bahçenizin ortasında gerçekleştirilebilir.
3: 3, 2, 1, gözlerinizi açın.
0: Ve işte bunu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
4: Oo, gösteriş ha?
5: Ya Jackin, ben Michelle, bu da eşim Christian. Carlsbad, Kaliforniya'da yaşıyoruz. Brandon ve Jackson adında iki oğlumuz var. Ey çok tatlısın. Ve Lucy adında bir köpeğimiz.
4: Buraya Körfez bölgesinden taşındık. Orası sürekli sisli ve soğuktu. Burası güneşli olduğundan bir havuz yaptırmak harika olur diye düşündüm.
5: Ben anaokulunda ve birinci ve ikinci sınıf çocuklarına basketbol koçluyum. Benim için büyük anlamı olan sporu öğrenmelerine yardım etmeyi çok seviyorum.
4: Müthiş bir atış.
5: Aferin.
6: Jimmy dostum, burası gerçekten çok güzel bir semt.
1: 10 yıl önce irili ufaklı tepeler dışında bir şey yoktu. Sahil kenarı olması şahane. Michelle ve Kristin çok tatlı insanlar. Çocukları yeterince büyümüş. Bahçede pek oynayamıyorlar. Takılmak için o alanı yenileme ihtiyacı hissediyorlar. Mahalledeki çocukların bahçelerine gelmelerini istiyorlar.
6: Evet, arka bahçede güzel bir havuz. Böylece çocukları sürekli görecekler. Göz kulak olabilecekler. Michelle'in düşüncesi sanırım bu yönde.
1: Aile esasen inşa eden firmanın model evinde. Çok güzel bir mahalle ve çok güzel bir evde yaşıyorlar. Merhaba.
5: Merhaba, nasılsınız?
4: Merhaba.
1: Teşekkürler.
4: Evet,
5: gelin.
4: Hadi gelin.
5: Merhaba.
1: Evet, çok güzel bir bahçe.
5: Teşekkürler.
1: Tasarımımızı aileye göstermeden önce bahçeyi bir kez daha dolaşmak, bütün detaylardan ve aynı şeyi düşündüğümüzden emin olmak istedim.
5: Çocukların oyun oynayabileceği bir yer istiyorum. Evde olmak istiyorlar, arkadaşlarını eve çağırmak istiyorlar. Ben de eğlenmeyi severim. Ben de arkadaşlarımı çağırmak istiyorum. Bir havuzun bize daha kaliteli bir hayat sunacağını düşündüm.
1: Evet.
5: Evden çıkmayı hiç istemeyelim.
6: Evet.
5: Yani. Artık bu alanı pek kullanmıyoruz. Bence üzücü bir durum.
4: Ben sadece gölgeliğin altında takılıyorum ama bahçenin geri kalanı hiç kullanılmıyor.
5: Bu bahçeden mümkün olduğunca çok su olsun istiyorum. Yeşil gördüğünüz yerleri su kaplayabilir. Eşim için güzel bir barbekü alanı istiyorum.
1: Peki barbekü şu tarafta mı?
4: Evet.
5: Evet.
4: Bir şeyler pişirirken ne olduğunu görmem için bu tarafa bakmalı.
1: Biliyorsun Kristin, barbekü arka bahçenin komuta merkezi.
4: Kesinlikle.
1: Arkada barbekü yaptığınızı, bir şeyler pişirdiğinizi, ailenizin ve arkadaşlarınızın harika vakit geçirdiğini izliyorsanız, kalenin kralı sizsiniz.
5: Köşede güzel bir ateş çukuru istiyorum.
4: Tamam. Burada bir jacuzzi, bir spa.
5: Çocuklar bir tür kaydırak
6: Tabii.
5: gibi bir şey istiyor.
4: Çocuklara kaydırak yapılacaksa ben de kendim için hemen yanımda tamam. Toskana oyunu isterim.
1: Peacock ailesi küçük bir bahçeleri olmasına rağmen pek çok şey istiyor. Tasarım güçleşebilir.
5: Burada her ne yapılacaksa adeta hep buraya aitmiş gibi görünmesini
1: evet,
5: istiyorum.
1: Tamam.
5: Estetik benim için
1: Tasarım
5: önemli.
1: Tasarım yanımızda. Görmeye hazır mısınız peki?
4: Evet.
1: Başlıyoruz.
6: Şuna bak.
5: Wow. Oh. Aman tanrım.
4: Evet.
5: Bu çok güzel.
4: Güzel ve büyük bir spa. Braden şuna bak.
5: Muhteşem.
4: Orada bir yanardağ var.
5: Tanrım. harika.
4: Ne harika değil mi?
5: Düşünsen böyle küçük bir bahçede bu kadar büyük bir havuz ve bir sürü özellik yapılabileceği aklıma gelmezdi. Çok şaşırdım.
1: Bu tarafa Toskana oyuğu yapacağız.
6: Oyuğun hemen altında oturacak yer olacak. Farklı bir açıdan yaklaşmak isterseniz oyuğun altından gidip serinleyin.
1: Kaydırak için merdivenimiz var.
5: Ah tanrım, kaydırağa bakın.
4: Barbekü alanını sevdim. Müthiş oldu.
6: Son hali böyle olacak.
1: Orası komuta merkezi.
4: Evet, harika.
5: Ateş çukuruna bayıldım. Oturma alanı havuzu görecek şekilde tasarlanmış.
6: Evet, çocuklarınızı bahçenin her yerinden görmek mümkün olacak.
4: Evet.
5: Kesinlikle havuzda harika vakit geçirecekler.
6: Evet.
5: Çok beğendim.
1: İstediğiniz her şeyi tasarlayabilirsiniz.
5: Evet. Evet.
1: Kazmaya başlayalım mı?
5: Evet. Harika.
6: Başlayalım mı?
1: Evet.
6: Tamam, harika.
1: Evet. Hadi başlayalım.
6: Hadi bakalım. Çok Jackson bahçenizi yapacağız. Bugün kazı günü. Küçük kepçeler mi geliyor?
7: Evet, minicik olanlardan.
6: Hani şu sıska olanlardan.
7: Evet, elbette. Ben hep bu küçüklerle kazı yaparım çünkü temiz olur.
6: Başlamalarını söyleyelim ben hazırım.
1: Evet. Planımız aynı gün içinde yıkım ve kazı yapmak. Bahçeye giriş yapmak biraz zor. Yalnızca bir tek giriş ve çıkış yolu var. O da çok dar.
6: Burası çok dar.
1: Dostum.
6: Evet, gerçekten
8: dar. Doğalgaz sayacına dikkat. Devam et.
6: Beyler, galiba başaramayacağız. Şu çıkıntıyı da oradan sökmeliyiz.
1: Bir kepçe sürücüsünün tam yerinde durması gerekiyor.
3: İşte oldu.
1: Her iki iş makinesini de bahçeye sokamazsak bu işi bir günde halletmemiz mümkün değil. Bu da tüm programı alt üst eder.
3: Kapının çıkıntısını yıkmak hiç iyi olmaz çünkü burada doğal gaz sayacı var.
1: Kesinlikle. Buraya sığmayacak. Evet. Ne yapmamız gerekiyor?
3: Bu makinede iki set tekerlek var. Şu anda geniş tekerlekler ve geniş bir kepçe takılı olduğu için sığdıramıyoruz. Ama dar tekerlekleri takarsak gün boyu toprakla uğraşabiliriz.
6: Evet, makineye dar tekerlekleri takalım ama oraya ben sığar mıyım bilmem.
1: Dar tekerlekler takıldıktan sonra ne olacağını göreceğimiz an geldi.
6: Şimdi kapıdan geçebilir işte.
1: Göreceğiz.
6: Hadi geliyor.
1: Şuna bak.
6: Bu çok daha iyi. Pekala tamam. İşte. Harika işimize işte. Devam edelim. Bugün mümkün olduğunca yıkım çalışması yapmak için hemen kolları sıvadık.
1: Şu anda bahçedeki her şeyi temizliyoruz. Gördüğünüz her şey buradan çıkacak. Molozların hepsi ön tarafa yığılacak. Bu iş bitinceye kadar mini kepçe muhtemelen 200 kere o koridordan gidip gelecek. Operatörün son derece dikkatli olması lazım.
6: Toprak ve çalılar arka bahçeden çıktıktan sonra kepçe yerine darbeli çekici takarak taş ve beton üzerine çalışmaya başladık. Kafes gölgelik kalıyor ama hemen yanındaki küçük duvarın yıkılması gerek. Kaya matkabı kullanmak bütün günümüzü alacak. Ne yapıyorsun?
3: Pek işe yaramıyor değil mi?
1: Dokunmuyor bile.
6: Kırma makinesi bundan çok daha iyi iş çıkaracaktır. Ve işin ustası olan bir operatör tanıyorum ben.

0: Yıkım işi bittikten sonra havuz planını boyalarla çizebilir. Tahta direkleri yerleştirebiliriz. Sıra havuzu kazmaya geldi. Kazdıktan sonra inşaat demirleri ve su tesisatı yapılıyor. Ardından püskürtme beton atılacak. Getirin bakalım beyler, şuraya. Bugün beton atılacak. Havuz inşaatı yaparken normalde en sevdiğim günlerden biridir. Ama bugün yağmurlu, bu da tehlike demek. Kaygan bir zemin olacak. Püskürtme beton hava basıncıyla yapılan bir uygulama. Bir beton santralinde karıştırılır, kamyonlarla getirilir ve yüksek basınçlı havuz duvarlarına püskürtülür. Normal şartlarda püskürtme beton günü uzun ve zahmetli bir gündür. Ama yağmurlu ve tehlikeli bir günde bu iş daha da zorlaşır.
1: Yağmur dinmezse büyük sorunlar yaşayabiliriz.
0: Püskürtme beton hızlı kurur. Püskürtme betonu çok fazla ıslattığınız takdirde duvarda sabit kalmaz. Büyük bir sorun olur. İşi erteleriz. Yapabileceğimiz tek şey hızlı olmak. Mümkün olduğunca çok ve etkili biçimde çalışmak durumundayız. Hala yağmur yağıyor ama işi yaraladık sayılır. Şansımız yaver gitti. Yağmur şiddetlenirse başımız belaya girer. Başardık gibi
1: i̇yi görünüyor.
0: Yağmur
1: başardık
0: bizi yeterince
1: gibi
0: engelledi. Ama güneş çıktı. Bu iyi bir şey.
1: Evet.
0: Bugün gün boyunca yağmur bir başladı bir dindi. Ama sonuçta işi kotardık.
2: Beton işi bitince sıra diğer aksamları halletmeye geldi. Öncelikle kaydırak ve oyuk bölgesi. Oyuğun şeklini vermek için tahta çubuklar ve çelik ızgaralar kullandık. Şimdi düzgün bir şekil almaya başladığı görülebiliyor.
1: Kesinlikle.
2: Çocuklar kaydırağa bayılacak.
1: Evet.
2: Çok süratli olacak.
1: Evet.
2: Kendileri bir anda havuzun ortasında bulacaklar.
1: Daha önce belirlediğimizden biraz daha uzun ve yüksek
2: mükemmel
1: yaptık. Daha eğlenceli. Buradan yukarı çıkarak oyuğa doğru atlayabilir ve hatta canları isterlerse oyuktan da atlar.
2: Pekala, kamyon geldi.
1: Çok istemişlerdi.
2: Hadi kolları soyalım. Beton püskürtme ekibi kaydırak ve oyuk üzerinde çalışmaya devam ederken Mike, işte tuğlamız bu. Mike'la uyum konusunda konuşmamız gerekiyor. Michelle ve Christian havuzun kenarına yapılacak uygun tuğlaları seçtiler.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Bana neler getirdiniz? Aha,
2: bizi fena yakaladın.
3: Affedersin.
2: Nasılsın?
3: İyiyim, iyiyim. Kullanılacak tamam tuğla mı bu?
2: Evet, işte bu.
3: Evet.
2: Bulduğumuz en yakın renk tonu buydu. Kenarları biraz parlak sayılır. Michelle için havuzun bu gibi detaylarının estetik olarak eve uygun olması önemli. Renk olarak yakın fakat kenarlarının biraz farklı olduğunu görebilirsin. Üst kısmı daha yıpranmış görünüyor. Bu konuda düşünceni öğrenmek istiyorum tabii.
3: Pekala. Doğruyu söylemek gerekirse bu renk pek de hoşuma gitmedi. Bana modası geçmiş gibi göründü. Bunu hiç beğenmedim beyler.
2: Pekala. Michelle tuğlaların uymadığına karar verdi. İşte bu beklemediğim bir şeydi.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
5: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
13: Bellona. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Bu Salı 1000'de ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bugün Peacocks'lar için bir aile havuzu inşa ediyoruz. Ama her şey yolunda giderken bir anda...
1: Çok yakın ama kenarları biraz farklı. Görebilirsin sen de.
2: Bunu hiç beğenmedim beyler.
1: Her zaman yapılacak bir şey vardır. Bizde her zaman pek çok seçenek bulunur.
2: Tamam.
1: Tuğlalar konusunda Jim'le fikirdik ama değişiklik yapmak anlaşmanın bir parçası ve biz buna hep hazırız. Belki de şöyle güzel bir betonarme yapabiliriz.
3: Evet, betonarme hemen yapabileceğimiz
1: çok
3: bir
1: güzel
3: şey
1: olacak.
2: Evet, bunu sevdim.
0: Tuğla uygulaması teker teker yapılabilecek bir uygulamadır. Betonarme uygulaması püskürtme betonla yapılan bir iştir. Betonarme uygulamasından önce bağlantı kirişi olarak da bilinen havuzun üst tarafındaki formu yapılandırmamız gerekiyor. Bu uygulamayı yapıp inşaat demirlerini hazırladıktan sonra betonu dökeriz. Bu basamaklar için kullandığımız betonla aynı. Ustalar yassı bir levha görünümü vermek için 90 santimetre arayla genleşme barı yerleştirirler. Sonra yeni dökülen betonun üst tabakasını ıslatırız. Üst tabaka üstteki betonun sertleşmesini önler. Burayı ıslattığınızda alttaki kum ve silika ortaya çıkar. Ve birbirine eşit bir yüzey elde ederiz. Beton kururken biz de büyük taşlara odaklanabiliriz. Christian bir Toskana oyu istemişti. Böylece doğal materyallerle rustik bir görüntü elde ederiz. Büyük taşlar için kuvarsit taşı kullandık. O da çok yoğun bir materyal ve suyun etrafında harika görünüyor. Her taş seçildi ve elle şekil verilerek uygulandı.
1: Sıra geldi kaydırağı tamamlamaya. Bazı kaydırakları hazır olarak almak mümkün. Ama bizim yaptığımız tamamen el emeği.
0: 4 ustadan oluşan bir ekip özel beton karışımı uygulamakla uğraşıyor. Son derece pürüzsüz olması için saatlerce üzerinden tekrar tekrar geçiyorlar.
1: Bu çok zahmetli bir işlem tabii. Ama tamamlandığında pürüzsüz olacak.
0: Üst kata yapılan poliüretan kaplama düzgün olmasını sağlayan şey. Bu bir kaydıraktan fazlası. O bir sanat eseri.
1: Peacocks'ların istediği muhteşem havuz şekillenmeye başladı. Sırada Christian'ın komuta merkezi var.
3: Şimdi çocukları sadece Christian değil, aynı zamanda konuklardan biri de her yeri rahatça görecek.
0: Olması gereken de bu değil mi?
3: Evet.
0: Burada takılacaksın, barbeküde köfteleri pişireceksin.
3: Kesinlikle.
1: Ortama renk katmak için tezgaha cam boncuklar ekliyoruz. Islak betonun içine gömülüyorlar. Sonra olağanüstü bir görüntü elde etmek için cila atılıyor. İşi bitirmek üzereyiz ama hala veranda kısmı yapılmadı. Bu bölüm oldukça genişledi çünkü kenarlarda tuğla kullanmaktan vazgeçince bahçedeki tuğlaların tamamından da kurtulmaya karar verdiler ve bütün tuğlalar buna dahil.
0: Bence büyük bir değişiklik yaratacak. Kenarlara betonarme uygulaması yaptık. Şimdi de buraya kuvarsit bir şerit,
3: evet,
0: yapacağız.
3: O oyun üzerindeki uygulama buradaki şeritlerle aynı olacağından birbirine uyumlu olacak.
0: Kesinlikle. Bahçede benzer bir görüntü akar gibi olacak.
3: Kesinlikle.
0: Çok güzel. Evet. Mükemmel.
1: Genişleyen alanla birlikte bahçedeki betonarme alan 18,5 metreye ulaştı.
0: Beton döktükten sonra kuvarsit fayanstan şeritler yaptık. Ardından havuz yüzeyini mavi çakıl taşlarıyla kapladık. Ve aileye sürpriz yapmak için buraya çıkarılabilir bir basketbol potosu yerleştiriyoruz.
4: Evet.
1: Orası gayet iyi.
0: Gerçekten çok güzel.
4: Gerçekten güzel. Otomatik sanırım. Otomatik çalışıyor.
0: Emeklerimizin karşılığını alacağız. Aileye göstereceğiz. Yastıkları koyalım.
4: Yastıkları koyalım.
1: Ne kadar çok
4: gerçekten
1: yastık var.
4: Gerçekten çok yastık var.
1: Vay canına.
4: Hepsi çok renkli.
1: Bahçe tamamlandı. Sadece birkaç son dokunuş var. Sonra aileye havuzunu göstermeye hazırız.
0: Ne dersin, burası iyi mi?
4: Ateş çukuru için yastıkları kullanarak renkleri, dokuları ve desenleri birleştirmeye çalıştım. Yanı sıra Bali'den getirdiğim çok sevdiğim ahşap oyma bir fil figürü koydum.
1: Jimmy, orası tam senlik oldu değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Avlu mobilyalarını ve aksesuarları yerleştirmek pastanın üzerindeki krema gibi.
0: Harika.
1: Çok güzel. Bahçeyi bunlar birleştiriyor ve düzene sokuyor. Çok güzel
0: pekala
1: oldu.
0: Pekala. Havuzu göstermeye hazırım. Gözlerinizi açmayın.
4: İki adım.
1: Hadi bakalım.
4: İki adım at.
1: Tamam. İşte geldik.
0: Üç, iki,
1: bir.
0: Gözlerinizi açın.
5: Buraya bak.
1: Muhtemelen o siyahçının altında ne var merak ediyorsunuz.
0: Evet.
4: O nedir?
1: Ufak bir sürprizimiz
0: bir
1: var.
0: Bir dakika.
1: Sürprizinizi açıyorum.
4: Allah'ım tanrım, çok güzel.
5: Muhteşem.
4: Havalara uçtuk değil mi? Çocuklar çok heyecanlandılar.
5: Bunu hiç beklemiyorum.
4: Harika. Ama muhteşem bir şey, bayıldım.
1: Harika.
4: Çocuklar o potaya bayılacak. Tabii ben de öyle. Sizden görünen bütün çimenleri suyla
1: evet
4: kaplamanızı istemiştim. Öyle yapmışsınız.
1: Daha göreceğiniz çok şey var. Hadi gidip göz atalım.
5: Bu muhteşem.
4: Çok güzel.
5: O oyağa bayıldım. Suyun oradan akmasına, o ses gerçekten huzur veriyor. Gerçekten burası müthiş bir yere dönüştü.
4: Mike, kaydırak şahane olmuş. Betonun pürüzsüzlüğüne bakar mısın?
1: Suyla kayarak inecekler.
4: Bayıldım. Harika. Spa'ya baksanıza.
0: En güzel tarafı telefonunuzda çalıştırabilirsiniz. Oh. İşten çıkıp eve gelirken bir tuşa basacaksınız.
1: Geldiğinizde çoktan ısınmış olacak zaten.
4: Bu harika.
5: Evet. Müthiş.
1: Ve Braden, seni unuttuğumuzu düşünme. Havuza dikkatle bak şimdi.
4: Aman tanrım.
0: Muhteşem bir şey.
4: Şuraya bak. Harika.
1: Evet.
4: Vay canına nefis.
0: Evet, burası tatil köşesi gibi
4: ateş
0: bir yer oldu.
4: Ateş çukuruna bayıldım. Arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük keyif alacağımız ve ısınacağımız bir yer olmuş.
1: Burada marshmallow kızartacak mısın peki?
4: Evet.
1: Tamam.
4: Eğlenmek için çok keyifli bir yer olmuş.
5: Çok güzel. Komuta merkezini çok beğendim. Barbekü alanına bayıldım. Düşündüğümden çok daha büyük ve güzel olmuş. Cam taşlarla yaptıkları süslemeler ve bunun ateş çukuruyla olan uyumu olağanüstü.
0: Pekala, burada işimiz bitti.
5: Ne yani, hemen
4: muhteşem
5: gidecek misiniz?
4: Muhteşem bir iş çıkardınız.
5: Pekala
4: daha
5: dostum.
4: Daha önce yeşil olan her yer artık mavi. Tam da istediğim şeydi bu işte.
5: O alanın her santimetresini kullanmışlar. Gerçekten harika.
1: Tadını çıkarın.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Size iyi eğlenceler.
0: İşte bu yüzme havuzu. Peacock ailesinin tam olarak aradığı şey.
4: Artık bahçede vakit geçirmeyi seviyorum. Yapılan tasarımın tadını çıkarmak gerçekten olağanüstü. Çok güzel ve dinlendirici görünüyor. Çocuklar kaydıraktan kayarken müthiş eğleniyorlar. Hele basketbol potası. Hem yüzüyor hem basketbol oynuyoruz. Bu muhteşem.
5: Bu havuz gündüzleri inanılmaz güzellikte ama geceleri yıkılıyor.
4: Arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Ateşin etrafında oturuyoruz.
5: Ben de barbekünün başına geçiyorum. Arkadaşlarımla
4: evet
5: takılıyorum. Harika.
4: Gerçekten çok eğlenceli.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Sevgi gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Her klasik araç...
15: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
17: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
16: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim.

0: kırsa tutanın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde en lüks otel kalitesinde
3: torunların
1: yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde en lüks otel kalitesinde

0: hayallerinizi açın.
1: Ve işte hayallerinizi gerçekleştiren kahramanlar. Onlar Havuz Kralları. Rancho Cucamonga, California.
2: Biz Scott ve Donna Teeman ve 3 oğlumuzla beraber Rancho Cucamonga'da yaşıyoruz.
3: Bravo Aaron.
2: 3 oğlumuz da beyzbol oynayarak büyüyor ve son 11 yıldır Küçükler Ligi'nde onlara koçluk yapıyorum. Güzel atış. Yeterince sağlam mısın?
3: Beyzbol oynamayı ve seyahat etmeyi seven aktif bir aileyiz. Bir sürü tropikal yere seyahat ettik. Ve o tarz yerleri anımsatan bir arka bahçem olmasını çok istiyorum.
0: Rancho Cucamonga, Mike.
4: Evet.
0: Aslında buraya yakın bir yerde büyüdüm.
4: Gerçekten mi? Bilmiyordum.
0: Evet, eskiden buralar hep portakal bahçesiydi.
4: Epey değişmiş değil mi?
0: Evet, artık burası San Gabriel Dağları'nın eteğinde kurulu hoş bir yerleşim yeri.
4: Anladım. Teamların bahçesine bayılıyorum. Çok sıra dışı. Halletmemiz gereken dilim şeklinde yer çok dik bir yükselti ve Scott'la Dana'nın büyük bir istek listesi var.
0: Tekrar görüştüğümüze sevindim.
3: Merhaba. Merhaba.
0: Bu eve bir yıl kadar önce taşınmışlar. Bütün enerjilerini içeriye toparlamaya harcamışlar. Dışarıya odaklanma vakti geldi. Yanımızda 3 boyutlu tasarımı getirdik. Son bir kez ziyaret edip isteyebileceğiniz her şeyi sağladığımızdan emin olmak istedim.
2: Harika. Evet. Heyecanlandım.
4: Siz de heyecanlı mısınız?
3: Evet.
0: Pekala.
4: Hadi gidip bir bakalım.
0: Tamam.
4: Muhteşem bir bahçe. Donna, bahçenin bu haliyle ilgili ne düşünüyorsun?
3: Hiç eğlenceli değil. Şu anda kuru, ölü ve gereksiz yürüme yolları var.
2: Hiçbir yere varmıyor.
3: Hiçbir yere varmıyorlar.
5: Dikenler ve ölü çalılar var. Bir keresinde tarla sincabı bulmuştum.
4: Elimizde ön tarafa 45 metre, arka tarafı ise 60 metreye kadar çıkan ve önde sıfıra kadar inen bir bahçe var. Çalışmak için kesinlikle sıra dışı bir yer. Sizin için büyük bir spamız olacak.
2: Evet. Büyük.
4: Evet, büyük.
2: Büyük.
3: Kalabalık için.
0: Alanı nasıl kullanmak istiyorsunuz?
2: Çocuklar havuza girer çıkar, babaları mangal yapar, bir iki şey içer.
0: Anlaşıldı.
2: Anneleri de babalarından içecek bir şeyler ister. Bizim için bahçenin tepesinde çocuklar havuza girdiğinde büyüklerin takılabileceği bir alan olması çok
0: tropikal
2: önemli.
0: Tropikal ve loş bir ortam istiyoruz.
3: Tatildeymiş gibi hissetmek istiyorum.
4: Çocuklar, siz ne diyorsunuz?
6: Havuz atlayabileceğimiz yüksek bir yer.
4: Hadi bakalım.
0: Şu fıskiye hakkında konuşalım.
3: Onu çıkartmak gerekiyor. O fıskiye asla çalışmadı ve gitmesi için sabırsızlanıyorum. Beyzbol sopasıyla girişebilir miyim?
5: Bence olur.
3: Götürün şunu.
4: Tasarımı görmeye hazır mısınız?
2: Kesinlikle.
3: Sabırsızlanıyorum.
0: Evet. Pekala, başlıyoruz.
3: Vay canına. Şuna bak.
2: Şelaleye bakın.
3: Aa, bu çok güzel.
0: Kocaman
2: Spayı
0: bir spa.
2: Çok beğendim. Bence bayağı büyük olmuş.
0: Merdivenlerden yukarı çıkarken bir sürü farklı kaplan ve talaşım.
3: Buna bayıldım.
0: İşte açık hava salonu.
2: Burası yetişkinler için. Çocuk giremez.
3: Evet.
2: Çocuk giremez.
0: Ve başa basamaklarınız burada.
2: Bunlar da
3: evet,
2: büyük.
3: Büyük başa basamakları. Sanırım en sevdiğim yer havuz başı barı. Havuz başı barı. Ben havuza girerken kocamın bana içecek getirmesi için mükemmel olacak. Şimdi tatilde gibiyim işte.
0: Evet, kesinlikle.
5: Havuzun tasarımını gördüğüm zaman en güzel havuz bizim. Hemen istiyorum diye düşündüm.
0: Hadi yapalım.
3: Teşekkür
4: görüşmek
3: ederiz.
4: Görüşmek üzere. Havuz yapma zamanı. İşte başlıyoruz.
0: Normalde yıkımdan önce şablonu yapmıyoruz. Ne haber?
4: Evet, seni gördüm.
7: Ha, ben de öyle.
4: Ne haber Cem?
0: Ama bu projede yıkımı nasıl yapacağımızı önceden belirlememiz gerekiyor. Jim Montini 20 yıl aşkın süredir bu bölgede çalışıyor.
7: Biraz aşağıya.
0: Toprağı tanıyor, ne yaptığını çok iyi biliyor.
7: Çıkar. Tamam.
8: Hepsi gidiyor mu?
7: Evet, bu sütunlar da gidiyor.
0: Bir şey yıkmaya başladığımızda tam olarak neyi yıkacağımızı ve ne kadar derin olacağını bilmek istiyoruz. Bu gidiyor mu? Az kazmak da istemiyoruz. Tam doğrusunu yapmak istiyoruz. Çıkartılacak çok şey var. Tamamlamamız birkaç gün sürecek ve hemen başlamamız gerekiyor. Toprağın üzerindeki her şeyi çıkarmamız gerekiyor. Önce duvarların gitmesi gerek. Sonra çimento yerler. Tuğla sütunlar. Ve spa. Tüm bahçeyi sadece toprak kalana kadar temizleyeceğiz.
4: Şunu atlayıp eğlenceye dahil olacağım. Ev sahibimiz fıskiyi gerçekten hiç sevmiyor. Yıkım günü sizin de bir parçası olmanız gerekir değil mi? Ondan kurtulma işini ona bırakın.

0: Adios bebeğim.
1: Hadi it. Evet.
0: Evet.
2: Evet.
1: Yıkım işi bittiğine göre ölçüleri alıp kazmanın vakti geldi demektir.

0: Havuzun yerini kazdıktan sonra tesisat ve demirler döşeniyor. Havuz barı ve bütün parçalar düşünülürse burası epey bir çelik ister.
1: Bugün püskürtme beton günü. Püskürtme beton kamyonlarla taşınan, hortumlarla sıkılan, havuz duvarına yüksek tazyikle uygulanan hazır betona deniyor.
0: Beton işinin hiç durmaması gerekiyor çünkü çok hızlı kuruyan bir materyal.
1: Her işimizde her şeyi 3 kere kontrol ederiz. Şablonu ve çeliği 2. kez kontrol ederken havuz başı barında ciddi bir sorun olduğunu fark ettim.
0: Evet, batmış gibi görünüyor değil mi?
2: Evet, taburelere bakın, bar taburelerine. Bu kadar ağırlık aşağıya çekiyor.
1: Henüz yerden destek almayan çelik bir kafesimiz var ve zamanla birkaç gün bile olsa sarkmaya başlıyor.
2: 3 santim.
1: 3 santim kaymış.
2: Tamam.
1: Bar zemininin düz olmakla alakası yok. Solda 3 santim yüksek, ortada 6 santim alçak. Uzak sağ köşede ise neredeyse 10 santim alçak. Böyle olmaz. Mümkün değil.
0: Kaldırmak için çok fazla ağır.
1: Evet.
0: Şimdi halletmezsek püskürtmeyi kaçıracağız.
1: Barın altındaki duvara beton püskürtmeye başladık bile. O yüzden püskürtme beton kurumaya başlamadan bunu hemen çözmemiz gerek.
0: Arkadaşlar, bu tarafı yapmayın, tamam mı?
3: O tarafı yapın, burası hazır değil.
0: Çeliği yapan adamı buraya getirtip bunu hemen yükselttirmemiz gerek.
2: Tehrik, hemen buraya gelebilir misin? Sana ihtiyacımız var, umarım gelebilirsin. Pekala, yolda, geliyor.
1: Pekala.
2: Evet, yanında birilerini getiriyor.
1: Püskürtme beton kurumadan bunu düzeltmezsek tam bir felaket olur. İçerideki her şeyi yıkıp bara en baştan yapmamız gerekir.
0: Beton kuruyor, zamana karşı yarışıyoruz. Evet Jim, ne kadar uzaktaymış?
2: Şimdi mesaj attım, geldim diyor.
0: Ah güzel.
1: Mükemmel.
0: Of.
1: Donatı yapan adam geri geldi.
0: Nasılsın?
4: Seni gördüğüme sevindim. Neler oldu?
0: Şu anda bizim kahramanımızsın.
1: Havuzbaşı barının tüm donatını söküp çeliği kaldırıp yeniden bağlayacağız. Böylece güzel ve düz olacak.
4: Pekala, hadi başlayalım.
0: İşi halletmek için aynı anda bir sürü insan çalışıyor. Burası iyi görünüyor.
1: Herkes bir ucundan tutuyor. Tam bir kaos ortamı. Çabuk donatı yapanlar var, betoncular da yardım ediyor. Mike'la ben de çeliği tutup kaldırıyoruz. İşte oluyor. Püskürtme beton kurumaya başlamadan önce bu şeyi yerine düzgünce oturtmaya çalışıyoruz. Çok daha iyi görünüyor. Bravo.
0: İşimizi sürekli kontrol etmemiz iyi bir şey ve gerekli.
1: Burası iyi görünüyor. Sanırım hallettik dostum.
0: Artık gayet düz
2: dostum,
0: görünüyor. Çok daha iyi görünüyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkes beraber çalıştı. Her şeyi düzelttik. Püskürtmeye devam edebiliriz. Devam edelim. Püskürtelim.

0: 91 santimetrelik olanı kullandık değil mi? Yani bir adım basamak ekledik mi? Bunu doğru planlayıp 6 basamak yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Yoksa hoş olmaz. Ha merhaba.
1: Ne yapıyorsun? Devamı yok bakalım ha.
0: Jim Montini ile basamakların planının üzerinden geçiyoruz.
1: Eşimle beraber verandanın üstü hakkında konuşuyoruz.
0: Scott ise gelip yeni bir şey eklemek istediğini söylüyor. Ne istediğine ilgili bir fikrin var mı
1: evet,
0: peki?
1: Evet, fotoğraflarını görmek ister
0: evet,
1: misin?
0: Aklında ne varmış?
1: Bak buradaki gibi.
0: Scott evin arka cephesi boyunca verandayı kapatmak istiyor. Bu büyük bir değişiklik. Salona denk gelen kısımda hiçbir sorun yok. Şu açılan kapılardan da var. İçeriği dışarı taşımak sık yaptığımız bir şey aslında.
2: Basamak sorunumuz var.
0: Evet, o yüzden kolonları düşünmek zorundayız.
1: Evet.
0: Fazla kolon istemeyiz. Yani mümkün olduğunca az koyacağız. Evet. Güzel bir manzaran var. Bir tane o köşede, bir tane bu bölümde. Pencerelerin tam ortasında kolon olmasını istemezsin. Veranda çatısının kolonlarının basamak planımızla uyum içinde nereye gelebileceğini bulmaya çalışıyoruz. Başka bir şey var mı?
1: Bana bir saat daha.
0: Tamam. Carlos'u çağırıp şablonu çıkarttıralım o zaman.
2: Kolon burada mükemmel olur çünkü pencereyi kapatmaz.
0: Kolonun şablonunu çıkartırken basamak setlerinden birini geri almamız gerektiğini, böylece veranda çatısı altında kalmayacaklarını
2: fark ettim. O zaman geriye tasarlaması kaldı değil
0: mi? Evet, aklımda bir tasarım var aslında. Sonuçta zor bir değişiklik değildi. Çok daha zor olabilirdi. Scott gelip hey havuzu 3 metre kaydıralım da diyebilirdi. Başlamaya hazırız, her şeyin ucundan emin olalım.
2: Tamam, başlıyoruz.
0: Kaldır. Ross kaldır, kaldır.
3: Herkes taşını bağladık. 2,5 metre havada köşede salınıyor. Mükemmel.
2: Vay canına.
3: Ne oldu? Arkadan duman çıkıyor.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Bu Salı Bim'de Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
12: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Scott ve Donna ailesi için tropikal bir cennet yapıyoruz.
1: Şimdiden tatilde gibiyim.
0: Evet, kesinlikle. 10. haftada programı takip ediyoruz. Hala yapılacak bir dünya iş var. Bugün bir sürü şey yapılacak. Duvar ustaları havuzda yığma taşları yapıyor. Betoncular basamakları yapıyor. Bir de 900 kiloluk kayalarla koşturan Russ var.
2: Dostum.
3: Jim, Mike.
4: Nasılsın Russ?
3: Benimle rock'n'roll yapmaya gelmenize sevindim.
4: Kayalarla ve tozla buraya koşturmana bayılıyorum.
0: Russ doğal taşlı şelale yaparken çalıştığımız kişi. Burası mağara tipi şelale olacak.
3: Tabii. Tıpkı çizdiğiniz gibi havuza doğru gelen iki mağara ağzı olacak.
4: Büyük çağlayan ön tarafta mı?
3: Evet öyle.
0: Şelalenin güzel tarafı suyun birden fazla yerden akması. Farklı mağara ağızlarından ve yüksekliklerden akacak.
4: Dikkatli olmak istediğimiz bir şey var, o da iş güvenliği.
0: Çok dikkatli olmalısın. Bu işte yer çekimi bizim tarafımızdır.
4: Kayaların hepsi yuvarlak. Düşerlerse nereye giderler?
3: Evet, aşağı düşerler.
0: Her yerde çalışanlar var. Fayansçılar var, betoncular var. Hadi başlayalım Rockstar. Bugün dev bir kaya teslimatı aldık. İlk yapmamız gereken aşırı ağır kayaları yerden kaldırıp kepçeye atmamız lazım.
3: Biraz daha hadi, oldu.
0: İşte oldu.
3: Vay canına.
0: Pekala, evet. Hadi bakalım.
3: O kaya en az 300 kilo olmalı.
0: 299'unu hissettim. Bu kayalar 100 kilo ile 1000 kilo arasında değişiyor.
4: Sadece ikisini mi istiyorsun?
3: Evet, hadi git.
0: Hepsini girişten tepeye taşımamız gerekiyor.
3: Oldu, tamamdır, bırak. Oho, geri. Evet, şimdi de sen benim için çalışıyorsun.
0: Şimdi 900 kiloluk denge taşını yerleştirmemiz gerekiyor. Dikkatli olmalıyız çünkü havuzun tam köşesine gelecek.
4: Yukarı Russ, yukarı. Tam buraya oturacak Russ.
0: Merkez taşını bağladık. 2,5 metre havada tamam. Köşede salınıyor.
4: Tamam, ne düşünüyorsun Jim?
0: Mükemmel.
3: Vay canına.
0: Ne oldu?
3: Bilmiyorum.
0: Gücü mü kesildi?
3: Vazgeçti.
0: Arkadan duman çıkıyor.
4: Gerçekten mi?
0: Hidrolikten boşalıp kayayı havuza düşürmesine sadece birkaç dakika var. Çok tehlikeli bir durum.
3: Olamaz.
4: Boruda sızıntı var. Tam şurada bak.
0: Motor kapağını açtığımızda soğutucunun motora boşaldığını gördüm.
4: Bir parça boruya ihtiyacımız var. Kısa bir şey de olsa. Hızla tamir edeceğiz. Elimizde bu boy var mı bakalım, tamam mı?
0: Şansımıza Russ'ın kamyonetinde yedek boru varmış.
3: Parçayı getirdim.
0: Tamam, süper.
4: Mükemmel.
0: Mike parçayı taktı. İşe yaramasını umuyoruz.
4: Burası oldukça dar ama sanırım hallediyorum. Soğutma sıvısını doldurup çalıştırıyorum.
0: Peki, hadi yapalım.
3: Tamam.
0: Güzel. Çalıştır Russ.
3: Tamam.
0: Bir görelim. Evet, işte bu. Motor ateşlendiğinde derdimiz kalmadığını anladım. Rock'n'roll'a devam.
4: Hadi şunu yerine koyalım artık.
3: Tamam, hadi bakalım.
0: Dikkatli ol. Dur. Dikkat et.
3: Nasıl görünüyor?
4: Gayet iyi görünüyor. Bütün toz için de teşekkür ederiz bu arada. Harika.
3: Sonunda biraz bronzlaştın.
4: Teşekkür ederim.
3: Biraz kahverengi.
0: Şelale mağarası ve silme taş döşemesi devam ederken dikkatimizi verandaya verebiliriz. Havuzla ev arasına teras için kaldırım taşı döşüyoruz. Taşlar döşendiğinde Scott'ın veranda çatısını inşa etmeye başlayabiliriz. İlk planda Timon ailesi bahçenin tepesine yetişkinler için ayrı bir yer yaptırmak istedi. Bu veranda ile eve ve havuza çok daha yakın olacaklar. Veranda çatısının mümkün olduğunca az kolonun olması çok önemli. Bittiğinde kolonlar manzaranın önünü kapatmamakla kalmamalı. Manzarayı çerçeve içine almalı. Hatta daha güzel göstermeli.
4: Yoğun çalışmanın ardından sona yaklaştık sayılır.
0: Havuzu çakıl taşıyla kapladıktan ve yeni bahçeyi çimle kapladıktan sonra Timon'lara hayallerindeki havuzu göstermeye çok yaklaştık.
4: Bunlar gerçekten çok güzel. Burada takılması ne kadar eğlenceli olacak düşünsene.
0: Yüzme havuzu inşa etmek uzun ve karmaşık bir iş. Sabit olmayan birçok parça var.
4: Şunun boyutlarına bak.
0: O yüzden bugün daha bir güzel. Bugün havuzu gösterme günü.
4: Her şey geldiğinden beri burası çok daha büyük görünüyor. Bence bayılacaklar.
0: Havuz harika görünüyor. Dekoro son parçalarını ekleyip havuzun muhteşem görünmesini sağlıyoruz.
4: Resmen nakliyeci olduk.
0: Son eklenen şeyler küçük görünüyor. Görsel olarak havuzun kendisi kadar önemliler. Bahçeyi onlar değiştiriyor.
4: Çok güzel.
0: Harika görünüyor.
1: Bahçe mobilyalarının havuzun dokusuyla örtüşmesi çok önemli. Her şeyin göze hitap etmesini sağlıyor.
4: Ay canını.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Muhteşem.
4: Hadi
0: acele
4: bakalım.
0: Etmeyin.
4: Yavaş yavaş. Yavaş.
0: Hadi, gözler hadi. Kapalı. İki.
4: Evet, biraz da. Üç.
0: Gözleriniz
4: iki,
0: açın.
4: Bir.
1: Harika. Buna bayıldım.
0: Muhteşem. Her şey var. Su dekoru, spa, güzel bir bahçe keyfi ve her şey.
3: Yer yeşil.
0: Evet, her şey
1: yeşil. Her yer yeşil.
3: Önceden her yer kahverengiydi.
1: Her şey muhteşem olmuş. Spa, şelale, barın olduğu yer. Enfes olmuş.
0: Beyzbol takımıyla parti yapmak için harika bir havuz.
4: Burada bir sürü katman var.
1: Bu fıskiyeden çok daha iyi oldu.
4: Evet.
1: Fıskiyenin gitmesine çok sevindim.
0: Fıskiyenin biraz üst modeli.
1: Aa,
3: evet.
1: Bu muhteşem bir
4: çivileme
1: şey.
4: Çivileme şampiyonu kim bakalım?
5: Ben. Hayır ben.
4: Çocuklar çok eğleneceksiniz.
1: Çocuklar buradan artık
0: kesinlikle
1: çıkmaz.
0: Uzun maçları sonrası için gidip spaya bakalım.
3: Pekala, burası benim yerim.
4: Evet.
0: Bu çok büyük
3: kocamanmış.
0: Bir spa.
3: Ölçüleri ne?
0: 3.5'a 2.5.
4: En az 10 kişi alır. Sıkışırsanız belki 15 bile olabilir.
3: Spa çok büyük, tam istediğim gibi. Kimseye çarpıp ayaklarına değmeden takılacak kadar büyük bir yer.
0: İşte burası, süper bir köşe.
3: Mangalı ve verandayı buraya, aşağıya taşıdığımız
0: evet.
3: için mutluyum. Burası çok iyi olmuş.
0: İlk tasarıma göre bahçe köşesi en yukarıda olacaktı. Ancak Scott eğlenceye daha yakın olmak istediğine karar verdi. Biz de bir güncelleme yaptık. Havuzun aşağısına taşıyıp mangal koyup üstüne çatı yaptık. Şahane oldu. Scott, burası bahçe keyfinin geldiği en son nokta. Burası inanılmaz.
3: Bayıldım.
1: Ah, işte benim yerim.
0: Evet.
4: Burası tamamen senin. Ne tarafında oturacaksın?
1: Sanırım o tarafta olacağım. Buradan Scott buraya gel diye bağıracağım. Baksana. Hem şelale hem de dağ manzarası var. Buna bayıldım. Çok güzel.
0: Mike'la bu bahçeyi ilk gördüğümüzde tam bir felaketti. Güzel bir tasarım ve yoğun çalışmayla beraber harika hatıralara imza atacakları muhteşem bir yere çevirdik. Havuz gündüz çok havalı görünüyor ama bir de gece görene kadar bekleyin.
5: Bunun bizim olduğuna inanamıyorum. Bahçemizde bir vaha varmış gibi.
3: Rüya evimizi almıştık, şimdi de rüya havuzumuz oldu.
1: Vay canına.
3: Evet, sağlığınıza.
1: Hep beraber.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
13: Biraz fazla almadınız mı?
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
16: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: Hala etkisindeyim.
20: İnanılmaz bir goldü.
19: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
4: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz.

0: edilerek de kurulu.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bourbon Sokağı'nın El Diablo müsabakasında yarışmak için Orange County, Kaliforniya'ya geldim.
1: Ne kadar acı.
0: Çok acı. Dünyanın yenilebilen en acı biberiyle yapılmış bir kiloluk bir burger. Carolina Reaper.
2: Bir şey daha var. Biber gazı yemişe döneceğiz.
0: Acıya dayanabilirsem beleş tişört verecekler ve dayanabilenler duvarında ismim olacak. Cehennem sofrasına hazır mısınız? Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika boyunca süren tat arayışım beni Japon usulü lezzetleri, makarnalı sandviçleri ve buranın güneşinden daha çok yakan burgerleri tatmak üzere Kaliforniya Orange County'ye getirdi. Karnımı doyurma vakti. Güney Kaliforniya'nın merkezinde yer alan Orange County'yi sörfçüler ve martılarla dolup taşan ve gün batımı muazzam olan 68 kilometrelik sahillere sahip. Sahil ve lokantaların birleştiği noktada ilk yemek seferine çıkacağım. Pasifik sahili otobanının karşısında Orange County'nin Lot 579 lokantasındayım. İçinde güzel sandviçler yapan Burnt Crumbs gibi sahil kenarı kafeleri var. Kırıntıya gerek yok. Burnt Crumbs ince pastırmalı, Reuben'la sriracha ballı, güney usulü kızarmış tavuk bisküvisi gibi el yapımı ve kaliteli yemekler yapıyor. Ama ben en sevilen sanat eserini tatmaya geldim. Spagettili kızarmış peynir. Bu eşsiz sandviç geleneksel yiyeceklerin birlikte kullanılmasıyla aşçılığın sınırlarını zorluyor. Kızarmış akışkan peynirle spagetti. Kızarmış mozzarella katmanları arasına koyulan ve muazzam şekilde kızartılan spagetti ağızda harika bir tat bırakıyor. Merhaba millet, nasılsınız?
4: Burada gördüğümüz üzere kızarmış peynirli spagetti sandviçi var.
0: Hiç spagetti sandviçi görmemiştim.
4: Kulağa çılgınca gelen de insanların spagetti ve sandviçi nasıl birlikte kullanır diye düşünmesi.
5: Birlikte yediğinde tadı muhteşem oluyor.
0: Millet, menüde ne var?
6: Dostum, hep söylüyorum. Spagetti ile kızarmış peynir çok uyumlu. Sosla birlikte keskin bir koku geliyor.
0: Kokusu kadar acı mı?
6: Hem de nasıl. Epey acı. Üzgünüm, biraz yemem gerekiyor.
0: Merhaba Fi.
7: Merhaba Casey.
0: Nasılsın?
7: İyiyim, sen?
0: Spagettili kızarmış peynir yapan başka tanıdığın var mı?
7: Tanıdığım yok. Fikir aşçı başımızdan geldi. Dolapta unuttuğu spagetti vardı. Sonra kare şeklinde doğradı.
0: Katı halde.
7: Dilimleyerek iki ekşi hamurun arasına koydu ve sonra spagetti kızarmış peyniri yaptı.
0: Bu inanılmaz sandviçi yapmaya başlama vakti geldi. Spagetti köftemizi lezzetli ev yapımı bolognese spagetti ve özel bir malzeme yaparak başlıyoruz.
7: Spagettili kızarmış peynirimizin sırrı şu. İçine çok fazla peynir katıyoruz ve böylece bütün spagetti birbirine yapışıyor. İki maşa kullanıyoruz. Deneyebilirsin.
0: İki maşa mı?
7: Tercihim bu.
0: Aslında zevkliymiş. Bu adam çift maşa şampiyonu. Hemen yemek istiyorum.
7: Yiyelim öyleyse. Yaparken tatmak da lazım.
0: Seni çok seviyorum. Yapacak kadar lezzetli. Hem tatlı hem acı. Güzel.
7: Harika lezzetli. Pişmiş.
0: Makarnayı metal tepsiye koyuyoruz. Daha fazla peynir ekliyoruz. Dilimliyoruz ve oluşturuyoruz. Ekşi maya ekmeği, mozzarella.
7: Spagettiyi iki dilim peynirin içine hapsediyoruz ve böylece her şey dağılmadan kalıyor.
0: Çok peynir var, harika işte.
7: Yoksa ilk ısırıkta spagettinin tümü dağılır.
0: Eski hamurda yapışkan bir yüzey oluşturuyorsun.
7: Epey yapışkan.
0: İki tarafta da mı? Evet. Oo, bir kızarmış peynirin etrafında olacak.
7: Kesinlikle.
0: Hepsi. Sarımsaklı yağ katarak düz yüzeyi sıcacık hale getiriyoruz. Başlıyoruz. Biraz daha koyalım.
7: Güzel.
0: Hadi millet.
7: Dilek tut. Başlıyoruz. İşte.
0: Baksanıza.
7: Evet.
0: Afiyet olsun.
7: Afiyet olsun.
0: Peyniri, sarımsağı, makarnası. Oh.
7: Dokusu dev gibi. Kıtır, sakızımsı, yapışık. Soslu. Her şey
0: acılı
7: var.
0: Biraz acısı evet var. Teşekkür ederim. Harika bir şey bu. Burası lezzetli yemekleriyle iştahımı epey açıyor. Yaklaşmakta olan müsabakamı düşününce zorlamasam iyi olur diyorum. Biraz teriyaki tatmayı düşünüyorum. Orange County doğal güzellikleriyle bilinir ama Ninja Street Appetite menüsü daha güzeldir. Ramen de burritolara kadar göründüğü kadar lezzetli bir yemek. Bu ninja sığınağında yumurtalı gangsta bowl ve ekstra peynirli teriyaki, cheese steak, ramen gibi yaratıcı teriyaki yemekleri yapılıyor. Hey millet merhaba. Kokular muazzam.
1: Orange County'nin yeni ve mükemmel yemeklerinin merkez üssü burası.
3: Bu da harika bir örneği. Peynirle ramen tuhaf bir ikili gibi gelebilir. Bayılıyor. Ama bayılıyoruz.
8: Asya, Meksika ve Amerikan usulü Santa Ana'da toplanmış.
1: Orange County bundan ibaret.
8: Çeşitliliğimizi yemeklerimiz temsil ediyor.
0: Yemekler harika görünüyor ama ben teriyaki cheese steak burrito için geldim. Amerikan dana etini, Meksika peyniri ve Japon teriyakisiyle buluşturan az sulandırıcı bir burrito. Merhaba çocuklar.
9: Merhaba.
0: Nasılsınız?
9: Cheese steak burrito. 10 üzerinden 10 veririm.
0: 10 üzerinden 10 mu? Bile demeden direkt 10 verdi.
10: Daha yutmadı bile.
0: Yutmadın bile. Çiğnerken
9: ama tadı ağzımda hissettim. Orange County'deki en güzel burrito.
10: Un tortiyasına sarılmış bir peynir cenneti gibi. Çok güzel.
0: Peynir cennetimi görmek isterdim. Gerçeklere dönüp artık burrito'yu tatma vakti geldi. Jeff, nasılsın
4: merhaba
0: adamım?
4: Merhaba Casey, nasılsın?
0: Ha, iyiyim. Restoranı bize anlatır mısın biraz?
4: Japon teriyakisi, Hawaii kızarmış pirinci ve Meksika usulü burrito, taco ve quesadilla gibi şeylerin birleşimiyle yemekler yapıyoruz.
0: Teriyaki sosunu bize anlatır mısın?
4: Ailemizden 50 sene boyunca nesilden nesile geçmiş bir tariftir.
0: İçinde ne var?
4: Ha, söyleyemem.
0: Ninjalarınızdan biri olsam o zaman söyler miydiniz acaba?
4: Elbette. Ha,
0: tamam, ninja olalım. Tamam.
4: Evet, ben hazırım.
0: Sen dünden razısın.
4: Evet.
0: Sarımsakta kızarmış pilavla başlıyoruz.
4: Elimdeki şey bayat pilav. Filipin kültüründe büyüdüğü için annem sarımsakta kızarmış pilavı yapmanın en iyi yönteminin kurumuş pilav olduğunu söylerdi.
0: Ardından bayat pilavımızı ızgaraya koyuyoruz.
4: Pilav yığınının hepsini dağıtmaya çalışıyoruz. Konsantre sarımsaklı tereyağı ekliyoruz. İşte böyle dostum.
0: İki yumurta
4: evet,
0: mı?
4: Evet, tam iki tane. Karıştırmayı biliyor musun? Soya sosunu
0: soya
4: al
0: mı
4: ve karıştır. Üstüne ekle işte böyle. Tarifin en son malzemesi bolca tuz.
0: Sarımsakta kızarmış pilav bittiğine göre sıra ete geliyor. Pancetta, şu güzelliğe bak.
4: Evet.
0: Pancettamızı ızgaraya koyuyoruz ve hemen pişmeye başlıyor.
4: Limon suyu turunçgil tadı verecektir. Teriyaki sosu da ekleyelim ve sonra
0: tamam
4: karıştırıyoruz.
0: Ve sıra peynire geliyor. Bir avuç yeter mi?
4: Bu kadar.
0: Yağmur damlaları gibi.
4: Harika.
0: Burrito yapma vakti.
4: İlk katmana gevrek pilavımızdan dop dolu bir kepçe katıyoruz.
0: Kokusu harika.
4: Sırada da bu var. İşte böyle. Sıradaki katman da daha da teriyaki sosu olacak.
0: Oo, şuna bak. Leziz karışımımızı taze soğanla birleştiriyoruz ve yemeğimiz artık hazır.
4: Tadı nasıl?
0: Göründüğü kadar güzel. Teriyakinin pancetta ile birlikte çok zengin bir lezzeti var. Peynir tadı da her şeyi daha iyi yapıyor. Et üstündeki limonun ekşi tadını alabiliyorum. İçine kattığımı bilmesem düşünmezsin bile. Burritoların Birleşmiş Milletleri gibi. Bu burrito dünya barışını bile sağlayabilir. Burritoyu tattım ama yemem gereken bir burger daha var.
1: Ne kadar acı?
0: Çok acı. El Diablo burgeri. Gazabıma hazır ol. Kaliforniya'da Orange County'nin Huntington sahil iskelesindeyim. Çünkü ağız yakan El Diablo burgerini tadacaksan biraz antrenmanlı olmalıyım. Merhaba dostum, nasılsın?
6: Nasılsın
0: Casey? Orange County'ye El Diablo burgerine gününü göstermeye geldim. Bir kilogramlık devasa bir burger. İçinde Ghost, Scorpion ve Carolina Reaper sosları bulunuyor.
2: Ordudayken çok saçma yarışmalar
0: evet,
2: yapmıştık.
0: Evet tahmin edebiliyorum.
2: Ghost biberi vardı.
0: Öyle mi? Biberin evet. Tümünü yedin mi?
2: Nasıl? Acıdan kıvrandım.
0: Acıdan kıvranmış.
2: Bir daha yemem.
0: Bir asker.
2: Hayır.
0: Eğer tek Ghost biberi bile onu kıvrandırdıysa... 10 Ghost biberi, 2 Scorpion biberi ve El Diablo burgerinin sosundaki 2 Carolina Reaper biberi bana ne yapabilir? Öğrenmeye hevesliyim. Orange County, Kaliforniya'ya Bourbon Sokağı'nın El Diablo yarışına katılmaya geldim ve bu yarış beni dünyanın en acı 3 biberini içinde bulunduran bir burgerle test edecek. El Diablo burgeri. Cehennemde görüşürüz. New Orleans'ın en büyük partilerinden ilham alan Bourbon Sokağı her şeyi Mardi Gras tarzında yapıyor. Renkli kolyeleri, içecekleri ve şarkılarıyla Orange County'de eğlenmek için en güzel yer burası. Yemeklerini de unutmamak lazım. Ama ben El Diablo için geldim. Dünyanın en acı 3 biberinin sosunu içinde bulunduran 1 kilogramlık burger.
7: Denedim mi acıyı? Tüm suratımda hissettim.
0: Her yerinde.
7: Evet, dilimde yaralar çıktı.
0: Bitirebildin mi?
7: Bitiremedim. Beni o ikna
0: etti. Senin fikrin miydi?
10: Evet, acı çekişini izlemek güzeldi.
0: Şimdi sıra bu acımasız burgeri yapan aşçıyla tanışmaya geldi. Merhaba Cody.
11: Neyse.
0: Nasılsın dostum?
11: İyiyim.
0: Hadi bana El Diablo'yu anlat. Dünyanın en acı biberlerini içinde taşıyan bir burgerden bahsediyoruz.
11: Aşırıya kaçmak istedik. Neden acılı olmasın ki?
0: Acılı et.
11: Acılı et.
0: Biberlere bakabilir
11: miyiz? Elbette. İlk olarak acılı Ghost biberi var. Oh. Trinidad Scorpion biberi. Soldaki de Carolina Reaper biberi.
0: Peki kaç kişi yarıştı?
11: 200 kişi civarı denedi ama 19 kişi tamamlayabildi.
0: Başarı oranı berbat. El Diablo sosunu yaparak cehennem ateşlerini yakma vakti. İlk olarak sebze sotesi yapıyoruz.
11: Louisiana'da her şey kutsal üçlüyle başlar. Dolma, biber, soğan, kereviz, biraz da sarımsak. Bu kısım biraz tehlikeli. Biberleri koyacağız. Ne kadar hızlı bittiğine bağlı olarak bazen nefes almak zor olabiliyor. Ama yardımcı olacak bir şey var.
0: Ya nedir? Kaçış yönü gibi mi? Arka kapı mı yani?
11: Biberler yağla birleşince... Çekirdeklerin içindeki kapsaisin açılır ve havaya karışır. Ortaya çıkan şey de...
0: Zararlı gaz.
11: Biber gazı yemişe döneceğiz. Hazır mısın?
0: Hayır, hem de hiç.
11: Peki, başlıyoruz. Şimdi zevkli kısmına geçiyoruz.
0: Sirke mi ekledin? Sirkenin rolü nedir?
11: Bu tavayı sulandıracak. Tavayı sulandırmak, biberlerin açılıp sirkenin... İşini yapmasını sağlayacak.
0: Bunu ben yapmam Cody.
11: Karıştırmaya hazırız. İyice kötüleştiği kısım.
0: Oh, vay canına. Acıyı hissettin mi? Bilim projesi gibi.
11: Merhaba. Adım El Diablo. Hadi beni ye.
0: Hiç komik değil Cody.
11: Bence komik.
0: Biraz komik. Ağız yakıcı El Diablo sosu bittiğine göre sıra 150 gramlık 3 adet burger köftesi ve 6 dilim pastırma hazırlamaya geldi. Cehennem sofrasına gidiyorlar. Cody burgerleri sosluyor.
11: Evet.
0: Scorpion. Carolina Reaper Ghost biberleriyle El Diablo sosu yapıyor. Sıra karideste. Karideslerin hepsi burgerde mi olacak?
11: Evet. Sıra burgeri oluşturmakta.
0: Bu oluşum ateş gibi olacak. Burgerin içinde pastırma, karides ve sebze salamurasından 3 katman var.
11: Sosa bandırmayı unutun. Ah, hadi ama. Güzel, harika. Şimdi sıra sosun son kısmına geldi.
0: Tanrım. El Diablo başlasın. Adios, amigo. El Diablo'yu getirin bakalım.
11: Kurallar şöyle. 1 saatin var. Fazladan sos veya süt kullanamazsın. Ayrıca yerini terk etmek yok. Burada durup bitirmelisin ve süren başladı.
0: Yöntemim bu cehennem yolunda son gaz ilerlemek ve 1.6 milyon Scoville derecesindeki Carolina Reaper ağzımı yakmadan önce yiyebildiğim kadar yemek. Ağzım cehennem ateşi gibi yanıyor.
6: En zorlayan kısmı her zaman ilk ısırıktır. İlk ısırı aldı ve şu an çok iyi gidiyor.
9: Başarabilirsin Casey, inancım tam.
12: Casey gayet iyi gidiyor.
0: Aha.
12: Başaracaksın Casey.
0: Evet. El Diablo ile olan savaşımın ilk 5 dakikasında dayanılmaz acı resmen cehennem ateşi gibi ağzımı yakıyor. Devam edebilecek miyim emin değilim.
7: Şüphem yok, elbette başaracak. Ona güvenim tam.
0: İnsanlar beni gaza getirip acıya dayanmamı daha da kolay hale getiriyorlar.
13: Ben bunu yerim! Ben bunu yerim!
0: Böylece Carolina ve Ghost biberine bulanmış bu burgerin 2. katmanına geçiyorum.
13: Hadi bunu ye! Hadi bunu ye!
11: 15 dakikayı tamamladın Casey. Nasıl gidiyor?
0: İyi gidiyor ama yüzümü hissedemiyorum,
11: evet,
0: Cody.
11: İyi gidiyorsun. 15 dakikan doldu.
1: Ne kadar acı!
0: Çok acı!
13: Yapabilirsin!
0: 2 katman bitti.
9: İyi gidiyorsun Casey.
0: Evet.
11: Pekala dostum, son kısmı en zoru olacak. 3 katı daha fazla sos var. İyisin. Aha,
0: iyi.
11: Tamam hadi dostum. Hadi sonuncusu.
0: Son kısmı. Burgerle verdiğim cehennem savaşında galip çıkacağım. Biraz daha mücadele etmem gerekiyor. Evet, kazanacağımdan eminim. Hey!
6: Kahramanımsın Casey, bitir işi.
12: Birkaç lokma kaldı, hadi.
0: Acılı kısma geçtiğimde midem rahatsızlanmış gibi hissetmeye başladım.
13: Yapabilirsin! Yapabilirsin!
0: İçeceğim El Diablo sosunun acısını daha da alevlendirdi ve midemdeki acı volkanik bir kazan gibi bütün vücuduma yayıldı. Acı beni parçalamak üzere ve vaktim daralıyor.
4: Vazgeçme.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
11: El Diablo kazandı.
0: Tamam, Üzgünüm California, üzgünüm Orange County. Yemeğe karşı verdiğim savaşta yemek galip geldi.
12: Senin

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma
7: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
7: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Manhattan gökdeleni adlı sandviçi yemek için Palm Springs, Kaliforniya'daki Manhattan in the Desert'a geldim.
1: O sandviçe seni alt etmesine izin verme Casey.
0: İçinde her türlü etin olduğu bu gökdeleni yemeyi başarabilirsem bedava tatlı şapka ve sonsuz zafer kazanacağım. Bugüne kadar kaç kişiye şapka verdiniz?
2: Çok değil.
0: Hey millet, ben bunu yerim, evet. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Ülkenin dört bir yanındaki çılgın lezzet arayışlarım beni Palm Springs, Kaliforniya'ya getirdi. Burada Hollywood cazibesi inanılmaz bir taco ve et çeşitlerinden inşa edilmiş bir kuleyle karşılaşacağız. Hadi dostlar gelsenize. Su çok güzel. Palm Springs, Sonora çölünün ortasında olabilir ancak yıllardır kültür ve mutfak anlamında çölde bir vaha. Hollywood'un altın çağından beri Los Angeles'a yalnızca 2 saat uzaklıkta olduğundan Palm Springs, Clark Gable'dan Marilyn Monroe'ya, The Red Pack'e kadar sayısız yıldıza ev sahipliği yaptı. Ve hiçbir restoran tarihi cazibesini Melvin's kadar güzel koruyamamış. O zamanlar Palm Springs, Hollywood'un zengin ve ünlü kitlesi için bir tatil merkeziydi. Şık bir akşam yemeği için Melvin's'e gelirlerdi. 40 yıl sonra bile o klasik lüks görünümü korumayı başarmışlar. Tarihi Ingleside Inn'de bulunan Melvin's, Palm Springs'in en efsanevi restoranlarından biri. Sizi Melvin's'a getiren şey ne?
4: Mekanın tarihi ve eskiden buraya gelip burada yemek yiyen insanlar.
0: Kesinlikle sanki bir zaman makinesine girmişim de 1955 yılında çıkmışım gibi hissediyorum. Kesinlikle. İşte bu yüzden bu muhteşem gömleği giydim.
5: Dünyanın en büyük yıldızlarını gördüm.
0: En çok bahşişi kim verdi?
5: Frank Sinatra.
0: Tahmin etmiştim.
5: Kimse yanına yaklaşamaz.
0: Bu mekanın diğerlerinden farkı
6: bence
0: nedir?
6: Bence burası Palm Springs'in samimi havasını taşıyor.
0: Kesinlikle.
6: Tarihi bir yer olduğu için dikkatimizi çekiyor.
0: Melvin's hakkında anlatılacak çok fazla hikaye var. Tabii lezzetli yemeklerini de unutmamak gerek. Klasik Chateaubriand'dan muz flambe gibi muhteşem tatlılara kadar her şey burada. Geliyor... Geliyor. Uhu! Benimle paylaşır mısınız?
7: Seninle mi?
0: Sanırım kendimi ayrı almam gerekecek. Buraya söylenene göre Frank Sinatra'nın en sevdiği yemeği tatmaya geldim. Steak daya. Madalyon bonfilelerin üzerine kırmızı bir... Sos, mantar, arpacık soğan ve sarımsak. Bütün malzemeler burada değil mi?
7: Evet.
0: Bunların hepsini bir tabakta birleştirdiğimizde steak dayan olacak. Peki önce etle mi başlayacağız yoksa sosla?
7: Önce sosla başlayacağız.
0: Sosun yapımı için Jen sarımsağı, arpacık soğanı ve shiitake mantarını tereyağı ve sıvı yağda soteliyor.
7: Sırada özel karışımımız var. Tadına bakmak ister misin?
0: Evet, tadına baksak iyi olur. Aşçıbaşı olduğu için emir büyük yerden. Deneyelim bakalım.
7: Yemeğe o kadar yakışıyor
0: ki. Çok lezzetli. Bolca karamel.
7: Karamel ve evet, füme tadı olacak.
0: Biraz vanilya. Hem mantarlara hem de ete inanılmaz bir lezzet katacak. Yarım bardakta özel karışımdan koyuyoruz ve sonra Jen şovunu yapıyor.
7: İşte böyle.
0: Evet.
7: Gömleğine dikkat et. Biraz uzaktan evet, karıştırabilirsin.
0: Uzaktan evet.
7: İstersen ben yapayım.
0: Sen yapsan daha iyi olacak sanırım. İşte bu şekilde. İçindeki şeker iyice karamelize olacak ve mantarlar bütün lezzeti içine çekecek. Shiitake mantarları çok gözenekli olduğundan
7: evet,
0: sos koyulaştıkça bütün lezzeti içine alacaktır. Daha sonra özel karışım balsamik sirke ve Worcestershire sosu katıyoruz.
7: Mantarların bütün lezzeti iyice alabilmesi için sosun koyulaşması gerekir.
0: Dana ve tavuk demi glace sos katıp koyulaştırmaya devam ediyoruz. Son olarak Dijon hardalı ve krema katıyoruz. Biz eti hazırlamaya başlarken sosu da koyulaşması için kendi haline bırakıyoruz. Bugün bonfile kullanacağız. Et resmen parlıyor.
7: Elinizde iyi bir et olduğunda ihtiyacınız olan tek şey tuz ve karabiber. O yüzden biz de üzerine tuz ve karabiber serpip ızgaraya atacağız.
0: Can etleri siparişe göre pişiriyor. Yanına patates, sotelenmiş taze fasulye ve havuç ekliyor. İşte başardım. Bu Diane olmadan önceki hali değil mi?
7: Evet, şimdi sosumuzu ekleyeceğiz.
0: Yemeğimizin nihai lezzetine kavuşmasını beklerken masama oturdum. Yemek ve şov için hazırım. Evet işte bu.
5: İşte bu kadar basit. Voilà. Bon appétit.
0: Size de bon appétit beyefendi. Harika bir orta az pişmiş et. İlk olarak o muhteşem karışımın tadı geliyor. Çok kremamsı. Aynı zamanda keskin bir tat, ancak etle birlikte muhteşem bir uyum yakalamış. Mantarların karamelize olması ete çok farklı bir doku katmış. Bu sıradan bir et sosu değil. Bu bir flambe. Evde her şeyi alevli yapacağım. 1,5 kiloluk Manhattan gökdelenini alt etmek için Palm Springs, Kaliforniya'ya geldim. Ancak bu etli kuleyi devirme macerasına girişmeden önce çölün ortasında çok lezzetli bir balık taco yemek için yola çıkıyorum. Burası Shanghai Reds, Palm Springs'in deniz ürünleri cenneti. Çölün ortasındaki en lezzetli durakta tazecik midyelerden dünyaca ünlü balık taco'ya kadar her şey var. Adını sarhoş denizcileri kaçırıp zorla gemilerde çalıştıran Los Angeles limanındaki efsane bir bardan alıyor.
2: Old Shanghai sahibi mekanında sarhoş olan insanları satarmış. Gemilerin işçiye ihtiyacı oluyormuş. Mekanda uyuyakalan ya da hesabı ödemeyen insanlar olduğunda gidip şu adam için 50, şunun için 100 diye satarmış.
0: Sahibi Luis Pagano her gün uçakla taze getirdiği deniz ürünlerini servis ederken orijinal mekanın atmosferini de yeniden yaratmak istemiş. Bonfile ve ıstakoz kuyruğu aynı tabakta.
8: Evet öyle.
9: Evet, çok heyecanlıyız.
0: Şöyle ortasında balık yemek nasıl bir his?
9: Açıkçası deniz ürünleri satan bir yer bulamamaktan korkuyorduk.
0: Bence yemeğin hala sıcakken tadına bakmalısın. Evet. Dene bakalım.
9: Muhteşem.
0: Sence bu yediğin deniz ürünü taze
9: mi? Evet, kesinlikle. Hatta insana çölde olduğunu unutturuyor.
0: Bu yemekler çok lezzetli, ancak ben buraya dünyaca ünlü Baja balık taco için geldim. Özel hamurla kaplanmış çıtır morina balığının üzerine gizli tarifiyle beyaz sos, doğranmış lahana ve pico de gallo. Evet, ne yiyorsunuz bakalım?
6: Balık taco.
4: Balık taco.
0: Bir zamanlar öyleymiş.
4: Kendimi durduramıyorum dostum, o kadar lezzetli.
6: Bu
4: ki.
6: Hayatımda yediğim en lezzetli balık taco.
0: Hayatınızda yediğiniz en lezzetli balık taco burada
6: buraya
0: mı?
6: Buraya sürekli gelmemizin sebebi bu işte.
0: Dünyaca ünlü olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?
9: Çok lezzetli. Evet, hem çok çıtır hem de kremamsı. Bir de tortilla ekmeği. İnanılmaz gerçekten.
0: Şu an çölün ortasındayız ve taze balık taco yiyorsun.
9: Hem de en güzeli.
0: En güzeli mi? Hayatında yediğin en güzel taco mu?
9: En güzel balık taco.
0: En güzel balık taco. Bu büyük bir iddia.
9: Haklısın ama gerçekten çok güzel, tamam. Evet.
0: O kadar iyiyse o zaman ben de deneyeyim.
8: Dünyaca ünlü Baja balık taco yapacağız.
0: Baja balık taco.
8: Her şeye baştan başlıyoruz.
0: Tamam. Dünyaca ünlü Baja balık taco gizli beyaz sos tarifiyle başlar. Mayonez, süt, sarımsak, beyaz toz biber, misket limonu suyu ve gizli bir malzeme. Nedir bu?
8: İşte bu sana asla söylemeyeceğim sos.
0: Aa, bu
8: bizim
0: o gizli
8: özel
0: sos.
8: Sosumuz.
0: Kokusu şeye benziyor. Özel sos mu?
8: Çok yaklaştın.
0: Oo, tanrım, biliyorum bu
8: neredeyse
0: işi.
8: Neredeyse bildin.
0: Burnum her kokuyu alır. Hadi koyalım. Mesela hafta sonları kaç tane taco yapıyorsunuz?
8: Hafta sonları 500'ün üzerinde diyebilirim. Evet.
0: Bu çok fazla taco demek.
8: Evet, çok fazla.
0: Sosumuz hazır değil mi?
8: Evet.
0: Tadabilir miyim? Aa, evet. Tanrım, çok hafif ve ekşili. Acı sayılmaz ama beyaz toz biberin tadı hissediliyor.
8: Aynen.
0: Bolca beyaz toz biber var işte. Bir yenim,
8: evet,
0: bir daha vazgeçemedi
8: doğru.
0: Şey. Atlantik'ten gelen morina balığını un, kırmızı biber, sarımsak ve özel soslu hamura batırıyoruz. Özel sos sayesinde hamur daha da mı kabaracak? Böylece takomuz hafif ve çıtır olacak.
8: Kesinlikle.
0: 3 dakika kızaran balıkları fırından taze çıkmış mısır unlu tortiyaların üzerine yerleştiriyoruz. Üzerlerine beyaz sos ve doğranmış lahana koyuyoruz. Nedir bu?
8: Pico de gallo.
0: İçinde ne var?
8: Domates, soğan, jalapeno ve kişniş var.
10: Pico de gallo'nun anlamı horoz gagası demek. Kimileri horoz etinin tadının pico de gallo'nun acılığına benzediği için bu anı un, kırmızı biber, sarımsak ve özel soslu hamura batırıyoruz. Özel sos sayesinde hamur daha da mı kabaracak? Böylece takomuz hafif ve çıtır olacak.
8: Kesinlikle.
10: 3 dakika kızaran balıkları fırından taze çıkmış mısır unlu tortillaların üzerine yerleştiriyoruz. Üzerlerine beyaz sos ve doğranmış lahana koyuyoruz. Nedir bu?
8: Pico de gallo.
10: İçinde ne var?
8: Domates, soğan, jalapeno ve kişniş var.
10: Pico de gallo'nun anlamı horoz gagası demek. Kimileri horoz etinin

0: Sonra da ağzını atacaksın. Hazırım. Artık yiyebilir miyim? Sağlığına dostum. Bum. Oh tanrım. Balığı kapladığımız hamur muhteşem. Çok hafif olmuş. Dışı çıtır ama içi yumuşak kalmış. Balığın önüne geçmiyor. Tadı çok güzel hissediliyor. İnsanlar kızarmış şeyler yerken çekinir. Ancak bu hafif hamur sayesinde çıtırlık, picado gallo ve lahana sayesinde de tazelik hissediyorsunuz. Picado gallo'daki jalapeno'nun tadını alabiliyorum tam kıvamında. Ricky'nin olayı.
1: Olmazsa olmaz.
0: Ricky'nin ellerinden. Tanrım. Bundan 10 tane filan yiyebilirim. Bu takolar çok lezzetli ama büyük balık hala beni bekliyor. Çok çiğnemem gerekiyor. Etlere karşı meydan okuma vaktim geldi.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu salı binde Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Sana yakışanı tak.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega

0: Yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Manhattan gökdelenini alt etmek için Palm Springs, Kaliforniya'ya geldim. Bu büyük macera öncesi biraz tavsiye alabilmek için Sinatra'nın ünlü Twin Palm State'deki evinde tura katılacağım. Muhtemelen Frank'i benden daha iyi tanıyorsunuzdur. Sonuçta hep onun evindesin. Ben buraya birkaç tavsiye almaya geldim.
2: Frank ortamların aranan ismiydi. Eminim ki yapabilirsin. Evet. Buna eminim. Elinde geleni yap derdi.
1: İçinde pastırma, bifte, kindi ve gravyer peyniri var. 1,5 kiloluk devasa bir sandviç. Siz böyle etli sandviçleri sever misiniz?
3: Çok severim.
1: Yüzü her şeyi anlatıyor.
4: Bence başaracaksın.
1: Harika. Gömlek etkisi değil mi?
4: Sayılır. Evet.
1: Yoksa gömleği giyen adamın etkisi mi? Olabilir. Siz olsanız nasıl başlardınız?
3: Bol bol su içmelisin.
1: Doğru. Sonuçta çöldeyiz.
3: Çok önemli.
1: Su içmeyi unutmamak gerek.
3: Evet.
4: Kafa olarak hazır olmalısın.
1: Evet.
4: Bir hafta boyunca aç gezmelisin.
1: Oh. Ve işte mekandayım. Buraya adına Manhattan gökdeleni dedikleri devasa bir sandviç kulesini devirmeye geldim. 1,5 kilo ağırlığındaki bu etli kuleyi bitirebilirsem zafer kazanan azınlık gruba dahil olabilirim. Bundan sonra bana King Kong deyin. Çünkü ben de bu Empire State binasını devireceğim. New York'un şarküteri kültürünü Palm Springs'e taşımış bir mekan. İnsanlar lezzetli şarküteri klasikleri istediklerinde salamura sığır etinden patatesli pankeke kadar her şeyi bulabildikleri bir yer burası. Şehirdeki bütün mekanları düşündüğümde Manhattan in the Desert gibisi var mı?
5: Hayır, gördüğünüz gibi hep kalabalık.
1: İğne atsan yere düşmez.
5: Hem de her gün, günün her saati. Atmosferiyle, çalışanlarıyla, yemekleriyle muhteşem bir yer.
6: Haftada en az 2 kez buraya uğruyoruz. Mutlaka.
1: Tabii ki sen de haftada 2 kez istiyorsun.
6: Tabii ki istiyorum. Bugün buraya gelmemizi o istedi.
1: Harika. Burada muhteşem şarküteri lezzetleri var. Ancak gözüm aperatiflerde değil. Ben buraya Manhattan gökdelenine meydan okumaya geldim. İçinde burada sattıkları bütün etlerin olduğu bir sandviç var değil mi? Pastırma, biftek, salamura, sığır eti, hindi, tam 1,5 kiloluk bir şey.
7: Yapabilirsin.
1: Bakalım.
7: Cesur ol.
1: Gerçek bir tavsiyeniz var mı?
8: Asla bırakma.
1: Asla bırakma. Sandviçe girişmeden önce saçımı ben de böyle
8: çok
1: yapayım diyorum.
8: Palmiye modeli.
1: Evet, palmiyeye benziyor. Yeni saç modelim için sabırsızlanıyorum ama önce etli gökdelenin detaylarını öğrenmem gerekiyor. Bu meydan okuma nereden çıktı?
9: Yani çok büyük bir sandviç olduğu için başladı biliyorsun. 1,5 kilo civarında.
1: 1,5 kilo
9: evet. Diyor. Ve devasa.
1: Devasa bir şey.
9: Evet.
1: Bugüne kadar kaç kişi çölün ortasında bu meydan okumaya katıldı?
9: Çok fazla kişi. Binlerce diyemem ama yüzlerce olmuştur.
1: Bugüne kadar kaç kişiye şapka verdiniz?
9: Çok değil. Hazır mısın?
1: Bilemiyorum. İnşa etmeye hazırım. Neye benzediğini görmek istiyorum. Eli Manhattan gökdeleni macerasına 4 dilim ev yapımı çavdar ekmeğiyle başlıyor. Çavdar ekmeği tarifinin şarküterilere Doğu Avrupa'dan Amerika'ya gelen Yahudi göçmenler tarafından getirildiğini biliyoruz. Bugün nesillerdir yapılan geleneksel çavdar ekmeğinin aynını yapıyoruz.
9: İnsanlar buna New York çavdarı diyor.
1: Evet, New York çavdarı. Koklayabilir miyim?
9: Çavdar ekmeğine bayılıyorum. Bu sandviçin parasını sen ödeyeceksin artık.
1: Kredi kartım yanımda. Sırada 4 çeşit etimiz var. Burada salamura edilmiş ve pişirilmiş sığır etiyle başlıyoruz.
9: Salamura kısmı 3 ya da 4 gün sürüyor. Evet. Sığırın döş kısmından salamura et elde ediyoruz. Pişirme evet. Kısmı ise yaklaşık 3 saat sürüyor.
1: En başından bütün aşamaları evet. Burada yapıyorsunuz. Evet. Yani etleri, evet. Ekmeği. Etler 225 gram olacak şekilde ince ince dilimleniyor.
9: Evet, şimdi o etleri al ve tartının üzerine koy. Bakalım kaç gram evet. Olmuş. Olmaz, kesmeye devam et. Biraz daha lazım.
1: 225 gram sığır etini dilimledikten sonra pastırmayı, hindiyi ve bifteyi dilimlemeye geçiyoruz.
9: İnşa etmeyi aşağıdan başlayacağız. Çavdar ekmeğini koklamayı bırakın.
1: Özür dilerim. Çavdar ekmeğini çok severim. Eli ilk ekmek diliminin üzerine 450 gramlık sığır etini ve pastırmayı koyuyor. Sonrasında üzerine bir dilim daha ekmek koyup 225 gramlık bifteyi yerleştiriyor.
9: Üzerine biraz peynir koy.
1: Peynir kaç dilim olsun?
9: 2 dilim gravyer yeterli olacaktır.
1: Bütün sandviç için
9: evet.
1: Mi?
9: Evet. Peynir seviyor musun?
1: Peynir biraz severim daha ister ama misin? Bu kadar yeter.
9: Tamam.
1: İlay bir dilim daha çavdar ekmeğinin üzerine ızgara hindi eti, marul, domates ve son ekmek dilimini koyarak sandviçi bitiriyor.
9: Hadi ne kadar geldiğini birlikte bakalım.
1: Aa evet çok iyi olur. Haklıymışsın 1,5 kiloymuş. Belki daha az gelir sanmıştım ama tam 1,5 kilo gelmiş.
9: Pekala şimdi bunu keseceğim, hazır mısın?
1: Hazırım.
9: Tamam.
1: Ağır geliyor mu, nasıl hissediyorsun, omuzları çöktü mü? 1,5 kilo devasa.
9: Ve işte.
1: Resmen sanat eseri gibi. İlay kesilen yarımı diğerinin üzerine koyuyor. Ve sıra yapmam gereken çok önemli bir seçime geliyor.
9: Patates salatası mı, lahana salatası mı?
1: Sanırım lahana salatasını seçeceğim. Tamam.
9: İşte bu kadar, bitti.
1: İşte
9: bu. Buna meydan okuyacaksın.
1: Manhattan gökdeleni, beni bekle. Seni alt etmeye geliyorum. Umarım.
9: Tabaktaki lahana salatası dahil her şeyi bitireceksin. Turşu isteğe bağlı. Yemek zorunda değilsin.
1: Bitirmek için ne kadar zamanım
9: 9'da
1: var?
9: 9'da kapatıyoruz.
1: Akşam 9 peki. Daha vaktim var.
9: Evet.
1: Bana şans dile İlay.
9: Bol şanslar.
1: Teşekkür ederim. Herkes hazır mı bakalım? İlk lokma. Sığır eti ve pastırma orada olduğu için aşağıdan başladım. Çünkü lezzet açısından en zengin onlar. İlk onlardan kurtulmam gerek. Sonra hindiye ve en sonunda
7: Casey,
1: ekmeğe geçeceğim.
7: Casey.
1: Buyurun benim. Bu etler gerçekten çok lezzetli. Meydan okumanın 5. dakikasında sandviçin alt kısmını bitirdim bile.
8: Harika gidiyor. Sandviçi başarıyla bitirecek gibi duruyor.
10: Yapabilirsin Casey. Hadi, hadi.
1: 450 gramlık et bitti. 1 kiloluk kısmı hala duruyor. Tat alamamaya başladım. Çok çiğnemem gerekiyor. Etler çok yumuşak ama yine de çok çiğnemek zorunda kalıyorum.
10: Yapabilirsin.
9: Hadi.
1: Her lokmada bu sandviçi alt etmenin çok zor olduğunu anlıyorum.
11: O sandviçin seni alt etmesine izin verme Casey.
1: Süre kısıtlaması yok ancak önümde hala koca bir sandviç daha duruyor. Sanırım bu etler beni alt edecek.
12: Evet.
11: Hadi.
1: Neredeyse pes etmek üzereyim.
8: Yapabilirsin Casey.
1: Sonra kim için mücadele ettiğimi hatırladım.
13: Palm Springs için savaş.
11: Göster onlara.
1: İşimi ferahlatabilmek için peynirden ve sebzelerden yardım alıyorum. Tabii kalabalığın coşkusu da motive ediyor.
12: Harika gidiyorsun Casey.
1: Casey'nin geri dönüşü.
12: Evet harika, çok iyi.
1: Etleri alt ettim.
14: Bütün etleri bitirdi. İyi görünüyor. Şimdi önünde en zor kısmı var. Ekmek.
1: 4 büyük dilim çavdar ekmeği sanki koca bir somun gibi. İmdadıma lahana salatası koşuyor. Damağımı turşuyla son bir kez temizledikten sonra...
7: Sonuncuyu ye! Sonuncuyu ye! Başardım!
1: Son lokma!
11: Harikasın Casey! İşte bu kadar! Bravo!
1: Hey! Manhattan gökdelenine karşı zafer benim oluyor. Hey İlay! Tatlım nerede? Ben bunu yerim dedim ve gördüğünüz gibi yedim.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah. Gitti kahve. EFT, havale, faz masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Aslan gibi banka arkanda. Hemen İNG mobili indir, İNG ile ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
4: Bellona. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Hele güzel istikballe.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Her klasik araç...
13: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi
13: evet,
12: hak eder.
13: Evet.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Kiloluk dürüm. Hadi ama ve onu yemeleri için bir saatleri var.
15: Sizin için yavaşlamamı ister misiniz?
14: Daha üçüncü ısırık ama ağız dalaşına başladı bile. Bayıldım.
16: Yuhu!
14: Kovboylar yemek yapıyor. Başlayalım. İneğin her parçasıyla.
17: Dili kaynatmalıyız. Biraz dere suyu.
14: Dil pişirmenin tek yolu. Ve bunun hepsini kullanacak mısın? Kilolarca kahvaltı. Evet! Belki tonlarca. Terminatörle tanışın. Ben Tom Pizika. İşte yeni bir bölümle karşınızdayız. Marianito, San Antonio, Texas'ta Texas-Meksika yemekleri yapıyor.
18: Hey, ekstra malzemeli taco taba.
14: Sahibi Felix Jimenez'in bir sloganı var. Aşırıya kaçmak varken neden normal olalım ki?
18: Ekstra malzemeli taco hazır.
14: Pizza büyüklüğünde mezeleri ve sandviç büyüklüğünde Meksika börekleri var. Ama bu tepenin kralı, koca boz ayı dedikleri 3 kiloluk... İşte bu dürüm. Boz ayıları pek Texas-Meksika yemekleriyle ilişkilendiremedim. Boz ayı adı nereden geldi?
18: Babamdan geldi. Babam 23 Mart 1994'te vefat etti. Lakabı ayıydı. Buna koyduğumuz şeyler onun en sevdiği şeylerdi.
14: Yani 1,5 kilo guisada, 1 kilo kızarmış fasulye, enchilada sosu ve queso ile ıslatılmış guacamole, ekşi krema ve kırmızı tortilla cipsleriyle doldurulmuş 35 santimlik Meksika lavaşına sarılmış peynir yığınından söz ediyoruz.
18: Babam eğer ayı olacaksan boz ayı ol derdi Tom.
14: Çünkü ayıların en iyisi onlar.
18: En iyi ayılar.
14: Evet, kesinlikle. En iyi burrito
18: en iyi
14: yani
18: burrito.
14: Boz ayı burritosu. Birazdan boz ayıları mideye indirecek kadar kötü olduğunu düşünen birkaç kişi bizimle olacak. Marianito'nun koca boz ayı meydan okumasına katılacaklar. Hadi başlayalım ama neyle?
18: Tamam, hemen sana göstereyim.
14: Umarım kullanacağımız tortillalar bunlar değil.
18: Hayır.
14: Bunları kullanmıyoruz değil mi?
18: Buradakiler standart boydaki tortillalarımız.
14: Tamam.
18: Çoğu Meksika restoranında 17 santimlik olanlar kullanılıyor.
14: Unlu.
18: Unlu. Buradakiler 25 santimlik. En büyük burritolar ve bunun gibi şeyler.
14: Ama biz daha büyüğünü kullanacağız.
18: Bir de 30 santimlik olanlar var. Salatalarda kase niyetinde
14: evet.
18: Kullanılırlar. Daha büyük burrito için 30 santimlik olanı tercih ediyoruz. Koca boza için 35 santim olanı kullanıyoruz. Bizim kullanacağımız bu.
14: Bu tortilla çok güzel. Peki bunu neden yapıyorsun? Yani 3 kiloluk burrito kimin fikriydi?
18: Ve benim fikrim.
14: 3 kilo.
18: Kendiliğinden ortaya çıktı.
14: Anladım. Yani bitirdikten sonra bu 3 kilo geldi. Artık böyle
18: öyle
14: devam
18: oldu.
14: Edelim dediniz.
18: Hadi birlikte yapalım. Hazır mısın? Hadi.
14: Evet, hazırım.
18: Tortillalar güzelce rulo haline gelebilsin diye onları ısıtacağız.
14: Diğerlerini ben alırım. Bana bırak. Sana yardım edeceğim. Yardıma geldim.
18: Bulaşıkları yıkamaya başladığımıza yardım edebilirsin.
14: Kurumasınlar ve çatlamasınlar diye hızlı hareket etmemiz gerekiyor, öyle değil mi?
18: Kesinlikle.
14: Evet.
18: Evet, öyle yapmamız gerekiyor. Uzun süre pişirirsek kıtır kıtır olurlar. Hemen sarmaya başlamazsak da çatlarlar.
14: 3-2-1 hazırsın.
18: Evet.
14: Buraya alıyoruz.
18: Beklerden 4'ünü buraya
14: alıyoruz. Bu küçük
18: alıyoruz.
14: Tepsiye hepsi sığacak mı?
18: Deneyeceğiz kardeşim.
14: Deneyeceğiz demek.
18: 45 evet. Santimlik kurabiye tepsisi. Burrito yaklaşık 45 santim olacak. 1,5 kiloluk carne guisada.
14: Geleneksel Texas Meksika usulü yani.
18: San Antonio'da böyle.
14: Bölgesel bir şey değil
18: tadı
14: mi?
18: Tadı farklı olabilir. San Antonio'da kendi baharatlarımızı koyuyoruz. Sarımsak, tuz, kimyon, yahni, sığır eti. Sos yapıyoruz. Carne guisada böyle yapıyoruz.
14: Bunun tadına bakmalıyım. Müthiş bir lezzet.
18: Evet, öyle.
14: Gerçekten hoş. Çok lezzetli. Yediğim 3 kilo olanlardan değil.
18: Bu
14: yani kocaman yine de.
18: Kiloluk. Bu 1,5 kiloluk carne guisada'ydı. Biraz
14: başka kaşık lazım mı?
18: Diye.
14: Al bakalım, bu sefer oluklu olanı vereceğim. Şakasına.
18: Tabii ki.
14: Yeni kızarmış fasulye.
18: Onları yağın içinde yeniden kızartarak hazırlıyorum işte böyle.
14: Evet. Yağda kızartıyoruz.
18: İçine pastırma da koydum. Yani içi pastırmayla dolu.
14: Hepimiz pastırmanın lezzetli olduğunu biliyoruz.
18: Biraz cheddar peyniri.
14: Cheddar karışımı mı kullanıyoruz?
18: Yaklaşık 250 gram. Şimdi de
14: saracak mıyız?
18: Saracağız. Evet, evet.
14: Şimdi
18: evet,
14: de saracağız.
18: Kenarlarından tutup saracağız.
14: Yardım etmemi ister misin?
18: Böyle.
14: Dur yardım edeyim.
18: Evet, bir köşesinden tut.
14: Tamam.
18: Üstüne doğru kıvır. Evet. Evet.
14: Harika görünüyor. Güzel bir sarma tekniği.
18: Sarmamızın tek yolu
14: kolunun ön kısmı kadar. Güzel. Buraya sos lazım değil mi?
18: Enchilada sosu evet.
14: İşte geliyor. Bunu da sen yapıyorsun değil mi? Peki kaşıkla mı dökeceğiz?
18: Üzerine dökebilirsin. Basit bir sos kullanıyoruz. Sarımsak, tuz, kimyon, domates sosu ve acı biber.
14: Dökülen şeye bak.
18: Evet, bebek gibi biraz queso sosu.
14: Karışımın rengi çok güzel değil mi?
18: Evet.
14: Biraz Picasso'ya benziyor. Bu şey henüz 3 kilo değil. Kafamda bir tartı var. Henüz 3 kilo olmadığını biliyorum.
18: Biraz daha peynir koyalım. Avuç dolusu.
14: Bu onu büyütecek. Eriteceği mi?
18: Peynir doğrudan eritici.
14: Evet. Bezim yok.
18: Ben alayım. Tamam.
14: Parmak uçlarımı sağlam tutmaya çalışıyorum. Tüm enchilada veya burrito bu diyebiliriz sanırım. Süslüyoruz. Yani şimdi de üzerine salata mı ekleyeceğiz?
18: Biraz marul ve domates.
14: Siyah zeytin.
18: Evet, siyah zeytin. İşte böyle her yerine ekliyoruz. Şuraya da biraz guacamole koyalım. Biraz da ekşi
14: krema.
18: Ekşi
14: kremayı unutamayız. Hazır mı?
18: Pek değil.
14: Pek değil mi?
18: Evet.
14: Başka ne ekleyeceğiz ki?
18: Daha çok renk kardeşim. Mısırlı kırmızı tortilla cipsi. Bunlar boz ayımızın dişleri.
14: Bu 3 kilo onun da üzerinde. Sana söyleyeyim, benim kafamdaki tartı hiç yanılmaz. 4 kiloluk bir burrito'dan söz ediyorum.
18: İşte bu yüzden menüde yaklaşık 3 kilo yazıyor.
14: Biraz daha karıştıralım. Bakalım insanlar bunu yiyebilecek mi? Kim burrito yemeye hazır? He? Bozayı alt edebileceklerini sanan o 4 kişiyi hatırlıyor musunuz? Sence bitirebilir misin?
16: Geçen salıdan beri yemek yemedim. İyiyim ve
14: o
16: hazırım.
14: O iyi mi kötü mü bilemiyorum. Kendine güveniyor musun?
19: Bu tam bir canavar.
20: Esnek pantolonumu getirdim. Hazırım.
14: Yani hazırsın. Evet. Bakalım onun için hazırlar mı?
21: Üstesinden geleceğime eminim. Tamamen zihinsel dostum.
14: Stefani yarışmaya son dakika katılıyor. Ve bu koca adamlar onu hiç korkutmuyor. Hazır mısınız? Başlayın.
21: Tamam koca çocuklar. Umarım iştahınız yerindedir.
14: Sadece 52 kilo ama ağız dalışında geri kalmıyor.
21: Sizin için yavaşlamamı ister misiniz?
14: Size caka satıyor beyler. Bakalım devam edip koca bozayı alt edebilecekler mi? Kız makine gibi. Zen benzeri bir konsantrasyon. Bu yarışmanın nasıl bittiğini görmek için daha sonra buraya döneceğiz. Deerfield Beach, Florida'dan Shelby's Kitchen and Deli'deyiz.
22: Jambonlu omlet, patates püresi, sos.
14: Sahibi Eric Brickman büyük kahvaltıya inanıyor.
23: Lezzetli.
14: Yumurta, pastırma, sosis, patates dilimleri ve kızarmış ekmek. Hepsi 60 santimlik bir krebin üzerinde. Terminatörle tanışın. Bu büyük şeylerle dolu bir menüdeki en büyük menü üyesi.
24: Aman tanrım.
0: 65 santimlik sosisli sandviç.
14: Hepsini yiyebilecek misiniz?
0: Aa, hayır.
14: Ama hiçbiri Terminatör'ün yanına yaklaşamıyor. Tüm açlığınızı...
1: Evet, çok doğru.
14: ...yok edebilir. Burada kocaman bir krep var.
1: Bir gün bir hata yaptık. Hamuru fazla döktük. Elimin ayarı kaçmıştı. Sonra onu pişirdik. Derken bum, hadi böyle bir kahvaltı hazırlayalım dedik.
14: Hadi başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Krep hamurunu dökeceğiz.
14: Hepsini kullanacak mısın?
1: Büyük kısmını, evet, evet.
14: Yaklaşık 2 litrelik krep karışımı kullanacağız yani.
1: Evet, evet.
14: Bu da genellikle yaklaşık 20 krep yapar.
1: Hemen hemen.
14: Şaka mı yapıyorsun sen?
1: Evet, durmadan eklemeye devam edeceğiz.
14: Bir dakika, bir dakika. Buradan akacak gibi ama.
1: Bir şey olmaz.
14: Dur, ne yapıyorsun? İmha edildi.
1: Ardından kahvaltılık sosislerimizi hazırlıyoruz. 24'lük sosis köftemiz var. Bunlardan 6'sını koyacağız. Sonra pastırmamız geliyor.
14: Dur. Gerçekten. Dünyanın pastırması var orada.
1: Evet, evet. Patates dilimleri için biraz soğan soteleyeceğiz.
14: Bunun üzerine kaç patates koyacaksın?
1: Her şeyi göz kararı yapıyoruz. Yarım kiloyla 1 kilo kadar patates.
14: Baloncukları bekliyorsun.
1: Kesinlikle.
14: Sonra bununla mı çeviriyorsun?
1: Hayır. Bu noktada bu şeyi devreye giriyor.
14: Pizza küreği.
1: Çok doğru. Bunu alıyorum ve kenarları yavaşça kazıyorum. Şu anda kontrol edebilirsin.
14: Burayı bozmak istemiyorum.
1: Evet, buraya kadar. Gördün mü?
14: Aa, güzel kızıl kahverengi. Harika bir görüntü. Hiç bu kadar büyük krep çevirmemiştim. Kaç insan bunu yapıyor ki? Ha, tamam.
1: Ortasını bulmaya çalış. Hızlıca altına girmen gerekiyor.
14: Oh.
1: Bir de birini ben bozduk. Deneyeyim. Evet, onu alttan iteceğim. Evet.
14: Bu şekilde çevirmeye çalışacağım.
1: Nasıl istersen.
14: Krepimizi aldık. Ama her yere sıçrattım.
1: Evet, sonra temizledim.
14: Çevirmesi inanılmaz zor bir krep bu. İlk seferinde benim yaptığımdan daha iyi mi çevirdin?
1: Hayır.
14: İyi, bu daha iyi hissetmemi sağladı. Bu şey bir felaket. Terminatör çekim 2. Rolleri tersine çevirelim. Ben dökeyim, sen çevir.
1: Dökmeye devam et, çekinme.
14: Adeta bir krep nehri gibi.
1: Çok doğru. Biraz da bu tarafa dök. Patates dilimlerimizi de ekliyoruz.
14: Sosisler çok güzel. Kenara çekin.
1: Kenara çekiyoruz. İşte böyle.
14: Hadi Rahan'ı.
1: Yapabileceğimi düşünüyorum. Hayır. Yapamıyorum. Biraz daha iyi ayarlamamız
14: Çıkarmak
1: gerekiyor.
14: Çıkarmak ister misin? İşte böyle.
1: Evet. Yeniden başlamalıyız.
14: Göründüğü kadar kolay değil. Gerçek bir mücadele.
1: Pekala, hadi
14: Terminatör
1: bakalım.
14: Terminatör krep çekim 3. Bu sefer bitirmeye çalışacaksın. Bununla hiçbir ilgi
1: Çok
14: olmasını
1: doğru,
14: istemiyorum.
1: Çok doğru, uğursuzluk getirme.
14: Terminatör 3 ile ilgili iyi hislerim var. Film biraz kötüydü.
1: Evet,
14: ama
1: öyleydi.
14: Ama kesinlikle çok iyi olacak.
1: İyi.
14: Şöyle bir kontrol edelim.
1: Evet, iyiyiz. Hadi yapalım.
14: İyi görünüyor dostum. İyi durumda mıyız?
1: Evet, çok iyi.
14: Evet.
1: İşte, evet oldu. Bundan
14: çok
1: söz
14: iyi.
1: Ediyoruz.
14: Çok iyi. Yani ufacık bir yarık var ama...
1: Evet, olsun. Çok iyi.
14: Hallettin sonunda. Benim yaptığım gibi her yere sıçratmadın. Hem de tavana kadar.
1: Çok iyi. Yumurtalarımızı da eklememiz gerekiyor. Evet.
14: Bir kez çevirince zor gelmiyor değil mi?
1: Hayır. Tabağımıza koymaya hazır durumda.
14: Hadi bakalım. İnşa edelim.
1: Sosisimiz. Sonra pastırmamız geliyor. Güzel ve büyük görünmeliler. Tamam mı?
14: Bence bunu yapmakta bir sakınca yok.
1: Kızarmış patates dilimlerini koyuyorum.
14: İstifle. Tamamen gereksiz kızarmış ekmekleri de ekleyelim. Kahvaltı görüyor musun? Kafamın yaklaşık 6 katı büyüklüğünde.
1: Evet.
14: İşte oldu. Terminatör hazır. Ding! Getirin onları. Shelby'nin ünlü Terminatör yarışmasının zamanı geldi. Hepsini yiyin bedava. Biraz korkmuş gibi görünüyorsun. Bir masa dolusu yarışmacımız denemek için bekliyor. Sizce hazırlar mı? Hadi başlayalım. Sizce hazırlar mı? Hadi. İlk zorluk strateji. Nasıl başlayacağınız önemli. Herkes önce yumurta yiyor ama sen kreple başladın ha?
0: Evet, tabakta daha çok yer açacağım.
14: Ne için? Krepten başladı. Bayıldım. Stratejini tersine çevirdin çünkü geçen sefer krepi bırakmış.
19: Onu sonunda yemek çok zordu.
14: Evet. Bu adam daha önce denedi ve başarısız oldu.
1: Evet.
14: Bu adam da öyle. Patatesleri mi götürüyoruz?
1: Yumurtalar bitti.
14: Bu iyi bir şey. Çok hızlıydı dostum.
0: Çok hızlıydı.
14: Yumurtaları 2 dakika içinde midesine indirmekten söz ediyoruz. İyi gidiyorsun. Tüm masalar güçlü başladı. Şimdiden yarım kiloluk pastırmayı götürdün. İnanılmaz.
0: Marul, domates, mayonez, seninle küçük bir sandviç.
14: Gurur duyuyorum.
0: Altında kova var.
14: Seninki nasıl?
0: Çok iyi.
14: Kızarmış ekmekle ne yapacağını bilen var mı? Onu bir yere mi saklayacaksın? Denemeye değer. Bu da ne böyle? Sosisleri saklıyor. Rüzgarın tersine döndüğüne dair kötü bir işaret.
0: Tıka basa doydum buraya kadar.
14: İstediğimiz bu değildi. Buradaki patatesler kesinlikle çok zorlu.
19: Evet, şu anda canıma en çok yakan da bu.
0: Sanırım bayrağımı sallamanın
14: bayrağımı
0: zamanı geldi.
14: Bayrağımı sallayacaksın. İlk bayrağımız sallanıyor.
0: Teşekkür ederim.
14: Domino taşı etkisi yapıyor bu. Evet, sen de mi?
2: Çekiliyor. Bir kişi daha çekildi. Evet. Patır patır dökülüyorlar. Oraya dik dostum. Bu resmi bir bayrak değil. Onu Terminatör'ün üzerine dik. Şimdi tamamen yeni bir yarışmaya dönüştü. 54. dakikadayız. Geriye 2 kişi kaldı. İkisi de pes edecek gibi durmuyor. Yarışma hepsini yiyebilenden en uzun süre yiyebilene evrildi.
3: Vazgeçersem arabamı kaybederim.
4: Evet.
3: Eve yürürüm.
2: Bunun üzerine...
4: Tamam, hadi bana bayrağı ver.
2: Bu da bu adamı birinci yapıyor. Bayrağı dik bakalım. Gerçi sonunda o da imha ediliyor. Pekala. Birazdan ölçüsüz yemekte.
3: İşte oldu.
2: Kamp ateşinde yemek pişirmeye gidiyoruz. Hadi yapalım. Hem de ölçüsüzce. O bağırsak mı yoksa mide zarı mı?
3: Bağırsak, evet.
2: Sonrasında sizce yapabilir mi? Bakalım 3 kiloluk burrito'yu bitirebilen çıkacak.
21: Umarım iştahınız yerindedir koca çocuklar.
23: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
24: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
27: Otel mi? Trivago.
28: Zumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Zumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Zumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
29: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
30: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
24: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
27: Otel mi? Trivago.
31: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
32: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
31: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
33: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
34: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
35: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
34: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
36: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
34: Ama sahipleri onları çok seviyor.
37: İlk arabamdı.
36: Hansi'den vazgeçemem.
34: Geriye tek bir soru kalıyor.
36: Kalsın mı? Kalsın mı?
37: Yoksa atsın.
38: Esas heyecan şimdi başlıyor.
34: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
36: Başıma ne gelecek acaba?
37: Bakmaya cesaret edemiyorum.
36: Ta-ta.
34: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Texas'ta kovboylar hala sığır ve toprak üzerinden hayatlarını kazanıyor. Vay canına,
3: vay
2: şans
3: canına.
2: Eseri.
3: Şans eseri.
2: Uzun bir günün sonunda bu adamlar yemek yemeli.
3: İşte oldu.
2: Ama burada restoran aramaya çıkamazsınız. Onlar size gelir.
3: Şuna bakın, istediğimiz
2: yemek
3: bu.
2: İçin bir adamla görüşeceğim. Yuhu! Bu yol bizi 1600 hektarlık Texas sığır bölgesinde bir çiftliğe götürüyor. Orada kanunsuz şef denilen adamla buluşacağım.
3: Merhaba.
2: Gelebildim.
3: Kenti çiftliğine hoş geldin.
2: Tom.
3: Terry Chandler.
2: Nasılsın Terry?
3: İyiyim.
2: Kovboyları sen doyuruyormuşsun.
3: Evet ben. Çok güzel geleneksel yemeklerimiz var. Seveceksin.
2: Ve anasının gözü yahniden daha geleneksel bir şey yok. Adı niçin anasının gözü?
3: Çünkü tadına bakınca anasının gözü diyorsunuz.
2: Terry eskiden burada yaşayan kovboylar gibi hiçbir şeyi ziyan etmeden yemek yapıyor. Kalp, ciğer, bağırsak... uykuluk, dil, sığır yanağı ve biraz da bonfile kullanıyor. Ve hepsini seyyar bir araçla yapıyor.
3: 1890'lardan kalma eski bir Springfield vagonu.
2: İhtiyacın olan tek şey bu ha?
3: İhtiyacım olan mı bilmiyorum ama elimde olan bu. Gel de biraz odun alalım.
2: Burada her şey açık alevde pişiriliyor. Kahve de orijinal malzemelerle yapılan ekşi mayalı bisküvilerdir. Bunu mutfağınızda denemeyin. Zeminde bir delik açabilirsiniz. Tatlı ikramı da var. Vişneli pasta mı?
3: Ekşi mayalı vişneli pasta.
2: Bu tencerede ne var?
3: Onda barbunya fasulyesi var.
2: Bebeğim.
3: Barbunya olmadan bir seyyar vagonda akşam yemeği olmaz.
2: Ya da anasının gözü yahni olmadan.
3: Burada yapacağımız yahninin malzemeleri var. Önce dili kaynatmalıyız. Dere suyunda kaynatacağız.
2: Dil pişirmenin tek yolu bu.
3: İşkembe yapacağımız bağırsaklarımızı burada temizleyeceğiz.
2: İşkembe.
3: İçine bir sopa koyuyoruz. İyice yerleştirdikten sonra ters çeviriyoruz.
2: Sosis doldurur gibi mi?
3: Onun gibi bir şey.
2: O bağırsak mı yoksa mide zarı mı?
3: Bağırsak evet. Daha sonra onu suyun içine koyup iyice yıkayacağız. Ardından ters çevireceğiz ve bağırsakları temizleyeceğiz.
2: Güzel.
3: 5 santimetrelik parçalar halinde kesiyoruz.
2: İçtikten sonra küçülecekler mi?
3: Kesinlikle.
2: Pekala. Bağırsakları kesiyoruz. Dökme demirden bir tavamız var.
3: Ve bağırsakları tavaya koyuyoruz.
2: Ya koymuyor muyuz?
3: Kendi yağı yeterli.
2: Çünkü neredeyse hepsi yağ.
3: Tabii. Şimdi de havuçları ve soğanları soteleyeceğiz.
2: Yani içine koyduğunuz tek sebze bu mu?
3: Bu yeterli.
2: Onlar sotelenirken sıra etin geri kalanını kesmeye geliyor. Kalple başlıyoruz.
3: Kalbin karıncıklarını temizliyoruz.
2: Temizle dostum. Çok iyi bir takım ha?
3: Kesinlikle. Sıra ciğerde.
2: Peki.
3: Bize yardımcı olması için buradan küçük bir alet alacağım.
2: Çok tehditkar görünüyor.
3: Ona bir şans ver. Rahatına bak. Misafirimi döv. Hazır durumda. Küçük bir tencereye koyacağız. Buradaki kaynamış dil suyumuzdan alıp üzerine koyuyoruz. Uykuluğu kesme zamanı geldi.
2: Bu şey değil mi? İneğin timus bezi değil mi?
3: Evet, boyun kısmından.
2: Boyun kısmından. Harika. Mutlaka denemelisiniz.
3: Yanak.
2: Yanak. Sence bir sığırın kalbi mi yoksa çok ot çiğnediği için yanakları mı daha çok çalışır? Bilemiyorum. Eşit gibi değil mi?
3: Bonfile için yer bırakmalıyız.
2: Neden içine bonfile koyuyorsun?
3: Yenilebilir organların çoğu vücudun aynı bölgesinde. Onları alırken bonfile
2: evet,
3: yapabilecekleri
2: doğru.
3: Eti de orada kalıp bozulmasın diye alıyorlar.
2: Aa evet. Bu çok mantıklı.
3: Sanırım bu dilin rengi değişmiş.
2: Onu alacak mısın? Yemek yapan gerçek bir kovboy. Alet yok. Dilleriyle. Biraz iğrenç.
3: Kesiyoruz.
2: Yalan söylemeyeceğim. Ortası güzel. Kızarmış biftek gibi kokuyor. Sonunda yahni yapmaya hazırız.
3: Onları hazırlık masamın üzerine koyuyoruz.
2: Çok güzel bir hazırlık masası. İlk olarak bağırsaklar, uykuluk, soğan ve havuç. Hepsi bağırsak yağında işlendi. Biraz karaciğer suyu ekliyoruz. Şimdiden harika görünüyor. Eti ekleyelim mi? Ne yapalım?
3: Ekleyelim.
2: Kalbimizi, sığır yanağımızı, sığır dilimizi ve son olarak da bonfilemizi ekliyoruz.
3: Yemeğimize biraz da baharat ekleyelim.
2: Biraz sarımsak, Meksika dağ kekiği, karabiber, öğütülmüş guayyo biberi, poblano tozu, kimyon ve deniz tuzu.
3: Bütün etler yumuşayana kadar kaynatacağız ve sonra hazır. Yemeğe gelin millet.
2: Bu sese bayıldım. Yaklaşın. Anasının gözü yahnimiz, fasulyelerimiz ve bisküvilerimiz var. Bu bisküvi sizin, bu da benim. Yemek nasıl? Güzel mi?
0: Basit olmasına rağmen bu denli lezzetli olması çılgınca.
2: Katılıyorum. Muhteşem. Çeşnisi ve baharatı mükemmel. Tüm bu organlar ona gerçekten güçlü bir lezzet kazandırmış. Terinin yahnisi diğerlerine göre nasıl?
1: Harika. Çoğundan daha fazla et var.
2: Öyle mi?
5: Uzun zamandır onun yerinde yemek yiyorum. Hala hayatta olduğumu söylemekten büyük gurur duyuyorum.
3: Hadi pasta yiyelim ister evet. misiniz?
2: Bir şekilde geçimimi sağlamalıyım.
0: İyi iş çıkardın.
2: Teşekkür ederim. Kahve olmadan pasta olmaz.
0: Her şeyi değerli hale getiriyor.
2: Katılıyorum. Benimle yemeğinizi paylaştığınız ve beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Yaptığınız işe saygı duyuyorum. Ve Terry'e gelirsek. Muhteşem, muhteşem yani.
3: Teşekkürler. Buraya geldiğin için minnettarız. İstediğin zaman vagonumuza gelebilirsin.
2: Teşekkür ederim. San Antonio, Texas'a, Marianito'nun Texas, Meksika mutfağına geri dönüyoruz.
6: Hey, ekstra malzemeli taco tabağı.
2: Koca bozayı denilen 3 kiloluk burrito'nun evi. Kolumun ön kısmı kadar. Bak, başardık. Bunlar da bozayının dişleri. Buradaki adamlar onu yemeye çalışacak. 4 koca adam dev burrito'ya karşı. Son dakika cüsseme aldanmayın diyen Stefani de yarışmaya katılıyor. Bozayı gibi iştahı var. Şu anda yüzünde katıksız bir kararlılık ifadesi var. Gördünüz mü? Başaracak. Sizi yenmesine izin verecek misiniz baylar? Kuralları biliyorsunuz. Bir saatiniz var. Her şeyi bitirmelisiniz. İstediğiniz kadar içecek alabilirsiniz ama her ne sebeple olursa olsun masadan kalkamazsınız. Sizce yapabilirler mi? Kim başaracaklarını düşünüyor? Hadi bakalım. Hazır mısınız? Başlayın o zaman.
4: Tamam koca çocuklar. Umarım iştahınız yerindedir.
2: Daha üçüncü ısırık ama ağız dalaşına başladı bile. Bayıldım ama yarışmacıları korkutmaya yetmiyor. Nasıl gidiyor?

0: İyi.
1: Mezeleri bir kenara itip cipsleri bitirmek çok iyi bir fikir. 6 dakika geçti. Orta kısmı halletti bile. Size cakas atıyor beyler.
2: Sizin için yavaşlamamı ister misiniz?
3: Bu kız çok ukala.
1: Buna hakkı var. Bitirecekmiş gibi duruyor. 12 dakika 15 saniye.
2: İtibarını arıyor.
1: Nasıl hissediyorsunuz?
3: Uyuşmuş. Keşke tadına bakabilsem. Sadece yutuyorum.
4: Şükran gününde yemeği çok kaçırdığında hissedilen duyguyu bilir misin? Bunu onunla çarp. Hissettiğim bu. Etkilendim.
1: Bu kız makine gibi. Zen benzeri konsantrasyon ve katıksız kararlılık. Yaklaşık 15 dakika geçti. 45 dakikanız kaldı. Ama Stefani'nin o kadar zamana ihtiyacı yok gibi. Herkes hayretler içinde. 18. dakikanın içindesiniz çocuklar. Şuna bakar mısınız? İnanılmaz. Ona yardım et.
4: Evde bizi seyreden koca adamlar. Yemeği bitirip kızı yeneriz diyor olabilir ama bu imkansız.
1: Artık dünyaca ünlü. Bebeğim dünyaca ünlü. Ve hala tatlı için yeri var. Yemeğe devam ediyor. Daha bitirmedi millet. İnanılmaz. İnanılmaz.

0: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Düğünü banla biliyoruz.

0: 200 TL indirimli söyle.
1: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
7: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
7: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Dört kepçe sos mu?
10: Büyük oynuyoruz.
9: Çok büyük bir kahvaltı.
10: Göz korkutan hazır.
9: Adına göz korkutan diyorlar. Tam buraya, en üstte. Ölçüsüz pişirme. Bana Tommy çikolatalı eller derler. Pastanın içinde tart.
11: İnanılmaz lezzetli.
9: Binden fazla kanat çeşidi. Meyveli kanatlar. Çok lezzetli. Bu içinde acı olan kanat.
12: 6 milyon Scoville birimi.
9: Kafanızı koparacak. Aaaah! Ben Tom Pizika. İşte karşınızda yeni bölüm.
10: İki çıtır parmak tavuğum var.
9: Lumpy's Surgeon, Kaliforniya'da Lumpy's Diner'ı açarken...
10: Jalapeno lazım.
9: Büyük bir fikri vardı.
10: Nasıl gidiyor?
9: Merhaba, nasılsın dostum?
10: İyiyim.
9: Burada büyük yemekler yapıyorsunuz. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
10: İştahlı insanlardan geldi.
9: Mutfak, lavabosu dedikleri 3 kiloluk omlet gibi.
10: İşte bu.
9: Adına köpek dövücü dedikleri 2 kiloluk hamburgerli var.
11: Köpek dövücünüz?
13: Hadi yiyelim.
9: Doğal sos boca edilmiş kızarmış mücverin üzerine inşa edilen bir kahvaltı.
10: Göz korkutan hazır.
9: Ve hepsi Lumpy'nin meydan okuma listesinde.
10: Herkesten farklı olmak istiyoruz.
9: Hepsini yerseniz adınız duvara yazılıyor. Merhaba, anılarınız mı depreşti? O küçük adam mı? Mike Reed bunu 2 kez başarmış. Hamburgerleri 19 dakikada mideye indirdi. Bir insan bunu nasıl başarabilir?
10: 4'e bölüp yiyorum.
9: 3 kiloluk omleti 14 dakikada bitirmiş. Hamburgerlerden daha hızlı mı bitirdin yani?
10: Evet, daha hızlı.
9: Hamburgerden 1 kilo daha fazla. İlerleyen saatlerde üçlüyü deneyecek. Göz korkutanı gördün mü?
10: Evet, gördüm.
9: Neyle karşı karşıya olduğunu biliyorsun.
10: Evet, yani. Üst üste yığılı bir şey.
9: Ama Lumpy için mesele sadece büyüklük değil.
10: Göz korkutan hazır.
9: İyi de olmalı.
10: Harika bir şey.
9: Şu burgeri yapalım. Evet, ne kadar et kullanırsın?
10: 1 kilo 700 gram.
9: %80 yağsız sığır et.
10: Evet.
9: Yıllarca süren burger yapma uzmanlığımı devreye sokuyorum. Nasıl
10: kenarlarını
9: görünüyor?
10: Kenarlarını biraz kaldırmayı seviyorum ben.
9: Bir kalıptan çıkmış gibi görünmesini istiyorsun.
10: Evet.
9: Bu da 200 gramlık normal burger. Lumpy'nin burgerine bayıldım. Izgaraya atın.
10: Pekala.
9: Bunu daha önce yaptım. Bu Lumpy karışımı mı?
10: Benim hazırladığım bir şey, evet.
9: Taco gibi kokuyor. Biraz biftek.
10: Kesinlikle.
9: Normal bir hamburger köftesine benziyor. Sadece daha büyük.
10: Her şey güzel olmalı. Yöresel pidemiz. Mayonez sürüp ızgaraya
9: atıyoruz.
10: Gördün
9: mü Amerika? Bu bir hamburger ekmeği. İçine ne koyacaksın?
10: Mayonez, hardal, marul, domates, turşu ve soğan. Pastırma ve peynirle 8 çeşit oluyor.
9: Bir tane de bana. Evet. Az kaldı dostum.
10: Çevirmek ister misin?
9: Evet. Neden olmasın?
10: 2 elini kullan.
9: Oo, muhteşem.
10: Bu adama bir başvuru formu getirin.
9: Evet.
10: Peynir ister
9: peynir
10: misin?
9: Peynir isterim tabii.
10: Amerikan peynirine ne dersin? Etrafına iyice diz, sonra ortasına koy, bir tane daha. Pizza tabağımızı alıp mayonezle başlıyoruz.
9: Pasta kreması gibi.
10: Hardal.
9: Bak ne yapacağım şimdi.
10: Dilediğin gibi yap, çok acayip.
9: Nasıl oldu ha? Orada senin için sevgi var.
10: Bayıldım marul.
9: Güzel, küçük,
10: güzel,
9: büyük
10: küçük,
9: bir avuç.
10: Büyük bir avuç. Biz öyle deriz.
9: Domates?
10: Evet, ortasına da koy.
9: Anladım. Buradayız. Burada bu adam. Turşu?
10: Tabii ki. Turşu dışında her şeyle güzelleşeceksin.
9: Çok güzel. Bol soğanlı severim dostum.
10: Ben ızgara da severim.
9: Taze severim çünkü gevrek oluyorlar.
10: Harika. Suyuyla birlikte al. Bir elinle al, öbürüyle kaydır ama ortaya denk getirmeye çalış.
9: Harika. Bu şeyi yemeye hazırım. Buraya mı koyayım?
10: Hazırız.
9: Köpek ezici. Mola.
10: Evet, gidelim.
9: Sağlığınıza hanımlar.
11: Sağlığına.
9: Hamburger yiyelim. Doyurucu bir hamburger.
6: Pastırmadan bir ısırık aldım. Harika.
9: Et hala çok sulu. Ve unutmayın, 2 kiloluk burger Lumpy'nin mega yemeklerinin sadece başlangıcıydı.
6: Büyük bir ısırıktı.
9: Hamburger yetmedi mi?
10: Asla. Hamburgerle öğle ya da akşam yemeği meydan okumamız var. Kahvaltı meydan okuması da istedim.
9: Koca Mike da öyle. Yaklaşımın hamburgerle aynı mıydı? Bir başladın ve yemeği hiç bırakmadın mı?
12: Kesinlikle.
9: En zoru hangisiydi?
12: Sanırım hamburger.
9: Öyle mi?
11: Evet. Sahi mi?
9: Ama bu hamburgerden 1 kilo daha fazla dostum.
12: Çok daha rahat yutuyorum, daha az çiğniyorum.
9: Henüz Lumpy'nin son meydan okumasını görmedi. Göz korkutan.
10: Açıkçası başardığıma bile inanamıyorum. Diğerlerinin daha zorlu olduğunu düşünürdüm ama bu inanılmaz. Patatesle başlıyoruz. Üzerine biraz daha tereyağı koy.
9: Aha, tabii ki.
10: Üstüne güzel küçük bir parça sevgi koy. Harika.
9: Burada ne kadar patates var peki? Yarım kilo mu?
10: Evet.
9: 750 gram.
10: Etleri koyacağız.
9: Burada ne var?
10: Başlangıç olarak pastırmadan birkaç dilim sosisleri alıyoruz.
9: Tabii ki sosisimiz var.
10: Bizden biri bir parça.
9: Ooo.
10: Büyük bir jambon.
9: Portekiz sosisi. Chorizo'ya benziyor ama Portekiz işi.
10: Orta boy burger.
9: Bu kadar mı?
10: Hayır. Fritözde hazır bekleyen kızarmış bir bifteğimiz de var.
9: Favorilerimden biri. Baharat dengesi çok iyi. Pekala. Özel sosis ekleniyor. Üzerine mi koyuyor?
10: Üzerine.
9: Tereyağı yok mu?
10: Hayır. Birbirine yakın dursunlar. Dalarsan da unutmazsın.
9: Çünkü kesinlikle göz korkutanın içinde kaybolabilirsiniz.
10: Evet. Bunlar şu anda iyi görünüyor.
9: Oo, şu tekniğe bakın. Patatesleriniz çok iyi.
10: Evet.
9: Aradığınız şey tam burada. İyi görünüyor.
10: Evet. Kızarmış biftek mükemmel.
9: Pekala.
10: Şimdi bisküvilerimizi ızgaraya atıyoruz.
9: Öyle mi?
10: Bisküviler. Genellikle üzerlerine biraz tereyağı sürerim. Geriye bir tek yumurtalar kaldı.
9: Kolayca halletmek istersem nasıl yaparım?
10: 6 yumurta benim için 6 yumurta yeterlidir.
9: 6 yumurta.
10: Evet.
9: Sert mi yumuşak çırpılmış mı seversin? Ben yumuşak severim.
10: Şahsen ben az pişmiş severim ama bugün çırpacağız.
9: Yumurtalarımı böyle severim.
10: Pekala.
9: Güzel ve
10: bir tepsi alıyoruz.
9: Doldur dostum.
10: Patateslerimizi koyuyoruz.
9: Güzel, koca boy bir patates kızartması. Yumurta tam şuraya.
10: Dağıtma, büyütmeye çalışıyoruz.
9: Burada nasıl olur?
10: Harika, 2 sosis köftesi.
9: Tamam.
10: Ortaki sosisi hamburger köftemiz.
9: Biraz jambon.
10: Biftek.
9: En üstte. Pasta süsü gibi duruyor ama kızarmış bir biftek bu.
10: Şimdi de bir avuç dolusu peynir zamanı.
9: Böyle nasıl?
10: Harika, güzelce üzerine serp.
9: Güzel olacak dostum.
10: Sosumuz.
9: Ne kadar?
10: 4 kepçe.
9: 4 kepçe sos mu?
10: Ama senin kepçelerin hafif, daha bol koyuyoruz. Kepçeni daldır, kalanı peşinden gelsin. Böylece fazladan biraz daha.
9: Fazladan koyuyorsun.
10: Ve senin için.
9: İşte oldu.
10: Korkutucu bir
9: oldukça
10: yemek tabağı. Kimse bunu bitiremiyor dostum. Şuna bak.
9: Bak. Birazdan Mike'ın göz korkutanı bitirip bitiremeyeceğini göreceğiz.
12: Sorun değil.
9: Philadelphia'daki Reading Terminal Market'te...
11: İyi günler.
6: Teşekkürler.
9: Her şey Flying Monkey adlı yerde pişiyor.
11: Hmm.
9: Temelden...
11: Bal kabaklı tart geliyor.
9: Sürprizli klasiklere.
11: Naneli kek hazır.
9: Örneğin bal kabaklı pasta gibi müthiş bir şey.
11: Çikolatalı pasta içinde pişen bal kabaklı tartın ve vanilyalı pasta içinde pişen elmalı tartın üstü vanilya kremasıyla kaplanıyor. Gerçekten çok iyi.
13: Bu pasta cennetten geliyor.
9: Sahibi Elizabeth Allen için...
11: Merhaba.
9: Bu tamamen mantıklı. Neden böyle bir pasta yaptığını merak ettim.
11: Neden olmasın?
9: Hayır, yani kulağa lezzetli geliyor.
11: Harika bir mevsimlik tatlı.
9: Bir tanesini yapmak ne kadar sürüyor?
11: Tart hamurundan pasta şekerlemesine kadar hazırlığı neredeyse 3 gün sürüyor.
9: Bir pasta için öyle mi? Bu çok fazla.
11: Bal kabaklı pastanız.
9: Ama müşterilere göre...
11: İnanılmaz lezzetli.
9: Buna fazlasıyla değer.
14: Pastanın turducken'ı gibi.
11: Çok iyi.
9: İnanılmaz değil mi?
11: Evet, evet öyle. Çok iyiydi.
9: Elizabeth fazla mesai yapıyor. Hadi yapalım. Çünkü bu pastayı yapmak 12 adımlı bir süreç. Birincisi, bu tipik bir pasta kreması mı?
11: Bu tipik bir Fransız pastası kreması. Şekerli yumurta akını çırpıp tereyağı ekliyoruz. Büyük bir parça atarsan hemen sana geri fırlatıyor. Evet, duyuyor musun? Duyuyor musun?
9: Evet. Evet. Görebiliyorum.
11: Evet.
9: Duyuyorum.
11: Bu ses neredeyse bittiği anlamına geliyor. Yaşasın.
9: Birazcık vanilya.
11: Yavaşça eklememiz gerekiyor.
9: Birinci adım bitti.
11: Vanilya tadı alıyor musun?
9: Her şeyin tadını alabiliyorum. Kesinlikle harika bir pasta kreması. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Bal kabağı tartı. Harika görünüyor. Klasik hamur.
11: Un, soğuk tereyağı, biraz tuz ve soğuk su.
9: Ve dolgu. Aa evet.
11: Çok geleneksel. Gizli bir iki malzeme var.
9: Ve nasıl pişirildiğine dair bir sır var.
11: Önce yarı yarıya pişiriyoruz.
9: Çünkü unutmayın ki bu tartı pastanın içinde yine pişireceğiz. Bana kısmen pişmiş gibi geldi değil mi?
11: Çıkmaya hazır.
9: Şimdi neye geçiyoruz?
11: Çikolatalı pasta yapacağız.
9: Üçüncü adım. Çikolatalı pasta.
11: Çırpmak ister misin?
9: İsterim. Bu yayık ayranıyla yapılmış.
11: Kabarmasına yardım eder,
9: evet,
11: ve içlik katar.
9: Evet, ona farklı bir lezzet kazandıracak. Ve kahve.
11: Kahve her şeyin daha çok çikolata tadına benzemesini sağlar.
9: Daha çikolatamsı. Ve şimdi eğlenceli kısım. Bana Tommy çikolata eller derler.
11: 800 gram olması gerekiyor.
9: Başlıyor muyuz?
11: Başlayabilirsin.
9: 800 gram olduğunu fark edene kadar bu şeyi kaç kez yaptın?
11: Tartı pastanın ortasında nasıl pişireceğimizi bulmadan önce bir haftalık deneme yanılma sürecimiz oldu. İlk seferinde hata yaptık. İkinci seferde de yanlıştı.
9: Ve üçüncü sefer daha
11: beterdi. Daha iyi olmaya başladı. Evet, biraz bastırıyoruz. Bu yapısal anlamda pasta için çok önemli. Çikolatalı pasta hamuru tart hamurunun kenarına ulaşana kadar bastırıyoruz.
9: Pekala.
11: Şimdi üzerine biraz daha pasta.
9: Üstüne ne kadar pasta koyuyoruz?
11: Yaklaşık 700 gram. Artık tartı görmeyene kadar devam ediyoruz. Ve hazırız.
9: Fırına veriyoruz.
11: Evet, bu kabaklı kabuğumuz ekstra uzun.
9: Bir katmanı neredeyse tamamlandı. Ve şimdi hepsini tekrar yapacağız.
11: Biraz karıştır.
9: Vanilyalı pastayla.
11: Nasıl olmuş?
9: Çok iyi. Ve elmalı tart. Güzelce doğruyoruz. Elmalı tart yaparken genelde elmaları böyle doğramam. Neden böyle doğruyorsun?
11: Pasta tamamlandığında kesersek içindekilerin hepsi dökülmesin diye.
9: Peki üstteki kabuğu ne oluyor?
11: Üstteki kabuğu bilerek açık bırakıyoruz. Böylece vanilyalı pasta elmaların içine gömülüyor. Ha, çok güzel.
9: Anladım. Hadi fırınlayalım. Evet, kısmen pişecek.
11: Kabak gibi kısmen pişecek. Biraz bastırıyorum.
9: Aynı teknik.
11: Bastırıp
9: çeviriyoruz. Tam şuraya. Merkeze.
11: Evet. Bu şekilde hava kabarcıkları dışarı çıkar. Evet, harika. Fırına vermeye hazırız.
9: Bunu pişirerek yedinci adımı geçiyoruz.
11: Tamam.
9: Artık içinde tart pişen iki pastamız var.
11: Dene bakalım.
9: Üzerini hafif kesiyoruz.
11: Parmakların açık kalsın.
9: Böylece üst üste düz duracaklar. Oldu mu?
11: Güzel.
9: Bu en üstteki çünkü.
11: Çok iyi, evet, en üstteki.
9: Her şeyi bunun üzerine yığıyoruz. Bence çok iyi iş çıkarttık. Üstüne onları nemli tutacak şekerli sınıf.
11: Krema süreceğiz.
9: Bu sekizinci adım.
11: İzleştirdik, ıslattık.
9: Eski iki adım, bir adım.
13: Merhaba arkadaşlar.
11: Merhaba.
9: Elizabeth pastanın sorumluluğunu alacak olan şekerli krema ustasını çağırıyorum.
13: Dikkatli ol.
9: Çok ciddi bir iş bu.
13: Bu kenarın üstünü düzelteceğim.
9: O da çok ciddi. Deneyebilir miyim?
13: Hayır.
9: Lütfen.
13: Değil.
9: Ama en üstteki pasta için taban yaptığında, pastayı yerleştirdiğinde ve her şeyi kremayla kapladığında yapabilir miyim?
13: Hayır.
9: Ve süslemeye başladı.
13: Üstünü süsleyeceğiz.
9: Serpmek için can atıyor.
13: Peki.
9: Sonunda yardım talebimi kabul ediyor. Bu şekilde mi?
13: Hı, bu şekilde.
9: Nasıldı?
13: Bu tekniğe bayıldım.
11: Çok güzel kaptın işi. İyi görünüyor.
9: Bu bizim pastamız
11: Aferin.
9: Mı?
11: Aferin.
9: Bizim pastamız
13: bizim
9: mı?
13: Bizim pastamız.
11: 12 adımı da tamamlandı.
9: Geriye bir şey kaldı. Oo bebeğim. Ve 13. adım. Kesmeye hazır mısın?
13: Evet.
9: Sinir bozucu. Doğru yapıyor muyum?
15: Her tartı hissedebiliyor musun?
13: Evet.
9: Aslında hissedebiliyorum. Hadi bebeğim.
13: Vay canına.
9: Evet.
13: Aman tanrım.
9: Nasıl ama?
13: Şuna bak.
9: Biraz tuhaf ama iyi görünüyor.
13: Şu şeye bir bakın.
9: Bu benim ilk bal kabaklı pastam. Sizce nasıl yaptım?
13: Çok iyi görünüyor.
9: İyi görünüyor değil mi?
13: Evet, evet, evet. Her şey pişmiş görünüyor.
16: Evet, evet.
13: Çok iyi değil mi?
9: Kilit tatlısı pişmesi. Biraz ister misiniz? Hazır mısınız?
13: Evet. Evet.
9: Buyurun bakalım. Ve bu da sana.
16: Teşekkür ederim.
15: Sağ ol.
9: Hadi gömülün.
13: Tamamdır.
15: Bu muhteşem.
16: Muhteşem.
13: Kremada yağ tadı var.
9: Pekala
15: dostum,
13: tereyağı.
15: Çok iyi.
13: Hepsinin bir araya gelişi çok güzel bir tat oluşturmuş.
9: Sanırım karar oy birliğiyle verildi. Çok iyi bal kabaklı pasta yaparım. Birazdan... Acıyı içten dışa taşıyan kanatlar. Milyonlarca Scoville birimi.
17: Evet, 6 milyon Scoville birimi.
9: Ve sonrasında süre başladı. Şampiyonların kahvaltısı. Tabii bitirebilirlerse. Meşhur kafa sallama hareketi. Bilemiyorum.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
18: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
19: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
18: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
20: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
21: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
22: Break. Siparişiniz
23: ve Pepsi'niz.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Tatlı yiyelim.
25: Tatlı konuşalım.
26: Nesil di festi?
27: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
28: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
29: Servis geldi, çantam hazır mı?
30: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
31: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
32: Eşim bana.
28: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
29: Servis geldi. Çantam hazır mı?
30: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
31: Eda Ece ile

0: yaşadıklarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Pensilvanya Johnstown'daki CK's Wings and Things'e...
7: Nükleer cehennemi 2.
6: Sahibi Chris Kurt. Chris,
7: karıştığımıza memnun oldum.
6: Ülkenin en ölümcül tavuk kanatlarından bazılarını yapıyor.
7: Sipariş hazır. Nitro intihar.
6: Biber hastası mısın? Acıyı seviyor
7: musun?
6: Çoğu
7: zaman acıyı severim ama temelde müşterilerden kaynaklanıyor. Her zaman daha acılı istiyorlar. Ben de yapıyorum.
6: Kesinlikle öyle.
8: Bunlarla iyi şanslar.
9: Çok acılı olmalı.
7: 6 acılı kajun lazım.
6: Chris 250 çeşit sıcak kanattan oluşan bir cephanelik sunuyor.
10: Mumyalanmış. Afiyet olsun.
6: Nükleer cehennem 2 denen bir şeyle başa çıkmak. Bu kadar. Chris bunu her bir kanada biberlere acılık veren kimyasal kapsaicin özü enjekte ederek yapıyor. Yok artık. Ve biraz da biz yapacağız. Sanırım kanadın parçalandığını duyabiliyorum. Nasılsınız? Bu adamlar kanatları deneyecek. Hazır mısınız? Ama önce kanatları hazırlamamız gerekiyor. Kızarın küçük kanatlar. Güzel ve çatır. Laboratuvara gitmeye hazır mısın? Açık. Kanat istiyorum. Ve burada çok güzel doyurucu kanatlar var.
7: Evet, sadece büyükleri
6: kanatlar
7: kullanıyorum.
6: Kanatlar da cimriliğe kaçmıyor. Chris günde neredeyse 500 tane yapıyor.
7: 12 acı ve 12
6: Çünkü
7: kajun.
6: Çünkü dilimizi yakanlara ek...
10: Acılı taco.
6: Seçim yapabileceği 900 kanat çeşidi daha var.
11: Kola, patlamış mısır.
7: Taco ve sakız.
6: Taco'dan mısır unu krakere, cheddar'dan pastırmaya ve meyveli bibere kadar. Çok lezzetli. Ya acılı olanlar?
8: Acılı barbekünüz.
6: Hafif acılı olanlarla başlıyorlar. Tazmanya canavarı, binada sosu ve Frank'in ekstra acı sosu. Ranch sos ya da mavi peynirden tamamen farklı bir lezzet. Sonra işler ciddileşiyor.
10: Nitro intiharı.
6: Kurutulmuş habanero ve daha da acılı gizli bir karışımla. Hissediyorsun ha?
10: Acı dostum.
6: Sarı ceket diye bir şey var. Ah tanrım. Habanero ve acı biberle yapılan yoğun bir sosun içinde karıştırılıyor. Ama bu çok daha acılı.
7: Evet.
6: Çok daha acı. Bu senin en acılına yaklaşmıyor bile ama değil mi?
7: Hayır.
6: O nükleer cehennem 2. O kadar acı ki yemek için bir feragatname imzalamalısınız. Avukatla gelin.
7: Gerekebilir.
6: Çünkü bunlar içinde saf acı olanlar.
7: İçine kapsaisin yağı enjekte edeceğim.
6: Bu milyonlarca Scoville birimi demek.
7: 6 milyon Scoville birimi.
6: Bunu yemek imkansız ama.
7: Evet.
6: Artık eldiven kullanmıyoruz.
7: Muhtemelen eldivenlerin plastiğini aşındırdı.
6: Vay be. Şimdi hepsini içine mi koyacaksın?
7: 3 kez enjekte ediyoruz.
6: Çılgının tekisin Chris. Yok artık. Ama bu nükleer cehennem 2'nin sadece başlangıcı değil mi?
7: Evet. Bu en acılı sosum. Bu Blair'ın ultra ölümcül sosu. 1,5 milyon Scoville birimi.
6: Çoğu aklı başında insan buna dokunmaz bile. Toz mu ekliyorsun?
7: Nitro tozu. Dünyanın en acı kuru baharatı.
6: İçinde ne var biliyor musun?
7: Hiçbir fikrim yok. Sır olarak saklıyorlar. Bunu üreten şirket uzay kıyafeti giyerek çalışıyor.
6: İntihar diye bir şey var burada.
7: Bunlar ince öğütülmüş habanero.
6: Habanero'nun Scoville değerini biliyor musun?
7: 550 bin falan.
6: Bu kanattaki sorunların en küçüğü bu değil mi?
7: Bu kanatta evet.
6: Yemeli miyim? Yemez mi? Yemeli miyim? Yapamam ben. Koklarken bile terledim. Küçük bir ısırık alayım ama.
7: Tamam.
6: Ah, acıttı. Dudaklarım yanıyor. Çok kötü yaktı. Aa, bu çok fena dostum. Sanki içinde termitler varmış gibi. Bir saniye. Bu... dilimin altında. Hiçbir şekilde yiyemem. Yolu yok. Bundan fazla yiyebilmemin imkanı yok. Bu kesinlikle şimdiye kadar ağzıma koyduğum en acı şey. İnsanlar yiyebiliyor mu görmek istiyorum. Sizin için bir ikramım var. Bu iki adam cesaretleri...

0: test ediyor. Nükleer Cehennem 2.
1: Korkuyorum.
0: Hadi yumulun beyler.
2: 3, 2, 1.
1: Hadi bakalım.
0: Sağlığınıza. Öksürtüyor ha?
2: Daha canına.
0: Oturup yavaş yavaş yenebilecek bir şey.
1: Özür dilerim.
0: Ölüm hıçkırığıydı bu.
2: Aman tanrım.
0: Geri kalanı da yiyeceksin ha?
1: Hepsini yedim.
0: Çok iyi.
2: İşte ölüm budur.
1: Vay canına.
0: Bunu yapmak kimin fikriydi?
1: Sam'in fikriydi. Gelmekte hiç tereddüt etmedi. Başım dönüyor.
2: Bu vahşi.
1: Konuşamıyorum bile. Dudaklarım uyuştu.
0: Bir tane daha yer misiniz?
1: Hayır. Hayır asla.
0: Karar oy birliğiyle alınmıştır. Kaliforniya'daki Lumpy's Diner'a dönüyoruz.
3: İki acılı kızartma.
0: Mike Reed'in Lumpy Sturgill'in son meydan okumasına hazırlandığı yer.
3: Göz korkutan hazır.
0: 3 kilodan fazla kahvaltı. Üst üste dizilmiş ve sosa boğulmuş.
3: Kimse bunu bitiremiyor dostum.
0: Mike Lumpy'nin diğer iki meydan okumasında 2,5 kiloluk omleti ve 2 kiloluk burgeri çoktan mideye indirdi bile. Şimdi ise sıra üçüncüye geliyor. Hiç şüphe yok. Çünkü kimsenin kıramayacağı bir rekor istiyorsun.
4: Erişilemez.
0: Ama Darren ve Marcy de büyük konuşuyor.
5: Elimden geldiğince hızlı olacağım.
6: Bitireceğim. Yapacağım.
0: Hazır mısınız? Şu kötü çocuğa bakın. Sosun hepsini yemek zorundalar mı?
3: Şöhret duvarında yer almak ister misin?
6: Tabağı yalamak zorunda mıyım?
0: Bence ona herkesten daha çok sos verdin.
4: Hiç sorun değil.
3: Her panoda onun adı var.
0: Göz korkutanı yemek için bir saatiniz var. Ve süreniz şimdi başlıyor.
3: Önce pastırmaya başlıyor. Bayıldım, bayıldım. Kolay
0: evet,
3: bir şey.
0: Evet, kolay. Darren önce sosu yiyor. Mike doğrudan saldırıyor. Çok iyi yiyor bebek. Marcy ise patatese geçti.
7: Aman tanrım, hadi Marcy.
2: Hadi Marcy.
0: Sadece 2 dakika geçti.
7: Bu daha adam hızlı Marcy.
0: Tüm sosu bitirmiş bile. Ama Mike önüne ne geliyorsa mideye indiriyor. Oyun oynamıyor dostum. Az önce koca bir sosis halkasını yemesini izledim. Ve sadece 3 dakikada Mike yarısını bitiriyor. Sanırım Mike bugün rekor kıracak.
6: Kuralları duymadın mı? Benim evet. Parçamı yiyor.
0: Ne düşünüyorsun?
6: Bir molaya ihtiyacım olabilir.
0: Marcy'nin yerine biri geçebilir mi? Bisküvi nasıl görünüyor? Eski usul kafa sallama. Bilemiyorum. Ama Mike'ın masanın ucunda olmasında bir sorun yok. Burada hiç yavaşlama belirtisi yok. Bu hayır demek. Çok sağlam. Bu hayır demek. Kaşından akan bir damla ter hayır anlamına geliyordu. Ve sadece 6 dakika geçti. Bu hayatım boyunca gördüğüm en harika yemek yeme gösterilerinden biri.
8: Hadi Mike.
9: Evet, hadi dostum.
10: Hadi dostum.
0: Darren ve Marcy hala direniyor. Ama Mike son düzlüğe giriyor. 6,5 dakika geçti. Bir yudum su, hafif titriyor. Nasıl hissediyorsun Mike?
4: İyi.
0: Evet, ondan duyduğumuz ilk söz buydu. İyi hissediyor. Dostum, ellerini uzak tut.
5: İnanılmaz.
0: Şu adama bakın. Diğer rakipler de etkileniyorsa bunun etkileyici bir başarı olduğunu anlıyorsunuz. 7 dakika 20 saniye. Bitirmelisin.
10: Evet dostum. Evet. Dostum.
0: Evet.
10: Harikasın.
0: 7.46. 7.46. 7.46. Bugün burada tarih yazıldı. Başardı. Hat-trick yaptı. Tarih yazdı. Bunu başarmak için yola çıktın ve başardın dostum.
4: Çok doğru. Konuşmam dışında.
0: Evet, sana o soruları sormasaydım
4: evet.
0: 7.43'te
4: evet,
0: bitirecektin.
4: Evet, evet.
0: Hepsi benim hatam.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
19: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Hızlı krediler ve anında nakit. Rehincilerin vaadi özetle bundan ibaret. İş tanımları ise basit.
1: Rehin işini basitçe açıklayayım. Müşteri mağazamıza gelir ve yanında değerli bir eşya getirir.
2: Bende hala var.
3: Bunlar koleksiyonluk parçalardır.
4: Evet, bizim ürünümüz paradır.
5: Lüks markalı bir saatim var.
6: Ne yapmak istiyorsunuz?
5: Satmak istiyorum.
1: Ürünü derecelendiririz.
7: Bunun için en fazla 200 öderim.
8: Toplam 14 euro.
9: Evet.
10: 1462 euro.
6: Rehin dükkanının en büyük özelliği ne olacağının hiç belli olmamasıdır.
0: Kesin olan bir şey var. Konu her zaman para.

0: Axel Zor ve Daniel Lieser 2022'den beri Offenburg'da yer alan bir rehin dükkanını işletiyorlar. Ancak ikisi çok daha uzun zamandır arkadaş.
1: Daniel'in babası aslında benim matematik ve İngiliz öğretmenimdi. Dolayısıyla Daniel'le böyle tanışmış oldum.
2: Tanışmamız bizim için her açıdan çok iyi oldu.
1: Ben her zaman yeni şeyler öğrenmekten hoşlanan biriyim. Asla tatmin edilemeyen bir bilgi açlığım var. Rehin dükkanları bu açıdan tam bana göre.
2: Ardından Axel, 10 yıl önce tasarladığım bir rehin dükkanı fikrini gerçekten uygulamaya geçirmeyi başardı.
1: Bunu sadece eğlence için kullanabiliriz. 7 parça ve her biri 10 euro.
2: Axel daha çok test yapan tarafta. Test asidini biraz daha iyi kullanıyor. Ben daha çok saatlerle ilgiliyim. Ama değişiyor tabii. Aslında hangimiz müsaitse müşteriyle o ilgileniyor. Yani özel olarak aramızda hangi işi yapacağımıza dair bir şey yok.
0: Ve ikisi de dükkandayken zaman zaman dedektiflik yaptıkları da oluyor.
1: Merhaba.
3: İyi günler. Marka bir saatim var.
1: Tamam.
3: İşte. Dalış için tasarlanan.
1: Evet, tamam.
3: Ama bir sorun var. Bunu 2021'de satın almıştım fakat saate ait belgeler yoktu.
1: İnsanları tanımak işimizin özünü oluşturuyor. Biz ancak böyle yaşayabiliriz.
3: Bu arada bu saati bir gümrük memurundan satın aldım. Ya da en azından o öyle söyledi.
1: Gümrükten geçirdiniz mi ya da nasıl bir işlem uygulandı?
3: Evet, geçirdim.
1: Müşterinin hikayesi biraz ivme kazandı ve ilk başlarda saati gümrükten satın aldığını düşünmüştüm. Ama bu böyle olmamış.
3: Ve bir dinlenme tesisinde durduk ve orada bir adam vardı. Adam bana gümrük memuru olduğunu söyledi. Kimliğini gösterdi ve gümrükten geçmeyen eşyaları alıp sattığını söyleyerek bunu bana sattı.
1: Görünüşe bakılırsa eski bir gümrük memurunun el koyduğu gümrükte kalan mallar varmış. Ve bu saati de ona satmış.
3: Daha sonra bunu bana iyi bir fiyata satabileceğini söyledi.
1: İyi fiyat dediği neydi?
3: 3700.
1: Pekala Daniel. Buna ne diyorsun?
2: Fiyatı duymadım ama hikayeyi duydum. Görmemiz gerek, öyle değil mi?
1: Tamam.
2: Ne dersin?
1: Tamam. Ortağım bir göz atacak.
0: Çünkü profesyonel bir görüntü vermek her zaman değerlidir. Ruhr bölgesinin metropolü Bochum. Buranın merkezinde yaklaşık 370 bin kişi yaşıyor.
4: Ben Daniela, günaydın.
0: Daniela Löschner, rehin işine 17 yaşında başladı.
4: Bu işe başladığımda 17 yaşındaydım. Rehin dükkanı işine hızlı girdim. Tamam, bu işi sevdim. Bu işten keyif alıyorum. Bu işi yapacağım dedim.
0: Ve bu işi 16 yıldır günde en az 30 müşteriye yardımcı olarak yapıyor.
5: Merhaba.
4: İyi günler.
5: Yanımda bir klavye getirdim.
4: Rica etsem çantadan çıkarır mısın? Böylece birlikte inceleriz.
5: Evet.
4: Bence bu meslek insanı olgunlaştırıyor. Elbette bir iki yıl boyunca her zaman bu işi yapmak istemiyorum. Artık eğlenceli değil diye düşünüyorsun. İnsanları tanıman, bu kişiye nasıl cevap vereceğini bilmen gerekiyor. Neye ihtiyaçları var? Net bir mesaj veriyorlar mı? Sadece bir soru mu sormak istiyorlar? Yoksa paraya mı ihtiyaçları var? Yoksa müşteri sadece biraz sohbet etmek mi istiyor?
0: Bazen bunların hepsi söz konusu olur.
5: Bu büyük babamındı. Yıllardır evindeydi ama asla kullanmıyordu. Fakat ölümünden sonra annemle satmak istedik. Ayrıca notalar da var, kullanılmış olanlar.
4: Peki, tamam. Çalabiliyor musunuz?
5: Hayır.
4: Hayır.
5: Çocukken büyük babamla sık sık oynardım ama açıkçası pek çalamazdım.
4: Aa, bu eski bir klavye değil mi?
5: Hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
4: Öncelikle bunun şu andaki değeriyle ilgili bilgi alalım. Kabaca nereye varacağımızı biliriz.
5: Tamam.
4: Müşteriler bize her zaman enstrüman getiriyorlar. Ama ne yazık ki değerini belirleyemediğimiz eski enstrümanlar karşılığında kredi veremiyoruz. Biraz araştırınca evet, modelini buldum. An itibariyle internette yaklaşık 150 euroya satılıyor.
5: Sorun değil.
4: Ama bu satış bedeli.
0: Rehinci Niklas, 1994 yılından bu yana Köln yakınlarındaki Siegburg'da faaliyet gösteriyor. En önemli yardımcısı ise kızı Angelina.
6: İlginç bir meslek. Birçok insanla iletişim kuruyorsunuz.
7: Soru sormak ücretsiz efendim.
6: Kızım şu anda içeride çalışıyor. Bu işi gerçekten
7: tanıma
6: çok seviyor.
7: Tanıma böyle olmalı.
6: İsterse başka bir şey yapma seçeneği verdim ona. Hatta bankada bile çalıştı.
7: Bankada çalışamayacağımı hemen anladım. Daha sonra rehin dükkanında çalışmaya başladım. Bundan başka bir iş düşünemem asla.
0: Baba ve kızı neredeyse her şey için kredi verebiliyorlar. Ama bazı şeyleri içeri almak için koskocaman satış salonu bile çok küçük kalıyor.
6: Ekskavatörü getirmişler. Aşağı iniyorum. Sonunda geldi.
7: Tamam, sonra görüşürüz.
6: Tamam, görüşürüz. Bir müşteriden bir ekskavatör karşılığında borç almak isteyen bir çağrı aldım. Daha doğrusu bir kamyonet ve bir ekskavatör. Şimdi ekskavatörle birlikte park yerinde park edilmiş durumda. Ekskavatöre bakıp ona ne kadar vereceğimi görmem gerekiyor. Müşterilerimiz sadece likidite sorunu olanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda girişimciler de var. Örneğin şu anda bir inşaat sahası başlatmak istedikleri için paraya ihtiyaç duyan müteahhitler var. Onlar sadece gelip bana bir kamyon veya bir ekskavatör getiriyorlar. Bir inşaat sahası başlatmak için. Benden parayı alıyorlar, sonra da bana geri ödeme yapıyorlar. Girişimci para kazanıyor, kazancının bir kısmını bana faiziyle ödüyor. Merhaba.
8: Merhaba.
0: Bu türden serbest meslek sahibi kişiler için çok önemli bir özellik vardır. Sağduyulu olmak.
6: Bir rehin dükkanında veya genel olarak paraya ihtiyacım var diyen biri, bunu herkese açıklamaktan çekinir. Ama bazı insanlar bu kadar çekingen olmaz. Maaşımı bir hafta içinde alıyorum ve açığı kapatmam gerekiyor filan der. İşletme sahibinin durumu farklıdır. Çok hassas bir dünya. Çünkü asıl sorun insanlarla uğraşmakta yatar. Örneğin bir yapı malzemeleri satıcısı olarak sadece peşin ödeme karşılığında teslimat yapıyor. Çünkü endişe duyuyorlar. Paraya ihtiyaç duyan müteahhitler de bize geliyor.
0: İkinci el. Peki hala işe yarar mı? Niklas buna şimdi karar verecek.
6: Nasıl tırmanacağım? Üstelik bizimle yaşıt.
8: Evet, bizimle aynı
6: yanımda yaşta. Bir merdiven getirmeliydim. Anahtarı nerede acaba?
8: Üzerinde.
6: Üzerinde mi? Evet tamam. Yani konu oldukça basit. Benden borç isteyen girişimciler benimle iletişime geçiyor. Sonra onlardan belgeleri göndermelerini istiyor ve bilgi sahibi oluyorum. Çünkü çok farklı ekskavatör ve bunlara karşılık gelen değerler var. Toplamda kaç saat çalıştırıldıklarına da bakmanız gerekiyor. Bu muayene işinin önceden yapıldığı anlamına geliyor. Müşteri geldiğinde oraya gidip verilerini gönderdikleri araç mı bakmam gerekiyor. Şasi numarasının fotoğrafını çekip doğruluğunu onaylıyorum. Bana 330 saat çalıştırıldığını söyledi. Bakıyorum, doğru. Araç 2019'da üretilmiş. Neresi iyi, neresi kötü böylece anlıyorum. Her şey hızlı olmalı. Müşteri uzun süre vakit geçirmek istemez. Parayı alıp hemen gitmek ister. En son aldığımın kıyması bile vardı.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
12: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Bu arada Offenburg lüks marka saat için kritik anlar yaşanıyor. Daniel ve Axel saati şüpheli buldular.
16: Müşteri mavi kadranlı ve mavi çerçeveli dalış yapabileceğiniz marka bir saat getirdi. Çok aranan bir modeldi.
17: Gayet iyi durumda ve 10 bin euronun çok üzerinde bir fiyata satılıyor. Nereden başlayalım? Işığına baksana. Düzgün bir şekilde ortalanmamış bile.
16: Biraz sağda değil mi?
17: Evet, sağa kaymış.
16: Şurada da bir şey var.
17: Hı-hı. Sence bu saatlerde böyle bir şey olur mu? Olmaz tabii. Saatin kenarı oldukça keskin. Evet, burada görülüyor.
16: Açıp bakabiliriz.
17: Açıp bakabilir miyiz?
18: Evet, lütfen.
17: Peki. Düşük kaliteli sahte saatlerin işaretleri yanlıştır. Düzgün bir şekilde taşlanmamıştır. Düzgün bir şekilde cilalanmamıştır. Kenarları bir kağıdı bile kesebilir. Bazen çok keskin olur. Hemen fark edebileceğiniz şey mekanizmasıdır.
16: Hadi şimdi içinde neler gizli bir bakalım. Bu aletin buraya uymadığı hemen belli oluyor. Karşılaştırma yapmak için bir küçüğüyle deneyeyim. Burada bir diş var. Saatin içinde bir diş var. Bu alette de bir diş var. Fakat bu diş, bu marka saate kesinlikle uymuyor.
15: Bu da sahte olduğunun apaçık işareti. Ama Axel saatin içine bakmaya kararlı.
16: Şimdi farklı bir şey yapayım. Normalde bu marka bir saatle yapmayacağım ve asla yapmak istemeyeceğim bir şey bu. Bir açma topu, özel bir açma topunu alarak Saati açmaya çalışacağım. Saatin kapağı zaten gevşek. Neredeyse hiç güç kullanmadım. Marka bir saati bu topla bile açmak neredeyse imkansızdır. Marka saatlerde hiçbir şeyi yerinden oynatamazsınız. Bu çok güç olur.
15: Bu saatle ilgili bir uyarıdır. Gerçek olup olmadığı iç işleyişten anlaşılabilir.
17: Ne diyorsun? 11. Fabrika çıkışının bir kopyası bu.
16: Tamam.
17: Hatta fabrika çıkış numarasını bile yeniden tasarlamışlar. Tipik olarak burada
16: evet,
17: küçük bir...
16: Ayrıca mavi bir vida var.
17: Evet evet, bu markanın saatinde mavi bir vida var. Görüyor musun?
16: Evet.
17: Evet.
16: Şu ortadaki öyle
17: evet,
16: değil
17: evet, ortadaki. Mavi bir vida. Çelik söz konusuysa yüksek ısılı bir kimyasalın eklenmesiyle tepkimeye girer. Sanırım oksijen ve bazı kimyasallarla çelik maviye dönüyor. Ve bu maviye dönmüş bir vida. Kısacası üzerine kimyasal içerikli bir sprey sıkılmış.
16: Bunu size memnuniyetle gösterebiliriz. Saatin içini açtık. Böylece siz de pencereden içinin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.
0: İyi olur.
16: Saati getiren genç bir adamdı. Ona yardım etmek ve her şeyi açıkça söylemek istedim. Bu konuda bir eğitmen sertifikam var. İnsanlara bir şey gösterdiğinizde bunu anlarlarsa, üzerlerinde tamamen farklı bir etki yarattığını öğrendim. Bu yüzden saatin içini açıp müşteriye vidasını göstermek istedim. Sadece işe yaramaz al bunu demek yerine işin arka planını açıklamak istedim. Zira gerçekten bu kadar para kaybettiyse bir dahaki sefere bu tür ayrıntılara dikkat etmeli. Başka bir yere gitmenizi tavsiye etmem çünkü başınız büyük derde girebilir, sorun yaşarsınız.
0: Peki sizce değeri ne kadardır?
17: Hiç.
0: Hiç mi?
17: Hiç. Satılamaz.
16: Satmaya kalkarsanız başınız derde girer. Sahtecilik ve başka suçlamalarla karşılaşırsınız.
0: Peki.
16: Markayla ve hükümetle sorun yaşarsınız.
0: Tamam.
16: Sizin için üzgünüm.
0: Elbette bu durumdan biraz kuşkulandım. Ama dediğim gibi adam bana kimliğini, gümrük memuru kimliğini gösterdi ve ben de saatin gerçek olduğuna ikna oldum.
16: Onu çok iyi anlıyorum. Saati o yapmadı. Saatle ilgili bir fikri yoktu.
0: Teşekkür ederim.
16: Rica ederiz.
15: Axel ve Daniel müşterinin verdikleri bilgileri ciddiye almasını umuyorlar. Bohum'da rehinci Daniela eski klavye için müşteriye ne kadar para ödeyebileceğini araştırıyor. Kredi bedeli her zaman satın alma bedelinin büyük ölçüde altında oluyor.
8: Bedeli 150 euro. Bu fiyatın 1/3'ünü ödünç verebildiğimize göre 60'da 70 euroluk bir kredi alabilirsin.
18: Tamam.
8: Yapmak istiyor muyuz?
18: Evet.
8: Evet, kimliğine ihtiyacım olacak. Daha önce bizimle çalışmadınız.
18: Hayır.
8: Değil mi? Tamam, bilgilerinizi kayda geçirmem gerekiyor. İşletmenin büyümeye devam etmesi için yeni müşteriler kazanmak önemlidir. Daha fazla müşteri daha fazla mevduat demek. Bir şey rica edeceğim. Klavyeyi şuradaki prize takabilir misiniz lütfen? Böylece her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz.
18: Pekala.
8: Tamam. Ben sizi çağırırım, olur mu? Bu bizim her gün yaptığımız bir iş ama elbette değer belirleyebileceğimiz her şeyi deniyoruz. Müşteriyi zor durumda bırakmamak, en azından küçük bir teklifte bulunmak, hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Hazırsanız ben de hazırım.
18: Bağlandım, çalmamı ister
8: evet,
18: misiniz?
8: Evet, lütfen. Kulağa fena gelmiyor değil mi? Bence mükemmel çalışıyor.
18: Evet.
8: Harika. Şimdi özel odanın kapısını sizin için açacağım. Siz de kapının sağındaki masanın üstüne koyun.
15: Burası ayakkabı kutusundan büyük, ekskavatörden küçük eşyalar için ayrılan bir alan.
8: Evet, rehin makbuzunuzu size kısaca açıklayacağım. Şimdi size 70 euro ödeyeceğiz. Bunun aylık faizi 3.20 euro olacak. Yani bir gün sonra bile gelip alırsanız ben sizden 73.20 euro alırım.
18: Anladım.
8: Rehin makbuzunuzu kaybetmemeniz önemli çünkü elinde makbuz olan herkes onu gelip alabilir. Başka
18: Hayır,
8: sorunuz
18: yok.
8: Var mı? Peki makbuzunuzu alın ve bu da 70 euronuz.
18: Hiç yoktan iyidir. Bizim için çok iyi oldu. Aslında çok eski bir model olduğu için sadece 20-30 euro verirler diye düşünüyorduk ama sonuçtan çok memnunum. Hoşçakalın.
8: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
15: Baden'e bağlı Karlsruhe'nin tam merkezinde bulunan bu rehin dükkanı, kendini işine adamış ekibiyle en iyi rehin dükkanlarından biri. Yabez Frisch de bu ekipten.
19: Yabez iki stajyerimizden biri. Evin maskotu gibi hissettiriyor. Ortama her zaman neşe getirdiğini söylemeliyim.
20: Ben burada hala bir stajyerim ama tabii ki aynı zamanda öngörülü davranmaya çalışıyorum.
19: Antika mücevherler, gümüş paralar ve gümüş çatal bıçak takımları konusunda uzman.
20: Bu iş yalnızca yıllar içinde edinilen bilgiyle değer kazanır.
19: O alanlarda bağımsız olarak çalışmasına izin veriyoruz ama başka alanlarda gözümüzün üzerinde olması gerekiyor.
20: Okul çıkışında buraya gelip çalışmaya devam edebileceğim saati iple çekiyorum. İlerleyen süreçte önemli ölçüde yükselmek istiyorum.
15: Ama önce küçük işlerden başlayalım. Birinci tezgahta günlük yaşam.
20: Merhaba.
21: Aha, burayı açmam
20: evet,
21: gerekiyor.
20: Alt taraftan itin.
21: Tamam.
15: Müşteri yabancı değil. Sokakta bir takım eşyalar bulup satmak için dükkana getiriyor.
21: Çöpe atılan değerli olabilecek eşyaları toplayıp rehin dükkanlarına satıyorum. Kitaplar, porselenler, takılar, cep telefonları, bulduğum her şeyi getiriyorum.
20: Ara sıra dükkana gelir ve yanında her zaman çöpte veya sokakta bulduğu tuhaf eşyaları getirir. Bu bazen saat, bazen çakı, bazen de gümüş eşyalar olur. Buldu ve para edebilecek her türlü şeyi bize getirip satıyor. Getirdiği eşyaları incelemek çok keyifli oluyor. Bunu değerlendirmem gerek. Hemen dönerim.
21: Tabii ben bekliyorum. Evet.
15: Rehineciler, müşteriler en yüksek değeri bekleseler bile hurdayı değerli eşyadan ayırt edebilmek zorundadırlar.
21: Bana şatsi derler, hazinelerimi oraya götürüp satarım.
22: O her zaman çok sevimli ve naziktir. Ben de ona karşı her zaman nazik davranırım.
15: Ama getirdikleri genelde işe yaramaz. Ya bez emin olmasa da teknoloji gerçeği ortaya çıkarır.
20: Başlat tuşuna basıyorum. Müşteri bir bilezik getirdi. Üzerinde damga yoktu. Bu yüzden ne tür bir metal olduğunu görmek istedim ben de. Bu bir X ışınlı floresan analizörü. Ve bununla yüzeyin altında ne tür bir metal olduğunu kolayca ölçebilir. Böylece söz konusu alışımın değerini de belirleyebiliriz. İşimizi oldukça kolaylaştıran bir cihaz.
15: Bu durumda sonuç...
20: Ne yazık ki sıfır. Şimdi müşteriye bunun sadece bakır nikel olduğunu ve ne yazık ki satın alamayacağımızı söylemek zorundayım.
15: Çünkü burada sadece değerli metaller nakit değerindedir.
20: Bu durumda ona bunun gümüş olmadığı haberini verdiğim için üzüldüm tabii. Çünkü şatsi bazen değersiz şeyler getirse de bazen de çok güzel eşyaları bulup getiriyor. Bu iş böyledir. Bazen şanslısınızdır, bazen de değilsinizdir.
15: Şatsi için sorun değil. Çünkü onda hep daha fazlası olur.
21: Baksana, bende daha fazlası da var. Şu bıçağı görüyor musun? Tamam, bir baksana. Al bakalım, işte burada.
20: Ne yazık ki bilezik işimize yaramaz. Test ettik, maalesef sadece bakır nikel alaşımı.
21: Öyle mi?
20: Gümüş değil, maalesef.
21: Pekala,
20: bu yüzden tamam. Bunu satın alamayız. Yine de gümüş kaplama olan bu bıçağı satın alabiliriz diye düşünüyorum.
21: Tepsi gümüş mü peki?
20: Gümüş kaplama, evet.
21: Gümüş kaplama
20: evet.
21: Mı?
20: Ama bir değer biçebiliriz.
21: Evet,
20: tabii.
21: Hiç yoktan iyidir.
20: Bir bakalım, 0.45 desek 6 euro eder.
21: Aha.
20: 14. Toplam 14.
21: Tamam, pekala. Tabii hemen.
15: Ama Şatsi 14 euro ile yetinmek istemiyor ve şansını bir kez daha deniyor.
21: Beni'ye bunu kullanıp kullanamayacağını Beni. Sorsana. Beni buraya gel. Beni.
23: Bunu şuraya koyuyorum.
21: Beni bir bakar mısın? Hadi.
20: Şuna bakar mısın lütfen?
21: Bu işine yarar mı?
23: Hayır, ne yazık ki.
21: Hayır mı dedin?
23: Ama belki Leica ilgilenir. Evet. Leica bu konuda daha iyidir.
21: Pekala.
22: Evet, tamam.
23: Şatsi getirdi, istiyor musun?
22: Evet, iki çakı için ona 5 euro verin.
23: 5 euro sana uyar mı?
21: Evet, uyar.
22: Evet, 5 euro uyar tabii.
15: Nazik olduğunuz sürece Kasruhe'de daha küçük eşyalar için bir teklif alabilirsiniz.
20: O çok nazik biri.
23: Teşekkür ederiz.
21: Teşekkür ederim.
20: Toplam 20 euro. Buyurun işte.
21: Mükemmel.
20: Teşekkürler, harika.
21: Teşekkür ederim, görüşürüz.
20: Görüşürüz.
15: Birkaç bozukluk da olsa hiç yoktan iyidir tabii. Şimdi hazine avı devam edebilir.
21: Tabii canım, ne yapabilirim ki? Hiç yoktan iyi. Öyle tabii.
15: Sigburg'da rehinci Niklas, incelemesinin ardından ekskavatör için kredi vermek üzere. Müşterinin borcunu kapatması için büyük miktarda nakde ihtiyacı var.
24: Tamamdır. Önce kimliği iade edelim. Bu bir kereliğine geçerli olan bir anlaşma.
25: Anladım.
24: Altına bir imza atın. Şimdi parayı ödeyeyim. Para sayma makinesini kullanalım. İşimiz daha kolay olur.
15: Müşteri nakit 20 bin euro alıyor. Bu tutarın faizi ayda 800 euro.
24: Ve bununla birlikte 20.000. Zarf ister misiniz?
1: Ben hallederim.
24: Pekala. Rehin olarak bırakılan eşyaları depolamak zorundayız. Mücevher söz konusuysa kolay. Kasaya koyarız. Arabalar da dahil olmak üzere bu kadar büyük ekipmanlar için uygun garajlarımız ve eşyaları sakladığımız bir depomuz var.
15: 30 yıldır rehincilik yapan Niklas'ın hala yapması gereken birçok şey var.
24: Ben sürekli olarak yoğun çalışırım. Hep aklıma gelen şeylerden biri de işimi büyütmek ve ilerlemekle ilgili ürettiğim fikirlerdir. Buraya gelsene, bir şey göstereceğim. Ah. İşimi büyütme konusundaki en büyük sorun kalıcı bir yer bulmak. Bir dükkan satın almam ya da kiralamam gerekiyor. Sonra orayı büyük masraflarla yenilemek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla çok masraflı oluyor ve bir yerde sıkışıp kalıyorum. Sen ne düşünüyorsun?
22: Çok farklı bir şey.
24: Daha büyüğünü buldum ama ağırlığından dolayı biraz sorun yaşarız. Diğerini alırsam burada olacak ve böylece...
22: Yani birinin onu sürebilmesi gerek, değil mi?
24: Sorun da tam bu. Bir tane de burada var.
22: Evet evet, tabii ki.
24: Aslına bakarsan sorunum bu değil aslında. Böylece bir kamyon ya da tırı depo yapma fikri doğmuş oldu.
22: Babam bazen öyle fikirler öne sürüyor ki pekala, bu fikir nereden aklına geldi acaba diyorum.
24: Kesinlikle.
22: Yüksek bir kamyon daha iyi
24: olur. Bu öyle işte, daha yüksek
22: galiba
24: olan kamyon.
22: Galiba içinde ayakta durabilmek gerekiyor.
24: Tabii ki içinde ayakta durabilmek gerekir. Zaten içinde ne var ne yok hepsini söküp atmamız lazım.
15: Rehin deposu aracının rehincilerin araçta sıkıntı yaşamayacakları şekilde tasarlanması gerekiyor.
22: Tehlike tabii ki sürekli birilerinin girip çıkmasıdır. Oraya bir de tuvalet yaptırmamız gerek. Evet, kamp tuvaleti neden olmasın? Olur tabii, şimdi hayal gücüm coşmaya başladı. Peki tuvaleti kim boşaltacak? Burada o işleri kim yapıyor ki? Ben neden hep böyle işleri yapan kişi oluyorum?
24: Biri kürek çeker, biri dümeni idare eder. Sen kürekleri çek, dümeni bana
22: yani
24: bırak.
22: Yani bütün işin beyni sensin, öyle mi?
24: Doğal olarak.
22: Bana bunu mu söylemeye çalışıyorsun?
24: Evet.
22: Evet, tamam. Bence bu patronun sorumluluğu. Bu işi o yapmak zorunda.
24: Pekala.
15: Bu bile Niklas'ın kararlılığını asla etkileyemiyor.
24: Kısacası 3 ay içinde güzel bir lokasyona ulaşacağız ve ihtiyaç sahipleri oradan doğrudan borç alabilecek.
22: Tamam, güzel. Bu işi nasıl uygulayacağımıza bakmamız lazım.

0: place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
10: hesap basit. Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Dresden'in Gorbitz bölgesindeki bu yerleşim alanında 20 binden fazla insan yaşıyor. Yüksek binalardan birinin ortasında Alex'in rehin dükkanı var.
14: Her gün birkaç yüz bin euroluk işlem yapan rehin dükkanları var. İnsanlar bana geliyorlar. Çünkü aldıkları parayla geçinmek ve yiyecek satın almak zorundalar.
13: Müşteriler cep telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını veya oyun konsollarını rehin bırakmak için buraya geliyorlar.
14: Bizim takı teşhir reyonumuz yok. Zaten bir hırsızlık olayı da yaşandı. Kendimizi tehlikeye atmak istemiyoruz.
13: Rehin dükkanı yaklaşık 40 metrekare büyüklüğünde. Alex'in daha fazlasına ihtiyacı yok çünkü o çoğunlukla dışarıda oluyor.
14: O zamanlar durum aşağı yukarı böyleydi. Hiçbir iletişim noktamız yoktu. Ve tabii ki hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, gelirinin ne olacağını bilmediğimiz, sabit maliyetler üreten bir iş kurmayı göze alamazdık. Sonra her şeyi mobil hale getirmeyi düşündük. Çünkü birçok insan için rehin dükkanına gitmek üzücü bir durum. Bu yüzden bunu insanların kendi ev ortamlarında, kendilerini daha rahat hissedebilmeleri için yapmaya karar verdik.
13: Gidilecek yer uzak olsa bile Alex işini memnuniyetle yapıyor ve adrese kendisi gidiyor.
14: Dün bize randevu veren müşteriye gittim. Bugün kendisinden birkaç şey ödünç alacağız. Şu anda Gorbis'e benzeyen bir bölge olan Dresden Prolis'teyiz. Ve mobil rehin dükkanımızda müşterinin kapısının önünde. Günaydın.
15: Merhaba,
14: ben Alex.
15: Hoş geldiniz.
14: Nasılsınız?
15: İyiyim.
14: Güzel. Rehin vereceğiniz eşyalar olduğu için mi aradınız?
15: Evet.
14: Bu tamir edilmek için otoparka çekilen arabasını geri almak üzere rehin vermek istediği bir dizüstü bilgisayar.
15: Şarj aleti vesaire, bütün aparatları burada
14: Peki,
15: mevcut.
14: Peki faturası ve garanti belgesi de var mı?
15: Evet, satın aldığımda verildi. Onlar da var.
14: Belgeleri de var yani.
15: Sorun şu ki ben arabama çok bağlıyım. Fakat kısa süre önce saçma bir araba kazası geçirdim. Diğer araca arkadan çarptım. Bu sorunumu çözmek 400 euroya mal olacak. Sorun şu ki Ekim ayı sonunda
14: Evet.
15: Ailemize yeni bir üye katıldı. Eşimin bir çocuğu daha vardı. Çocuklar her şeyden önce gelir. Bu yüzden önce çocuğumun ihtiyaçlarını aldım.
14: Cihazınız tamamen sıfırlanmış gibi göründüğünden önce internete bağlanmam gerekiyor. Evet. Daha sonra değerine bakacağım. Şu anki yeniden satış değerinin yaklaşık 1/3 ile yarısı kadarını size ödeyebilirim.
15: Tamam.
14: Sana her şeyi gösterebilirim. Bakalım uygun bir rakam bulabilecek miyiz?
15: Sitenizde yaklaşık %80'e kadar yazmıyor muydu?
14: Hayır. 1/3 ile yarısı, yani yaklaşık %50.
13: Bu müşteri arabasının tamiri için gereken 400 euroyu toparlayabilecek mi? Karlsruhe'nin merkezindeki rehin dükkanı 2 yıldır Christian Kratz'a ait bir işletme. 38 yaşındaki Christian, Güneybatı'da bir dizi kredi işletmesini yönetiyor.
16: 2008 yılında rehin işine başladım. Yaklaşık 6 ayımı bir rehin dükkanının nasıl çalıştığını düşünerek geçirdim. Konuyu derinlemesine araştırdım ve muhteşem buldum. Şu anda 7 şubem var. Sıfırdan kurduğum 5 şubem ve satın aldığım 2 şubem var. Karlsruhe ile diğer şubelerim arasındaki fark, burada altını yüksek fiyattan almamızda yatar. Çok büyük çaplı bir iş yapıyoruz.
13: İyi satın alma fiyatları, Karlsruhe rehin dükkanındaki kasaların sürekli çalışmasını sağlıyor. 33 yaşındaki Laika, ekibin en tecrübeli isimlerinden biri.
16: Laika'nın müthiş bir özelliği var. Şirketin kurallarına uygun olarak gerçekten çok çalışması ve şirketi her zaman öncelikli görmesi.
17: Ben bu işi çok seviyorum. Eğer burada işler yolunda gitmezse gerçekten çok üzülüyorum. Bu gibi aksilikler beni resmen kahrediyor. Eve gittiğim zaman son derece mutsuz bir kadın oluyorum.
13: Haklısınız. Çünkü bazı alışverişlerde en ufak bir hata çok büyük paralara mal olabiliyor.
17: Merhaba.
18: Merhaba.
17: Yardımcı olabilir miyim?
18: Bunu satmak istiyorum.
13: Bir tezgah dolusu altın. En azından öyle görünüyor. Laika altınları ayarlarına göre kontrol edip ayırmak zorunda.
16: Şu anda altının fiyatı rekor düzeyde. Bu durumda herkes evinin çekmecelerini karıştırıp altın aramaya başladı. Bugünlerde işimizin bu kadar yoğun olmasının sebeplerinden biri de bu. Yapacak çok işimiz var. Çünkü şu an kar yüksek.
13: Bu müşteri de onlardan biri. Değerli madenlerden üretilen bu tür paralar yatırım amaçlı veya spekülasyon objesi olarak kullanılmaktadır. Altın oranı ise değişiklik göstermektedir.
17: Şu anda altınları ayırıyorum. Bu da bir ons, yani 31.1 gram saf altın demektir. Panda'nın sadece 30 gram saf altını var. Bu yüzden onları ayırmam gerekiyor. Bunlar 6 adet mi? Doğru mu?
18: Evet, doğrudur.
13: Laika bu altınların toplam ağırlığını toplamak zorunda. Yatırım amaçlı coin olmalarına rağmen satın alınırken sadece saf kıymetli metal değeri dikkate alınır.
18: 2700 mü? Evet, tam olarak.
17: Bakar mısın beni?
18: Evet.
17: Bunu kontrol etmen gerekiyor. Evrakı sonra. Sıra sende.
13: Güvenmek iyidir. Ama dört göz prensibi çok daha iyidir.
17: Bu büyük miktarda bir satın alma işlemi. Arada bir hatalar meydana gelebilir. Böyle bir şeyi asla istemem. Bu yüzden Benny'nin toplam miktarı kontrol etmesini istiyorum. Benny iş yerinde meslektaşım olur. Evde ise benim eşim.
19: Eşimle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tekrar saymam gerekiyor.
17: Neden?
19: Çünkü 73 olarak saydım.
13: Bir çift, iki farklı görüş. İdeal evlerde görülen bir durum.
19: Kariyer değişikliği yapıyorum. İnşaatta çalıştım, metroda çalıştım, korumalık yaptım. Yani her türlü işi yaptım.
16: Benny ekibe yeni katıldı sayılır. Asıl yeteneğinin kıymetli metallerin alım satımı olduğu açıkça belli oluyor.
19: İnşaatta çalışırken internetteki ilanlardan birinde tesadüfen altın yüzükler buldum. Biri yüzükleri değerinin altında satıyordu. Yüzükleri alıp o zamanki altın fiyatının üzerinde sattım. Bu işin karlı olduğunu gördüm. Bu beni cezbetti. 83 tane.
17: Evet. 83 tane altınla gram fiyatını çarp sonuç. Bulduğum rakam çıkıyor.
19: 2700.
17: Buradaki rakam.
19: 83 çarpı
17: evet,
19: gram fiyatı.
17: Evet, kesinlikle.
19: 2761.3.
17: Kesinlikle. Ama size söylemem gereken bir şey var. Burada bir hata yaptık. 24 saatlik garantiyi kabul ettiğiniz için gram başına 69.30 eurodan vermem gerekiyordu. Ama şimdi bu fiyatı uygulayamam. Çünkü onu çoktan satmış oldunuz. Gram fiyatı şu anda 70.13 euro seviyesinde.
18: Ama fiyatı düşebilirdi de.
13: Müşteri altın fiyatlarındaki düşüşe karşı kendini korumak için önceden garantili bir fiyat üzerinde anlaştı. Mevcut günlük fiyatta yaklaşık 3000 euro daha fazla kazanmış olacaktı.
16: Altının fiyatı çok hızlı yükseldiği gibi yine çok hızlı bir şekilde düşebilirdi. Müşterilerimizden büyük miktarlarda altın satın alıyoruz. Ve her zaman birkaç müşteriden sonra hızlıca tekrar satmak zorunda kalıyoruz ki spekülasyonlara veya fiyat düşüşlerine maruz kalmayıp kâr etmek yerine zarar etmemiş olalım.
13: Parıldayan her şeyin gerçek altın olduğu varsayılıyor. Ancak test cihazı şüpheli bir değer gösterince Laika büyük bir kuşkuya düşüyor.
17: Bundan hoşlanmadım.
13: Dresden'de seyyar rehinci Alex, müşterilerden birini kendi evinde ziyaret ediyor. Müşterinin arabasının tamiri için 400 euroya ihtiyacı var.
15: Bilgisayarı satmak istediğim takdirde daha farklı mı değerlendirilir yoksa rehinde ve satın almada da aynı fiyat mı geçerli?
14: Rehin olarak ne kadar kalacağına bağlı olduğundan bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Ama şimdi direkt satmak istiyorum derseniz iş değişebilir tabii.
20: Evet, eğer bize iyi bir fiyat verirseniz o zaman satarız.
14: Öyle mi?
20: Geçen yıl ve ondan önceki yıl fiyatı 800 euroydu.
14: Size buradan da bir fiyat verebilirim. Modelini yazıyorum. Sizin bilgisayarınız aynı ve çok iyi durumda kullanılmış. 285'e satılıyor.
15: Ama hiç kullanılmadı ki.
14: Hayır, sadece kapalı kutudakiler kullanılmamış kabul edilir.
15: Ha.
14: Ama şu anda paraya ihtiyacınız var ve benim vereceğim en yüksek fiyat size 200 euro olabilir. Ederi bu.
15: Rehin için mi, satış için mi?
14: Satış için. Rehin olursa 150 euro. Ben genelde müşterilerimle fiyat konusunda önceden anlaşırım. Böylece arada büyük fark olmaz. Müşteri verdiğim fiyatı kabul etmezse bir pazarlık payı bırakırım tabii ki. Onlar da bunu kabul eder.
15: O zaman satalım.
14: Satmak istiyorsunuz, pekala.
15: Tamam.
14: Ama müşterinin paraya ihtiyacı var ve satmak istiyor. Cihaz internette 285 euroya satılıyor. Biz de garanti belgesi de dahil 250 euroya satışa çıkaracağız. Bir yıl depoda beklediği takdirde garanti kapsamı dışına çıkma riskimiz olacak. Şimdi öncelikle sözleşmeyle ilgili evrak hazırlamamız lazım. Evet, şimdi sizden kimliğinizi rica edebilir miyim?
13: Ama müşteri bu parayla arabasını tamir ettirip eski haline döndüremez.
14: Burada bilgisayarı satın aldığımız bedel olan 200 euro bulunuyor.
15: Ne yazık ki bu yine de yeterli değil.
13: Satmak istedikleri başka ve kıymetli cihazlar da Alex'in önüne getiriliyor.
15: Sonuçta elimize geçen parayı arabanın tamiri için ancak peşinat olarak ödeyebiliriz. Ya da bu parayı ödeyip daha sonra yeni bir kaynak bulduğumuzda üzerini tamamlayabiliriz tabii. Bu mümkün.
14: Telefonun ekran koruması kırılmış. Bunu çıkarabilir miyim?
20: Tamam.
15: Evet tabii. Bakayım. Plastik koruyucu.
13: Ekranın hasarlı olması kredi almalarına engel olabilir.
15: Biz cep telefonlarımıza hep koruyucu cam ya da koruyucu film taktırıyoruz.
14: Üzerinde derin bir çizik var. Bu iyi değil.
15: Bakabilir miyim? Evet, ekranda.
14: Ekranın üzerinde.
15: Evet, evet öyle.
14: Bu yüzden genellikle hafif çatlak izi gördüğümde koruyucu filmi çıkarırım. Muhtemelen başka koruyucu film de yok.
15: Evet, burada
14: evet,
15: var.
14: Evet, evet, pekala.
13: Alex, çiziklere rağmen bir teklifte bulunmaya karar verdi.
14: Bunun için 150 euro ödeyebileceğimi söyleyebilirim.
15: Rehin bırakmak için mi?
14: Evet, yapabileceğim başka bir şey yok. Satsanız da öyle.
20: Çizik küçük olsa bile mi?
14: Aslında hasara bağlı gibi.
20: Öyle mi?
14: Evet. Fakat telefon üzerinde aşınma ve yıpranma belirtileri var.
20: Peki satmak istersek?
15: Rehin bırakmak yerine satsak?
14: Evet, verdiğim fiyatı fazla yükseltemem. Yalnızca 25 euro daha ekleyebilirim. En fazla vereceğim fiyat bu.
13: Ama bu bile yeterli değil. İstenilen tutara ulaşılabilmesi için müşterinin bir cep telefonu daha vermesi gerekiyor.

0: Bu tür telefonları 125'e satıyorum. Yani bu durumda 100 euro zarardayım.
1: Ya şimdi bir düşünelim. Toplamda ne kadar
0: İki
1: oldu?
0: İki telefona 300 euro. Dizüstü bilgisayarla birlikte 500 euro. Toplam ödeyeceğim fiyat 500
2: tamam,
0: euro.
2: Tamam, kabul ediyoruz. Satalım.
0: Tamam.
3: Tüm bunlar arabanın tamir edilebilmesi için.
1: Sanırım eşimin mendile ihtiyacı var.
0: Yüz, 150, 200, 250, 300. Kalan 200 euroyu az önce vermiştim zaten. Pekala, ben toparlanayım.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim. Bir şey olursa
1: tabii ki,
0: ararsınız.
1: Tabii ki ararız.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederiz.
0: Hoşça kalın.
1: İyi günler.
0: Teşekkürler hanımefendi.
1: Görüşürüz.
0: Müşterimize 400 euro civarında paraya ihtiyacı vardı. Onlara 500 euro ödedim. Şimdi hem harçlardan tasarruf ettiler hem de biraz daha fazla para aldılar. Ve bu da tabii ki bizim için ürünleri hemen satıp paraya çevirmemiz için bir teşvik niteliğinde. Eşyalardan ayrılmak bizim için de, müşteriler için de çok zor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kıtlamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Tonbank Hadi Bilek Kredi Kartı'yla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Katruhe'de 83 adet külçe altının satışı devam ediyor. Leica test sırasında bir altın paranın içeriğinden şüphe ediyor. Kabaca bir ölçüm yöntemi yardımcı olabilir. Bu türden işleri Ben'in üstleniyor.
21: Şunu parçala lütfen.
20: Bir şeyin gerçekliğini ısırarak kontrol etmek ancak filmlerde olur. Gerçek hayatta bunun için daha vahşi yöntemler mevcut.
21: Hadi kır şunu.
20: Rehin dükkanları sahte içerikler nedeniyle her yıl milyonlarca dolar zarara uğruyor.
22: Sahte ürünleri nispeten uzak tutmaya çalışıyoruz. Her şeyi çok dikkatli bir şekilde test ediyoruz. Ve ekip olarak teker teker kontrol ediyoruz.
21: İşte öyle. Bir aşağı bir yukarı bükersen yavaş yavaş da olsa kırılıyor.
20: Bir şeyin gerçekliğini ısırarak kontrol etmek ancak filmlerde olur. Gerçek hayatta bunun için daha vahşi yöntemler mevcut.
21: Hadi kır şunu.
20: Rehin dükkanları sahte içerikler nedeniyle her yıl milyonlarca dolar zarara uğruyor.
22: Sahte ürünleri nispeten uzak tutmaya çalışıyoruz. Her şeyi çok dikkatli bir şekilde test ediyoruz. Ve ekip olarak teker teker kontrol ediyoruz.
21: İşte öyle. Bir aşağı bir yukarı bükersen yavaş yavaş da olsa kırılıyor.

0: altın ikiye ayrılmış olarak diğerlerinin arasına konuluyor.
1: Buna ne yaptınız böyle? Paramparça.
2: Makine parayı tanımazsa mutlaka kırarız. O zaman gerçek olup olmadığını buradan görebilirsiniz. Eğer gösterge R'de olsaydı bakır içerikli demekti.
0: Garanti bedeli toplam 2761 gram altının gram başına 69,30 euro üzerinden mahsup edilmesi kararlaştırılmıştı. Mevcut günlük fiyat üzerinden ek bir ücret ödenmesi gerekecekti. Müşteriye yapılacak ödeme 191 bin euronun üzerinde olacak.
2: Altının fiyatı bu kadar yüksek olunca nakit ödeme yapmıyoruz. Para transferi yapıyoruz.
3: Transfer gün içerisinde gerçekleşeceği için inceleyecek zamanımız hala var. Herhangi bir yanlışlık veya eksiklik olduğu ortaya çıkarsa bunu her zaman telafi edebiliriz.
1: Size iyi günler dilerim.
2: Size de.
0: Bochum'da müşteri yoğunluğu oldukça fazla. Ama herkes para için başvurmuyor. Daniela aynı zamanda çift danışmanlığı da yapıyor.
4: Merhaba, sizi tekrar görmek güzel.
5: Merhaba.
4: Merhaba, yardım gerekiyor. Pazar gününden beri eve gitmedim. Şimdi eşime kesinlikle bir şey almam gerek.
5: Yine ne yaptın?
4: Bir parti vardı ama işler bir şekilde hareketlendi.
5: Bu müşterimiz uslanmaz ve hayat dolu bir adam.
4: Eşimle 20 yıl aşkın süredir birlikteyiz. Nasıl evet. Biri olduğumu biliyor.
5: Yalan olmasın ama sanırım yaklaşık 6-7 yıldır bizim müşterimiz. Zaman içinde bir noktadan sonra sohbet etmeye başlıyorsunuz.
4: Umarım tabak fırlatmak, etrafa kırıp dökmek gibi şeyler yaşanmaz.
5: Umarım.
4: Ben de.
0: Bu sırada Karlsruhe'ye tabak fırlatma dönemini atlatan bir müşteri geliyor.
6: Merhaba.
3: Merhaba.
6: Eski sevgilimin bana verdiği evimde kalan birkaç parça şey var. Bunları istemiyorum.
0: Bir zamanlar o adam gelecekteki eski sevgiliydi ama şimdi bu hediyeler de mazide kalıyor.
3: Bu duyguyu insanlarda, özellikle kadınlarda açıkça fark ediyorsunuz. Nefret dolu oluyorlar.
6: Hepsinden hemen kurtulmak istiyorum.
2: Bu saati ne kadar istiyorsunuz?
6: 25.
3: Eşyalardan kurtulmak istiyorlar.
0: Çünkü artık o eşyaların manevi bir değeri kalmadı.
3: Bunlar ancak 50 sent olur.
6: Tamam, önemli değil. Karnavalda birilerine veririm. Nişan yüzüğüm.
3: Bu tanınmış bir kuyumcunun güzel bir yüzüğü.
6: Demek dürüst davranmış. Yoksa yalan söylemiş olurdu.
3: Öyle mi söylemişti?
6: Aksi olsa yalan söylemiş olurdu.
3: Üstünde de taş olan yüzüğün fiyatı en az 900 ila 1200 euro olduğunu tahmin ediyorum.
0: Karlsruhe'den farklı olarak Bochum'da artık kurtarılabilecek olanı kurtarmak söz konusu.
4: 2-3 bin euroluk bir şey olsun.
5: En az mı? Bak şimdi pırlantalı güzel bir şey bulalım. Böylece eşinin siniri biraz olsun yatışır.
4: Harika olur.
5: Her 6-7 haftada bir gelip karısına bir şeyler alıyor. Sana bir şey göstereceğim, bekle. Amacı evdeki huzuru yeniden sağlamak ve tehlikeyi ortadan kaldırmak. Bu tür hediyeler hep işe yaradı.
0: Daniela bu sefer de oyunu güvenle oynamak istiyor.
5: Durumun kritik mi yoksa idare eder mi?
4: Durumum oldukça hararetli.
5: Demek hararetli. Peki o zaman iyi bir şey olmalı. Arkadaşlar ona hadi Hamburg'da bir partiye gidelim dediklerinde eve haber vermeyi unutuyor. Bana kalırsa bu çok iyi olur. Çünkü gerçekten güzel bir parça. Dolayısıyla müşterinin ne aradığını kendisinden daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü karısını tanıyoruz, nelerden hoşlandığını ve tarzını biliyoruz.
0: Fiyatı evdeki durumun ne kadar kötü olduğunu gösterecek.
4: Olamaz.
5: Ne dedin?
4: Tamam.
5: İyi bir şey olması gerektiğini söylemiştin. Kuyumcuda bu büyüklükteki büyü yüzüğün fiyatı 7500 ile 8500 euro arasında değişiyor.
4: Bir şeyler yapabileceğini söyle.
0: Karlsruhe'de yapılacak bir şey yok. Eski sevgilinin takıları gitmeli.
3: Pahalıydı ama pek işe yaramıyordu.
6: Evet ama artık onu istemiyorum.
3: Müşterimiz eski sevgilisinden o denli nefret ediyordu ki maddi değeri umrunda bile değildi. 120 euro.
6: Önemli değil. Artık kullanmıyorum.
3: Bunu kırmama izin verir
6: evet,
3: misin?
6: Evet tabii ki.
0: Eskiden güzel duygularla kullanılan takılar artık sadece eritmeye uygun görülüyor. Eski sevgiliden kalan yadigarlar da var.
6: O da büyük annesinden kalma. Nişan yüzükleri çoktan eritildi. Elimde kalanları satmaya çalışıyorum.
3: İstediği tek şey onlardan kurtulmaktı. Eski sevgilisine bir şekilde zarar

0: karar vermesi onu hala çok mutlu ediyordu.
1: Ama sonra hiç beklenmedik bir şekilde sevindirici bir haber alıyor.
0: 1462 euro.
2: Bu seni biraz sakinleştirir.
3: Yani bu o saate biçtiğiniz değer,
0: evet,
3: mi?
0: Değerinin bu kadar yüksek olmasını hiç beklemiyor.
3: Gayet iyi.
0: Son derece mutlu oldu.
1: Hele ki artık ilişki kurtarılamayacaksa saat eritilmeye gönderiliyor.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Parayı aldığında gözleri ışıl ışıl parlıyordu.
3: Bugün güzel bir gün.
0: Çok mutluydu.
3: Nişan yüzüğümün değeri ne kadardı?
0: 126 euro.
3: Fena değilmiş. Onun için değerliymişim. Teşekkür ederim.
0: Güle güle.
3: Hoşça kalın.
1: Bochum'da heyecanlı bir final var. Bu bir kefaret yüzüğü mü olacak?
4: Alayım gitsin işte.
5: Sana iyi bir fiyat vereceğim.
1: Evdeki huzurun bedeli bu oluyor. Daniela hesap yapmaya başlıyor.
5: O zaman bunu 3000 yapalım.
4: Harika olur.
5: Tamam mı?
4: Evet, tamamdır.
5: Rey'in dükkanında satılan eşyalar ikinci el eşyalardır. Bizim bazı kuyumcular gibi büyük reklam kampanyalarımız yok. Evet, kira ve diğer faturaları ödememiz gerekiyor. Ama aslında müşteriye maliyetine yakın bir fiyat teklifinde bulunabiliyoruz. Eğer eşine uymazsa bana getirirsin. Ben onu ölçüye göre yaparım, tamam mı?
4: Tamam, harika.
5: Müşterimiz yıllardır bizden çok sayıda parça satın aldı. Dolayısıyla 40 ila 50 bin euro arasında bir alışveriş yapmıştır.
1: Bu sefer evde barışı sağlamak bedava değildi. 3000 euroluk bir pırlanta yüzük avukatlık ücretinden daha ucuz sayılır.
4: Birazdan bir çiçekçiye uğrayıp kocaman bir çiçek buketi alacağım. Ardından yavaş yavaş eşime yaklaşacağım. Evet, ne olacak bir bakacağız. Önemli olan bir hediye vermek. Tamamdır.
5: Evet.
4: Teşekkür ederim.
5: Teşekkürler.
4: Kendine iyi bak.
5: Görüşmek üzere.
4: Bana şans dile.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Sorabilir miyim? Nedir o?
1: Evet. Ne o?
0: Şapka.
2: Yeni tarzın.
0: Neşeli bir açı. Nerede o? Turuncu. News Fronson.
1: Şimdi biraz Benny Hill'e benziyorsun. Benny Hill'e benzemiyorum.
2: Hayır değil hayır. Mükemmelsin. Evet. Olması gerektiği gibi.
0: Neşeli açıdan kurtulamıyorum. Benim
1: görüyorsun,
0: sorunum bu.
1: Değil mi? Belki de saçların yüzündendir. Çok fazla saçın var.
0: Geri döndük. Buna bayılıyorum. Britanya'nın garajlarında klasik araba arıyoruz.
1: Muhteşem.
0: Gerçekten
1: şey.
0: Özel. Özgün İngilizleri. Güzel.
1: Bir Lee Francis.
0: Amerikan ikonlarını.
1: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın lütfen?
0: Ve kıta Avrupa'sından ilginç parçalar.
1: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Bunları satın alacağız. Teşekkür ederim. Yenileyeceğiz.
1: Harika Ludo.
0: Sunroof'tan bakın. Ben artık çıkıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Kalbimde özel bir yeri olan yoldan Batı Sussex'teki Billingshurst'e gidiyoruz. E-272 yolundan gideceğiz.
1: Harika.
0: Ve babamı selamlayacağım. Bu yol babamın en sevdiği yoldu.
1: Öyle miydi?
0: Winchester'dan Billingshurst'a.
1: Bu çok güzel bir şey, öyle değil mi? Bunu bilmiyordum aslında.
0: Öyle mi? Her cumartesi o yoldan giderdi. Evet. Antika arardı. Ya da ticaretini yapardı. Geçimini evet. Böyle sağlıyordu. Evet. Ve Brandy adlı küçük bir köyde bir rahip bulmayı başardım ve pederi Brandy'deki kiliseye gömdük.
1: Biliyor musun? Ne iyi yapmışsın. Bu beni çok etkiledi dostum.
0: Nereye gittiğimizi söyleyebilir miyim?
1: Lütfen söyle.
0: Terry'i görmeye gidiyoruz. Telefonda konuştum. Sanırım Amerikan arabalarına meraklı.
1: Tamam.
0: Çok fazla şey yok ama sahip olduğu şeylerde de hiç pas yok.
1: Tamam. Bu iyi. Pas istemiyoruz.
0: Hayır.
1: Evet.
0: İster kusursuz bir klasik, ister eski bir pas yığınıyla geri dönelim. Kim bilir ama Billingshurst biz geliyoruz. Faz, niye bakıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Bununla benim aramdaki farkı anlatabilir miyim?
1: Lütfen
0: onun
1: anlat.
0: Dişleri evet, var. Burası sanki Hot Rod dükkanına benziyor.
3: Evet, hobi amaçlı Hot Rod dükkanı.
0: Hobi amaçlı Hot Rod dükkanı.
1: Evet, evet, evet.
0: Bana nasıl başladığını anlatır mısın?
3: Hep ilgimi çekti. Evet, gençliğimden beri arabalara, hot rodlara, modifiye arabalara meraklıydım. Son zamanlarda Amerikan minibüslerine ilgim var. Eskiden herkes Escort ve Marina'larla uğraşıyordu. Ben Chevrolet ve Dodge'larla. Aslında bu kadar basit.
1: Daha büyük, daha güçlü, daha iyi sesli.
0: Her şey bununla ilgili.
1: Evet, tamam öyle. Yani burada çok güzel görünen bir sürü araba var. Hepsini evet. Sizden alma şansımız olabilir miydi acaba?
3: Fiyat uygun.
0: Tamam, biz biraz kurcalayalım. İhtiyaç olursa size sesleniriz.
3: Sorun.
0: Tamam. Bu ve harika. Umarım sonunda pazarlık yapabiliriz.
3: Çok iyi olur.
0: Harika.
3: Keyfini çıkarım.
0: Muhteşem. Çok görüşürüz.
3: Güzel. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça
0: biz
3: kalın.
0: Biz de meşgul olacağız. Terry'nin ilk hot rodu melez sayılır.
1: Buradaki şey
0: V8.
1: Bir Rover V8 motoru. Yani 1960'ların eski Buick motoruna dayanıyor. Ve ön tarafta da yanılmıyorsam bir Jaguar ön evet. aksı var. Gördün mü?
0: Evet, ön
1: ve
0: aks.
1: Ve sonra dans seversin öyle değil mi? Morris dansını sever misin? Çünkü bu bir Morris. Bu Oxfordshire'den bir Morris. Bakın bir de Jaguar arka aksı var.
0: Aa, tamam, buna bayıldım. Bunu biraz indirmek ister miydin?
1: İndirmek derken kesmekten mi bahsediyorsun?
0: Kesmekten, evet, evet.
1: Keser miydim? Bu haliyle de beğendim.
0: Peki muhteşem olandan daha gülünç olana geçelim mi?
1: Hadi bakalım.
0: Eğer Morris tamamlanmamış bir proje ise bu da tamamlanmış olanı. Bir Vauxhall Cresta ama daha önce hiç gördüğüm bir Cresta'ya benzemiyor. Bak şimdi, bataklık cadısı.
1: Bataklık cadısı.
0: Anlatır mısın evet. bize?
3: 1970 model Vauxhall Cresta.
0: Bunların hepsi senin eserin mi Terry?
3: Evet.
0: İlhamın nereden?
3: Eski tarz 70'lerin boyası. Önce bir astar katı sürün. Üzerine dantel bir perde ördün. Ardından sprey sıkın.
0: Aa, bak bunu hiç duymamıştım. Bataklık cadısını sen mi buldun?
3: Eski bir şarkı ve içindeki bir dizede evet. Bataklık Cadısı'ndan bahsediyor ve ben de evet, bunu evet. bir arabada evet, kullanabilirim dedim.
0: Bakteri muhteşem. 70'lerin havasını tam olarak yansıtıyor.
1: Evet.
0: Ve bayıldım dostum. Gerçekten. Gerçekten. 70'lerde takılı kaldı.
3: Yanlış bir şey yok.
1: Evet. Giyim zevki de öyle. Hadi gidelim mi?
0: Dışarıda Terry'nin bahçesi uzayıp gidiyor gibi görünüyor. Ama çok geçmeden Amerikan minibüsleriyle karşılaşıyoruz.
1: Şimdi bu...
0: Biraz şüpheli.
1: Şuna bak. Ne yaptığını anladım.
0: Özür evet. dilerim yapmak zorundaydım.
1: Evet öyle bu bir Tradesman 200.
0: Dodge Tradesman, namı diğer Dodge Ram, 1970'lerden 2000'lere kadar üretimde kalan son derece popüler bir Amerikan minibüsüydü. Birçok varyantı vardı ancak hiçbiri bunun gibi değildi.
1: Ben daha önce bir araçta hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Bu bir şezlong.
1: Bu bir şezlong.
0: Şuna bakın. Aha dostum buna bayılabilirim.
1: Bak bir de tavan döşemesine bak. Aman tanrım. Tam olarak ne yapacağını biliyor musun gibi şezlong kullanmak için doğmuşsun Henry.
0: Evet.
1: Evet. Sana üzüm yediren biri
0: evet,
1: var mı?
0: Var. Burada üzüm yiyebilirim. Fulham Road lütfen diyebilirim. Harika değil mi? Bayıldım.
1: Evet.
0: Yani dürüst olmak gerekirse ben...
1: Henry dikkat et yataktan düştün.
0: Tamam hadi
1: biliyor
0: yapalım.
1: Musun?
0: Bir dakika. Yan tarafta Terry'nin modern bir Ford'u var. Pek de çekici değil ama köşede eski bir Humber Oak var.
1: Bu 50'lerin sonu 60'ların başı gibi olmalı.
0: Bayıldım.
1: Hatta eskimiş görünümüne bayıldım.
0: Çin'e bak çok güzel. Dutch gibi göründüğünden farklı olabilir. Oh.
1: Ay be.
0: Tanrım bu inanılmaz.
1: Şuraya bir bakın.
0: Yani bir Chevy V8'imiz var.
1: Buraya mükemmel bir şekilde uyuyor. Gördün
0: mükemmel. Mi? 1960'larda Humber Oak büyük bir aile sedanıydı. Aynı zamanda erken dönen bir station wagondu. Büyük bir 2.2 litrelik motorla donatılmıştı ama bu kadar büyük değildi. Terry gel dostum gel buraya gel. Bunu sen mi yaptın?
3: Bu motoru ben taktım.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
3: Drak yarış arabasından çıktı ama kullanılmadı. Yaklaşık 300 beygir.
1: Tamam, aracı hareket ettirmeye yeter yani.
3: Şüphesiz, kısa sürede tamam, hareket ettiriyor. Evet. Gerçekten de öyle. İçinde 727 tork flaç şanzıman da var.
1: Tamam, şanzımanlardan bahsediyoruz. Daha geriye
0: gülümsüyordum. Ne hakkında konuştuğunu biliyorum.
1: Evet.
0: Tek bildiğim sürmeyi dört gözle beklemem. Tabii satın alabilirsek. Bu tür şeylerde sorun şu evet. ki, bunun için özel bir pazar var değil mi?
1: Evet,
0: evet
1: var.
0: Çok özel bir pazar.
1: Satışı
0: satılması çok zor.
3: Evet, o halde bende kalsın.
0: Aa, yanlış anladın Terry. Ancak herhangi bir teklif vermeden bakılacak bir depo daha var. Orada bakıma ihtiyacı olan bir minibüs var. Muhtemelen sürmeyeceğim bir şey ama aynı zamanda çekiciliğini de görebiliyorum. Ve devasa bir sedan.
1: Bu şeylerin ölçeği televizyonda gördüğünüzde anlayamadığınız şey.
0: Hayır. Boyutu.
1: Evet yanlarında durduğumuzda yani bu neredeyse bir masa tenisi masası kadar öyle değil
0: Tek
1: mi?
0: Tek odalı bir daire gibi dostum.
1: Evet.
0: Menüde seçenek çok ama ne alacağız? Evet şu panel vanımız var.
1: Evet evet harika.
0: Bataklık cadımız var.
1: Doğru çok havalı.
0: Ama en önemlisi dürüst olmalı. Bar Humber'ı sevdik değil mi?
1: Evet, evet sevdik.
0: Tamam dostum. Gel pazarlık yapalım.
1: Evet hadi. Hadi.
0: Evet Terry bildiğin gibi oldukça güzel bir gezinti yaptık.
3: Evet.
0: Evet ama şimdi bir anlaşma evet. yapmanın zamanı.
3: Evet.
1: Zaten sanki sahibiymişiz gibi ona yaslanıyoruz. Peki bunu bize kaça satarsın?
3: 11-12 bin civarında olmalı.
1: Tamam.
0: Peki şu bataklık cadısı.
3: Evet.
0: Onu kaça bırakırsın?
3: Şu anki haliyle 7. 7 bin.
1: Tamam.
0: En kötüsünü sona bıraktık değil mi?
1: Evet, yani gerçekten zaten fiyatını sorsak çok iyi olacak Henry.
0: Evet.
1: Merak ediyorum.
0: Yani şu hamburger.
3: 10.000.
0: Birden moralim bozuldu.
3: Bu arabada yapılan iş miktarı, motor ve şanzıman 5.000 değerinde.
0: 7.
3: Hayır, 10.000 sterline çok yakın olmalı.
0: 8.
3: Hayır.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
6: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi
7: evet.
4: Hak eder.
7: Evet.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Terry'nin muhteşem araba ve minibüs koleksiyonuyla Sussex'teyiz.
1: Daha önce hiçbir araçta böyle bir şey görmemiştim.
0: Bu bir şezlong.
1: Bu bir şezlong.
0: Modifiye edilmiş Amber Hawk için 8000 teklif ettik ama etkilenmedi. 8'den sonra ne gelir?
2: 11.
0: Sen devam et.
1: 8'den sonra 9 gelmiyor muydu?
2: 8'den sonra 9 gelir evet, evet ama ona yakın olmuyor. Önce yarımı söyleseydiniz daha uygun olurdu.
0: 9,5 mu? Evet. 9,5.
2: Tamamdır.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Söylemeden edemeyeceğim. Bugün çok eğlendim. Ertesi gün çiftliğe döndüğümüzde halkımız yere indi.
1: Sanırım hoşlarına gitti. Şunlara bak.
0: Bilmiyorum, şuna bak. Yalın'la asla emin olamazsın.
1: Hayır, yüzünde bir gülümseme var.
3: Doğru renk.
1: Sana katılıyorum.
4: Araba güzel. Evet. Şeklini de çok beğendim.
0: Kaputun altına bakın.
1: Hadi bakalım.
4: Evet. Aa, çok güzel.
3: Orijinal değil, değil mi?
1: Hayır. 318 inç küplük.
4: Peki litre olarak ne kadar?
3: Yaklaşık 5.7 değil mi?
1: 5.7 tamam. İşte oldu. Evet, bu koca mavi Mavna'yı çekmeye yetiyor, öyle değil mi? Çünkü bu ağır eski bir araba.
4: Ve diğer cesaret verici şey, çoğunun yeni görünüyor.
3: Ve çok iyi yapılmış. Düzgün monte edilmiş.
0: Yani açıkçası onu çalıştıracağız ve ne kadar hızlı gittiğini görmek için bir yere götürmeliyiz.
1: Ben bir şey daha ekleyebilir miyim?
0: Ne?
1: Onu römorktan indirdiğimde altında bir birikinti vardı ve yağlı bir birikintiydi.
4: Peki ne kadar akmıştı?
1: Çok değildi. Şu
4: büyük
1: kadar.
4: Bir yağ kaçağı var mı peki?
0: Hayır.
3: Arka krank mili keçesi ise 5 sterline mal oluyor.
1: Evet.
3: Ama motor sökülüyor.
1: Yani kaput ve
3: tüm
1: motor bağlantıları
3: boşalıyor.
1: Evet, o da var. O zorlu bir iş aslında.
4: İyi tarafını söyleyeyim mi? Benim için alışılmadık bir
0: temizledim.
4: Durum.
0: Temizledim.
4: Krank keçesi
1: hayır,
4: olmayabilir.
1: Hayır.
4: O olmayabilir.
1: Hayır.
4: Yağ soğutucu hortumu olabilir.
1: Evet, olabilir.
4: Şansımız yaver gidebilir.
0: Evet. Evet. Öncelikle Faz, arabayı kaldırmak için kolları sıvıyor.
1: Oo.
0: Yardım ister misin? Hayır mı? Tamam, sen devam et.
1: Egzersiz yapıyorum.
0: Çok iyi gidiyorsun. Şu kaldırdığın ağırlığa bak.
1: Yapmanı istediğim şey
0: evet.
1: Şu.
0: Çalıştır.
1: Motoru çalıştır.

0: Geldiği yeri gördün mü?
1: İyi haber şu ki hiç yağ kaçağı bulamadım. Bir damla bile damlamadı.
0: Faz, yağ basıncı 6.2 bar.
1: 6.2 mi? Bu harika. Bu motorun içinde yağ olduğunu gösteriyor.
0: Bol miktarda.
1: Bir tür garip küçük anormallik olabilir. Bir sızdırma gibi yani.
0: Önceki arabadan gelmiş olabilir.
2: Bir öneride bulunabilir miyim?
1: Evet.
2: Arabayı yoldan aşağı ve geri sürmek ve bir iz olup olmadığına baksak iyi olmaz mı?
1: Sana bir şapka buldum. Bu sınıfta taktığın şapkaya benziyor mu?
2: Evet, aptal şapkası.
3: İşte başlıyoruz. Hadi bakalım.
2: Uyulduk. Motor iyi çalışıyor ve yağ basıncı da hala iyi. Ancak çok geçmeden uğursuz bir ses duyuluyor. Bu ses de ne öyle?
3: Lastik sürtmesi sesi.
1: Sağ arka lastikle sağ arka çamurluk arasında bir sürtünme sesi bu.
0: Yolcuların ağırlığından olabilir.
1: Bu yolcuların ağırlığından olabilir.
2: Bu korkunç bir ses. Tamir etmeliyiz.
3: Şimdi yanmış lastik kokusu
2: evet,
3: alıyorum.
2: Evet, ben de alıyorum.
1: Biliyorum, daha çok yağlı kokuyor.
2: Sanırım dönmeliyiz.
1: Atölyeye geri götürmeliyiz. Belki biraz vurup düzeltebiliriz.
2: Listeye yeni işler eklendi. Ve döndüğümüzde daha da kötüleşiyor.
1: Radyatörde bir sızıntı var.
2: Aman tanrım. Peki neden aşırı ısınıyor?
0: Sorun şu ki orijinal fanı takılı değil.
1: Hayır, hayır. Yani elimizde sadece bu fan var. Ve şu anda soğutmak için sadece tek hızda çalışıyor.
2: Bu iyi değil, değil mi?
1: Bu iyi değil, hayır.
3: Ama termostat açılıyor çünkü radyatörden tıslama sesi geliyor.
1: Evet, doğru. Yani tam sirkülasyonumuz var ama tam soğutma olmadığını biliyoruz.
2: Bakın, tamam, şimdi aşırı ısınmayla ilgileniyoruz. Aslında yağ kaçağı sorununu henüz çözemedik. Öyle değil mi?
1: Şanzıman muhafazasından biraz yağ kaçağı var. Ancak biraz daha iyi bir çözüm bulabiliriz. Kötü bir uygulama değil ama biliyorsunuz bizi zor durumdan kurtaracak bir şey.
0: Sızıntı önleyici.
1: Evet.
2: Sızıntı önleyici bir madde var.
1: Evet.
0: Ayrıca radyatöre de sızdırmazlık macunu
2: lazım. Hepsi ucuz seçenekler ki bu iyi.
1: İşte yani ilk bakmamız gereken var, yerler bunlar.
2: Yağ var ve su var. Harika.
3: Şarj olup olmadığına da
0: bakmalıyız.
2: Yani sonuç olarak kesinlikle evet. 9500 sterlin değerinde.
3: Henüz değil.
2: Aman tanrım. Yani işler zorlaştığında herkesin işe koyulması gerekiyor. Önce elektrik aksamı.
1: Probu bağlayalım çünkü bu bize voltaj değerini
0: gösterecek.
1: Evet, aynen. Yani 11.8.
0: Biraz düşük değil mi?
1: Tamam, biraz düşük.
0: Kesinlikle yani. Düşük.
1: Evet, şarj kaybettik. Belki alternatörü bağlayıp yeniden şarj olmasını sağlayabiliriz.
0: Sorunu çözecek.
1: Evet.
0: Bununla ilgili.
1: Tamam, harika.
2: Alan çalıştırıyor. Ama voltaj
1: 11.8.
2: Değişmiyor.
0: Biraz gaz ver. Dikkat et.
2: Eyvah. Alan el frenine asılıyor.
0: Neden parktayken fırladı?
1: Çünkü sanırım tam olarak park konumunda değildi. Sanırım parkla bir sonraki vites, yani geri vites arasında bir yerdeydik ama Alan'ın hızlı hareketini beğendim. Araba hareket ederken ona yetişmeye çalışmasını gördünüz mü?
2: Evet. Sana söylemiştim, yılan balığı gibidir. İş listesine yenileri eklendi. Ama biraz daha araştırma yaptıktan sonra elektrik cephesinde iyi haberler var.
0: Alternatörden aküye giden kablo takılmadı.
1: İşte orada.
0: Basit bir iş.
1: Neyse, iyi.
3: En azından kolay bir
1: sorun çözülmüş oldu.
2: Motorun sızıntısını durduralım ve radyatörü kaynaklayalım. Evet. Ne dersiniz?
1: Tamam.
2: Ve sonra onu satalım. Depoda kısa bir aramadan sonra... Ne var, radyatör mü?
3: Radyatör kaynak macunu.
1: Evet, burada iki kutu motor sızıntı önleyici var.
2: Sızıntıları tıkamaya çalışıyoruz. Motor katkısı ekleniyor.
0: Bakalım işe yarayacak
1: evet.
0: mı?
2: ve radyatör katkısı.
1: Tamam, umarım tüm sızıntılar bu şekilde giderilmiş olacaktır.
2: Geriye kalan tek şey elektrik işlerini bitirmek.
3: Dostum, sen şimdi alternatörden şu terminale kablo mu çekiyorsun?
0: Evet. Yaptığım şey o küçük parçayı kesmek. Tamam otur.
1: Tamam, mükemmel. Hangisine giriyor? Buna mı?
0: Arkadaki.
1: Bu mu?
0: Bu doğrudan aküye
3: giriyor. Evet, evet.
1: Tamam. Bence bu araba tam olarak henüz bitmedi. Test sürüşü yapılmadı. Yani sahiplerine bırakılacak bir şey daha var.
3: Aynen evet. Öyle. Her zaman yaptığımız gibi.
1: Evet.
2: Nasıl gidiyor?
1: Alternatörden aküye giden bir kabloya bağlantı yapıyoruz. Yapılan bu küçük işlemin ardından bu da alternatörün aküyü şarj etmeye başlaması anlamına gelecek diye umuyoruz.
3: Beni endişelendiren tek şey şu hararet işi. Radyatörün o motor için yeterince büyük olmadığından şüpheleniyorum.
2: Evet, katılıyorum.
0: Akü şarj olmuyordu. 11 volt. Fan yavaş çalışıyor. Tamam. 13,5 veya 14 volt olduğunda daha hızlı çalışır.
2: Tamam, yani bundan olabilir.
0: Evet.
2: Böyle dediğinde yılan balığını dinlemelisiniz.
3: Ona güveniyorum.
2: Birkaç ayarlamadan sonra alternatör çıkışını kontrol etmeye hazırlar.
1: Tamam, evet. 13,3 aldık, sonra gaz verelim. 13,4. 13,5. Evet. 13,5.
0: Mükemmel.
1: Evet, harika.
0: Sonuç iyi değil mi?
1: Evet, tamam, bu iyi. Motorumuzda sızıntı yok. Soğutma sistemimizde sızıntı yok. Şarj sistemi çalışıyor ve şimdi tek yapmamız gereken sürtünme sorununu halletmek.
0: Ve ayrıca geri vites var.
1: Aa, evet, tabii
0: Parkta
1: ki.
0: Olması gerekirken evet. Değil.
1: Evet, birkaç kez beni eziyordu. Paralel bir dünyada artık faz yok.
2: Ne demek artık faz yok?
1: Bir hamburun altında olur.
2: Yapay zeka ortaya çıkana kadar ve bunu nereye istiyorsunuz diye sorana kadar bekleyin. İşi olan tek kişi ben olacağım.
1: Sanırım Henry'nin ima ettiği şey yerinin doldurulamaz olduğu. Yapay zekanın yaptıklarını yapamayacağı yani.
0: Muhtemelen bir sürü yapay kopyası vardır. Senin de bir yapay kopyan vardır.
1: Evet, öyle düşünüyorum.
3: Biri neden işe yaramayan bir yapay zeka görüntüsü yapsın ki?
2: Bu kez tuzağa ben düştüm, değil mi? Hamburumuz düşündüğümüzden daha sorunlu çıktı. Hala arka tekerleği halletmemiz gerekiyor. Vites kolu ciddi bir bakıma ihtiyaç duyuyor ve temizlemeye bile başlamadık. Başka bir şey ters gitmezse onu piste götürüp neler yapabileceğini görmek istiyorum. Ama hala çok mesafe varmış gibi geliyor.

0: stays, it stays with me.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Sevince.
5: Bakın.
6: Tam da leslik. Sevince.
7: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Dün zorlu bir gündü. Elektrik aksamında sorunlarımız oldu.
21: 11.8.
22: Biraz düşük değil
21: mi? Tamam, biraz düşük.
22: Kesinlikle düşük.
20: Ve radyatör. Aman tanrım. Ve bunlar yetmezmiş gibi.
22: Dikkat et.
20: Araba İyi kendi misin? Başına hareket ediyormuş gibiydi. Bugün başıboş vites koluyla başlayarak her şeyi tekrar rayına oturtacağımız gün.
22: Öncelikle üst kısmı çıkarmak gerekiyor. Bu oldukça kolay bir şekilde çıkıyor. Sonra yan taraftaki bir sürü vidayı çıkarabiliriz.
20: Vidalardan sonra Alan muhafazayı çıkarıyor.
22: İki gevşek somun parmakla sıkılmış gibi sallanıyorlar. Bu mekanizmayı bir arada tutuyor. Sıkı olmadıkları için mekanizma yana sallanıyor. Yani bir anahtar alıp bunları sıkmam ve durumuna bakmam gerekiyor. Evet, çok gevşek. Şimdi güzelce sıkılıyor.
20: Muhafaza takılmadan önce Alan vitesleri kontrol ediyor.
22: Şimdi iyi çalışıyor. Vitesler arasında güzelce geçiyor. Şuna bakın. Bazen viteslerin seçilmemesi veya hareket etmemesi büyük bir sorun gibi görünse de burada iki gevşek somun ve sallanan bir plaka parçasıydı.
20: Yani Alan takımı 1-0 önde. Bir sonraki zorluk arka tekerleğin neden sürttüğünü bulmak.
21: Aksın hizası bozuk olabilir. Gövde biraz içeri doğru itilmiş olabilir. Evet, birçok sebep olabilir.
20: Baz arabayı kaldırıp tekerleği çıkarıyor.
21: Tamam. Bir şişe kriko aldım. Birkaç yerden hafifçe itip dışarı çıkartabilirsek belki de herhangi bir hasar vermeden yeterince dışarı çıkartmış oluruz. Bunu denemeliyiz
22: evet,
21: dostum.
22: Bu iyi bir
21: ne dersin?
22: İyi yapalım.
20: Şişe krikoları kompakt ama güçlü aletlerdir. Böyle işler için de mükemmeldir.
22: Evet, çıkıyor.
21: Öyle mi?
22: Evet.
21: Hareket ediyor. Hı?
22: Aslında güzelce çıkıyor.
21: Ne kadar daha dışarı?
22: Devam.
21: Biraz daha mı?
22: Evet, devam et.
21: Biraz daha mı?
22: Biraz daha, biraz daha.
21: Sadece çeliğin biraz daha fazla esnemesini sağlamak için buraya biraz vurmam gerekiyor. İşte böyle. Evet.
22: İşe yarıyor.
20: Eğlenceli
0: görünüyor. Hayır, sana çekiç vermeyeceğim dostum.
20: Tekerlek yerine takılıyor. Kriko çıkarılıyor. Ve bana başrol teklif ediliyor.
21: Arabaya binmek ister misin?
0: Ağırlığın gerekiyor.
21: Evet evet. Henry aka koltuğa geçip biraz yukarı aşağı zıplar mısın lütfen?
20: Şahsen ciddiyeti tercih ederim ama memnuniyetle yardım ederim. İyi mi?
21: Evet, artık çok az dokunuyor.
0: Duyabiliyorum.
21: Evet, şimdi çok az dokunuyor.
22: Biraz
21: evet, biraz daha vurmam gerekiyor.
20: Pekala, yani bu işe yarıyor mu?
21: Evet, zıplaman kesinlikle paha biçilmez bir şey.
20: Çok teşekkür ederim. İdman yapıyorum. Gençken bunu çok yapardım.
21: Evet. Gerçekten mi?
20: Tabii şimdilerde o kadar değil.
21: O kadar değil, hayır.
20: Biraz daha vurup çektikten sonra... tekrar pozisyon alıyorum.
21: Evet. İşte böyle.
0: İyi görünüyor. Sürtünme ses yok.
21: Harika. Az farklı dışarıda.
20: Gerçekten hallettin mi?
21: Evet, bu harika.
20: İşte bu harika. Yani mekanik cephede işler düzelmeye başladığına göre ertesi gün estetiğe geçiyoruz. Alttan başlayarak.
22: Krom kaplama için tamponları çıkarıyoruz. Bunlar kötü durumda.
20: Evet, evet.
22: Parlak bir halde geri dönecekler.
20: Geçmişte her şeyin kimyasallarla dolu tanklarda bekletildiği geleneksel elektro kaplama yöntemini kullandık. Ama bu sefer yeni bir şey deneyeceğiz.
1: Geleneksel yöntem şu anda biraz sorunlu. Çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde kimyasal maddeler yasaklanacak. Artık kromun geleceği bu.
20: Yeni işlem, tamponların atölyedeki kumlama kabinine alınmasıyla başlıyor. Burada tüm eski krom ve pas temizleniyor.
1: İyi görünüyorlar Tony, her yerini temizlemişsin.
20: Sonra başka bir kabine alınıyorlar. Hava akımında ısıtılıp toz boya uygulanıyor.
1: Onları önceden ısıtmak istiyoruz. Böylece toz boya uygulandığında eriyip akıyor. Güzel ve pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz.
20: İlk toz boya katmanı sürüldükten sonra tüm kusurlar doldurulup zımparalanır.
5: Zamana karşı yarışıyorum. Dolgu macunu sıcakken çabuk kuruyor.
20: Ve sonra ikinci bir yüksek dolgu astarı katmanından sonra Simon herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol etmek için sprey kutusundan siyah boya püskürtüyor.
1: Siyaha boyuyoruz ve zımparalarken ne yaptığımızı ve başka ne yapmamız gerektiğini görebiliyoruz.
20: Her zaman olduğu gibi her şey hazırlıkla ilgili. Parlak herhangi bir şey sürülmeden önce Simon ve ekibi detaylara titizlikle dikkat ediyorlar.
1: Eğer çok pürüzsüz değilse son katta kendini gösterecektir.
20: Titizlikten bahsetmişken atölyede kovalarımız hazır. Tamam, Humber'la ilgili planımız var değil mi? Ve bu da Chrome'un yakında geleceği anlamına geliyor. Tekerleklerin
0: evet.
20: Sökülmesi gerekiyor. Onları da gönderip cilalatabiliriz.
0: Evet.
20: Ama sen ve ben bunu yıkamak için epey uğraşacağız, öyle değil mi?
0: Yosunlardan kurtulacak yani.
20: Çoğu araba için sabun ve sudan daha iyisi yok. Ama Humber'ımızın dış yüzeyi motoru kadar sıra dışı. Bu bir deniz kabuğu.
0: Evet. Bir arabada hiç böyle bir şey görmemiştim.
20: Ernie'nin onu nerede sakladığını sadece Tanrı bilir. Ama temizlemek için büyük silahlara ihtiyacımız olacak. Basınçlı suyla çıkıyorlar. Çizmemek için çok yaklaşmamaya dikkat etmelisiniz. Ama 20 dakika yüksek basınçlı suyla yıkamadan sonra kirin çoğu yok oluyor. Bence iyi görünmeye başlıyor. Aslında basınçlı su ve biraz ovalamayla midye kabuklarının çoğunu temizledik. Ama şunu söylemeliyim ki ilk yüzeysel yıkama için gerçekten güzel görünüyor. Jantları parlatırsak, yeni krom tamponları takarsak, içini temizlersek ve güzel görünmesini sağlayabilirsek, yeniden boyamaya gerek yok bence. Ve bu şeyin uçtuğunu biliyoruz. Güzel bir kazanç elde edebiliriz. Bu arada krom kaplama atölyesinde 2 günlük temizleme, astarlama ve dolgu işleminden sonra parlatılmaya hazırlar.
1: Deliklerin olduğu yerlerdeki ufak hasarları giderdik. Pürüzsüz görünüyor ve güzel duruyor. Bunlar gümüş rengini iyi alacak. Üzerine şeffaf bir kaplama püskürttük ve gümüş şeffaf kaplamanın üzerine yerleşiyor. Ve gümüş içinden yansıyor. Şeffaf kaplama ne kadar iyi ise yüzeydeki ayna o kadar iyi olur.
20: Son aşama için tamponlar bir temizleme işleminden sonra parlak madde püskürtülerek boyanmak için yeniden boya bölümüne alınıyor. Hala krom kaplama olarak adlandırılsa da aslında tamponun yüzeyinde çok ince, yüksek oranda yansıtıcı bir tabaka bırakan gümüş nitrat çözeltisi püskürtülüyor. Bu işlemden sonra her şey başka bir kabine alınıyor ve sertleştirmek için son bir şeffaf kaplama uygulanıyor.
1: Ultraviyole ışınlarına ve çizilmeye karşı dayanıklı şeffaf bir vernik kullanıyoruz. Ama kuruması 2 gün sürüyor. Bu yüzden 2 gün sonra teslime hazır oluyor.
20: Fakat sadece tamponların süslenmeye ihtiyacı yok. Humber'ımızda şık Wolf Race jantlar var ama daha iyi günleri olmuş. 4'ünün de sökülmesi gerekiyordu. Bu yüzden arabayı kaldırıyorlar.
0: Tavsiyeye ihtiyacımız
20: evet.
0: var. Siz araba uzmanı olduğunuz için arabayı kaldırıp bir aks sehpası koyup krikoyu çıkarıp başka
20: tamam,
0: bir arabaya
20: peki.
0: geçebilmeniz
20: gerekiyor. Aks sehpası aksa takılıyor.
21: Hayır. Çünkü burada bağımsız süspansiyon yani salıncak kolları var. Bu yüzden bulmamız gereken şey iyi sağlam bir dayanak noktası.
20: Krom kaplama gibi bu da mükemmel bir ekip çalışması gerektiriyor. Krikoyu ben kullanıyorum. İşte hayat bu. Az aks desteklerini yerleştiriyor.
21: Ağır ol, yavaşça indir.
20: Ve gayet tekerlekleri çıkarıyor.
21: Aa, maymun sesi gibi geliyor.
20: Cüzdanım da böyle açılıyor.
0: Evet.
21: Bilmiyorum.
20: Giriyorum aynen öyle. 20 dakika sonra tekerlekler söküldü ve gönderilmeye hazır.
21: Yeni lastiklerle ve parlayan tekerleklerle görmeyi 4 gözle bekliyorum Henry.
20: Yani tekerlekler sökülebilir, jantlar parlatılabilir, yeni lastikler takılabilir. Her şey toplanabilir. Güzelce parlatılabilir ve sonra çalmışız gibi sürebiliriz. Yaşasın.
21: Evet.
20: Çalmadık. 9500 sterlin iyi para. Yapılacak birkaç şey daha var ama Humber neredeyse hazır. Gelecek hafta Torveston Havaalanı'nda ne kadar hızlı gidebileceğimizi görmek için bir randevu aldık. Yüzümüzde gülümsemeyle mi yoksa somurtarak mı döneceğiz? Yakında öğreneceğiz. Aman Tanrım!
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Al bakalım. Of bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
4: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
3: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
14: Red Bull kanatlandırır.
23: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
24: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat... Tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir, kat kat kazan.
25: Ben Chris.
26: Ben Max.
25: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
26: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
25: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
26: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
25: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Üç hafta önce Batı Sussex'te bir ambarda modifiyeli bir Humber Hawk buldum. 9.5 mu?
27: 9.5.
20: Çok teşekkür ederim. Onu hırpaladım. Bu eğlenceli görünüyor. Ben de denemek isterim.
0: Hayır, hayır. Sana çekiç vermeyeceğim. Hayır.
20: Daha iyisini yaptım.
22: Alternatörden aküye giden kabloyu.
0: Gerçekten mi?
22: Basit bir iş.
20: Ve pasları iyice parlattı. Şimdi her şey tekrar depoda ve deneme sürüşü yapmadan önce yeniden monte etmemiz gerekiyor. Şuna bakın beyler, çok güzel görünüyorlar değil mi?
0: Evet öyle. Şahane görünüyorlar, evet.
20: Ve sonra krom. Bakın beyler, bu inanılmaz. Bu sprey boya.
0: Evet, harika öyle değil mi?
20: Daha fazla uzatmadan pit ekibi işe koyuluyor. Silverstone, kıskançlıktan çatla. Böyle jantların arabayı nasıl öne çıkardığı inanılmaz. Güzel görünüyor. Bir de tamponlar takıldığında görün. Tamponları takmak biraz daha karmaşık bir iş.
0: Paralel ilerlememiz gerek.
20: Ama bir saat sonra her şey bitti. Bence bu araba oldukça çekici.
0: Bence de öyle. Harika bir iş çıkardık.
22: Küçük bir Amerikan evet, klasiği gibi.
20: Küçük bir Buick gibi.
22: Evet.
20: Peki Humber'ımızın sürüşü göründüğü kadar iyi mi? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Ertesi sabah yola koyuluyoruz. Hedefimiz hız testi için mükemmel bir piste sahip eski bir üs olan Tarvistan Havaalanı. Biraz sakin ol. V8 motor olunca kendini kaptırıyorsun.
0: Hayır, kaptırmıyorum. Sadece serbest bırakılmak
20: Biliyorum.
0: İstiyor. Gitmek istiyor.
20: Ama piste vardığımızda kaputun altındaki canavar hararet yapıyor. Aa, evet.
0: İşte oldu.
20: İşte oldu. Bu yani iyi görünüyor. Bununla
0: ben
20: ne yapıyorsun?
0: Sadece...
20: Ne?
0: Çekiyor. Çekiyor.
20: Ne demek istiyorsun? Hava mı çekiyor?
0: Ağın motor bölmesinden hava çekiyor. Evet.
1: Bu sorunu daha önce de yaşadık.
20: Yani fanın kablolarını ters mi takmışlar?
0: Evet öyle. Yani ısınacak. Çünkü ne kadar hızlı gidersek fan o kadar çok havayı karşıya itmeye çalışacak ve bu yüzden hava geçmez.
20: Kapatalım mı?
0: Dolayısıyla soğutmayacak. Evet, şimdi kapatacağız. Hadi kapat Henry.
20: Neyse, ciddi bir sorun ama kolay bir çözümü var. Tabloları değiştiriyorlar, kutupları ters çeviriyorlar ve fanların havayı dışarı üflemek yerine içeri çekmesini sağlıyorlar.
0: Evet, iyi fikir.
20: Baz anahtarı çeviriyor ve mendil testini tekrarlıyor. İşte bu.
0: Evet, işte bu.
22: Mükemmel.
0: Harika.
22: Mükemmel çalışacak.
20: Hey, biraz tur atalım mı?
0: Evet.
22: Hadi başlayalım.
20: Masklarımızı takalım mı?
0: Evet, iyi,
22: iyi bir fikir olabilir.
20: Ya neden olmasın? Ve tura başlamadan önce aramızda konuşup sırayı belirleyelim. Kalkış için onay aldık. Bakalım bu araç neler yapabiliyor. Hadi gazla. Daha iyi. Oo, bu
0: ha,
20: iyi.
0: Ne güzel.
20: Unutmayalım. Hav, Humber serisinin temel modeliydi ve ağır, biraz hantal bir aile sedanı olarak biliniyordu. Ama şimdi değil. Oo, bu gerçekten güzel.
0: Evet.
20: Yani arkadan birkaç duman çıktı ama bunun dışında her şey iyi görünüyor. Yarışa hazırlanalım mı?
0: Evet.
20: Sarı çizgilerden başlıyoruz değil mi? Oraya doğru gidiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar geri çıkıyoruz. Evet, ve sonra sarı çizgiyi geçiyoruz. Dönüyoruz. Sürücü değiştiriyoruz ve tekrar yapıp sarı çizgide bitiriyoruz.
0: Önce sen mi gidiyorsun yoksa ben mi gideyim?
22: Önce sen git.
20: Hazır mısın? 3, 2, 1, başla.
22: Çok hızlı değil mi?
20: Yani A takımız değil mi? Oraya doğru gidiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar geri çıkıyoruz. Evet, ve sonra sarı çizgiyi geçiyoruz. Dönüyoruz. Sürücü değiştiriyoruz ve tekrar yapıp sarı çizgide bitiriyoruz.
0: Önce sen mi gidiyorsun yoksa ben mi gideyim?
22: Önce sen git.
20: Hazır mısın? 3, 2, 1, başla.

0: 84.
1: Evet, şimdi dönüyorlar.
2: Evet, şimdi dönüyorlar. Frenler, sizi uyarıyorum, berbat durumda.
1: Tam olarak bir Daytona turu değil ama skidi durdurmak neredeyse imkansız.
0: Saatte 145 kilometre, 148, 150.
1: Ancak sürücü değişimi o kadar hızlı olmuyor. Acele edin, şimdi yarışıyorsunuz.
2: Şu gidişe bakın.
1: Alın kullanırken ne olacağını kimse bilemez.
2: Alan, sakin ol lütfen, korkuyorum.
0: Korkunç değil mi?
2: Evet evet, yanındayken iyi değilim. Direksiyondayken sorun yok.
1: Sonunda hız tutkun arkadaşımız işi sağlama alıyor. İlk düzlükte yavaşlıyor ve dönüş yolunda bile hızını sabit tutuyor.
2: İşte geliyorlar.
1: Çizgiyi geçiyorlar ve... Şimdi!
2: Bitti. Pekala, süre neydi? 4 dakika 10 saniye.
0: Gerçekten korkutucu. Öyle mi?
2: Yolcu olarak korkutucu, öyle değil mi?
0: Tekne gibi. Rüzgar yakalayınca pistten savuruyor.
2: Öyle mi?
0: Bizi geçeceksiniz.
1: Öyle mi?
2: Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla.
3: Hadi.
2: Aman tanrım.
0: Virajı kestirmeden geçti değil mi?
2: Evet öyle. Hep hile yapıyor.
1: Gazlıyorum.
3: Bu pek iyi bir fikir olmayabilir Henry.
1: Bence çok iyi bir fikir. Gidişte doğru hamleyi yapıyorum.
2: Henüz 30 saniye oldu. Bunu 2 dakikada yapacaklar sanırım.
3: Hop. Oo, evet işte oldu.
1: Ve dönüşte gaza basıyorum.
2: Bu virajı dönerken ona güvenmiyorum. Biraz yavaşladı.
1: Alan ve Skid'in aksine biz değişimi ciddiye alıyoruz. Gazla.
0: Çok istekliler değil mi?
1: Aman tanrım. Bir ara fazın havalanmak istediğini hissettim.
3: Nerede? Aa,
1: yavaşla.
3: Evet.
1: Hayır hayır hayır. Şimdi fren yap, fren yap.
3: Frenler tutmuyor. Frenler tutmuyor Henry.
1: Baz olabilecek en keskin dönüşü yapıyor. Ve sonra gazı köklüyor.
3: Bu korkunç. Hiç hoşuma gitmedi.
1: Fren. Tamam geldik. Tamam geldik.
3: Hey. İyi misin Henry? Hayır.
0: Süreniz bizimkinden iyi.
2: Evet. 3.36. Evet.
0: Bir dakika daha hızlısınız.
1: Çok eğlenceliydi. Öyle değil mi? Çok hızlı hissettirdi. Orada gaza basmış olmalısın.
3: Öyle düşünmüştüm.
1: Değil mi? Her iki turda da.
3: Ve bu eski arabada çok hızlı hissettirdi.
2: 320 gibi gelmişti. Hey,
1: bakın bence bu harika. Muhteşem bir gündü.
3: Evet.
1: Kabul ediyorum. Çok eğlendim. Chopper Roy'dan bunun değerini öğrensek bence çok iyi olacak. Umarım çoktur. Ertesi sabah sonbahar yağmurları zamanı ama hiçbir şey Chopper'ı uzak tutamaz. Tek şeker mi?
4: Oo, teşekkürler.
1: Teşekkürler. Şimdi şunu açıklayabilir miyim? Bu açıkça biraz modifiye edilmiş bir Humber Hall. Geçen gün bunu havaalanında bizzat öğrendik. İçinde güzel bir V8 var.
4: Güzel.
1: Şantları yeni elden geçirdik, cilaladık, tamponları krom kapladık. Harika çalışıyor. Başarılı bir restorasyon aracı. Ama bence çok hızlı bir günlük araç olabilir. Ne düşünüyorsun?
4: Çok havalı bir araba. O dönemden kalma içinde küçük bir motor olan sağlam bir arabayı 12'den daha fazla ucuza bulamazsınız. Hatta 12.5.
2: Fena değil.
1: Krom kaplama, yeni lastikler ve jant parlatma maliyetini toplarsak yaklaşık 1600 ediyor. Artı araba içinde 9.5 var. 11.1 mi?
3: 11.1 evet.
1: Eğer 900 ile 1500

0: ucuz arası kazanabilirsek...
1: Evet, şahane olur. Çok iyi.
0: Bana güzel bir değer biçtiğine göre sana bisküvi ikram edeceğim.
1: 14.
0: Evet. 14 bin sterlin, ona bisküvi vermeliyim.
2: Paketi alayım.
1: Bilemiyorum dostum.
0: Buyurun, teşekkürler dostum. Rica ederim. Aferin Chops. Mükemmel anlaşma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
20: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta resmen lezzeti konuşturuyoruz. Peş peşe lezzet patlamaları. Her şey sürprizlerle dolu. Hanımlar baylar, bu noktada işler biraz tuhaflaşacak söyleyeyim. Cincinnati'de karada bir yat kulübü var. Yemeklerin bu kadar iyi olmasını beklemiyordum gerçekten. Los Angeles'ta buza baharat katan bir Tayland.

0: mekanı. Bu muazzam. Ve Austin'de çılgın bir füzyon durağı. Dans mı ediyorsun?
1: Evet.
0: Meksika ve Japon mutfağı. Görünürde sıradan bir kase ramen. Ama ikisi birleşince acayip bir şey oluyor. Her şeyden çok lezzetli. Menüdeki her şeyi süpürürdüm. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Son günlerin olayı füzyon mutfağı diyebiliriz. Aklınıza gelebilecek her türlü mutfak eşleşmesi gördüm. Meksika ile Japonya mutfağının birleştiğini görmemiştim. Tex Wasabi's de Japon mutfağı ile barbeküyü birleştirmişliğim var. Ama iş risk almaya gelince bu adam hakkını veriyor. Mekanı garajında açıp Michelin bir gurman listesine girmiş. İşte Ramen Del Barrio.
1: Kagoshima.
2: En sevdiğim ramen mekanı.
1: Hemen bir pozole.
2: Geleneksel Japon ve Meksika mutfağının en iyi kısımlarını alıp yepyeni bir şeye dönüştürüyorlar.
0: Bu yetmez gibi Chef Chris 5 yıldızlı füzyon lezzetlerini bir Kore marketinin yemek katında sunuyor. Evet, bir market katında. Bu işin sırrını açıkla.
1: Meksika'da büyüdüm. Asen Mainly'yiz. Babam şef. Cancun sahilinde küçük bir Asya mekanı açmıştık. Bu sayede oranın yemeklerine tutkuyla bağlandım.
0: Geleneksel Meksika mutfağından faydalanıyorsun.
1: Ve Japon.
0: Ne yapıyorsun değil mi?
1: Carnitas Tonkotsu.
0: Aa, işte Japon-Meksika füzyon rameni.
1: Carnitas Tonkotsu.
2: Meksikalı ve Japon büyükannelerinizin aynı anda size sımsıkı sarıldığını hayal edin. Carnitas Tonkotsu tam da bu.
1: Tonkotsu tüm ramenlerimizin temelidir. Burada suda haşlanan parçalar var. Kaynamaya başlar başlamaz yüzeye çıkan kefi alıp temizleyeceğiz.
0: Vay be! Ne kadar süre pişecek peki?
1: 18-20 saat. Süzüp blenderdan geçireceğiz, suyunu da geri ekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Carnitas. İşkembe.
0: Carnitas'a işkembe koyduğunu hiç hatırlamıyorum.
1: Anladım, evet. Kürek eti.
0: Mantekada mı pişecek bu arada?
1: Evet, ana yağımız bu. Meksika'daki çiftliklerde üretiliyor. Her gün tazelediğimiz bir
0: yağ
1: iç yağ.
0: Yağ üstüne yağ. Süzülüyor
1: yağ mu? Yağ üstüne yağ, evet. Meksika kolası, tarçın, defne yaprağı, koyu çin soya sosu, tuz, portakal ve sarımsak. Yaklaşık 2 saat pişiyor. Sonra deri kısmını ekleyip biraz yumuşamalarını bekleyeceğiz. Her şeyi çıkarıp süzecek ve doğrayıp karıştıracağız.
0: Sırada ne var?
1: Aromatik yağımız. Ana yağımıza kurutulmuş hamsi ve taze soğanla Japon rağ yağısı katıyoruz. Köpürüp kızarır kızarmaz da 30 dakika demlenmeye bırakıyor, ardından da süzüyoruz.
0: Sonra?
1: Shoyu tare. Soya çeşnisi anlamına geliyor. Shoyu ya da açık renkli soya, mirin, şeker, tuz, çin tuzu, sarımsak ve zencefil. Palamut da ekliyoruz.
0: Yarım saat demleyip süzüyor muyuz?
1: Evet, süzüyoruz.
0: Tamam. Sıradan bir kase ramen işte canım.
1: Kıyılmış sarımsak, shoyu, tare,
0: bol baharat, taze soğanlı yağ, harika.
1: Tonkotsu suyu,
0: ağzım sulandı.
1: Noodle, carnitas, ızgara jalapeno biberi, ızgara soğan, taze doğranmış beyaz soğan, kişniş, bir dilim misket limonu, tur. Beyaz tortilla şeridi ekliyoruz. Bu da 3 acı bombamızdan biri. Habanero mayo, Japon mutfağına özgü yanık bir sarımsak yağı, Yucatan usulü habanero ve közlenmiş salsa ile birleştiriyoruz.
0: Dans mı ediyorsun?
1: Evet, televizyonda Guy Fieri ile beraberim.
0: Bu tabakta o kadar fazla aşama, öyle yaratıcılık, öyle özgünlük var ki çok tehlikelisin oğlum. Carnitas'ta aradığım her şey var. Doku, lezzet, üzerine o ekstra tatlar, soğan, tortilla, kusursuz pişmiş noodle, hepsi bir arada. Ard arda gelen yumruklar gibi. Tam Meksika yemeği derken Japon lezzeti vuruyor. Merkezde müthiş bir denge var. Olağanüstü.
3: Carnitas tonkatsunuz.
4: Carnitas ağzınızda dağılıyor.
5: Suyu kremsi ve ipeksi bir kıvamda. Çok lezzetli.
0: Japon Meksika yemekleri yapan bir mekan, öyle mi?
6: Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Lezzetler birbirine çok yakışıyor.
0: Kesinlikle uyumlular.
7: Evet, bayıldım. Burası benim gizli mekanım.
3: Kagoshima'nız. Burayı garajda ramen yapılan günlerden beri biliyorum.
1: Gizli bir ramen dükkanı işletiyordum, evet.
0: Pandemide
1: garajda
0: mı?
1: Evet.
8: İşleri bir anda büyüttüler. Fırsat buldukça geliyorum.
1: Acılı ton balıklı tostada.
2: Acılı ton balıklı tostadayı hazırlarken detaylara gösterdiği özen inanılmaz.
8: İçinde nefis mavi yüzgeçli orkinos var.
7: Yılan balığı sosu hafif bir tatlılık katıyor. İnanılmaz.
0: Ton balıklı tostada.
1: Kesinlikle.
0: Meksika usulü acı biber sosu.
1: Salsa maça sosu için kullanıyoruz.
0: Hadi bakalım.
1: İçinde kanola yağı var.
0: Peki.
1: Soğan tozu, sarımsak tozu, toz anço biberi, bütün anço biberleri ve guajillo.
0: Chili de arbol.
1: Biraz da kimyon.
0: Birlikte kavrulacaklar.
1: Süzüp robottan geçireceğiz.
0: Harika.
1: Tavaya aromalı acı biber yağımızı alıyoruz. Doğranmış beyaz soğan ve sarımsak ekliyoruz.
0: Ortalığı biber kokusu sardı.
1: Bunu kasemize koyuyoruz. Süzdüğümüz posa, susam, şeker, tuz ve sonra da hepsini yediriyoruz.
0: Nadece birbirine yediriyoruz. Bir sos daha var tabii ki.
1: Sıra kırmızı salsada. Kurutulmuş kırmızı biber ve arbol biberleri.
0: Közlenmiş
1: biraz közlenmiş sarımsak. Domates, közlenmiş sarımsak, soğan, tuz, şeker, su, elma sirkesi ve chipotle püresi. Sonra yağımızı ekliyoruz. Orkinosları doğruyor ve salsa roja sosu ekleyip Japon mayonezini yediriyoruz.
0: Harika.
1: Üzerine yılan balığı sosu gezdireceğiz.
0: Sos yapmaya devam.
1: Açık soya sosu.
0: Şeker.
1: Mirin ve sake de ekliyoruz.
0: Oo, içi şova döktü. Yine demleniyor orada.
1: Palamut kurusu ekleyip süzülmesini bekliyoruz. Bir de chicharron furikake yapacağız.
0: Tabii ki yapacağız.
1: Susamık kavurup sarımsağı kızartıyoruz. Noriyosunu, incecik kıyılmış palamut kurusu, şeker ve ezilmiş chicharron ekliyoruz.
0: Vay be.
1: Tostada da yapacağız. Püre halinde avokado ve ton balığımız var. Chicharron furikake, yılan balığı sosu, salsa matcha ve taze soğan.
0: Bu güzelliği dağıtacak mıyım şimdi yani? Sunum muhteşem. Buraya ramen yemeye geliyorsun ama asıl zirve bu. Böyle bam bam bam bam etkisi yaratıyor. Sonuç inanılmaz.
1: Acılı ton balıklı tostada.
9: Harika.
0: Acı mı?
9: Tam kararında. Acıya bayılırım. Taze ve nefis bir lezzet. Şef harika.
0: Meksika, Japon füzyonunda kovboy şapkalı bir hanım. Burası için sıradan bir manzara olmalı herhalde.
1: Kaburga taco 8 numaraya.
10: Michelin adaylığı almasının bir sebebi var. Yemekleri eşsiz.
0: Genç yaşına rağmen disiplinlisin. Alaylı bir dahisin. Bu sektörde zirveye çıkmak bunu gerektirir. Cesur olmak, derine inmek, mücadele etmek. Haftanın 7 günü çalışırsan evren karşına doğru insanları çıkarır. Çekimler için burada olmamızın sebebi de bu.
1: Kesinlikle.
0: Benim yüzümden değil.
1: Evet.
0: Senin sayende.
1: Sağ olun.
0: Bize senden bahseden o kadar çok insan oldu ki. İki farklı kültürden özgün bir deneyim yaratıyorsun. Ve bu hiç de kolay bir iş değil. Denedeki her şey gerçekten enfes. Bütün menüyü afiyetle silip süpürebilirim. Ne varsa.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Tebrik ederim.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
20: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
21: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
22: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
23: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
24: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
25: Aa, baloncuklu Lipton mu?
26: Çok lezzetli.
25: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
24: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
27: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
28: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
29: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
30: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
31: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
30: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
32: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
33: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
34: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
35: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
32: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Los Angeles'tayım, Hollywood Bulvarı'nda. Birinin yıldızına yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeyim. Kimin yıldızı olduğunu bilmiyorum. Neyse, Tayland mahallesi sınırındayım. Etrafta harika restoranlar var ama özellikle Metin'i duyduğum bir yer var. Sadece muazzam yemekler yapmıyorlar, aynı zamanda enfes bir dondurma ve tatlı dükkanları da varmış. Mutlaka görmem gerekiyor. Geldim bile. İşte Ruin Pear.
1: Kurutulmuş sığır etli su ıspanağı.
2: Ruin Pear Tayland mahallesindeki en iyi Tayland mutfağı.
3: Bu olabildiğince otantik.
4: Pilav üstü incik yahnisi.
0: Nasıl keşfettiniz burayı?
5: O keşfetti.
0: O keşfetti ama sen yiyorsun.
5: Müdavimi olduk diyebilirim.
0: İnsanların buraya akın etme sebebi engin tecrübesiyle mekanı devralan Sam ve oğlu Champ aslında. Burayı resmen uçurmuşlar.
1: Babam 80'lerde Tayland'ı göçmenlerin yoğun olduğu dönemde buraya geldi. Yaklaşık 10 yıl burada çalıştı. Eski sahibi babamın mutfağa olan tutkusunu ve buradakilere gerçek Tayland lezzetlerini sunma isteğini görünce dükkanı ona devretmeye karar verdi.
0: Menünün ana lezzeti ne?
1: Papaya salatamız.
0: Papaya salatasına bağımlıyımdır. Ciddi sorunlarım var.
4: Papaya salatanız.
6: Papaya ve kurutulmuş karidesin o dengeli oranı bu tabağı bambaşka bir seviyeye taşıyor.
0: Kötü yapılmış yeşil papaya salatası bile lezzetlidir ama sizinki efsaneymiş.
1: Sadece sapını koparıyoruz ve soyuyoruz. Şimdi yıkayacağız. Papaya salatamızı eşsiz kılan şey onu spagetti gibi şeritlere ayıran aletlerden hiçbirini kullanmamamız. Biz papayaları elle doğruyoruz.
0: Anladım.
1: Evet. Evet.
0: Ha, onlardansınız yani.
1: Harika ve farklı dokular elde ediyoruz. Dilimliyoruz.
0: Tamam, o beklerken biz de sosu hazırlayalım.
1: Evet.
0: Bu nereden çıktı?
1: Emin değilim, ona sormamız gerekiyor.
0: Sam.
7: Evet.
0: Bunu nereden aldın?
7: Tayland'dan, salataya özel.
1: Evet.
0: Salataya özel mi?
7: Evet.
0: Bundan kaç tane var?
7: 3.
0: Artık 2 tane var. Tayland'a gidersen bana da bir tane getirir misin?
7: Tamam.
0: Bu gördüğüm en havalı şey. Ben bunu havan ve tokmakla evet. da yaptım ama evet. bu... Tamam, unutma. O alet ve bıçak. Teşekkür ederim sen. Hadi göster.
1: Önce sarımsak.
0: Tamam.
1: Şekerimiz ve Asya lezzetimiz MSG.
0: Tabii ki.
1: Kurutulmuş karides.
0: Bir sürü karidesle.
1: Birlikte eziyoruz.
0: Lezzet diyarından davul sesleri geliyor.
1: Palmiye şekeri.
0: Tayland biberi.
1: Balık sosu, limon suyu.
0: Bu nedir?
1: Tayland'dan gelen yapışkan pirincimiz için küçük bir sepet.
0: Anlamadım, ne sebebi? Ha, sepet.
1: Evet, evet sepet. Çeri domates ve kavurduğumuz fıstıklar.
0: Lezzet motorları çalışmaya başladı.
1: Papaya salatasından bir dağ.
0: Tek porsiyonluk değildir bu.
1: Tek porsiyonluk. Sosu papayaya tamamen yediriyoruz.
0: Hayatımda bu kadar büyük papaya salatası görmedim. Yapışkan pirinçte ne yapıyoruz peki?
1: Çıkar. İşte yapışkan pirinç.
0: Ha, öyle mi? Plastiği yemiyor muyuz?
1: Evet.
0: Neyse, güzel. Elimle yiyorum.
1: Tayland'da da böyle yenir.
0: Ben de o yüzden böyle yiyorum zaten.
1: Evet.
0: Hayatımda yediğim en iyi papaya salatalarından. Kesim şekli, dokuların uyumu muazzam. Bundan sonra spagetti gibi olanını asla istemem. Resmen bir aydınlanma yaşıyorum şu an. Teşekkür ederim.
1: Papaya salatası hazır gibi.
5: Biraz acı, biraz tatlı, biraz da kıtır.
7: İçindeki her şeyi karıştırıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yemek hazır.
8: Kimse buraya yaklaşamaz.
1: Sipariş hazır. Şöyle güzelce çevirelim.
2: Menülerine bayılıyorum. Los Angeles'ın ortasında Tayland'daymışsınız gibi hissettiriyor.
1: İncik yahnisi 7'ye.
5: Ağır ateşte pişmiş incik çok yumuşak.
3: Acı biber sosuyla pirinç birleşince nefis oluyor.
1: Sıradaki yemek aslında büyük babamın tarifi. İncik yahnisi.
0: Ah ah, eski usul yahni. Ben onu şeyde... Yok, hiç yemedim. Neyse, nasıl başlıyoruz?
1: Taze incik. Hiçbir şekilde baharat eklemiyoruz.
0: Yani öylece fırına mı atıyoruz?
1: Evet.
0: Büyük babaya karşı gelinmez. Fırına verdik.
1: 175 derecede 2-3 saat tutup ardından kendi tenceremizde ağır ağır pişireceğiz. Daha keskin bir çeşidi olan altın soya sosu. Biraz daha tatlı olan siyah soya sosu. Soya sosunun daha hafif bir versiyonu olan ince soya sosu. Biraz şeker, Asya lezzetimiz ve tavuk bulyon tozu.
0: Çin 5 baharatı.
1: Sarımsak, çubuk tarçın, yıldız anason, kişniş kökü, istiridye sosu, üzerine su ekleyelim. Diyorum.
0: Ne kadar süre pişecek?
1: 3-4 saat.
0: Sırada ne var?
1: Acı biber sosu.
0: Hadi bakalım.
1: Serrano ve Tayland biberi, sarımsak. Limon suyu.
0: Balık sosu.
1: Kişniş kökü, Asya lezzetimiz.
0: İnciye bir bakalım hadi.
1: Bunları kabaca doğruyoruz. Salamura, hardal otu.
0: Tamam.
1: Üzerine sosu döküyoruz. Kişniş, işte incik yahnimiz.
0: Şef, bunu menüde gördüğümde... Dikkatimi çeken ilk lezzet olduğunu söyleyemem.
1: Zaten Tayland yemeği dendiğinde de insanların aklına genelde bu yemek
0: adını
1: gelmez.
0: Adını bile duymamışım. Acı sos harika. Bunu bir peçetenin üstüne sürüp versen yenir. Lokum gibi incin yanına hardal otu şart. Olağanüstü. Ama asıl yani suyunun lezzeti. Tüylerim diken diken. Bu yediğim en iyi Tayland yemeklerinden biri.
1: İncik yahnisi çıktı.
6: Eti tam sevdiğim gibi, hem ekşi hem de tuzlu.
9: Eve götüreceğim.
0: Kazananı bilek güreşi belirlesin bence.
2: Orta acı patkimao. Yediğim acılı yemek harikaydı. Sonrasında yandaki dondurmacıyı tavsiye ettiler. Tom yum sorbesi denedim. Nefis.
10: Baharatın, zencefilin ve limon otunun tadını alabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapmışlar?
1: Eşim Tayland'dakiler gibi küçük bir tatlıcı dükkanı açmam için beni ikna etti. Buzlu tatlılarımız, özel kremalarımız ve tabii ki dondurma çeşitlerimizde sorbelerimiz var. Tom yum sorbemizin yapımına başlıyoruz.
0: Sorbe diyor bana. Bu programda daha önce hiç denemediğim
1: su. Limon otu, havlıcan.
0: Sri Lanka misket limonu yaprağı.
1: Kurutulmuş biber kabukları, limon suyu kaynamaya bırakıyoruz. Tamam. 20 dakika ağır ateşte pişirip karıştırıcıdan geçiriyor ve süzüyoruz. Sonra şeker ve kıvam arttırıcılarımızı ekliyoruz.
0: Kıvam arttırıcı.
1: Dondurma ve sorbelerimizin dokusunun güzel ve pürüzsüz kalmasını sağlıyor. Ve mısır şurubu tozu. Hepsini karıştırdıktan sonra dondurma makinemize koyacağız.
0: İşin ilmini nerede öğrendin?
1: Aslında İtalya'dan gelen bir eğitmenden dondurma yapımı üzerine ders aldım.
0: Ha. Sonra da madem bu işi yapıyorum, neden Tayland usulü yapmayayım dedin.
1: Kesinlikle değil öyle. Mi? Taylandlı müşterilerimizin en sevdiği yemeklerimizden biri siyah yapışkan pirinçli duryan.
0: Ne?
1: Yani elimizde siyah...
0: Yapışkan pirinçli duryan. Evet. İnsanı daha baştan bunu denemek istiyorum dedirtiyor.
1: Bir diğer imza lezzetimiz de mumla tütsülenmiş tuzlu yumurta sarısı.
0: Bana müsaade.
1: Bitti.
0: Ben bitti demeden bitmez.
1: Acılı tom yumumuz.
0: Acılı dondurma. Bu harika bir şey. Limon otunun o güzel dengesini alıyorum. Sri Lanka misket limonu yaprağı. Sonda hafif bir acılık var. Dondurmada pek rastlayacağınız bir şey değil. Çok ferahlatıcı. Türünün tek örneği.
1: Tom yum sorbe.
8: Buradaki lezzetler inanılmaz.
9: Acı Tayland mutfağının en güzel yanı.
0: Ayakkabı cerrahı Don. Ayakkabılarını tamamen kendi tasarlayıp üretiyor. Sınırları aşıp daha büyük bir sanatçı olma yolunda. Bana çorbadan sorbeye dönüşen bu acayip lezzetten bahsettim.
9: İnanılmaz. Yan yana gelmeyecek şeyleri birleştirmişler.
1: Çin brokolili çıtır et.
11: Tam bir ev yemeği. İnsanı mutlu ediyor. Her zaman ilk adresimiz burası.
7: Hazırlıyorum, bitmek üzere.
0: Baban gerçek bir öncü. Tayland'dan ayrılmak kolay iş değil.
1: Evet.
0: İkinci kuşağın bayrağı devraldığını görmek harika. Sana yakışır bir isim seçmişler. Bu adam işin piri. Navigasyonum çalışmıyor. Aradığım yeni mekanın büyük bir su kütlesinin yakınında olması gerek. Şurada Mill Creek yazıyor. Aradığım yer aslında bir kafe gibi bir yer ama yemeklere önem veriyorlarmış. Bir yat kulübü, evet. Hanımlar, burası Northside Yat Kulübü.
12: Güverteye hoş geldiniz.
0: Peki, yat kulübüne benzemiyor ama.
13: V8 masasına acılı kanatlar.
14: Burada yaptıkları yaratıcı işler tüm Cincinnati'nin dilinde.
13: Canavar patatesler.
15: Sıradan şeyleri alıp özel şeylere dönüştürüyorlar.
0: Yemekten atmosfere kadar her şeyin mimarı, mekanın geçmişini araştırıp buraya yat kulübü temasını veren Stewart. Hikayeyi eksik anlatmış olabilirim belki. Çünkü yat kelimesini bile doğru yazamıyorum ben.
13: Bankalar bile doğru yazamıyor.
0: Burası eski bir elektrik binasıymış. Yer hemen şurada. Sonra burayı sel basmış.
13: Gördüğüm bir fotoğrafta bina tamamen sular altındaydı. Başka fotoğraflarda ise kayıkla gezen mahalleliler vardı.
0: Ve buraya yat kulübü demenin komik olacağını mı düşündün yani?
13: Dik başlı tarzımızı yansıtıyordu. Binayı sel bastıysa bir tekne kap ve eğlenmene bak.
0: İşte bu gibi. Krizden fırsat yaratmak. Ne yapıyoruz?
13: Tütsülenmiş, dilimlenmiş etli Putin. Üst terasa bir didilmiş et.
14: Patates kızartması, didilmiş et ve eritme peynir. Üzeri de et suyu sosuyla kaplı.
7: İnanılmaz, çok lezzetli.
0: Hadi işe koyulalım. Neyle başlıyoruz?
13: Özel baharatlı karışım. Granül sarımsak, tuz, granül soğan.
0: Karabiber, toz, kırmızı biber.
13: Cincinnati'de acı biber şarkısı.
0: Burada acı biberle diş macunu bile kullanıyorsunuzdur. Bu eti çizeceğiz herhalde.
13: Şöyle çentikler atalım. Tuz, esmer şeker, Amerikan hardalı.
0: Tamam.
13: Kulağa mantıksız geldiğini biliyorum ama ortaya harika bir lezzet çıkıyor. Özel baharat karışımı.
0: Tütsülemeye mi gönderiyoruz?
13: 95 derecede 15 saat kalacak. Kokusu her yeri saracak. Dinlendirip dideceğiz. Ardından plate ızgarada mühürleyeceğiz.
0: Pekala.
13: Kahverengi sosumuzu yapıyoruz. Meyhaneye başlıyoruz.
0: Eşit miktarda tereyağı ve un.
13: Et suyu, tavuk suyu ve normal su. İnce kıyılmış sarımsak, elma sirkesi.
0: Worcestershire sosu ve çekilmiş karabiber. Evet. Hoş bir kıvam alana kadar çektireceğiz.
13: Tam üstüne bastın.
0: Bu karışım ne için?
13: Et ıslatma sosu yapacağız.
0: Yani elma sirkesi mi?
13: Worcestershire.
0: Ve acı evet. Sos.
13: Sululuk seviyesini yükseltiyoruz.
0: Bu bir şarkı sözü olmalı.
13: Ben müzisyenim, hadi yapalım. Soslu işler.
0: Evet, lezzet diyarı polisi grubundan.
13: Şimdi John'un baharat karışımını yapacağız. Patates kızartmalarımızı uçuruyor. Granül sarımsak, tuz,
0: karabiber,
13: granül soğan, patatesleri kesiyoruz ve 24 saat suda bekletiyoruz. 150 derecede 5 dakika kızartıyoruz. Üzerine de John'un baharat karışımını ekliyoruz.
0: Rutini hazırlayalım mı?
13: Yerel taze peynir parçaları, kahverengi sos, sosla lezzetlendirdiğimiz didilmiş et ve üzerine taze soğan. Babam Kanadalı, annemse Kentucky. Yani bu tabak aslında tamamen beni yansıtıyor.
0: Bu yemeği bu kadar cazip kılan senin bu mekandaki varlığın. Böyle bir lezzeti tadarken havaya girip mutlu olmak lazım. Ve bu oluyor. Ama mutluluktan önce yemeğin hakkını vermeliyim. Patatesler özenle hazırlanıyor. Sos için zaman harcıyorsun. Et pişirme yöntemin çılgınca ama sonuç tam kıvamında. Tek kelimeyle harika.
2: Etli poutine.
14: Et suyu sosu çok koyu ve zengin.
2: Patates kızartması mükemmel, bayıldım.
0: Partileri mi yoksa yemekleri mi daha ünlü buranın?
2: İkisi için de geliyorum.
16: Evet, kesinlikle ikisi de.
17: Eğlenceli pek çok detay var. Tuvalet bile disco gibi.
0: Gördüğüm en iyi tuvaletim.
2: Her yerde sanat eserleri var. Farklı olduğu için gerçekten dikkat çekiyor.
13: Kendimizi fazla ciddiye almayan bir mahalle restoranıyız diyebilirim. Ama yemek konusunda ciddiyiz. Miranda'ya karnabahar ilaveli double smash burger.
15: Susamlı ve zencefilli karnabahar kanatları harika.
17: Smash burgerin tadı inanılmaz.
13: Karnabahar kanatları yapıyoruz.
0: Hadi görelim.
13: Susamlı zencefilli sosumuzla başlayacağız. Sarımsak.
0: Zencefil.
13: Tahin.
0: Taze soğan.
13: Limon suyu.
0: Bugün
13: tamari,
0: bunu kullanacağız.
13: Esmer şeker. Hepsini karıştırıyoruz. Artık emisyon kıvamına getirebiliriz.
0: Yaklaşık 2 litre susam yağı.
13: Evet öyle.
0: Dışarıda eski bir havuz makarnası var. Bu sosu onun üzerine döksen bile lezzetli olur. Çok iyi. Karnabahar haşlanıyor.
13: 2 dakika.
0: Şokluyoruz.
13: Hipster tarzı sodalı
0: bu
13: hamur harcı.
0: Çok amaçlı olma.
13: Evet. Galeta unumuza özel baharat karışımımızı ekliyoruz. Sonra karnabaharları harca koyup pankoya buluyoruz.
0: Ne kadar süre fritözde kalıyorum?
13: 3 dakika boyunca 175 derece.
0: Burger yapımına geçelim.
13: Evet efendim.
0: Saygıdeğer izleyiciler, işler bu noktada biraz tuhaflaşacak söyleyeyim.
13: Çok haklı. Hardalın içinde cızırdatmalıyız. John'un baharat karışımıyla tatlandırıyoruz. Şimdi onları ezeceğiz.
0: Birileri spor salonu müdavimi olmalı.
13: Üzerine soğan ve 2 dilim Amerikan peyniri atıyoruz. Karnabahar kanatlarımızı alıp susamlı zencefilli sosumuzla lezzetlendiriyoruz. Kızarmış alt ekmeğimizi alıp mayonez, sarımsaklı turşu, doğranmış marul ve burger köftelerini ekliyoruz.
0: Programımızda çok az burgere yer verdiğimizi biliyor musun?
13: Seçildiğimize inanamıyorum.
0: Nedeni de hardallı pişirme yöntemi. En sevdiğim kısım köftenin dışındaki kabuk gerçekten. Izgarada hardal kullanıldığını daha önce görmemiştim. İçindeki soğanlara bayıldım. Karnabahar kanatları mükemmel. Kaplama tam anlamıyla çıtır çıtır. Bir kanat gibi.
13: Hı hı.
0: Çok lezzetli. Eline sağlık mı?
2: Susamlı karnabaharlı smash burger.
17: Karnabahar kanatları gerçekten inanılmaz.
18: Sosun keskin tadı çok hoş.
2: Kanatları harika tamamlayan oldukça zengin ve sulu bir burger. Bu ikiliye bayıldım.
13: Caca John'a sebzeli dürüm.
19: Yemek yemeği en çok sevdiğim yer. Kimse buranın yanına yaklaşamaz, inanın bana.
0: Yemek kalitesinin bu kadar yüksek olacağını gerçekten beklemiyordum. Beni şaşırttın. Tehlikeli. Bu mükemmel yolculuğun da sonuna geldik ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde yine benimle olun. Motorlu taşıt kullanmıyorsun herhalde, değil mi?
13: Sadece motosiklet.
0: Motosiklet kullandığından adım gibi emindim.
13: Hayır, sadece patent kullanıyorum.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Servis geldi, çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Tombank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar, tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma din.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yeni yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam. Bu bölümde vay be, lezzet ve doku macerası. Tüylerim diken diken oldu. Çıtır çıtır. Duydunuz mu? Cincinnati'de bol soslu. Şüphesiz yediğim en inanılmaz burgerlerden biri. Austin'de de harika bir vejeteryan esintisi var. Bu muhteşem. Yapışkan, isli lezzetler de var.
1: Hmm. İnsana kaşık attırır bu.
0: İki farklı kimliği olan bir mekana gidiyoruz. Birçok barbekücü ve şef tanıyorum ama ikisini harmanlayabilmen büyük bir yetenek. Gerçekten harikasın. Bütün bunlar sizin için bu ekranda. Hatta çok çok çok fazlası.

0: Sherman Oaks, Kaliforniya'dayız. Favori sosyal medya yayıncılarından biriyim. Bistro Hadi'den eşsiz Drew Talbert.
1: Evet, burası.
0: İşin komik tarafı, geldiğimiz yer bir bistro. Yani hem Bistro Hadi var hem de burası.
1: Hey, biliyorum.
0: Bu adam hem şef hem de barbekü ustasıymış.
1: Hey.
0: Harika barbeküleri değil, farklı menüleri de ustaca harmanlamayı başarıyormuş.
1: Tamam.
0: İşte,
1: Hayır, ben çabalıyorum.
2: Şef Halil'i sen Louis.
3: Yıllar önce geldik. O zamandan beri müdavimiyiz.
4: Yemekler mükemmel.
2: Kaliforniya spesiyali hazır.
5: Burası barbekünün yenilikçi şekillerde sunulduğu bir bistro.
0: Bu yaratıcılığın arkasında kariyerine üst düzey mutfaklarda devam etse de köklerini asla unutmayan Şef Aaron'dan başkası bulunmuyor.
2: 12 yaşımdan beri barbekü yapıyorum. Aşçılık okuluna da gittim.
0: Bu nasıl bir tarz?
2: Klasiklere eklektik dokunuşlar. Aklıma bir fikir geldiğinde peşinden giderim.
4: K-pop yapışkan kaburga.
6: K-pop kaburgaları yapışkan, çıtır ve tatlı.
7: Asya barbekü sosu inanılmaz.
0: Tamam şefe. Dostun Drew'a ne oldu? Neyse biz ufaktan başlayalım.
2: Kaburgalar için kuru baharatımız.
1: Ooo, Şef Joey olmadan başlıyorsunuz demek.
2: Tuz ve karabiberle başlıyoruz.
0: Beyaz şeker.
2: Esmer şeker, toz acı biber, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, soğan tozu, tarçın.
0: Kimyon.
2: İsti toz biber, yeri bahar.
0: Hardal tozu.
2: Hardallı turşu suyu.
0: Yapışkanlık katıp baharatı tutacak. Ne kadar pişiyorum?
2: 2-2,5 saat.
0: Tamam, sonra ne olacak?
2: Kaburga cilası dediğimiz işlemi yapacağız.
0: Kaburga cilası.
2: Baharatımız şeker, sıcak su ve barbekü sosu ekliyoruz. Sarıp tüsüleyiciyi atıyoruz.
0: Sırada ne var?
2: Ev yapımı barbekü sosumuz. Domates püresi, mısır şurubu, beyaz şeker.
0: Esmer şeker.
2: Üzüm jölesi.
0: Koklasana.
1: Aa, tamam.
0: Bunu ben yapsaydım acemilik olurdu. O yüzden yapmadım. İşte sosyal medyanın gücü.
2: Pekmez, balzamik sirke.
0: Vay, bunu beklemiyordum.
2: Worcestershire.
0: Şair sosu.
2: Evet, Worcestershire. Su, biraz is aroması, hardal.
0: Soğan, sarımsak, tarçın, çın, karabiber ve tuz.
2: İsti toz biber.
0: Anladım.
2: K-pop yapışkan sosu yapacağız. Texas barbeküsü.
0: Tamam.
2: Hazırladığımız barbekü sosu, zencefil, sarımsak, mirin, pirinç, sirkesi, susam yağı, sambal, oyelek, acı sosu, tamari, gokujang, siriyaça ve esmer şeker. Kaynayınca nişasta bulamacını ekliyoruz.
0: Durur, yemek yapmayı bilir misin?
1: Ha tabii. Biri porsiyonları böyle ayarladığı sürece yapabilirim.
0: Anladım. Sana postayla gönderirsek olur.
1: Şablona göre pişirme. Yani.
2: Tatlı soya ve tatlı acı sos. Yeterince tatlı olduğundan emin olmalısın.
0: Soğuk kaburgaları patates nişastası bulamacını atıyor.
2: Fritöze giriyor.
0: Porsiyonda kaç tane oluyor?
2: Başlangıçta 4 tane.
0: Kusura bakma. Bir dahakine artık. Neyse. Haftada kaç kaburga gidiyor?
2: 100'den fazla.
0: Bence bu K-pop işi. Artan kaburgaları değerlendirmek için doğdu. Çünkü kızartma yapabilmek için etin soğuk olması gerek.
2: En başta aklımda çıtır kaburga yapmak var.
0: Evet.
2: İlk denemede sıcak kaburgayı alıp Kore usulü tavuk gibi nişastaya buladık ve fritöze attık. Ama dışındaki kaplama döküldü.
0: Sıcak olduğundan.
2: Sıcak olduğu için. Yağ karışınca.
0: Anlıyorum.
2: Ben de o zaman soğuk kaburgayla yapalım dedim. Soğuğuyla denedik. Bam! Kabuk tuttu. Harika oldu. İşe yaradı.
0: Nişasta kaplamasıyla bir çıtırlık kazandırılmış. Harika.
2: K-pop yapışkan sosumuz, Asya usulü lahanamız, kaburga, biraz susam ve yeşil soğan.
1: Niye popüler olduğu belli.
0: Texas ve ev yapımı barbekü soslarını karıştırıp yarattığın bu melez tat var ya. Muhteşem. İki kültür bir arada.
1: Tarifini bana mail atabilir misin?
0: Ben sana videoyu yollarım.
2: K-pop 5 dakikaya hazır.
8: Tam kıvamında.
0: Market oyunları yarışmasından yakın dostum Roger burada. Roger, bizim yarışmada biri bunu yapsa kesin birinci olurdu.
8: Kesin kazanırdı.
7: Kemiği bile sıyırdım.
2: Dene tritip biftek.
4: Burası yıllardır açık. Bu da yemeklerin ne kadar iyi olduğunun kanıtı.
0: Sen burada çalıştın değil mi?
1: Burada 10 yıl garsonluk yaptım. Karım ve ortağım Andrea ile de burada tanıştık. Aaron sağ olsun buranın fotoğraflarını çekmemize izin verdi. Biz de yeşil perdede kullanıyoruz.
0: Ha, o tuğla duvarı şimdi
1: yani
0: çözdü.
1: Yani Bistro Hadi'yi izlerken aslında Boneyard Bistro'dasınız.
0: Şef, bu senin ne kadar koca yürekli olduğunu gösteriyor. Üstelik yemekler de efsane.
4: Denden Noodle.
5: Bugün denden noodle ve isli döş yedim.
4: Kusursuz bir uyum.
2: Bir gece denden noodle yedim, çok beğendim ama döş olayı başka boyuta taşıdı.
0: Döş bir üst seviyeye taşımış.
1: Döş hala rüyalarıma giriyor.
0: Hadi görelim.
2: Hardallı turşu suyu harcımız, tuz, karabiber ve biraz sarımsak.
0: 120 derecede 8-10 saat pişiyor.
2: Sonra küp küp doğruyoruz. Bu da pişen düşün marinesi.
0: Tamam.
2: Texas barbekü sosu, hoisin, shaoxing, evet, şarabı, koyu soya, Çin baharatı.
0: Ne kadar süre marine oluyor?
2: Birkaç saat ya da bir gece.
0: Sırada ne var mı?
2: Denden, sısı yağ ve arpacık soğanları. Ezilmiş sarımsak,
0: Sichuan biberi,
2: yıldız anason, karanfil ve tarçın.
0: Tarçın,
2: yaklaşık
0: aroması çıksın.
2: 45 dakika sürer. Yağı tamamlamak için de susam ekliyoruz.
0: Tuz ve şeker.
2: Ardından acı biber karışır. Sonra içindeki tüm naneleri süzüyoruz.
0: Başlayalım şef.
2: Şimdi denden sosuna son şeklini veriyoruz. Hazırladığımız acı yağ ve biraz tamari sosu.
0: Bugün tadı bileceğiz değil mi?
1: Evet, bugün yiyelim.
2: Tahin.
0: Birazcık daha ötülmüş Sichuan biberi.
2: Şeker ve Çin 5 baharatı.
0: Tehlikeli. Denden yapmaya hazır mıyız?
2: Biraz iç yağ ve marine edilmiş roşeti. Erişteleri ve denden sosunu ekliyoruz. Erişteleri biraz haşlama suyu, yeşil soğan ve susamla harmanlıyoruz. Tabaklar kendi çıtır sarımsak ve taze soğan ekliyoruz.
0: Gelene kadar beni eski çalıştığın yere getirdiğini söylemedin. Yolda durumu çaktın ama yine de çıtılı çıkarmadın. Üçkağıtçısın.
1: Defalarca söylemeye çalıştım sana.
0: İçimden bir ses keşke sana da bir tabak yapsaydı diyor. Şimdi gerçek bir profesyonel bunu nasıl yer yakından izleyeceksin. Belki de bir şeyler kapar.
1: Tabii.
0: Öyle değil mi dostum?
1: Tabii.
0: Ona lokma vermem be. Tamam, biraz tatsın.
1: Önce sen.
0: Erişteyi hüpürdeterek yeme.
1: Önce sen ye. Tepkini merak ediyorum.
0: Şöyle kenardan birkaç erişte alacaksın.
1: Ve döş etine çatalı sapla.
0: Bundan pek çok yerde yedim. Genelde kıymayla yaparlar. Ama buradaki lokum gibi döş eti. Hafif isli bir tat. Normalde bulamayacağın müthiş bir derinlik var. Dili uyuşturan mala tarzı acıyı seviyorsanız bayılırsınız. Aman tanrım.
2: Çok teşekkürler.
1: İnsana kaşık attırır bu.
2: Dörde denden.
0: Çok acayip değil mi ama?
7: Harika.
4: Sırf bunu yemek için geliyorum.
9: Barbekülü nacho. Herkese mutlaka o restorana gidin diyorum.
7: İnanılmaz.
0: Birçok barbekücü ve şef biliyorum ama ikisini harmanlayabilmen büyük yetenek. Gerçekten harika olmuş. Şu an Cincinnati merkezindeki OTR'dayım, yani Over the Rhine bölgesinde. Buraya en son 2014'te falan gelmiştim. O zaman da buraya gelmek isterdim ama henüz açılmamıştı. 2018'de açılmış. Bu efsane çift hakkında o kadar çok şey duydum ki. Ülkenin ve bölgenin farklı restoranlarında şeflik yaptıktan sonra kendi mekanlarını açmışlar ve bayağı da başarılı olmuşlar. İşte Sacred Beast'im.
10: Pekala, 3 tabak hazır.
7: Canınız ister kahvaltı istesin ister burger, her şey tek kelimeyle harika.
11: Matza, masa 23.
12: Lüks bir lokanta gibi.
0: Sıradan bir lokanta ile bir Fransız bistrosu çarpışmış gibi.
12: Evet, sanki. Gerçekten farklı.
0: Bu gastronomi çılgınlığı üst düzey şefler Bridget ve Jeremy'nin kendi tarzlarında bir mekan açma hayaliyle çıkmış.
12: İkimiz de uzun süre lüks restoranlarda şeflik yaptık. İki çocuğumuz olunca mutfak becerilerimizle herkesin rahatça yiyebileceği şeyler yapmak istedik. Ve böyle bir yer açtık.
0: Bayıldım. Ne yapıyoruz?
13: Kirli Fransız burgeri.
0: İsmi tam benlik.
13: Gravyer peyniri, karamelize soğan, karabiber sosu ve Monray sosu. Çatal bıçakla yeniyor.
0: Bana önlük lazım.
13: Evet.
10: Kirli Fransız burgerini sadece burada bulabilirsiniz.
12: İyi hissetmenizi sağlayan bir lezzet.
0: Ne diyeceğim? Tavuk ayağı sever misin?
13: Kesinlikle.
0: Fransa'da değişim öğrencisiyken istediğimiz her an fast food yiyemiyorduk. Okuldan eve dönünce atıştıracak bir şey olmazdı. Ödevimizi yapıp yemeğe otururduk. Bir akşam yemekte tavuk ayağı çorbası vardı. Herkes kıs kıs gülüyordu. Bakalım Amerikalı nasıl tepki verecek diye bekliyorlardı. Umurumda olmadı çünkü açlıktan ölüyordum. Bana tavuk ayağının nasıl yenileceğini gösterdiler. Taban kısmını ye dediler. O kadar uzun süre pişmişti ki lokum gibiydi. Hem eti hem suyu çok lezzetliydi. Küçük kemikleri tek tek sıyırdım. O günden beri tavuk ayağı görünce onu yapan kişinin işini ciddiye aldığını anlarım. Ne yapıyoruz şimdi?
13: Boyun kemiği sosumuz için tavuk suyu.
0: Başka ne var peki?
13: Tavuk ve tavuk boyunlarını tencereye alıyoruz. Su ekliyoruz. Daha sonra karışım için havuç, soğan, kereviz sapı.
0: Anladım.
13: Yaklaşık 18 saat kaynatıp süzülüyoruz. Şimdi boyun kemiği sosunu hazırlıyoruz. Önce kanola yağı ve tereyağı, ardından kuru soğan, arpacık soğanı, havuç, kereviz sapı
0: işte
13: ve domates ekliyoruz. Sonra biberiye, bütün sarımsak, kekik, tane karabiber ve kişniş. Aromalar ortaya çıkınca tavuk suyunu ilave edip 4:3 oranında çektiriyoruz. Şimdi de karabiber sosunu hazırlıyoruz. Unutma, sos yoksa kurtuluş da yok.
0: Kesinlikle öyle.
13: Tereyağında arpacık soğanıyla tane ve yeşil karabiberleri çeviriyoruz. Tavayı parlatıyor, ardından krema ve boyun kemiği sosunu ilave ediyoruz. Sos 4:1'e inene kadar kısık ateşte çektiriyoruz ve ondan sonra tamamdır.
0: Sıradaki sos ne?
13: Monray. tereyağın içine soğanları atıyoruz. Unu ekliyoruz. O çiğ un tadı gidene kadar 4-5 dakika kavuruyoruz. Süt ilave ediyoruz. Tavuk suyunu da ekleyip 30-35 dakika pişiriyoruz. Sonra içine parmesan ve gravyer peyniri koyuyoruz. 2 adet 85 gramlık köfte ve kızarmış patates ekmeği. İyice kızartıyoruz. Gravyer peyniri, tabana karamelize soğan, üstüne mayonez. Köfteleri soğanların üzerine diziyorum. Daha sonra da sosumuzu ekliyorum. En üstte Monroe sosunu döküp bıçağı tam ortasına saplıyorum.
0: Bu bir burger falan değil. Bu düpedüz bir baş yapıt dostum. Oh, tıpkı bir Fransız soğan çorbasının zenginliğine ve umami lezzetine sahip. Mornay ve tane karabiber sosu o kadar zengin ki, ipek gibi, çok lezzetli. Şüphesiz şu ana kadar yediğim en inanılmaz burgerlerden biri. Tüylerim diken diken oldu. Mutluluk tüyleri bunlar.
13: Gerçekten öyleler.
14: Çilli Fransız burgeriniz.
7: Teşekkür ederim.
15: İnanılmaz bir burger.
7: Sosu resmen ömre bedel.
16: Sosun karabiberini doğrudan hissetmiyorsunuz ama verdiği lezzet her şeyin önünde.
0: Efsanevi Jeff Robby. Et restoranı işini farklı boyuta taşıyan adam. Cincinnati'nin yemek kültürü ne alemde?
16: Burada çok iyi şefler, çok iyi restoranlar var.
15: Jeremy ve Bridget Cincinnati'deki 5 yıldızlı bir restorandan geldiler. Burada kalmaya karar vermeleri ve bu işi yapmaları harika. Bence çok şanslıyız.
0: Biraz kendimle baş başa kalmam gerekiyor. Şuraya geçeyim ben. Dönünce eşinle yemek yapacağız. Bu acımasızlık ama ya.
17: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
22: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
23: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
24: Servis geldi. Çantam hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
26: Hesap kurduk.
25: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
27: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
23: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
28: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
29: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
30: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
31: Hesap basit, hesap basit.
32: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
33: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
32: Ama sahipleri onları çok seviyor.
34: İlk arabamdı.
33: Hansi'den vazgeçemem.
32: Geriye tek bir soru kalıyor.
33: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
35: Esas heyecan şimdi başlıyor.
32: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
33: Başıma ne gelecek acaba?
34: Bakmaya cesaret edemiyorum.
33: Ta-ta.
32: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Evde mi yiyeceksin?
1: Keseceğim. Korkusu yok.
0: Hiç korkusu yok. Şimdi soru sorayım da cevap versin bakayım. Cincinnati'de Secret Beast adlı mekandayız. Az önce Şef Jeremy ile burger falan yaptık. Şimdi eşi Bridget'leyiz.
1: Şenitseli yağ atıyorum.
2: İkisi de olağanüstü şefler. Engin mutfak tecrübelerini konuşturuyorlar.
3: Mahir Rubin.
4: Kimsenin aklına gelmeyecek lezzetleri bir araya getiriyorlar.
1: Çıtır acı sos.
5: Çıtır acı soslu tavuğa bayılıyorum.

0: Çok katmanlı bir lezzet.
1: Ne yapıyoruz söyle.
2: Çıtır acı soslu tavuk lokmalarımız için çıtır acı sosumuzu yapacağız. Arpacık soğanlarımızı kızartıyoruz. İnce dilimlenmiş sarımsakları da kızartıyoruz. Yağımız şu an tamamen soğan ve sarımsak aromasıyla dolu. Şimdi sıra arbol, Japon ve guajillo biberlerinde.
1: Anladım. Çekip toz haline getiriyoruz.
2: Kaseye alıyoruz. Şirin bir baharat kesesine
1: çok
2: koyuyoruz.
1: Çok tatlı.
2: Sichuan karabiberi, kakule, yıldız anason, karabiber ve mantar tozu.
1: Mantar tozu. Bunu beklemiyordum.
2: Biraz Çin tuzu, beyaz susam ve şeker.
1: Tuz.
2: Kimyon ve kalabria biberleri.
1: İşler acayip bir hale alacak söyleyeyim.
2: Sıcak yağ üzerlerine döküyoruz. Yeterince soğuduğunda kızarttığımız soğanları ve sarımsakları da tekrar içine ekleyeceğiz. Bu kadar.
1: Yine sos yapıyoruz tabii.
2: İyi sos yaptığı için onunla evlendim.
1: Adam sos kralı.
2: Sıra Tayland fesleğenli dip sosumuzda. Pirinç sirkesi ve balık sosuyla karıştırdığımız bal, Dijon hardalı, taze soğan. Robottan çekip içine maydanoz, Tayland fesleğeni ve keşiş ekleyip püre yapacağız.
1: Çılgın bir pesto. Yedirelim.
2: Mayonezle birlikte yediriyoruz. Yarına kadar bekleyecek.
1: Evet, almak istediğimiz tepki buydu. Pekala, tavuk zamanı.
2: Önce kuru katlamamızı hazırlıyoruz. Mısır nişastası, kabartma tozu ve tuz. Tavukları önce buna buluyoruz.
1: Mısır nişastası candır.
2: Sıvı hamurumuz için de glutensiz un, mısır nişastası ve kabartma tozu kullanıyoruz.
1: Tuz.
2: Acı toz biber.
1: Tüm malzemeler karışsın.
2: Ve sonra da bunu ekliyoruz, biraz su.
1: Aa, sevdim bunu.
2: 180 derece fritöze atıyoruz. Yaklaşık 5-6 dakika kızartıyoruz.
1: Şu çıtırlığa bakın be.
2: Bir kaşık dolusu çıtır acı sos.
1: Tamam.
2: İyice yedirmeliyiz. Tavukları pilavın üstüne koyuyoruz. Çıtır parçalar da yanına.
1: Ay, evet.
2: Salatalıklar ve Tayland fesleğenli dip sosumuz da yanına geliyor.
1: Duydunuz değil mi? Şu ana kadar yediğim en çıtır kaplamalardan. İşi sırrı tabii karışımda. Bu arada glutensiz de. Çıtır acı sos harika. İnsan bağımlısı olur. Hep isterdim. Yeşil Tayland fesleğeni sosu, bağımlılık yapacak cinsten. Acılı, bol otlu, bu nuggetlar dünyadaki tüm rakiplerini emekliye ayırır söyleyeyim.
2: Soslu tavuk hazır.
3: Bu sadece yediğim en iyi nugget değil, hayatımda yediğim en iyi tavuk.
4: Dip sos tabağa ferahlık katmış.
1: Bu kadar çıtırını hiç yemiş miydiniz?
4: Hayır, asla.
1: Çıtırlı çok acayip değil mi?
4: Evet, çok lezzetli. Salatalık bile harika.
5: Kızarmış ıstakoz.
6: Buraya mutlaka uğramalısınız.
1: Uyguladığınız teknikler, disiplininiz, attığınız o doğru adımlar buranın ruhunu yansıtıyor. Harika yemekler yapıp bunu herkes için ulaşılabilir kılıyorsunuz. Bu ikiliye dikkat edin. Austin, Texas'tayım. Şehir merkezine 2,5 kilometre falan mesafedeyiz. Bolden Creek adlı bir yer. Austin, Texas deyince aklımıza ne gelir? Kesinlikle meşhur South by Southwest Festivali ve barbekü. Muhtemelen country müzikle gelir. Peki aklınıza vejeteryan ve vegan yemekler gelir mi? İşte bugün bu mekandan sonra gelecek. Çünkü Bolden Creek kafedeyiz.
7: Vakuere tofu hazırladım.
8: Buradaki enerji hiç tükenmiyor. Ne zaman gelseniz o canlılığı hissediyorsunuz.
9: Tava sote hazır.
10: Menüleri o kadar farklı ki buradaki şeyleri başka hiçbir yerde bulamazsınız.
1: Mekanın sahibi Leslie Martin böyle sıra dışı yerleri seviyormuş. Programda hep söylerim. Nerede kendine has çılgın bir tarz varsa gidip onu bulurum. Harika. Austin'in o tuhaf ruhu.
7: Evet, buraya normalde bir vejeteryan restoranına asla adım atmayacak bir sürü insan geliyor.
1: Vegan mı, vejeteryan mı?
7: Vejeteryan. İnsanların
1: zamanda
7: buraya gelme sebebi mekanın atmosferi.
9: Greek bowl hazır.
8: Vegan değilim ama vegan seçenekleri denemek için buraya gelmeyi seviyorum.
7: Veggie Royale. Veggie Royale hazır, alabilirsiniz.
11: Veggie Royale'e bayılıyorum.
6: İsli jalapeno biberli ve pikan cevizli pesto meşhurdur. Fesleğen aioli'de.
7: Vejetaryen köftemizi hazırlıyoruz.
1: Kuru soğan.
7: Soya kıyması, mısır, yulaf, doğranmış turşu, kekik, mercan köşk ve biberiye.
1: Tamam.
7: Pul biber, sarımsak, Dijon hardalı, ketçap, sıcak su.
1: Tahin.
7: Ve tamari sosu. Bunları güzelce karıştıracağız. Nohut unu ve kinoa.
1: Wow, wow, kinoa.
7: Ve besin mayası.
1: Bu kadar mı?
7: Köftelerimize çibatta ekmeği şekli veriyoruz.
1: Kare mi oluyor?
7: Dikdörtgen. Bunları 180 derecede yaklaşık 45 dakika fırınlıyoruz.
1: Peki hangisi eşlik edecek?
7: İki seçeneğimiz var. İsli jalapeno ve pikan cevizi pesto ile fesleğenli mayonez.
1: İkisini de alayım.
7: Bu isli jalapeno biberli pesto, pikan cevizi, esmer şeker, besin mayası, domates.
1: İsli biberler.
7: Sarımsak, tuz, karabiber. Sonra içine pirinç kepeği yağı koyuyoruz.
1: Bunu parmak arası terliğe sür, havluya sür yerim ben. Çok lezzetli. Bir tane daha mı?
7: Evet, fesleğenli sos yapacağız.
1: Limon suyu.
7: Limon suyu, taze fesleğen, sızma zeytinyağı, sarımsak. Sonra da tuz ve karabiber.
1: Bayıldım.
7: Ve vegan mayonez. Sonra bunları iyice çırpıyoruz.
1: Çok lezzetli.
7: Sıra susamlı lahana salatamızda.
1: Kahve şurubu.
7: Pirinç sirkesi, elma sirkesi ve misket limonu suyu.
1: Biraz tuz, biraz biber.
7: Zencefil, susam yağını da karıştırıyoruz.
1: Dinlendiriyoruz değil mi?
7: Evet, biraz susam uzatır mısın?
1: Al bakalım, takımın parçası, sür yerim ben. Çok lezzetli. Bir tane daha mı?
7: Evet, fesleğenli sos yapacağız.
1: Limon suyu.
7: Limon suyu, taze fesleğen, sızma zeytinyağı, sarımsak. Sonra da tuz ve karabiber.
1: Bayıldım.
7: Ve vegan mayonez. Sonra bunları iyice çırpıyoruz.
1: Çok lezzetli.
7: Sıra susamlı lahana salatamızda.
1: Kahve şurubu.
7: Pirinç sirkesi, elma sirkesi ve misket limonu suyu.
1: Biraz tuz, biraz biber.
7: Zencefil, susam yağını da karıştırıyoruz.
1: Dinlendiriyoruz değil mi?
7: Evet, biraz susam uzatıyoruz.

0: Kıvırcık, 3 dilim domates, kırmızı soğan. Sosu da burgerin yanında servis ediyoruz.
1: Gözlemleyelim.
0: Ve işte hazır.
1: Tamam, fesleğenli sos.
0: İste jalapeno ve cevizi pesto.
1: Evet, ben bunu bardağa koyup içerim söyleyeyim. Dokusu şahane. Soya kıymasının tadı tam yerinde. Kinoa harika bir dokunuş. Mısırların hafif çıtırtısı, yulafın o tok hissiyle her şey dengeli. Ekmek çok başarılı ama bu tabağın yıldızı kesinlikle sos. O hafif acısı ve krema gibi yapısıyla tüm malzemeleri birbirine resmen mühürlemiş. Fesleğenli pestonun o ipeksi tatlılığı da acıyı yatıştırmakta çok yardımcı oluyor. Efsane bu.
2: Sipariş hazır. Veggie Royale.
3: Muhteşem. İçi yumuşacık ve kenarları çatır.
4: Hafif baharatlı, çok iyi.
5: 10 yıldır buraya geliyoruz.
1: Her şey buradaki topluluğun ruhuyla ilgili sanki.
5: Burası resmen keşfedilmeyi bekleyen bir sanat galerisi gibi.
0: Bunlar bizimle çalışanların yaptığı sanat eserleri.
6: Buradakilerin kendilerine has karakterleri yemeklere de yansıyor.
7: Margarita makarna.
8: Margarita makarna harikaydı.
9: Krema sosunun içinde karnabahar dokunuşları var. İnanılmaz bir lezzet.
1: Sırada ne var?
0: Karnabaharlı krema sosu. İşe karnabaharla başlıyoruz. Bunu çok uzun süre pişirmeniz gerekiyor ki...
1: İyice yumuşasın.
0: Evet, bolca sarımsak ve soğanı iyice karamelize olana kadar soteliyoruz.
1: Lezzetli kıvam kısmı burası.
0: Aynı zamanda kıvama da yardımcı oluyor. Vegan tereyağı, tamari sosu, hardal tuzu, sarımsak tuzu, muskat rendesi.
1: Acı biberden vazgeçemiyorsun.
0: Evet, sebze suyu ve maya.
1: Limon suyu.
0: Bolca fesleğen.
1: Ve kocaman bir blenderla.
0: Doğru kıvamı tutturmak için çekerken içine biraz da yağ ekleyeceğiz.
1: Kenarları da tamamen halletmek lazım. Bak, bunun içinde krema olmadığını kimse inanmaz. Müthiş. Yanına ne yakışır bunun?
0: Közlenmiş yerel çeri domates. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber gezdiriyoruz. Karıştırıp fırına atacağız.
1: Makarna fazla haşlanmamış.
0: Evet.
1: Hadi görelim.
0: Pirinç kepeği yağı, çeri domatesler.
1: Tamam.
0: İyice mühürlenene kadar karıştırıyoruz. Penne makarna, krema sosumuz, organik körpe ıspanak. Hepsini soteleyip tabağa alıyoruz. Cibatta ekmeğini verev kesiyoruz. Üzerine tatlı toz biber serpiyoruz ve hazır. İşte burada.
1: Nokta atışı. Lezzeti arşa çıkaran közlenmiş domatesler. Ispanağa bayıldım. Makarna mükemmel. Karnabaharlı krema sosunun dokusu o kadar iyi ki insana resmen şey dedirtiyor. Vay be. Tıpkı Alfredo sosu gibi bu. Birebir aynısı. Üstelik peynirsiz. Bu muhteşem bir yemek.
4: Margarita makarna.
3: Harikaydı. Kremsi, hafif.
7: Herkes bayılıyor.
1: Çok iyi değil mi? Porsiyonlar da büyük.
10: Her şey çok güzeldi. Menüdeki her şeyi deniyorum.
11: Pakuar, omlet ve elma.
8: Çok çeşitli. Bütün Austin'in kısa bir özetini burada görebiliyorsunuz.
0: Sipariş hazır.
1: İnsanları bir araya getiren bir mozaik yaratmışsın. Sanata önem veriyorsunuz. Vegan, vejeteryan dünyasının hakkını veriyorsunuz. Olağanüstü.
0: Teşekkür ederim.
1: Eline sağlık. Bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında onlarca mekan keşfedilmeyi bekliyor. Bunun için hangi programı seyredeceksiniz?
12: Yoldan iniyoruz.
13: Yemeği çok seven biri olarak burada işe girdiğimde havalara uçmuştum. Çünkü hem çalışıyordum hem de bu yemekleri yiyebiliyordum.
1: Ne iş yapıyorsun? Yemek yiyorum.
13: Garsonum, oburum ve oyuncuyum. On parmağımda on marifet.
14: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
21: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde keç lekeli

0: değerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Sana yakışanı tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Yemek Akademisi'ne hoş geldin.
2: Şef Murray neden tavuk pişiriyor? Öğrencilerin yapması gerekmiyor mu bunu?
3: Öğrencilerin boş durmasını istemeyiz.
4: Bu bir bıçak.
1: Bir şans daha ver.
2: Ben Charles Stiles. 20 yıldır restoranlara sorunlarını çözmeleri için yardım ediyorum.
4: O bir hırsız.
5: İndir onu.
3: Kovuldun.
2: İnsanlar bilgileniyor.
6: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
2: Bu yüzden derinden çalışıyoruz.
1: Ve gelin ne damat.
2: Özel dedektiflerle.
7: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: Ve tabii yeni teknolojilerle. Drone'u uçur. Restoran sırları.
1: Evet, sürpriz.
2: Yepyeni bir bölümle.
8: Ne zamandır benden çalıyorsun?
4: Hapse gitmek ister misin?
2: Merhaba, ben Charles Stiles, restoran sırları.
3: Merhaba Charles, ben Arthur Cummins.
1: Merhaba Charles, ben Şef Maria.
2: Şef Maria, memnun oldum.
3: Yemek Akademisi'nde yemek pişirme dersleri veriyoruz ve etkinlikler düzenliyoruz. Sağlıklı yemeği aşılamaya çalışıyoruz.
1: Kullandığımız bütün malzemeler organik, taze ve doğal.
3: Şef Maria gerçekten yetenekli. Her türlü yemeğin sağlıklı versiyonunu yapabiliyor. Sevdiğin bir şey varsa ondan vazgeçmek zorunda değilsin. O yemek nasıl sağlıklı kılınır bunu gösterebilir.
1: Mesela burada öğrencilerimize kabaklı makarna yapmayı öğretiyoruz. Vegan bolognese sosu ve makarnayı kabaktan yapıyoruz. Sossa havuçların, taze domatesin ve vegan etinin çok güzel bir karışımı.
3: Gerçekten harika bir yemek.
1: Favorilerimden biri ise vegan cheesecake. Alt tabakası cevizlerden ve hurmalardan yapılıyor. Ara kat ise kajudan ve daha sonra üzerine çok güzel frambuazlar geliyor.
2: Harika bir konseptiniz ve harika bir okulunuz var gibi. Ama konuştuğumuzda restoranınızda organik olmayan malzemeler bulduğunuzu söylediniz. Bunu biraz açabilir misiniz acaba?
3: Tabii. Maria ile benim burada okuldaki yemeklerimizde kullandığımız malzemelerden daha çok önem verdiğimiz bir şey yok. Yakın zamanda çöp bidonunda organik olmayan ambalaj buldum. Ama daha da şüpheli olan şey, mutfağımızda asla kullanmayacak olduğumuz işlenmiş gıda bulduk. Bahsettiklerim yüksek şekerli mısır şurubu, monosodyum. Bütün çalışanları ve şefleri sorguladım. Kime ait olduğunu bulamadım ve bu daha kötü bir zamanda olamazdı. Çünkü bazı yatırımcılar bizi franchise olarak almak istiyor ve tahmin edebileceğin üzere yatırımcılardan birinin gelip şeflerden birinin organik olmayan ürün kullandığını görmesi korkunç olur. Bu bütün fırsatlarımızı yerle bir edebilir.
2: Yakın zamanda işe aldığın şefler kim peki?
3: Yakın zamanda gelen şefler iki tane. Şef Murray ve Şef Christina.
1: Ayrıca asistanlar Maria ve Julie var.
2: Bu dört kişi ne zaman ders vermeye başlayacak?
1: Aslında önümüzdeki hafta Latin haftasında iki sınıf olacak ve ikişerli takımlar olarak çalışacaklar.
2: Tuzak kurmak için bu mükemmel bir fırsat ve derslerde neler yapıyorlar görmek için, nasıl ders veriyorlar, nasıl yiyecekler sunuyorlar. Yapmak istediğim şeylerden biri özel bir dedektif getirmek ve bütün çalışanlar hakkında biraz araştırma yapması. Ve ikinci olarak benimle çalışan gizli müşterilerin en iyilerini öğrenci olarak göndereceğim. İki şefin dersinde de bulunacaklar. Böylece yeni şeflerin ve asistanların derslerde öğrencilere neleri nasıl öğretmeye çalıştıklarını görebiliriz. Ve tabii diğer davranışları da. Ne dersiniz?
3: Müthiş.
1: Tamam.
3: Maria ve benim burada yapılan yemeklerin kesinlikle organik ve doğal olduğundan, gerçek yemek olduğundan emin olmamız gerekiyor.
2: Sana cevapları bulacağız, merak etme.
1: Vay canına. Burası kesinlikle muhteşem.
2: Evet, kontrol odasına hoş
1: Harika.
2: Geldiniz.
3: Vay canına.
1: Çok etkileyici.
3: İnanılmaz. Harika.
2: Buluştuğumuzda okulu kameralarla ve mikrofonlarla döşeyeceğimizi söylemiştim. Her yeri görebiliyor. Mutfağınız, iki sınıfınız, otoparkınız, öğretmenlerin ve öğrencilerin bulunabileceği her yeri buradan görebiliyoruz. Her şey tamam yani.
3: Umarım, çünkü öğretmenlerimiz çok detaylı bir eğitimden geçiyorlar ve eğer kurallara uymuyorlarsa bunu bulmalıyım.
2: Buraya bakıyorum ve galiba Şef Christina, değil mi?
3: Evet, doğru. Aslında Buraya Porto Rico'dan geldi. Yaklaşık 3 ay önce. Onu çok seviyoruz. Bizim felsefemizi yakından takip ediyor. Ve güzel yemekler yapıyor.
2: Buradaki de Şef Murray.
3: Evet, Murray. Aslında Yeni Zelanda asıllı. Şeflerimizin çoğu başka ülkelerden. Biraz karakteri var, biraz egoya sahip ama ayrıca karizmatik.
2: Bugünkü tuzak öncesinde özel dedektifim Elliot biraz araştırma yaptı. Şimdi onun buraya gelip bulduklarını bizimle paylaşmasını istiyorum.
3: Tamam.
2: Elliot, gelsene. Merhaba. Bize neler bulduğunu anlatır mısın?
5: İnternette neler bulduğumu duyunca şaşıracaksınız. Anlatmak yerine size göstermek isterim. Şimdi buna arkanızdaki monitörden birlikte bakalım.
8: Büyük Şef!
4: Evet! Büyük Şef burada ve bugün biber doğruyoruz ve bunun için çok iyi bir bıçak gerekiyor.
5: Bu adamı tanıdınız mı?
1: Evet, Şef Murray.
4: Tamam, bıçakları alın. O değil işte, bu bıçak.
5: İnternette büyük şef olarak tanınıyor.
2: Biliyor muydunuz?
1: Hayır.
4: Evet, bu şekilde kesiyoruz ve biberler hazır oluyor.
2: Bu video sizin okulunuzda çekilmiş gibi.
1: Evet, burası okulumuz. Bunu yapmaya izinleri yok.
3: Burada neler oluyor?
2: Murray, arkanızdan bunu yapıyorsa bu buzdağının görünen kısmı olmalı.
4: Tamam millet, kim doğramayı öğretti?
8: Büyük Şef!
4: İşte bu. Bunu sakın unutmayın.
3: Vay canına. Bu adamın kendi planları var. Yapmaya izni yoktu.
5: İnternette pek çok video var. Yemek dersleri veriyor.
3: Vay canına.
2: Eğer okulunda bu videoları çekmesine izin olmadan bunu yapıyorsa, kim bilir başka neler yapıyordur. Haksız mıyım?
1: Kesinlikle.
2: Evet Elliot, çok iyi iş. Yemek dersin birazdan başlayacak. Neden içeri geçip biraz da yemek akademisinde neler oluyor bakmıyorsun?
5: Tamam.
1: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz.
2: Evet, Şef Murray ya da Büyük Şef kesinlikle suistimal ediyor. Burada okulun avantajlarını kendi yararına kullanıyor.
3: Bu markayı ve konsepti geliştirmek için yıllarımızı harcadık ama onun kendi planları varmış. Bu rahatsız edici.
2: Merak etmeyin. Bugün onu yakalayacağız ve neler oluyor öğreneceğiz tabii ki.
9: Merhaba. Alışverişten geldim.
2: Bu Christina'nın asistanı değil mi?
1: Evet, bu Maria. Almanya'dan geliyor ve o da yakın zamanda başladı. Şimdiye kadar olumlu bir tavır sergiledi ama ben yokken neler oluyor görmek isterim.
2: Çantasından neler çıkartıyor?
1: Bunlar organik ürünler. Bir çiftlikten geliyor. Yerel malzemeler kullanıyoruz.
2: İyi gözüküyor. Çiftlikten gelmiş kadar taze.
1: Evet.
2: Ve Şef Murray'nin asistanı.
3: Evet, bu Julia. Onu yakınlardaki başka bir yemek okulundan transfer ettik. Şef Murray ile birlikte çalışmaya yakın zamanlarda başladı. Ve Julia, Şef Murray ile çalışmayı çok sevdiğinden onları genelde bir takım yapıyoruz.
9: Merhaba Şef.
4: Merhaba.
9: Listedeki her şeyi aldım.
4: Tamam, bunlara bakalım.
2: Alttaki monitöre bakın. Buradaki ürünler bana bir çiftlikten gelmiş gibi gözükmüyor. Sizce bunlar aslında kendi market alışverişi olabilir mi?
3: Umarım durum budur. Yoksa bu malzemeler okulumuzda olmamalı.
1: Ve para üstü burada.
4: Tamam, teşekkürler. Şahane.
2: Şuraya bakın. Julie Şef Murray'e oldukça fazla miktarda para verdi.
3: Bu kesinlikle çok fazla miktarda para.
2: Burada bir işler dönüyor. O parayı cebine koydu ve senden çalıyor. Bunu haftada birkaç defa yapıyorsa toplamı birkaç yüz doları bulabilir.
3: Bu pislik herifin benim okulumda olmaması gerekiyor.
2: Organik olmayan malzemeler kullandığını biliyoruz. Bakalım internet videoları hakkında neler öğrenebiliriz.
1: Onu öldürmek istiyorum.
4: Her şey taze görünmeli. Bunu sağlar mısın?
1: Tamam, merak etme.
4: Tamam.
2: Şef Murray neden tavuk pişiriyor? Öğrencilerin yapması gerekmiyor mu bunu?
1: Kesinlikle. Öğrenciler öğrenmeli. Bu adam ne yapıyor bilmiyorum.
9: Merhaba, nasılsınız? Yemek Akademisi'ne hoş geldiniz.
2: Öğrenciler bugünkü derse gelmek üzere.
3: Evet, bugün iki sınıfta dolu.
2: Harika.
9: İsimlerinizi alayım lütfen.
2: Dominika, Elliot, siz de sınıflarınıza gidin.
9: Merhaba.
8: Merhaba,
9: nasılsınız?
8: İyi, sen?
9: Yemek Akademisi'ne hoş geldiniz.
2: Yapmak istediğim şeylerden biri benimle çalışan kişilerden bazılarının derslere girip dersler hakkında bilgi toplaması. Bu yüzden gizli müşterilerimden biri olan Dominika ve özel dedektifim Elliot derslere yazıldı. Sınıflarda neler oluyor birinci elden görebileceğiz ve her şeyi
9: casuslar
2: takip edeceğiz.
9: Casuslar gibi.
2: Kesinlikle öyle.
9: Adınızı öğrenebilir miyim?
5: Tabii ki, Elliot.
9: 10 dakikaya ihtiyacımız var.
5: Tamam.
9: Biraz vakit geçirip bekleyebilir misiniz?
2: Neden 10 dakika istedi?
3: Öğrencilerin boş durmasını istemeyiz. Bu kabul edilemez.
9: Tamam, hepiniz bugünkü dersimize hoş geldiniz. Benim adım Şef Christina.
2: Şef Christina başlamak üzere. Neler yapıyor görelim isterseniz.
9: Evet. Nasılsınız?
8: Harika.
9: Harika. Kimler ilk geliyor? Tamam. Bugün burada sebzeli paella yapacağız. Ve yemeğe soğanları ve biberleri oldukça küçük küçük keserek başlıyoruz.
2: Şef Christina'nın sınıfına bakın. Derse başladılar bile. Ve diğer tarafta Şef Murray'nin sınıfına bakın. Bütün öğrenciler ayakta onu bekliyor.
3: İnanılmaz.
4: Oyalar mısın?
9: Evet, evet.
4: Teşekkürler.
9: Affedersiniz, şef birazdan hazır olacak.
8: Başkasını mı bekliyoruz?
9: Aa, bir bakayım.
2: Evet, birini bekliyor gibi.
3: Bakın, çok sinirliyim.
2: Bir saniye, otoparka araç geliyor.
1: Neler oluyor böyle?
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Ayrı bir yaz...
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Dondurma gibi değil, dondurma.
17: Abi, ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
22: Bellona. Festçiler geldi.
23: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte, latte, cappuccino.
22: Lezzeti de. Ha?
23: Bravo! Bravo!
22: Italiano.
23: Festi. En festi.
24: Opette lezzetlerin en festi, festi.
25: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
26: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
27: Ama ne otel?
28: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
27: Trivago'ya bakmadın mı?
29: Ben 4200'e buldum.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
27: Trivago'ya bakmamış.
30: Otel mi? Trivago.
31: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
32: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
31: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Bir saniye. Otoparka araç geliyor. Belki bu yüzden oyalanıyor. İçeri girenleri gördünüz mü?
7: Evet.
8: Evet.
6: Benimle değiller. Merhaba.
9: Merhaba dostum. Nasılsın?
6: Pekala. Siz nerede kaldınız böyle beyler?
9: Tamam. Evet, geç kaldık. Tamam.
6: Üstümü değiştireyim, tamam mı? Kısa sürede burada olurum. Anlaşılan kendini tekrardan büyük şef ilan edecek ve internet videolarına birini daha ekleyecek.
7: Evet, birazdan başlıyoruz. Oturabilirsiniz. Tamam. Evet, pekala.
6: Şef Murray sonunda dersine başlıyor ama zamanın çok gerisinde.
8: Evet, evet, evet.
6: Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu akşam eğleneceğiz. Ama öncesinde söylemeliyim, çekim yapacağız. Bundan hoşnut olmayan birileri varsa otobüs durağı hemen dışarıda ve oradan 10 numaraya binebilirsiniz. Hayır, hayır, şaka yapıyorum. Evet, eğer videoda olmak istemiyorsanız sizi başka masaya alacağım. Eğer yer değiştirmek isterseniz tabii. Hadi millet, hadi hadi, biraz acele edelim. Şef Murray buradaki ders katılımcılarını videoda çıkmak isteyenler ve istemeyenler diye ikiye ayırıyor. Julie, imzaları alır mısın? Bu insanlar ünlü olacak. Teşekkürler. Şef Murray insanlara belge imzalatıyor. Çünkü birinin rızası olmadan onları televizyona çıkartamazsın. Ama ironik bir şekilde en önemlisi senin rızan olmadan bunu yapıyor.
9: Evet büyük şef. 3, 2, 1, başla.
6: Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yemek Akademisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki evet. Şefiniz benim ve diğer adımla büyük şef diyebilirsiniz. Bu adam ne cüretle bunu yapıyor. Para vermiş öğrencileri kendi internet videosunun ekstralarına dönüştürdü. Bu akşam arroz con pollo yapıyoruz. Bu oldukça bilinen bir yemek. Çoğunluk için dikkat et. Gözüme giriyordu. Tamam.
7: Buna inanamıyorum.
6: Tamam. Tavuğu fırından alıp dağıtabilir miyiz?
7: Tabii.
6: Belki Julia içinde değil ama bunu durdurmak ya da söylemek için yaptığı hiçbir şey yok. Tamam, tavuğumuzdan alıyoruz. Maşayla tencereye. Ve pas ediyoruz.
7: Sınıfa ders anlatmak yerine videosu için dersi yapıyor.
6: Bakalım biri müdahale edince nasıl tepki verecek.
10: İnanılmaz.
6: Elliot, biraz şikayet et.
7: Evet ama...
10: Pişirmeyecek miydik? Bu şey pişmiş gibi gözüküyor. Biz yapmıyor muyuz?
6: Aslında sebzeleri siz pişirdiniz. Yemeğin büyük kısmı bu. Çiğ tavukla uğraşmak yerine bunu sizin için ben yaptım. Bu saçmalık. Onların yerine yapmaması gerekiyor. Önceden pişirdi çünkü çekimi bozulmayacaktı. Biraz karıştırın. Steve, yüzüme. Hadi. Hadi, tamam. Şimdi sote yapıyoruz. Bu güzel bir sote olacak.
10: Şef, bu şekilde mi karıştırıyoruz?
6: Bir saniye, kamerayla konuşuyorum.
10: Tamam, bir sorum olacak.
6: Sote kızartmanın yerine sağlıklı bir alternatif.
11: Bu herif canımı sıkıyor. Markamızla ve konseptimizle hiç ilgilendiği yok.
6: Şef Christina'ya bakalım. Dominika, ders nasıl?
12: Charles.
33: Gerçekten leziz.
34: Çok lezizdi, müthiş.
12: Harika, buna sevindim.
6: Evet Arthur, söylemeliyim, Şef Christina harika iş çıkartıyor.
5: Dersini ondan beklediğin gibi yönetiyor.
8: Evet.
5: Bence sorunun bir parçası kesinlikle değil. Bu iki şefin arasında büyük fark var.
6: Millet, size bir sürprizim daha var. Benim bir DVD'mi alabilir misiniz? İşte büyük şef, sadece $20. Ya da mutfak önlüğü. Bu da yeri.
5: Ve şimdi ürün satmaya çalışıyor. Bu adam kesinlikle inanılmaz biri.
11: Bu adam bizim yaptığımız bütün emekleri boşa çıkartıyor ve neredeyse bizimle dalga geçiyor. Yeter.
5: Neden oraya gidip Murray ve Julie'yi buraya getirmiyorsun?
11: Güzel, sonunda. Şef Murray bir şef değil, bir dolandırıcı. Ve bu adamın emeklerimizi boşa çıkartmasına izin vermeyeceğim.
6: Ya da önlük ve DVD birlikte $35. Bunlar tek beden ve çok iyiler. Harikalar.
11: Şef Murray merhaba.
6: Merhaba.
11: Yaptığın şeyi bırak. Bırak onu.
6: Tamam,
11: evet,
6: tabii.
11: Evet. Siz dışarı. Kamerayı kapat. Kapat şu kamerayı. Siz dışarı hemen.
9: Görüntüye çıktı.
11: Affedersiniz. Ben buranın sahibiyim ve acil bir işimiz çıktı. Müsaadenizle bu akşamki her şey bizden olacak. Siz benimle
6: gelin. Arthur? Arthur, sadece promo videosuydu.
5: Gelin.
6: Vay canına, sen Charles Stiles.
5: Ben Charles Stiles.
6: Restoran sırları.
13: Neler oluyor?
6: Bu harika. Sizin kanalınıza bir demo göndermiştim.
5: Ama bunu yapmamış olmayı dileyeceksin. İşvereniniz şirketimi aradı çünkü çöp kutularında buldukları organik olmayan yiyeceklerden endişeleniyorlardı. Ve biri onları bu okulda pişiriyordu. Ve aslına bakarsanız bütün gün kameralardan yaptıklarınızı seyrettikten sonra endişelerinde haklı çıktılar. Ve Julie, sen alışverişe gittin. Organik olmayan ürünler alıp onları okula getirdin. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Neden yaptın bunu?
13: Doğru olmadığını hissetmiş olsam da Maria ve Arthur için sorun olmaz mı diye sordum ve olmaz dedi. Çok sinirliyim. Seninle o kadar eğitim yaptıktan sonra.
11: Yapmamalıydın.
13: Bana inanın.
5: Ama endişelenmeleri gereken tek şey okulda organik olmayan yiyeceklerin yapılması değil. Şef Murray, kendi internet videoların için okulun imkanlarını kullanıyorsun. İzin almadan, film ekibi için bir izin alınmadı. Bunu neden yaptın peki?
6: Aslında yer alıyorum. Bu beni bir yıldız yapıyor ve siz de benimle geliyorsunuz. Öyle değil mi?
11: Şöhretini alıp ne istiyorsan yapabilirsin. Ama burası benim okulum. Markamıza yaptığın zarardan haberin yok. Bu işletmeyi kurmak için yıllarca çalıştık ve sorumsuzca davranıyorsun.
6: Bu beni kötü gösteriyor, tamam. Aslında işletmene büyük bir hız kazandırıyorum senin ben.
13: Ne var biliyor musun? Senden usandım. Seni dinlemek istemiyorum. Kovuldun.
6: Şu anda herkesin bana kızgın olduğunu biliyorum ama aslında kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü buradayım ve televizyona çıkıyorum. Eğer beni izleyenler varsa... işte buradayım. Ben büyük şef. Beni bulun.
5: Julie, organik olmayan yiyecekler alman tuhaf gelmedi mi? Çünkü çok iyi biliyorsun, bu okulda sadece organik malzemeler kullanılıyor.
13: Sana inanamıyorum Julie. Konserve gıdalar kullanıyorsunuz ve o tavuklar. Seninle daha önce yaptığımız yiyeceklerin ve tavukların türleri konusundaki konuşmalarımızı çok iyi hatırlıyor olman gerekiyor. Öyle değil mi? Gerçekten üzgünüm. Size daha önce söylemeliydim. Lütfen kovmayın. Bana bir şans daha verin. Bunu istiyor musun?
11: Bunu yarın konuşacağız.
13: Charles, yaptığın şey için teşekkür ederiz.
11: İstediğin zaman ziyaret etmeni istiyoruz. Sana bir şeyler öğretmek isteriz. Sağlıklı yemeklerden öğrenebilirsin.
13: Kesinlikle.
5: Yakında gelebilirim.
14: Kovulduğundan beri Şef Murray, büyük şef adını büyük bir isim yapmakta başarılı olamadı. Aynı zamanda oynadığı rolden dolayı Julie'nin de işine son verildi. Christina ve Maria değerli çalışanlar olmayı sürdürüyorlar. Arthur ve Maria öğrencilerin sadece organik malzemeler kullandığını ve hiçbir öğretmenin yemek akademisinde kendi programlarını çekmediğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorlar.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Aslında beni en çok endişelendiren bizim tarifi başkalarının kullanıyor olması.
2: Miami'nin en iyi burgerini evimde yapmak istiyorum. Ama tarifine ihtiyacım var. Bana vermen mümkün mü acaba?
3: Bak, yemek arabasına yanaşıyor. Araba tanıdık geldi mi?
1: Evet, tüm restoranı tehlikeye atıyor.
3: Elliot, o teslimat arabasını hemen stop ettir.
4: Peki, Charles kontağı kapatıyorum.
3: Benim adım Charles Stiles. 20 yıldan fazla sürede binlerce restoranın dertlerine çare oldum.
5: Bu pis bir hırsız.
6: İndir onu.
7: Kovuldun.
3: İnsanlar beni tanımaya başladı.
0: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
3: Bu nedenle gizli kimliğe bürünüyorum.
8: Ve gelin ne damat.
3: Özel dedektiflerle çalışıyorum.
7: Birkaç fıçıyı işaretledim.
3: Ve son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u gönder. Restoran sırlarındasınız.
8: Evet, sürpriz.
3: Bizi hiç böyle görmediniz.
2: Ne zamandır benden çalıyorsun?
7: Hapse gitmek ister misin?

0: Merhaba.
1: Hey Charles.
2: Merhaba Charles. Nasılsın?
0: Merhaba, ben Charles Stiles. Restoran sırlarından tanıştığımıza sevindim.
2: Michel Sanchez. Namı diğer şefem. Eşim Bella.
0: Bella.
2: Miami Latin House'a hoş geldiniz. Adımız kafa karıştırıyor. Latin House. Latin House dedik çünkü asıl kökenimiz bu. Köklerimiz, eşim Meksikalı. Ben Kübalıyım. Ama burgerlerimizle nam saldık. Geçtiğimiz 4 yılda Güney Florida'nın en iyi burgeri ödüllerini kazandı.
3: Bazı müşterilerimiz öyle sık geliyor ki onlara müdavimlerimiz diyoruz. Onlara duyduğumuz sevgiden dolayı böyle söylüyoruz.
2: Latin House'a gelirseniz tüm burgerlerin babası çılgın aşk burgeriyle siftah yapmalısınız. 250 gramlık burger bu. Provolone, İsviçre ve mozzarella peynirleri var. Elma ağacı kabuğunda tütsülenmiş jambonlu, avokadolu ve Meksika kremalı brioche ekmeğinde. Bir de bizim minik burger tadım tabağımız var. 12 farklı burgerden istediğiniz dördünü tadabiliyorsunuz. Burgerlerimizi tadan başka yere gidince pişman oluyor. İnanın bana.
0: Telefonda konuştuğumuzda burgerlerle ilgili sorun var dediniz. Açıklar mısınız?
2: En büyük endişemiz tarifimizin dışarı sızmış olma ihtimali. Son birkaç haftadır müşterilerimiz bizim burgerlere yemek arabalarında farklı yiyecek etkinliklerinde rastladıklarını söylüyorlar. Oralarda bizim burgerlerden
0: yemişler. Biri sizin tarifi mi çalmış?
2: Taklitlerimiz çıktı. Benzer işler yapmaya çalıştılar. Gurur duyduk ama birebir aynı burger olunca tarif konusu başka, tarif dışarı sızdıysa başka iş. Bu bir bakıma Latin House'un sonu geldi demektir. Gizli tarifim bizim için çok özel. Tüm bileşenlerini birkaç kişi biliyor. Tam olarak 3 kişi. Bizim için öyle önemli ki üretimi restoran dışına, üretim tesisimize taşıdık. Tarifin tamamını bilen hiç kimse yok. Ancak bu sayede tarifimizi korumayı başarabiliyoruz.
0: Böyle fedakarlıklarda bulunarak gizlediğinize göre tarif gerçekten özel herhalde.
2: Bizi biz yapan bu tarif, bizi farklı kılan özellik bu. Neler döndüğünü bilmek istiyoruz.
0: Tamam, şunu sorayım. Depo sorumlunuz kim?
2: Annem Chuchi. Bizim deponun başında. 7 aşamalı yapım sürecini bilen tek kişi odur. Depodaki herkes ona bağlı çalışıyor.
0: Anneniz olduğunu biliyorum ama sonuçta herkese bakmak gerek. İlk ondan başlayalım. Sonuçta bu işe karışmadıysa kesin olarak aklanmış olacak. Ama herkese bakmak lazım.
2: Eğer işin içindeyse felaket olur ama bulmak zorundayız.
0: Annenize bakacağız, tamam. Peki personel içinde en çok kimden şüpheleniyorsunuz acaba?
2: Buna bir süreç olarak bakarsak ürünü depodan alıp getiren sevkiyat kamyonu şoförü Richard var. Bir de Enrique var. Restoranın işletme müdürü.
0: Bakmamız gereken tüm kilit isimleri belirlemişsiniz. Hı hı. Gelip restoranın her yanına gizli kamera ve mikrofon yerleştireceğiz.
2: Tamam.
0: Mekana yerleştireceğimiz teknolojik düzenek yanında en iyi restoran sırları elemanları da kah müşteri kılığında kah eleman olarak restoranda olacak. Bunun yanında özel dedektiflerimden biri araştırma yapacak. Bakalım o neler bulacak.
2: Burgerler bizim hayatımız. Alt tarafı bir tarif ama ailelerimizi bununla geçindiriyoruz.
3: Bu bizim için çok önemli. Bir felakete dönüşmeden sorumluyu yakalamak istiyoruz. Çok
0: büyük
3: önemli.
0: Bir operasyon olacak ama bu meseleyi çözeceğiz.
2: Bize de bu lazım.
0: Evet, kontrol odasına hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz?
2: İnanılmaz.
3: Her şeyi bütünüyle görebiliyorum.
2: Evet, bence de müthiş.
3: Şahane.
0: Dediğim gibi sonraki gün buluştuğumuzda tüm restoranı ve diğer mekanları incelemiş olacağız. Mutfak, yemek salonu, bar bölümü, arkadaki park yeri ve uzaktaki deponuz. Hepsi görülebiliyor. Nerede, hangi çalışan veya müşteri olursa olsun gözümüz üstünde. Neler oluyor anlayacağız.
2: Teşekkür ederiz.
0: Gelin şimdi sizin restorana bir göz atalım. İşler nasıl gidiyor görelim.
2: Harika olur.
0: Bana şuradaki müdürünüzden söz edin.
2: O Enrique. 3 yıldır bizimle çalışıyor. Güvenilir bir dosttur. Restoranda işler nasıl gidiyor merak etmeden iş kısmına odaklanmamızı sağladı. Onun gibi çalışanlar büyümemizi sağladı.
0: Harika. Sevkiyat şoförünü anlatın.
2: Evet, o Richard. Birkaç yıldır şoför olarak çalışıyor. Dakiktir. İşten kaytarmaz ve sorumlu davranır. Görev tanımına uygun davranır.
0: Gelin şimdi deponuza bakalım. Orada neler oluyor?
2: Tamam, hadi bakalım.
0: Oradaki senin annen sanırım, öyle değil mi?
2: Evet, annem bizim için tüm işin temel direği. Latin House'un hem kalbi hem ruhu. Yani annemin markamıza zarar verecek ya da ürünümüzün kalitesini düşürecek bir şey yaptığını görmek Latin House için ağır sonuçlar doğurur.
0: Bizim tezgahtan önce Elliot biraz ön araştırma yaptı. Dilerseniz çağırayım. Bulduklarını bizimle paylaşsın.
2: Harika olur.
0: Elliot, hadi kontrol odasına gel. Merhaba Elliot, bunlar Michel ve Bella, iş yeri sahipleri.
1: Tanıştığımıza sevindim.
0: Neler bulduğunu anlat bize.
1: Charles'ın direktifiyle restoranın biraz uzağındaki deponuzu izlemeye aldım. Sıra dışı bir şey var mı diye baktım. İzleme sırasında videoya bir şey takıldı. Bunu görmek isteyeceksiniz. Arkanızı döner misiniz?
0: Buradaki hanımı tanımışsınızdır.
2: Evet tabii, benim annem.
1: Videodaki diğer hanımı da tanıdınız mı?
2: Evet evet, o da Katie, annemin yakın arkadaşı.
1: Annenizin yakın arkadaşı Katie'ye ne verdiğine bakar mısınız?
3: Bir tepsi burgere benziyor.
0: Tarif dışarı sızıyor diyordunuz. Anneniz 50 burgeri eliyle verdi.
2: Bir dakika, bu nasıl iştir böyle? Çok şaşırdım. Çok şaşırdım.
0: Arkadaşına burgeri tepsiyle verdiğine göre başka şeyler de olabilir değil mi?
2: Vay canına. Bu inanılmaz.
0: Elliot, her zamanki gibi iyi iş çıkardın. Lütfen beklemede kal. Sana ihtiyacımız olabilir.
1: Tabii ki Charles.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Sevindim. Teşekkür ederiz.
0: Bunu izlemek biraz olsun moralinizi bozmuş olabilir. Bunu yapan anneniz sonuçta.
2: Şu an şoktayım. Gerçekten çok
0: masum
2: şaşkın.
0: Bir nedeni olabilir ama bana şüpheli göründü.
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiç mantıklı gelmiyor.
0: Ne yazık ki şu an için annenizi şüpheliler listesine alıyoruz. Çünkü bir arkadaşına bu kadar burger vermesinin bir açıklaması yok.
2: Nedenini öğrenmeliyiz.
0: Geçen gün size restoran sırları çalışanını deponuza bir stajyer olarak yerleştireceğimi söylemiştim. Monitöre bakarsanız restoran sırları çalışanı Estefani'yi yeni stajyer çalışan olarak deponuza yerleştirmiş olduğumuzu göreceksiniz. Bakalım neler var.
2: Aslını öğrenelim.
4: Depo çalışanları dilimizi bilmiyor. Neyse ki doğma büyüme Miami'liyim ve İspanyolcam mükemmeldir. Benim için burger üretim aşamalarına sızmak ve dikkat çekmeden bilgi toplamak tam bir çocuk oyuncağı.
5: Burası soğutucu.
4: Tamam.
5: Sebze ve yiyecekleri eşit aralıklarla oraya yerleştiriyoruz.
4: Tamam, anladım.
5: Buzdolabı gibi düşün. Yiyecekleri sabit 5 derecede tutuyor. Sebzeler ve diğer yiyecekler için. Sonuçta dondurmuyor.
0: Görünüşe göre Chuchi Estefani'ye depoyu gezdiriyor. Peki ona eğitim sırasında ne öğretecek acaba?
2: Şu an ona tek tek üretim aşamalarını gösteriyor. Ham malzemeden son haline kadar. Bir çeşit üretim bandı gibi. Bilerek öyle yaptık. Kimse tüm aşamaları tam olarak öğrenemesin.
0: Bu çok mantıklı. Gizli tarifinizi gizli tutmanın en iyi yolu.
2: Kesinlikle.
4: Bana nerede ihtiyaç var? Nerede çalışacağım?
5: Şimdilik burada başlarsın. Herkesi en kolay istasyonda başlatıyoruz. Sebzeler ve peynirden. Miguel misket limon sıkar. Maria jambona bakar. Etin baharatını sadece Kenya, Suri ve ben biliriz. Her eleman her şeyi bilmez.
0: Estefani, Chuchi'yi burgerin özel bileşeni ne diye sıkıştır.
4: Burger tarifini kim biliyor?
5: Hiç kimse bilmez.
4: Sır mı yani?
5: Öyle. Sadece oğlum ve ben biliriz.
4: Yani istesem de tarifi bana vermez misin?
5: Hayır. Hayır, vermem.
0: Duymak istediğiniz de buydu.
5: Kesinlikle.
4: Niye peki?
5: En iyi burgeri biz yapıyoruz. Herkes gelip burada yiyor. Öyle kalmasını istiyorum. Buradan dışarı çıkmasın. Başkaları burgerimi yapmasın. Yaparsa hiçbir özelliğim kalmaz.
4: Vay canına. Gerçekten akıllıca.
0: Onun özel tarifinizin dışarı sızmasıyla uzaktan yakından bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. O da sızdıysa tabii.
2: İstediğimiz buydu işte.
0: Arkadaşına bir tepsi burger vermesini nasıl açıklayacak bilemiyorum. Biz izlemeye devam edelim. Bir ipucu yakalarsak oradan yürürüz. Şuraya bakalım deponuza. Sevkiyat arabanız geliyor.
2: Evet, o Richard. Vaktinde geldi. Hiç şaşmıyorum.
0: Çünkü asıl sorunlarınızdan biri ürünlerinizin ortadan kaybolması. Sevkiyat arabasına gizli ekipman döşedik. Gizli kamera var. Şoförünüz neler yapıyor göreceğiz.
2: Evet. Bu noktada yanaşıyor, arkayı açıyor, günlük siparişleri teslim ediyor. Tüm proteinler, menüde kullandığımız her şey yüklenip saat 12 olmadan restorana teslim edilmiş oluyor.
0: Peki ya çok yoğun bir günse, o zaman nasıl oluyor?
2: Aslında çoğu zaman günde 2-3 sevkiyat yapmak gerekiyor.
0: Evet, anladım. Orada yüklenmekte olan 5 tepsi görüyorum.
2: Tepsi başı 50 burger.
0: Yani 250 burger restorana gitmeye hazır. Doğru. Biraz fazla değil mi?
2: Miami'nin en iyi burgeri bizde. Bayağı gidiyor tabii.
0: Sevkiyat aracı yüklendi ve Latin House'a doğru yola çıkıyor.
2: Evet.
0: Richard restoranın yolunu tutmuşken fırsattan istifade müdür Enrique sizin gizli tarifi öğrenmiş mi ve satmaya yanaşır mı öğrenmeye çalışacağız.
3: Görelim bakalım.
0: Şu tarafa bakar mısınız? Restoran sırları çalışanı Jamie orada. Şu an Enric'le konuşuyor. Burgeriniz de doğrudan haşır neşir olmasa da sizin restorandaki yetkiliniz. Zaman içinde ne çok bilgi toparlayacağını bilseniz şaşarsınız.
2: Bakalım ne diyecek?
6: Bu burgerlerin özel ve farklı bir tarifi varmış galiba, ha?
7: Evet, doğrudur.

0: Evet, bugünlere o tarif sayesinde geldik.
1: Ben de yemek yaparım. He, bu işe evet. ciddiye eğilmek istiyorum. He. Miami'deki en güzel burgerleri evde de yapmak istiyorum. Malzemeleri bilmem lazım. Yani tarif lazım. Bu tarifi sizden alabilir miyim?
0: Size söylersem sizi öldürmem gerekir. Bu iş bu kadar ciddi yani.
2: Jamie, ona tarif için rüşvet öner. Bakalım oltaya gelecek mi?
1: Tamam, bak sen mert birisin anlıyorum. Ben de öyleyim. Demem o ki dünya neyle döner biliyorum. Al. Al, bunu şimdi al.
0: Yok, sağ ol.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
9: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Malzeme öğrenmek istiyorum. Yani tarif lazım. Al.
16: Yok.
15: Bu senin.
16: Yok, sağ olun. Hayır. Hayır.
15: Yok, lütfen lütfen.
16: Bakın abi, tarifi bilsem verirdim ama üretimdeki arkadaşlar bile tarifi tam olarak öğrenmesinler diye birbirine uzak istasyonlarda çalışıyor. Tamamını kimse bilmiyor. Gerçekten diyorum.
15: Bak dinle, tamam, saygı duyarım.
16: Ayaklarınıza sağlık. Ederim. Teşekkür ederim.
15: Harika.
16: İyi günler. İyi günler.
17: Ol, görünüşe göre size. Müdürünüz Enrique gizli tarifi bilmiyor ve bilse bile satmaya hiç niyeti yok. Yani bu noktada onu şüpheliler listesinden çıkarabiliriz.
18: Evet, kesinlikle. İstediğimiz de buydu işte.
17: Arka sokak monitörüne bakıyorum. Sizin sevkiyat arabası Latin House'a geldi.
18: Evet, tam vaktinde.
17: Durun bir dakika. Burada sadece 3 tepsi burger var. 5 tepsi yüklemedi mi?
18: Diğer ikisi nerede peki?
19: Bilmiyorum.
17: Bakalım o 2 tepsi bir yerden çıkacak mı acaba?
18: Bir dakika, o 2 tepsi
17: nerede? Sevkiyat arabasındaki gizli kamerayı bir geriye saralım da bir yerlerde durmuş mu bakalım. Evet.
18: İyi fikir.
17: Çocuklar, sevkiyat arabası videosunu geri sarın. Bir bakalım. İşte orada.
18: Orada.
17: Tamam çocuklar, durdurun. Oynatın. Richard durdu. Sizin sevkiyat arabasından iniyor. Richard restoranla depo arasında bir yerde duracak mıydı?
18: Hayır, durmayacaktı. Başka teslimat noktamız yok. Doğrudan depo, restoran, depo çalışır.
17: Sizin kayıp 2 tepsi burger kapıdan çıktı.
19: Gözlerime inanamıyorum.
17: Ne yazık ki bu kamera açısından o 2 tepsiyi nereye götürdüğünü göremiyoruz. Ama 100 burgeriniz el değiştirdi. Asıl soru şu, nereye gittiler? Çünkü evet, belli ki başka yere teslim edildi. Sizden ricam Enrique'yi arayıp 3 tepsi daha burger siparişi vermesini söylemek. Bu sefer Elliot'tan sevkiyat kamyonunu takip etmesini isteyeceğim.
19: Evet, bu harika bir fikir.
16: Alo.
18: Hey. Merhaba Enrique. Nasılsın? Ben şöyle...
16: İyiyim, iyiyim. Burası çok kalabalık. Bayağı kalabalık.
18: Baksana, bu akşam parti rezervasyonu var. Rica etsem depoyu arayıp 3 tepsi tadımlık burger ister misin? Olur mu?
16: Olur tabii.
18: Hemen iste. Sağ ol.
16: Hoşça kal.
17: Bu kısmı tamam. Şimdi Enrique'nin depoyu arayıp annenize yapacağı görüşmeyi dinleyelim.
14: Alo.
16: Merhaba Chuchi. Ne haber? Burası şu an çok yoğun.
14: Daha fazla burger mi gerekiyor?
16: Evet. 5 tepsi tadımlık yollar mısın buraya?
18: Nasıl ya? Enrique niye annemden 5 tepsi burger istedi ki? Biz 3 dedik.
17: Evet, 150 burgerde 250 oldu.
16: Bana bir iyilik yap. Depoya gidip tadımlıklardan 5 tepsi daha getirir misin, olur mu?
17: Şimdi mi?
16: Evet, hemen gel.
18: Niye 5 tepsi sipariş etsin ki?
17: Neyse ki sevkiyat kamyonunun kamerasıyla yetinmedik. Özel dedektifim Elliot'ı araca GPS takıp blokaj düzeneği yerleştirdik. Yani ortada bir ihanet düzeni varsa aracı anında kilitleyebileceğiz. Bulunduğu yerde kalacak.
14: Güzel.
20: Evet, Charles Hedef Latin House'dan ayrılıyor. Onu takip edeceğim.
17: Şüpheli bir durumla karşılaşırsak Elliot aracın motorunu bilgisayardan devre dışı bırakacak. Gerekirse de kilitleyecek.
18: Çok iyi.
14: Harika.
17: Evet, Richard depoya ulaştı.
18: İşin aslını öğrenelim.
17: Buradan araca 5 tepsi yükleniyor. Asıl soru şu, 5 tepsinin 5'i de restorana varacak mı?
18: Evet, bakalım neler olacak.
17: Pekala, Richard yüklemeyi tamamladı ve Latin House'un yolunu tuttu. Depodan ayrılıyor.
20: Peşindeyim.
17: Bakalım bu burgerler nereye gidecek?
20: Evet Charles, aracı restorana yakın bir yerde bir park alanına çekiyor.
17: Baksana, bir yemek arabasına yanaşıyor. Arabayı tanıyor
18: evet,
17: musunuz?
18: Evet, bu.
17: Şuraya bakın. Sizin iki tepsi burgeri ne yapıyor? Baksanıza. Evet. Doğruca o yemek arabasına götürüyor.
18: Bu yapılır mı? O bizim rakibimiz.
17: Para alışverişi de oldu. İnanılır gibi değil. Richard burgerleri yemek arabasına sattı. Gördünüz değil mi?
18: Tüm restoranı tehlikeye atıyor.
17: Elliot, aracın motorunu bloke et.
20: Tamamdır Charles, hallediyorum. Kontağı kilitliyorum.
17: Şimdi sizden ricam, Chuchi'yi arayıp restorana davet edin. Olan biteni etraflıca anlatalım. Bu arada siz de gidip Enrique'yi buraya getirin. Michelle sevkiyat arabasına gider misiniz? Richard'ı kolundan tuttuğunuz gibi getirin. Araç stop etti.
19: Chuchi, ben Bella. Hemen restorana gelebilir misin lütfen?
14: Tamam Bella, görüşürüz.
19: Oldu, burada görüşürüz. Teşekkür ederim.
14: Görüşürüz Bella.
17: Harika.
18: Utanmıyor musun? Bu heriften almayın. Bildiğin hırsız bu. Hırsızsın sen. İn o arabadan. Gidiyoruz. Hadi. Ailem seni işe aldı. Sana güvenmişti.
19: Seninle konuşmam gerek. Gel
16: olur,
19: hemen.
16: Olur, tamam. Sakin. Geliyorum.
19: Benimle gel. Chuchi, benimle gel lütfen.
14: Neler oluyor Böyle Bella?
19: Gel.
14: Ne oluyor?
19: Hadi. İçeri girin.
14: Dur bir dakika, orada dur. Restorana gel dedin, sonra kafayı sıyırdın. Mesele ne, ben de bir bakayım. Neler oluyor burada?
17: Merhaba, tamam. Merhaba. Buyurun.
18: Hiç endişelenme, her şeyi anlatacağız. Hadi gel, içeri gir.
16: Bu ne böyle?
18: Hadi.
16: Ne çeviriyorsunuz
14: bu
16: burada?
14: Bu da ne böyle? Burada ne oluyor, söyler misiniz?
18: Anne, bir sakin ol. Her şeyi anlatacağım. Sakin ol, tamam mı?
17: İşverenleriniz Michael ve Bella bizi aradı ve gizli tariflerinin ve burgerlerinin dışarı sızdığından endişeleniyorlardı. Sizi burgerleri rakip bir yemek arabasına satarken seyrettik.
21: Hayır. Sevkiyat arabası bozuldu. O yüzden oradan ayrılamadım.
17: Arkanı dön de şu panoya bak. Elliot benim için çalışan özel bir dedektif. Senin sevkiyat aracına GPS blokaj sistemini yerleştirmesini ben istedim. Oradan o yüzden ayrılmadın.
14: Bu ne rezalet Bella? Bu nasıl bir saçmalık Michael?
18: Bu ikisi bizden çalıyor.
14: Şurada ikinizin yanında duruyorum. Bizden çaldın ha, cehenneme kadar yolun var. Yıkıl karşımdan. Bunca yıl deliler gibi çalıştım. Biri kanımızı emsin diyemiş. Artık bizimle çalışamazlar. Bitti, anlıyor musunuz? Bitti.
18: Aferin size. Ondan çalıyorsunuz, benden çalıyorsunuz. Bu bizim hayatımız. Varımızı yoğumuzu bu restorana yatırdık biz.
19: Saygısızlar.
16: Tarifini kimseye vermedim. Asla.
18: Ama burgerlerimi verdin.
16: Durumu açıklamaya fırsat bile vermedi. Chuchi bize fena parladı.
14: Sen nasıl anne annenden şüphe edersin. Seni doğuran anneyim ben. Bu hırsızlarla beni nasıl bir tutabiliyorsun Michael?
18: Biz burada kamera görüntülerinde ilk seni gördük. Bir tepsi hamburgeri kendi ellerinle verdin.
14: Kilise pikniğine bağış yaptım. Orada gördüğün hanım kilisede görevli.
18: Ah Charles, şu işe bak. O bir tepsi burgeri kilise pikniği için.
17: Lütfen annenize benim yüzümden burada olduğunu söyleyin. Yanlış
18: bilmeniz
17: anlamasın.
18: Bilmeniz yok ki bu sorunu kendisine ilk açtığımızda herkesi izlemek gerek. Herkesi izleyelim diyen kendisiydi anne.
17: Ne dediğini öğrenebilir miyim?
18: Yok yok, istemezsin. Özür dilerim anne.
1: Müdür Enrique kovulduktan sonra o bölgeden taşındı. Richard da kendine yeni bir iş buldu. Michelle ve Bella ise hala kendisini şüpheli gördükleri için Chuchi'den aralıksız özür diliyorlar. Ve bundan böyle ödüllü burgerlerimizi sadece ve sadece Latin House'da bulabilirsiniz diyorlar.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Servis geldi. Çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
22: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
24: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
26: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Her klasik araç...
4: Tamam bak, çalışıyor mu?
3: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Evet.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Porsche 911'in çirkin kardeşi mi yoksa bir meleğin yüzü mü? Bu araba tam anlamıyla Mike'a aitim diyor.
1: Evet öyle.
0: Arabanın kapısında Mike yazıyor. Arabamız Volkswagen Fastback. Ve yalnızca 70'lerin bir ikonu değil. Bu araba zamanın üst model Volkswagen'lerinden.
2: Bu araba 3 kasa tipinin en iyisi olmalı.
0: Bu doğru. Bu aralar orijinalliğin fiyatı yüksek. Bu araba doğru yıla ve doğru modele sahip. Bu aralar herkes bu arabayı istiyor. Bayıldım doğrusu.
2: Parçam bozulmuş.
0: Kâr etmek istiyorsak mekanik anlamda küçük mucizelere ihtiyacımız var.
2: Bu yeniliğin habercisi.
0: Bu arabayı her kim bulduysa...
2: Tam anlamıyla bir dahi.
0: Avrupa klasiklerinin hayranı olduğumu herkes bilir. Ve yıllardır arayıp bulamadığım bir araba var. Ve bu arabanın markası Volkswagen. Ve modeli de W Fastback. Fastback, Volkswagen'in satışlarının çok iyi olduğu bir dönemde çıktı. O zamanlar dünyanın her yerinde milyonlarca araba satıyorlardı. O zamanlar en çok sattıkları araba Vosvos'u. Ama Volkswagen daha üst kesime hitap eden orta fiyatlı bir araba üretmek istiyordu ve 3 tane ürettiler. Notchback, Squareback ve Fastback. Bana göre Fastback aralarındaki en çekici araba. İlanda fiyat 7000 dolardı ama benim asıl ilgimi çeken bu arabanın 70'lerden gelmesi ve %90 orijinal halde olması. Ve bu gerçekten benim ilgimi çekti. Çünkü ben üzerinde yıllardır verdiği lekeler olan arabaları ve bana para kazandıracak arabaları severim. Ve bu aralar orijinallik gerçekten para kazandırıyor. Hunter bu sokakta bir yerde yaşıyor. Evini önündeki arabadan tanıyacağımı söyledi. Evet, birazdan bulacağım. Buralarda bir yerde. Bana öyle demişti. Evet, işte. Sanırım şurada. Mükemmel. Şuna bir bakın. Mükemmel görünüyor değil mi? Sen Hunter olmalısın.
1: Evet.
0: Nasılsın? Ben Mike.
1: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Bu da ilginç görünüyor. Bu araba da ne?
1: 1963 model bir araç. Üzerinde 6000'lik motor var.
0: Bir şu arabaya bak, bir de şuna bak. Bu araba harika. Bu araba tam anlamıyla Mike'a ait.
1: Evet öyle.
0: Gerçekten öyle. Kapısında Mike yazıyor.
1: Bu benim de ikinci ismim.
0: Bunu sen mi yazdın?
1: Bana Mike derler.
0: Arabaya bir göz atalım. Hazır kapının yanındayken içeri bir göz atalım. Öncelikle koltukları ve kapıların iç kısmını değiştirdiğini görüyorum.
1: Baştan döşemem gerekti. Orijinallerini değiştirdim.
0: Bana bir şeyi açıklaman gerekiyor çünkü gerçekten nedenini anlamadım. O vites kolu neden böyle? Neden göz hizasına gelecek kadar uzun yaptırdın?
1: Böyle vites değiştirmek bana daha kolay geliyor.
0: Tır şoförleri gibi itip çekmen yeterli.
1: Böyle çok kolay.
0: Şimdi de motora bir bakalım. Oo Hunter, şuna bir bak. Buna gerçekten emek harcamışsın.
1: Çift karbüratörlüydü ama düzgün çalışmıyordu. Ben de dostum Tim Seat'e götürdüm. O da stroker kiti taktı. Bana uzun bloklu halini verdi, ben de yerleştirdim. Çift karbüratörü Weber'la kullanmaya

0: başladım. Alternatörü değiştirdim. Ayrıca sonrasında elektrikli marş taktım.
1: Bu araba 1600'lük motoruyla fabrikadan çıktığında 54-55 beygire sahiptir. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet, o civar.
1: 36. Evet, eminim bu o rakamın iki katıdır.
0: Evet, 110 beygir.
1: Güzel. Ayrıca içi de epey iyi durumda. Pas yok, çürük yok, kaza hasarı yok. İyi durumda ve orijinal. Bu araba beni sevindirmeye başladı. Evet, geri kalanına bakalım. Gövdenin yan kısımları gayet iyi değil mi? Öyle görünüyor.
0: Elbette.
1: Hadi şu ön kısmını açalım. İyice bir göz atalım. Evet, aç bakalım. Pas yok, çürük yok, kaza hasarı yok.
0: Evet,
1: hasar yok.
0: Hasar
1: yok, ha? Güzel, beğendim. Sürüşü de göründüğü kadar iyi mi emin olmam gerekiyor.
0: Evet.
1: Test sürüşüne çıkarmamda bir sakınca var mı?
0: Tabii ki sürebilirsin.
1: Teşekkür ederim. Bu arabaların ne kadar iyi olduklarını unutmuşum. Bu arabalar Volkswagen'in üst sınıf arabaları. Bu arabayla planladıkları Amerika'nın orta sınıf araba pazarına girebilmek, insanlardan biraz daha para koparabilmek ve kalitelerini gösterebilmekti. Ve şunu söyleyebilirim ki nesiller sonra bile bu araba hala çok iyi. Beni yanlış anlamayın. Yeni arabaları ve yeni özellikleri seviyorum. Ama eski bir arabanın direksiyonuna geçtiğinizdeki hissi hiçbiri vermiyor. Bu arabalar dijitalden çok analog bir hisse sahip. Hunter bu araba üzerinde biraz çalışmış ve gerçekten çok iyi geliştirmiş. Ama sonuna kadar geliştirmemiş. Örneğin iç kısmı. Bazı kısımları değiştirmiş ama kalan kısımları fabrika çıkışı. Dış kısmı çoğunlukla orijinal. Ve bu aralar orijinallikte çok para var. Volkswagen 1961 ve 1973 arasında bu arabadan 500.000 kadar sattı. Bu kötü bir rakam değil. Ayrıca aracın tipini de birazcık değiştirdiler. Bu Amerikan versiyonu. Bu versiyonun ön kısmı biraz daha uzun ve arka kısmı biraz daha tombul. Bu Amerika pazarında epey sevildi. Bu araba satışa çıktığında $2,339'dı. Bu da yaklaşık 1500 İngiliz sterlini yapar. Hunter bu fiyatın 3 katını istiyor ve buradan anlaşıldığı gibi bu araba bir klasik. Kendinize klasik bir araba alıp ona iyi bakarsanız ileriki yıllarda yatırımınızı 3'e katlayabilirsiniz. Kolaylıkla bunu yapabilirsiniz. Bu araba normalde 1.6'lık motora sahip. Şanzımana Hunter bizim için epey emek harcamış. Motoru değiştirip 1955'lik yani neredeyse 2.0'lık bir motor takmış. Vitesi düşüreyim de bir sesini dinleyin isterseniz. Nasıl? Çok iyi değil mi? Sesi gerçekten harika. Bir şey gerçekten tuhaf. Arabanın görünüşünü beğendim. Alçaltması da iyi ama biraz fazla alçaltmış. Yükseltebilir miyiz acaba? Fabrika ayarlarına dönmek istemiyorum. Biraz alçak olsun. Ama bu kadar alçak değil. Bu şekilde sürüş zevkini biraz azaltıyor. Sonuç olarak bence bu gerçekten iyi bir araba. Bu arabayı dönüştürmek için neler yapabiliriz? İlk olarak süspansiyon ve vites kolunu değiştirmek istiyorum. Arabanın tipini çok fazla değiştirmek istemiyorum. Çünkü yaşını güzel bir şekilde sergiliyor. Ve gördüğünüz gibi arabada ismim yazıyor. Ve bence bu arabayı satın almalıyım.
0: Test sürüşü nasıl?
1: Sana dürüst olacağım. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Arabaya harcadığın emeği görebiliyorum. Motor harika durumda ve gayet güçlü. Ufak tefek garip parçaları var. Örneğin vites kolu. Ayrıca süspansiyon sürüşü biraz sarsıntılı hale getiriyor. Ama bunlar konusunda gayet dürüstsün. Ve bunları bana telefonda da söylemiştin. Evet, şimdi fiyata gelelim. Alıcı olduğum kesin. Fiyat ne olur?
0: Harcadığım bunca emekten sonra 7000'de ısrarcıyım.
1: Dürüst olmak gerekirse bu araba için 7000 gerçekten iyi bir fiyat. Tamam mı? Öyleyse anlaştık. El sıkışalım. Sen $7,000, ben de bir Fastback'in sahibi oldum. Bundan çok memnunum.
0: Rica ederim.
1: $7,000. 5000 İngiliz sterlinin birazcık üzerinde. 1970 model ve bu durumdaki Fastback için bence çok uygun bir fiyat. Şimdi bu arabayı Ente sunmaktan zevk alacağım. Birazdan görüşürüz.

0: Evet, bir fastback.
1: Beğendin mi?
0: Tipine bayıldım. Bütün üç kasaların içerisinde bu en iyisi olmalı. Diğerlerinden biri notchback'ti. Diğeri de...
1: Squareback.
0: Squareback. Aynen öyle. Kesinlikle.
1: Rengini beğendin mi?
0: Rengine bayıldım.
1: Öyleyse kıymayalım. Bu rengin 1970'ten fabrika çıkışı rengi olması gerçekten inanılmaz.
0: Gerçekten çok iyi. Bir de motor bloğuna bakalım.
1: Bunu seveceğine eminim. İçerisi epey geniş ve bayağı derli tutlu. Farklı bir karbüratör sistemi var. Şanzımanı yapılmış. Motor bloğu üzerinde epey emek harcanmış.
0: Evet, benzin kokuyor.
1: Evet, biraz benzin sızıntısı var. Onun üzerinde çalışabilirsin ama bunun dışında burada düzeltilebilecek çok şey yok. 1970 model ve bu iyi bir şey. Çünkü herkesin sevdiği o uzun buruna sahip.
0: Biraz alçak,
1: evet,
0: öyle değil mi?
1: Aşırı alçak.
0: Ama bu arabada eski model süspansiyonlar var ve değiştirmek için para harcamamıza gerek yok. İçi nasıl peki?
1: Dürüst olmak gerekirse içi biraz kötü durumda çünkü kapı kolu çalışmıyor.
0: Amma da darmış.
1: Gerçekten dar, öyle değil mi? Ne düşünüyorsun?
0: Yırtık pırtık değil mi?
1: Yırtık pırtık demenin nedeni koltukların döşemelerinin yırtık olması, biliyorum. Farkındayım. Tamam. Tamam
0: dostum. Bu da ne böyle?
1: Biliyorum. Bunu niye takmış hiçbir fikrim yok. İnsan bunu arabasına neden yapar bilmiyorum. Bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Tavan döşemesini ve diğer ufak tefek parçaları değiştirmen gerekecek. Ama bunların dışında çok sağlam bir araba.
0: Evet. Tamam. Ne kadar aldın?
1: $7,000 verdim. £5,000 ediyor.
0: Sence de bu biraz fazla değil mi?
1: Hiç de değil. Bugünlerde Squareback'lerin fiyatı ne kadar biliyor musun?
0: Ha, bildiğimi söyleyemem.
1: Yükselişteler. Ayrıca bu bir fastback. Doğru model ve doğru kasaya sahip. Ve Kaliforniya'dayız. Bu arabanın milyonlarca alıcısı olacaktır. Mükemmel bir plaj aracı. Tek yapmamız gereken doğru parçaları seçmek ve iyi para kazanacağız. Hem de biraz eğleneceğiz. Benim satış yeteneklerimi, inancımı yitirdin mi yoksa?
0: Henüz değil. Sen koltukları hallet öyleyse.
1: Anlaştık. Öyleyse ben de koltukları halledeyim.

0: Volkswagen 3 kasa. Bu arabaya 3 kasa dediler çünkü bu ürettikleri 3. arabaydı. Bu dahice ismi verirken çok basit düşünmüşler. Herkesin bildiği gibi Volkswagen 1930'larda Vosvos'la başladı. Ardından Transporter geldi. Kampçı tipi bir kamyon yani. Ardından da işte bu gördüğünüz 3 kasa geldi. Bu model 3 farklı şekilde satıldı. İlki notchback, sedandı. Öbürü squareback. Geniş ve ağır görünümlüydü. Sonuncusu işte bu, fastback. Şüphesiz en iyi görünümlü olan da bu. Dürüst olmak gerekirse Mike iyi bir araba satın almış. Ama mükemmel değil. İşe koyulup yağ batmadan önce ilk olarak güvenliği düşünmeliyim ve burada gerçekten ağır bir benzin kokusu var. Volkswagen'lerin böyle bir ünü var. Gözlerinizi bağlasanız da bir Volkswagen'de oturduğunuzu anlarsınız. Tabii Volkswagen sahiplerine göre bu arabanın tuzu biberidir. Ama bu arabada tuz ve biber biraz fazla gibi. Ve bahsettiğim şey kesinlikle tuz ve biber değil. Bahsettiğim şey petrol kokusu. Ve işiniz benzinle alakalıysa her zaman bataryayı sökün.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Maret dana kavurmanın kilosu 995 lira. 1 kilo et tat dondurulmuş dana kıyma 645 lira. Ucuz.
7: Bambaşka tadı, her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedi.
10: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
17: basit. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
20: Bu ne böyle?
21: Böyle olmaması gerekiyor.
19: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Hansi'den vazgeçemem.
19: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
19: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
19: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Bu arabanın altına ilk bakışım ve burada çok fazla petrol gördüğümü söyleyebilirim. Bu arabanın benzin sistemi diğer arabalardan biraz farklı. Arabanın deposu önde ve arkadaki motoru bu boruyla besliyor. Birileri buraya atıkları filtrelemek için ara benzin filtresi takmış. Boru şasi içindeki delik boyunca bu şekilde ilerliyor. Ve buradan çıkıp işte bu gördüğünüz depoyla birleşiyor. Buraya çok fazla benzin sıçramış ve nedeni tabii ki belli. Kesinlikle sızıntıdan dolayı. Tamire başlamadan önce içerisindeki benzini boşaltmam gerek. Benzin boşaltma işlemi doğru yapılmalı. Direkt olarak doğru tip bir konteynere boşaltılmalı. Açık bir petrol konteyneri ortada dolaşsın istemem. Bu ventilatör de oluşan buharı dışarı üflüyor. Söylememe gerek yok. Alev ya da kaynak da yok. Depoyu boşalttık ama unutmayın tamamen boş değil. İçi hala benzinin gazıyla dolu ve bu da çok tehlikelidir. Bunu zor yoldan öğrenen birkaç kişi tanıyorum. Bu bağlantı noktasının içinde sanırım bir lif var gibi ve ben onun kırıldığını düşünüyorum. Bu kötü haber demek. Yenisiyle değiştirmeden önce iyice bir temizlemek gerekiyor. Ve temizledikten sonra sorunu daha iyi görebiliyorum. İşte bu pulun şu çürümüş parçaya bağlı olması gerekiyordu. Bu ikilinin ilk savunma hattı olması gerekiyordu. Bu parça tabii ki çöpe gidiyor. Ve iyice açarsam görebilirsiniz ki bu kırmızı pul bozulmuş ve kullanılamaz hale gelmiş. Eskisini kazıyıp çıkartmam gerekiyor. Şu bıçağı arasına sokabilirsem işte böyle çıkacak. İşte burada yeni bir pulum daha var. Sanırım tam oturdu. Bu buna giriyor ve bu elimde de yeni bir pullu filtre elemanı var. Ve iyice sıkarsam bu somunun içinde dağılacak ve mühürlenecektir. Kısacası sızıntıyı çözdük. Bu basit bir çözümdü ama içimden bir ses arabanın içindeki kokunun nedeninin bu olmadığını söylüyor. Arabanın dizaynı benzin deposuna ulaşmayı epey kolaylaştırıyor. Görünüşe bakılırsa bir ara birileri bu arabanın deposunu komple değiştirmiş. Korozyon ya da delik yok. Benzin genelde bu ortadaki delikten kaçıyor. Ve buranın biraz ıslak olduğunu görebiliyorum. Evet, kenarlarından taşıyor. Açıkça görünüyor ki şu elektrik bağlantısı yüzünden. Gereğinden fazla oynuyor. Bu parçanın bozulmuş. Değişmesi gerek. İşin içine benzin ve elektrik girmesi beni biraz rahatsız ediyor. Ayrıca bütün parçayı değiştirmek yalnızca 32 dolar. Bu 25 pound demek. O yüzden değiştiriyorum. Bunu sökünce içindeki tüm parçalar çıkmalı. Çıktı da. Şu orta direğe bağlı. Aşağı yukarı hareket eden mantarı görebiliyorsunuz değil mi? Bu mantarın iki tarafında da gergiteli var. Ve bu da ucu buraya yönlendiren bir çevrim oluşturuyor. Benzin seviyesi değiştikçe bunun sayesinde benzin göstergesi değişiyor. Yani eğer bu seviyedeyse arabama benzin doldurmam gerekiyor. Ve benzin seviyesi azaldıkça böyle ilerliyor. Ve bana benzin seviyesini gösteriyor. Gerçekten çok zekice bir tasarım diyebiliriz buna. Hoşuma gitti. Harika. İyi haber. Bu parçayı bulmak çok kolay. Ama yeni olan da bu contayı görüyorsunuz. Bunun sayesinde benzinimiz deponun içinde kalıyor. O yüzden bunu kullanmamız gerekecek. Bakalım oturacak mı? Biraz da derli toplu hale getirirsek İşlem tamam. Şimdi sıra ön tarafta. Arka tarafta yarım saat harcadım ve bayağı sızdırıyordu. Ha, bayıldım. Bu eski Volkswagen'lerde basit ve sağlam bir mühendislik var. Ve erişim gerçekten çok kolay. Sızıntının nereden gelebileceğine dair bir fikrim var. Ve bence haklıyım da. Bu gördüğünüz külbütör kapakları. Buradan yağ boşaltmam gerekiyor. Valve kapakları sabit bir şekilde bu çubuğa bağlı. İç içe geçiyor
ve bağlı kalıyor. Ortada vida falan yok. Bu arabanın zamanında valf ayarlarını evde kendiniz yapmanız gerekiyordu. Eskiden insanlar, yani bu arabanın modeli zamanlarında, garajlarında yapıyorlardı. Hafta sonları, bilirsiniz işte. Bu motor dizaynında bu valf kapağı yanda şu şekilde duruyor. Tamamen yağla dolu olduğunu düşünürseniz yağ bu alt kısımda duruyor. Ve doğal olarak buradan sızıntı yapıyor. Bu contalarla mühürlü ve contalar çok elverişlidir. Ama bu contaların bir ömrü var. Ve zamanla esnekliklerini kaybediyorlar. Ve mühür kayboluyor. Gördüğünüz gibi çok gevrek ve hemen kırılıyor. Şu hale bak. İyi haberse conta için modern bir çözümüm var. O da işte bunlar. Silikon contalar. İki metalin arasında mühür görevi yapacak ve ömürleri eski contadan çok daha uzun olacak. Birini buraya, diğerini de buraya takıyorum. Değiştirmem sadece birkaç dakikam alıyor. Gayet basit. İki sızıntıyı da çözmüş olduk ve gayet kolay oldu. Ayrıca burada bir sızıntı olduğunu gördüm ve bunun çözümü de bir o kadar.

0: Şimdi külbütor kapağında olduğu gibi buraya da silikon conta takacağım. Ve bu plakayı da üzerine takıyorum. İnanılmaz oldu. Bu plakanın bu kadar büyük olmasının nedeni bu plaka fabrikadan ilk çıktığında burada bir filtre elemanıyla bir örgünün olması gerekiyordu. Bu da yağ filtresi görevi yapıyordu. Ama bu arabada ayrıca bu da var. Bu krank kutusuna bağlı bir yağ filtresi. Bu gerçekten iyi bir modifiye. Bu araba sürprizlerle dolu. Biliyor musunuz? Bu eski Volkswagen'ler üzerinde çalışmaya bayılıyorum. Ve sizin de bir mekanik merakınız varsa bu tür arabalar alırsınız. Yanlış bir seçim yapmış olmazsınız. Düşünsenize, neredeyse hiçbir malzeme kullanmadım. Hiçbir sorunla karşılaşmadım ve önde birkaç benzin kaçağını, arkadaysa yağ kaçaklarını kapattım. Bu eski Volkswagen'lerin olayı hem basit hem daha yani olmaları.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Her katı katı,
3: bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Bu 1970 model 3 kasa tam bir klasik, bir efsane ve dünya çapında sevilen bir araba. Önceki sahibi arabanın içini düzeltmek için epey emek harcamış. Orijinal Volkswagen görünümünü korumaya çalışmış ama hatası koltukların arkasını düzgün değiştirmemesi ve ucuz bir battaniye ile kapatması. Bu da çok kötü olmuş tabii. Burada Alex isimli bir arkadaşım var ve Alex 20 yılı aşkın süredir Volkswagen parçaları topluyor ve bunu işi haline getirmiş. Ve Alex'te 3 kasamız için gereken her şey var. Buna koltuk materyali de dahil. Koltukları ona göstermek için buraya getirdim. Şuraya bir bakın. Tam bir Volkswagen mabedi.
16: Merhaba Mike.
15: İşte benim merhaba dostum. Seni görmek çok güzel Alex. İşler nasılsın?
16: İyiyim, bayağı meşgulüz bari.
15: Evet, burada seni ne zaman görsem meşgulsüz. Evet. Senin yardımına ihtiyacım var. İhtiyacım olan parçaların listesi var. Ayrıca koltuklarda da yardımın gerekiyor.
16: Ne üzerinde çalışıyorsun?
15: Elimde 3 kasa bir fastback var.
16: Güzel. Kaç model?
15: 1970 model. Koltuklar merkezinden biraz kırpılmış. Bu elimde gördüğün koltuğun merkezi. Bu malzemeden. Ama arka kısmı orijinal materyalden. Kapının mobilyaları da bu malzemeden. Ben de bütün iç kısmı uyumlu olsun diyorum. Yardımcı olabilir misin?
16: Sanırım elimde istediğine tam olarak uyacak bir şey var.
15: Harika. Alışveriş listemi tamamlamak için mağazada gezebilir miyim?
16: Tabii, kesinlikle.
15: Listemize bir bakalım. Arka yaylı levha buruşunun içi. Bundan iki tane alıyoruz. Cam için kırpma elemanları. Şöyle üst üste koyalım. Hem önü hem arkası gerekiyor. Harika. Çok güzel. Alex, koltuklar burada, aletler de burada. Şimdiki
16: evet.
15: İşlem ne?
16: Örtü kısmını söküp iç kısmı ne durumda bakmalıyız. Ondan sonra
15: tamam.
16: Anlarız. Diğer örtüyü de kesebilirsin. Bu örtülerle işimiz yok. Bunlar çöpe gidiyor. Şu kısmı söküp gövdesi ne durumdaymış bir bakalım.
15: Ne düşünüyorsun? Standart bel destekli bir modelmiş. Birileri sırt kısmını uzun yapıp modifiye etmiş. Ve ardından yine alçak hale getirmişler. Yani üzerinde epey oynanmış.
16: Evet. Bence bununla uğraşmaya değmez. Eğer stokta varsa yeni bir gövde kullanalım. Çok daha iyi bir çözüm olur.
15: Olur, tamam, öyle yapalım. Elimizde şöyle bir parça var.
16: Oo, bu gövdeler kullanmaya
15: evet, boyanmışlar
16: hazır.
15: Boyanmışlar ve kullanıma hazırlar. İçindeki sünger kısmı da
16: evet,
15: bayağı
16: evet
15: konforlu. Ayrıca şöyle bir örtümüz
16: evet
15: de var. Şimdi örtüyü üzerine geçirmeliyiz.
16: Tamam.
15: Bunu yapmak için özel bir yöntemim
16: şimdi,
15: var mı?
16: Bunun içine biraz silikon sıkarak işe başlıyoruz.
15: Tamam. Silikon ne işe yarıyor peki?
16: İçindeki minderi oynatmadan düzgün bir şekilde geçirmeye yarıyor. Tamam, yeterince sıktın, bu yeter. Vay canına. Tamam. Tamamdır. Şimdi de ters çevirelim. Şu kısmı da halledelim. İşin kolay kısmını bitirdik. Şimdi de bu delikleri kancalardan geçiriyoruz. Dikkatli ol, çok keskinlerdir, tamam mı? Oldu. Ayrıca burada bir çubuk var. Onun da buradan geçmesi gerek.
15: Bu mümkün değil.
16: Çubuğu düzgün geçirmeye dikkat et. Hadi yapabilirsin. Tamam, şimdi bunu kancaların üstüne kadar hizalıyoruz. Ardından bu vinil kısmı yukarı çekiyoruz. İşte böyle. Tamam.
15: Dostum bu...
16: Gayet düzgün oldu, hiç karışıklık
15: yok. Arabada kesinlikle harika duracak.
16: Evet öyle. Tamam Mike, şimdi parçaları birleştirmemiz lazım. Şu şekilde yatıralım. Şimdi... Bize pim, çekiç ve orta kısmı gerekiyor.
15: Alex, bugün çok eğlendim. Burada dolaşıp ihtiyacım olan parçaları bulmak çok zevkliydi. Parçaların ücretini hallettik, şimdi sıra koltuklarda. Gövdeleri değiştireceğimizi söylemiştin. Ne yapacağız? Değiştireceğiz mi?
16: Evet öyle.
15: Tamam, güzel. Evet. Çok teşekkür ederim.
16: Sorun değil. Bu gövdeler gerçekten...
15: Bu koltukların malzemesinin de yarısını değiştirdik. Öyle değil mi?
16: Ücreti de 300 dolar.
15: 300 mü?
16: Evet.
15: İşçiliği ne kadar peki? Bak, ben de bayağı yardım ettim. Elimi kaç defa kestim.
16: İşçiliği bizden olsun.
15: Gerçekten mi? Alex, çok iyisin. Çok teşekkür
16: Hiç
15: ederim.
16: Hiç sorun değil Mike.
15: Biraz
16: Hiç
15: daha iyilik yaparsan harika olacak. Arabaya
16: şansını zorluyorsun bence.
15: Şimdi sırada arabanın yüksekliğini ayarlamak var.
17: Başka bir klasik Volkswagen'in daha alçaltıldığını gördüğüme hiç şaşırmadım doğrusu. Bu marka için popüler bir seçim. Mike'la arabanın çok alçak olmaması konusunda anlaştık. İyi haber, bu arabanın süspansiyonları bayağı iyi.
15: Ay canına! Ne haber evlat?
17: Senin burada ne işin var?
15: İstediğim parçaları getirdim.
17: Senin koltukları halletmen gerekmiyor mu?
15: Hallettim bile.
17: Ne demek hallettim?
15: Ayrıca istediğin her parçayı da satın aldım. Bu arabaya harika görünüm vermek için ihtiyacımız olan her şeye sahip.
17: Geldiğin iyi oldu çünkü sana bir şey sormak istiyorum. Boyayı değiştirmiyoruz değil mi?
15: Boya böyle kalsın istiyorum. Ayrıca elimizde böyle bir araba olduğu çok hızlı duyulmuş ve epey bir talep var. Şimdi tek yapmamız gereken bu arabayı eski günlerdeki haline getirmek. Eminim kolayca satabileceğiz.
0: Harika.
15: Şu koltukları arabadan indirmeme yardım eder misin?
0: Olur. İki tip yay vardır. Birincisi bobin tipi. İkincisi de yaprak tipi. Bobin tipi yaylar sıkıştırma enerjisiyle çalışır. Kalemimin içindeki yayda olduğu gibi yayı sıkarsam o enerjiyi saklayıp gördüğünüz gibi bana geri iletiyor. Buna sıkıştırma kuvvetleri deniyor. Bu telebi bakın. İyi tutabilmem için biraz eğiyorum. Ardından elime basarak bir eğri veriyorum ki yaprak tipi yaya benzeyebilsin. Aynı şekilde bastığımda enerjiyi depolayıp bana geri veriyor. Bunlar da iyice kuvvetler. Ama bunun bir yolu var. Adı da Volkswagen yolu. Volkswagen'inki burulma kuvvetleriyle çalışıyor. O yüzden teli düzeltmeliyim. Arka tarafı iyi tutabilmek için az bir şey büküyorum. Ve bu kolu burulacak şekilde çevirirsem burulma kuvveti uygulanacaktır. Üç süspansiyon sistemi de gayet basit sistemler. Bu sektörde 100 yıl kadardır kullanılmasına şaşırmamak gerekiyor. Eski at arabalarında bile yay tipi süspansiyon kullanılıyordu. Ama Volkswagen burulma tipi süspansiyon kullandı. Gördüğünüz alçaltılmış arabaların sayısının bu kadar fazla olmasının nedeni alçaltma işleminin epey kolay bir işlem olması.

Bu plakayı tamamen gevşetmedim. Birinci nedeni arkasındaki metal çubuğa dokunmaması. İkincisi ise süspansiyonu da söktüğümüze göre, uygulanan kuvvetler kalktığına göre serbestçe durabilir. Bunları yapmamın nedeni size başlangıç noktamı göstermek. Burada gördüğünüz 4 farklı ayardaki iz, bu aracın tarihi boyunca en az 4 farklı alçaklık ayarında olduğunu gösteriyor. Ben de kalemimle aracın olduğu son yüksekliği işaretliyorum. Bu işaret bana nereden başladığımızı gösterecek. Hadi bakalım kalem. Bize nereden başlayacağımızı göster bakalım. Şimdi de plakayı birazcık dışarı doğru kaydırırsam, evet, bana yeterli boşluğu sağlayacaktır. Ve işte gördüğünüz turuncu çubuk, bizim burulma çubuğumuz. Dışarıya çıkarıp kavrayabildiğim zaman, onu tutup sonuna kadar çekiyorum. Ardından, gördüğünüz bu plakayı söküyorum. Burulma çubuğunu çıkarttığıma göre tam olarak nasıl çalıştığını size gösterebilirim. Bu ağır çelik bir çubuk ve iki ucunda birer oluk var. Bu içeri taraftaki oluk sabit varbanın içindeki yuvasına giriyor. Bu plakanın içindeki olukla çubuğun dış tarafındaki oluk birleşiyor. Böylece ikisi birlikte hareket ederek araba bir çukura veya eğimli bir yere girdiğinde burulma kuvveti arabayı normal haline geri getiriyor. İşin daha yani kısmı ise Volkswagen'in bunu nasıl tasarladığı. Bu tasarım ayarlama yapmayı çok kolay hale getiriyor. Tek yapmanız gereken bu ikisini birbirinden söküp farklı bir dişe gelecek şekilde yeniden takıyorsunuz ve arabanın yüksekliğini değiştirdiniz. Bu kısmı yükseltirseniz arabanız alçalır. Alçaltırsanız arabanızın boyunu yükseltmiş olursunuz. Hatta bu iç kısımdakini söküp birkaç diş kaydırırsanız ayarları değiştirmiş olursunuz. Şimdi bu plakayı geri takıp ayarını biraz oynatabilir ve arabanın boyunu değiştirebilirim. Ama bunu kesinlikle yapmak istemiyorum. Onları bu yeni plakalarla değiştireceğim. Bunu yapmamın nedeni bu parçaların gerçekten ucuz olmaları. Bu parça $45, yani £35. Ama daha da önemlisi, bu parçaya monte edilmiş halde gelen bu kısım. Bu parça arabaya takılı olduğu zaman bu vidayla arabanın ince ayarını, arabayı yerden kaldırmadan yapabileceğim. Bu takıma biraz yağ desteğiyle çok kolay monte olan bu plastik parçalar da dahil. Bu çizginin benim daha önce çizdiğim çizgiyle hizalanmasını istiyorum. Ama ben arabanın boyunu yükseltmek istiyorum. Bu yüzden gevşetip birkaç diş değişecek şekilde yenisini takacağım. Böylece araba yükselmiş olacak. İnce ayar için de küçük vidayı kullanmam gerekiyor. Bakalım olacak mı? Deneme yanılma sistemi. Plakaları tak. CV eklem yerlerine geri bağla. Ardından tekerleği. Ön kısmı ayarlamak arkaya ayarlamaktan daha kolaydır. Parçalar aynı. Yine burulma çubuğuyla çalışan bir sistem. Ve bu parçalar içeriye gömülü halde. Oraya ulaşmak için birkaç parçayı sökmem gerek. Ve ilk bu parçayı söküyorum. Önce amortisörü söküyorum. Ardından rot kolu bağlantısını. Sonra bu eklem parçasını dingilden ayırıyorum. Ve başlangıç noktamı işaretliyorum. Arkada olduğu gibi ön tarafta da burulma çubukları var. Ve uçlarında da oluklar var. Buradan görebilirsiniz. Buradaki kol da aynı şekilde oluklardan geçmiş halde. Ve bu şekilde aşağı yukarı oynatıp yoldaki çukur ve eğimleri taklit edersem, burulan çubuğun sıkışıp enerji depoladığını, ardından depoladığı enerjiyi geri bırakıp arabayı normal boyuna döndürdüğünü göreceksiniz. Bu çubuk öbür taraftan arabaya bağlı. Burada gördüğünüz civata öbür tarafın uç kısmıdır. Burada tek yapacağım, cıvatayı biraz gevşetip birkaç diş oynattıktan sonra yeniden sıkmak. Şimdi gevşettiğim cıvata, sürücü tarafının burulma çubuğunun diğer ucu. Dışarı çıkartmadan yeteri kadar gevşetip, çekişle vurarak öbür taraftan çıkaracağım. Bu şekilde çıkması gerekiyor. İşte bu kadar. Birazcık çekersem oluktan tamamen ayrıldığını görürsünüz. Bu gördüğünüz başlangıç noktasından biraz döndürürsek, arabanın boyunu yükseltmiş oluyoruz. Sürücü tarafını yükselttiğimize göre cıvatayı sıkarak kilitlemeliyim artık. Ardından aynı işlemi yolcu tarafı için de yapacağım. Gayet

0: Arka için ince ayar, ön içinse daha büyük lastikler gerek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Volcano, her katı katı,
2: bambaşka tadı, her katı katı, Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
11: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Bu Volkswagen yavaş yavaş şekilleniyor. Mike bu uzun vites çubuğundan şikayet edip duruyor. Bence haklı. Vites kolu sürüş keyfinin bir parçasıdır. Düzgün bir şekilde vitese geçip iyi bir görünüme sahip olmalı. Elimizdeki parçayla olacak gibi değil. Bu yüzden bir fikrim var. Daha düzgün boyutlardaki bu parçayla değiştireceğim. Bu işlem gerçekten çok basit. Gövdeden cıvatalarını sökün, biraz yağ sürün ve yenisiyle değiştirin.

0: Bu çok daha iyi. Şimdi sırada sürüş hissini en çok etkileyen parçalardan birinde. Direksiyon. Bu çok önemli. Sürüş deneyimi bir klasik arabaya sahip olmanın çok büyük bir parçasıdır. Ve klasik araba sahibi herhangi birine sorun, size bir hastalık gibi klasik arabalara tutulduklarını ve bu aşkı hiçbir zaman kaybetmediklerini söylerler. Bu olay sürüşteki hislerle alakalı. Sürerken çıkarttığı sesler, verdiği his, kokusu, bunların her biri büyük etkenlerdir. Direksiyon da bunun gibi etkenlerdendir. Direksiyon tek bir somunla tutturulmuş halde. Yeni direksiyonu takıp kabloları bağlamanız yeterli. Yılların verdiği görüntü değeri arttırsa da bu dönüş sinyalleri insanın gözüne batıyor. Çünkü çok büyükler. Eski olanlar Kaliforniya güneşinden nasiplerini almışlar gibi. Bu malzeme akrilikten yapılmış ve güneş ışınlarını yansıtmak için bence iyi bir seçim. Sıcaklık değişimlerine karşı da epey dirençli olsa da rengi değişmiş ve çatlamaya başlamış. Ancak 48 yaşından büyük olduğunu düşünürseniz gerçekten etkileyici. Bu parçanın asıl adı PMMA ya da Plexi ama biz kısaca akrilik diyoruz. Bu işi yapabilecek başka plastikler olsa da akrilik ucuz ve sağlam. Bu parçaların bir çifti yalnızca 30 dolar. Bu da 24 pound eder. Bence bu arabamızın ön kısmına büyük bir yenilik getirdi. Ayrıca göze fazla batmıyor. Bir de bunlar var. Beni yanlış anlamayın, Mike'ın ne düşündüğünü anlayabiliyorum. Zaten bütün araba için hepsi 100 dolar tutuyor. Bu iyi bir fiyat ve arabanın üzerindeki parçalar yaşlanmış ve hasar görmüş olabilir. Ama bizim istediğimiz biraz da böyle bir görüntü. Şunu görebiliyor musunuz?
1: 70'lerin efsanesinden daha etkileyici klasik bir araba bulmak güç doğrusu. Gerçekten karakter sahibi. Birkaç yerden sızıntısı olsa da. Ama biraz mekanik eklenti ve tarz eklersek, benim araba tüccarlığımdan umudu kestin mi yoksa?
0: Henüz değil.
1: Bakalım bu güzellik bize ne kadara mal oldu. Arabayı 7000 dolara satın aldım. Benzin göstergesi 45 dolardı. Valf kapağı 23 dolardı. Yağ contası 14 dolar. Arka süspansiyon ayar plakaları 86 dolardı. Burulma çubuğu burçları 18 dolar. Vites kolu 56 dolardı. Direksiyon 175 dolar, göbek başlıkları 120 dolar, boya düzeltmeleri ise 290 dolardı. Tavan döşemesi ise 150 dolardı. Bu da toplamda 7977 dolar yapıyor. Bu da 6100 İngiliz sterlininin biraz üzerinde ve bize 17 iş saatine mal oldu. Sahile gitme vakti geldi.

0: Seçim yapamıyorum dostum.
1: Evet, ben de emin olamıyorum.
0: Hangi tarafından bakarsanız bakın bu araba gerçekten büyüleyici.
1: Tamam ama seçmen gerekirse arabanın manzarası mı yoksa okyanusun manzarası mı?
0: İkisi birden. Seçim yapmak istemiyorum. Gerçekten kusursuzlar. Nasıl bakarsan bak mükemmel.
1: Bana bir sahil aracı istediğini söylemiştin ve bundan iyisini düşünemiyorum. Bu arabayla gezilebilecek en iyi yer okyanustur.
0: Yaptığın değişiklikler küçük olsa da birlikte arabanın görüntüsünü epey değiştirdiler. Bu da harika oldu.
1: Arabayı getirdiğinde alçaktı. Ben de süspansiyonunu ayarlayıp yükselttim ama daha önemlisi artık oraya ayarlarını rahatça değiştirebilecekleri bir parça monte ettim. Artık alıcı aracının opsiyonuna sahip olacak.
0: Ben de elimden geleni yaptım ve bu sinyal plastikleri gerçekten fark yarattı. Aracın boyasını daha iyi gösteriyorlar. Baksana.
1: Şurayı bir koklasana.
0: Artık benzin kokmuyor, öyle değil mi?
1: Hayır ama hala eski bir araba gibi kokuyor.
0: Evet, eski araba gibi. Evet öyle. Mide bulantısı yerine nostalji gibi kokuyor. Bu çok iyi.
1: Gerçekten iyi ama artık konuşmayı kessek diyorum.
0: Hadi binip sürelim mi?
1: Evet, sormayacaksın sandım.
0: Ben de senin sormanı bekliyordum. Ay, evet. Durum bundan daha iyi olabilir miydi? Bir Volkswagen Fastback'in içinde seninle Kaliforniya'da bir plaja gidiyoruz. Harika bir şey bu. İnanılmaz bir duygu. Beraber. Çok güzel olacak.
1: Evet, bir düşünelim. Arabada atıştıracak bir şeyler ve müzik olabilirdi.
0: Ben de sarışın güzel bir kadın olabilirdim.
1: Karım olabilirdi.
0: Evet, bu doğru. O zaman daha mutlu olurdum.
1: İşte o zaman daha mutlu olurdum. Şimdi bunu düşününce bir
0: evet, tadım doğru.
1: Kaçtı.
0: Gördün mü? Ben seninle gayet mutluyum.
1: Evet.
0: Çünkü karım olsaydın şu an kafamın etini yiyordun.
1: Vay be! Bayağı hızlı araba, öyle değil mi?
0: Evet, öyle. Ayrıca bu kısa vites koluyla araba bir aile arabasından sahilde gezilecek bir arabaya dönüştü. Bu arabanın çok fazla talibi olacaktır. Bu arabayı almak için sıra olacaklar. Ama önce...
1: Hayır, düşündüğümü
0: söyleme. Bu arabayı sahile götürmeliyiz.
1: Götürdük ya.
0: Evet, ben sahile gidiyorum. Kesinlikle sahile gidiyoruz.
1: Sahilin ortasına kadar da gitmeyeceğiz.
0: Evet, öyle.
1: Arabanın alt kısmını temizlediğimi biliyorsun.
0: Merak etme, sahile gidip biraz eğlenelim. Satmadan önce altını yıkayacağım. Söz veriyorum.
1: Kendi ellerinle mi temizleyeceksin?
0: Evet, ben...
1: Mike Brewer dizilerinin üzerinde çünkü...
0: Hayır, öyle deme dostum. Bunu daha önce de yaptım.
1: Biliyorum ama gerçekten pis olacak.
0: Eğer istersen bu arabayı bir diş fırçasıyla bile temizlerim. Sahil kenarına götürüp Atlantik Okyanusu'nda kürek çekmek istiyorum. Çok iyi olacak.
1: Büyük Okyanus.
0: Her neyse. Vay canına. Hadi ayaklarımızı suya sokalım.
1: Üstüne bastın dostum. Aslında
0: hadi bakalım.
1: Fastback tam buna göre bir araç. Şu an olması gereken yerde.
0: Bu araba Porsche DNA'sına sahip olsa da arkadaki motor 70'lerin Volkswagen'inden geliyor. Bu araba sınıfında tek. Gerçekten. İnanılmaz bir araba. Buna bayılıyorum.
1: Biliyor musun, hayatımda ilk defa kumlarda bir arabayla geziyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Sanırım öyle.
0: Demek ki bu anı ilk benimle yaşadım.
1: Tamam ama ne elimi öpüyorsun, bu gerçekten
0: ürkütücü falan değil, bu dostluk dostum.
1: Tadım kaçtı, artık plajdan gidelim.
0: Neden? Vay canına, vay canına, ne gün ama. Bugün gerçekten harikaydı. Bu arabaya bayıldım. Arabaya yaptığımız şeyler, değiştirdiğimiz bu küçük parçalar değil de aynı bıraktığımız şeyler fark yarattı. Harika bir iş çıkardı.
1: Bugünü daha iyi yapabilecek tek bir şey var.
0: Tamam, sür bakalım. Hadi.
1: Sağ ol.

0: Üç kasa bir Volkswagen'e aşık olmamak mümkün değil. Ve bu arabayla çalışmak da çok zevkliydi. Ben bu araba için ilan verdiğimde aradığım insan tipi gerçekten bu arabanın değerini anlayan plaj tipi araba severlerdi. Bu üç kasanın güzelliğine değer verebilecek birileri. Ve bu arkamda gördüğünüz arkadaşlar benimle iletişime geçip arabayı görmeye geldi. Evet, bu insanlar tam olarak benim aradığım insanlar. Bakalım istediğim fiyatı ödeyecekler mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar, beğendiniz mi?
1: Bayıldık.
0: Bayıldınız demek. Aklıma şu soru geliyor. Sizde çok güzel bir T2 Transporter var. Neden bir 3 kasa istiyorsunuz?
2: Volkswagen'in her arabasının hayranıyız. 3 kasanın sürüşüne bayıldık. Harika bir iş çıkartmışsınız. Çok temiz ve orijinal görünüyor. Çok nostaljik. Gerçekten. Çok iyiydi.
0: Çok teşekkür ederim. Arabayı orijinal halde tutmak istedik. Ama ayrıca araba uzun yıllar düzgünce çalışsın da istedik. Bence çok iyi iş çıkardık. İlana 11 bin dolar yazmıştım. Çok ilgilenen oldu. Evet, ne diyorsunuz? Alacak mısınız?
1: Olur diyoruz.
0: Öyle mi? Uzat elini bakalım. Kendine çok güzel bir Volkswagen Fastback satın aldın. Volkswagen ailenize bir yenisi eklendi. Bugün çok güzel bir gündü. Çünkü doğru arabayı bulduk ve doğru eklemeler yaptık. Ve arabayı doğru insanlara sattık. Ken ve Megan bu arabanın tadını uzun yıllar çıkaracaklar. Biz de kar etmiş olduk. Ben ve Anthony'nin bu inanılmaz Volkswagen 3 kasa gibi arabalarla olan maceralarımızın devamını izlemek isterseniz bir sonraki bölümde görüşürüz. Teker tacirleri iyi günler diler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
10: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
11: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
12: İşte bu ya. Ferahlatan hamle.
10: Kafanı ferah tut.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
14: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: geçerli değil. Bu arabayı alt edebilir misiniz? Şuna bakın. Bu araba geride kalmış gibi. Bu yüzden onun adına çok üzgünüm. Ama istekli bir tamirci ve 5.7 litrelik Hemi motoru olursa
1: daha güçlü olur.
0: Ve bunun için anahtarı teslim edebiliriz. Yine uzun bir yol var. Su ısıtıcısını çalıştıralım. ...60'lar Amerika'sında güçlü arabalar karaya hükmetti. Bu bazı arabalar için geçerli değil. Bu arabayı alt edebilir misiniz? Şuna bakın. Bu araba geride kalmış gibi. Bu yüzden onun adına çok üzgünüm. Ama istekli bir tamirci ve 5.7 litrelik Hemi motoru olursa
1: daha güçlü olur.
0: Ve bunun için anahtarı teslim edebiliriz. Yine uzun bir yol var. Su ısıtıcısını çalıştıralım.

0: Yani tamamen farklı bir şeyi denemeliyiz. Şu anda bahane uydurmuyorum ama bunun gibi bir 60'lar klasiği üzerinde çalışmak... Yani bu birkaç değişikliğin ötesine geçmeyebilir.
1: Yani bir yarış arabası yapıyoruz.
0: Bir drag yarışçısı yapacağız. Hatta bir ara gidip ulusal hot rod şampiyonu bile olabiliriz. Antron, nasılsın?
2: Neler oluyor?
0: Şöyle ki...
1: Kesin altıma kaçıracağım.
0: İşte bundan bahsediyorum. Nerede kalmıştık? Ant çok heyecanlı çünkü üzerinde çalıştığı şey 2014 Dodge Charger motoru. Bu devasa motor bir Amerikan V8. Aslında 5.7 litrelik bir Hemi. Bana mahvedeceğimiz bir araba bul dedi. Amerikan ordusuna mensup birinin arabasına baktım. Kendisi yurt dışında. Arabasından kurtulmak istediği için ucuza vereceğini söyledi. Yani bu müthiş bir seçenek gibi görünüyor. 1965 model bir Plymouth Barracuda. Oo, soracağınız soru şu, affedersiniz. Sebebi ise bu Barracuda'nın orijinal motorunun olmaması. Orijinal motoru olsaydı bu kadar iyi olmazdı çünkü o motor güçsüz, yavaş ve sarsaktı. Bu arabanın kaderini değiştirebiliriz. Birçok kişi toparlanmış iyi bir klasik arabanın hissiyatını ve nostaljisini ister. Ama o aracın zorluk çıkarmasını istemezler. Araç çalışır haldeyken bir anda yolda kalmak istemezler. İstedikleri şey tam donanımlı bir nostaljik arabadır. Evet, sokağa geldik. Anahtarı almam için posta kutusuna bırakmış. Ha, işte burada. Bu arabayı kimseden saklayamazsın, değil mi? Şuna bakın. Bu 60'lar hatırası otomobil parçasının maliyeti sadece 5000. Bu onun orijinal boyası değil. Gördüğüm kadarıyla bu kabus bir mandalina rengi. Vay canına. Anında bu arabanın ciddi sorunları olduğunu söyleyebilirim. Arkada hasar var. İşte burada. Bütün tampon orada ve tek parça halinde. Bagaja bakıyorum. Koltuklar katlanıyor. Yani içinde geniş bir alan var. Yedek lastiği var. Zemin kısmı ise zayıf alanı. Aracın alt kısmını kontrol edeyim. Biri büyük bir taşın üzerinden geçerken alttaki yedek lastiği zedelediğinden iç kısım paslanmış. Yani onarılması gerekiyor. İşte aracımız burada, tek parça halinde. Bu şeyi bulmak gerçekten zor. Sanırım arka cam 1000 dolar değerinde. Şu arka camdaki eğriliğe bakın. İç kısım. Bakalım aracın asıl rengi neymiş? Altın rengiymiş gibi görünüyor. Evet, şimdi bakalım burada ne var? Vay canına, işte 1965 böyle bir şeymiş. Birkaç iyi parçayı anında görüyorsunuz. Örneğin aracın yapısı, hepsi burada. Düğmeler, kadranlar, tuşlar, hatta kontrol paneli. Çalışır mı acaba? Vay canına, çalışıyor. Aslında iyi görünüyor değil mi? Yani... Bu çok ama çok iyi bir motor tabanı. İyi ve açık, çok düzgün. Ama V8'in birkaç sorunu var. Biraz önce gördüm. Ayrıca yoğun bir sızıntı var. Gözle görülür biçimde. Pekala, karşımızda iyi bir aday var. Öyle değil mi? Şimdi buna bakacağız. Motoru değiştirirsek ve 5.7 litreliği buraya koyarsak bence çok iyi olacak. Bakalım bu araç nasıl gidiyor. Arkadan çıkan şu dumana bakın. Bu yarıştan çekilmiş bir aracın motoru gibi ve ben onu hayata döndürüyorum. Gerçekten çok ama çok bitkin. Kesinlikle can çekişme, inleme, sızlama duymuyorum. Bana göre bu arabanın iyi bir iskeleti var. Yeni bir proje belirlemek için daha iyi bir araba isteyemezdim. Gerçekten iyi gidiyor, hiç fena değil. Tarih size Barracuda'nın hak ettiği ilgiyi almadığını söyler. Nedeni ise Mustang'le aynı zamanda çıkmış olmasıdır. Mustang daha çok satış yaptı. Neredeyse 9 katı. Bu araba 2635 dolarlık bir Mustang'den sadece 3 dolar ucuz olmasına rağmen kimse bu Plymouth Barracuda'yı Mustang kadar sevmedi. İşte bu yüzden biraz geride kaldı. Bense bu konuda gerçekten çok üzgünüm. Böyle olmaması gerekiyordu. Şu anda benim için karar zamanı. Ne yapmalıyım acaba? Vazgeçerek caddeden dönüp anahtarı...

0: posta kutusuna mı bırakmalıyım? Yoksa arabayı atölyeye götürüp ona hak ettiği değeri mi vermeliyim? Biliyorum bu zorlu bir araç. Ama atölyeye gittikten sonra ona dürüstçe, doğru bir biçimde kalpten dokunursam sonunda bu mükemmel bir araba olacak. Herkesin isteyeceği bir şeye dönüşecek. Yani şimdi karar verildi. Bu araç benimle gelecek. Evet, benimle beraber.
1: ...65 model Barracuda mı? Bu havalı bir araba. Doğrusu sen de içinde iyi görünüyorsun.
0: Benden tüm bu satın aldıkların için kusursuz bir araba bulmamı istedin. Al sana araba.
1: Bir Hemi motoru bu 65 Barracuda'ya mı takacaksın?
0: Bu araba yeni bir güç kaynağı diye yalvarıyor. Hemi'yi bu yüzden ona takacaksın. Bu kusursuz bir araç. Gerçekten.
1: Plymouth bunu piyasaya sürdüğünde motorun işe yaramaz olduğunu firmanın kendisi dile getirmişti. Ölçtün değil mi? Şunlara bir bak. Dikkatli olmalıyız.
0: Evet, böyle baktım. Sonra böyle ve şöyle dedim. Doğruca içine girecek. Neden motoru getiriyorsun? Sığacağını söyledim ya sana.
1: Pekala.
0: Ne kadar?
1: Tamam, 73. Ve bu da 71.
0: 66 santim mi?
1: Evet, 71.
0: Orası 73 olacak. Evet, gördün mü? Sana sığacağını söyledim. Neredeyse tam.
1: Doğru. Şimdilik es geçelim. Çünkü bunun birkaç haftalık işi var.
0: Haftalarımız yok ama evet, biraz işçilik gerektireceğini görebiliyorum.
1: Arka cam akıllara zarar. Tahminimce arka cam kırılırsa yeniden takması zor ve pahalı olur. Tüm bu yapım işi kesim ve kaynağı da düşünürsek sanırım bütün camları çıkarıp güvenli bir yere koymamız gerekebilir. Ben böyle düşünüyorum.
0: Bu arabanın önemli parçası bagaj olmalı. Genişliğine baksana. Araç piyasaya sürüldüğünde reklamında şöyle diyordu. Koltuklar katlanırsa... 2 metrelik yeriniz olur. Hayata yer açın.
1: Hayatta olmak için ne gün
0: ama. Hayatta olmak için ne gün ama.
1: Biliyor musun? Kesinlikle süspansiyonu yapmalıyız.
0: Büyük bir güç kaynağımız var. Süspansiyonu halletmemiz gerekiyor. Frenler kesinlikle.
1: Atmosfer gerekiyor. Güvenli olmalı. Yani bu Hemi'nin gücü çok yüksek. Rengini de değiştireceğiz.
0: Rengini değiştireceğiz. Çünkü yapım aşaması ve tüm bu işi yapıyorsun. Renk seçimini sana bırakmak adil olur.
1: Evet, bana bırak.
0: Şimdi net bir görev haritamız var.
1: Dışarıdan 65 model Barracuda gibi görünecek. İç kısımdaysa modern bir motor, modern yol tutuşu, modern süspansiyon olacak. Aslında koyun görünümlü bir kurt olacak diyebiliriz biz buna.
0: Doğru. Bu arabanın piyasasını değiştireceğiz. Onu köhne bir pazardan alıp piyasaya hazır hale getireceğiz. Oraya varmak için uzun bir yolumuz var. Ne ekersen onu biçersin. En iyisi işe koyulmak dostum. Hadi bakalım.
1: Bunun gibi bir şeyi daha önce hiç denemedik. Piyasa değişiyor, biz de değişmeliyiz. Çünkü Mike Apaçık haklı. Piyasa bu araba için gerçekten çok zor. Müşteriler ısmarlamak için gerçekten uygun bir araba istiyorlar. Bu gibi bir şey yapmalıyız. Mike Apaçık haklı. O yüzden şanslıyız.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
9: Break. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yörsan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Biraz sakar olabilirim. Metallerle uğraşmadan önce bu devasa ve pahalı camı dışarı alacağım. Bu Mike'ı kesinlikle mutlu edecektir. Lastikler çatlak ve biraz yıpranmış. Ben de onları atacağım. Yalnızca bıçağı alıp camı çıkaracağım. Camı çizmemek için dikkatli olmanız gerekiyor.
0: Ant, neredesin dostum? Şu geniş bagajla çalışırken rahat hissediyor musun?
16: Oldukça iyiyim.
0: Nasıl gidiyor?
16: Şu krom parçasını gevşettim.
0: Evet.
16: Onu çıkarır mısın?
0: Evet.
16: Birkaç eldiven kap gel.
0: Tamam. Bunu neden çıkarıyoruz?
16: Evet, kaldırman için iteceğim.
0: Pekala.
16: Planımız bu işte.
0: Dürüst olmam gerekirse bu değerli cam konusunda bana güvenmene inanamıyorum.
16: Bir şey olursa sen ödersin, tamam mı? Bu köşeyi biraz açacağım.
0: Evet.
16: Şimdi parmaklarının altına koyabilirsin.
0: Tamam, evet. Anladım. Evet.
16: Tuttun mu? Kımıldama.
0: Tuttum.
16: Hadi.
0: Tamam. Yapma bunu. Bu çok ağır, biliyorsun değil mi?
16: Bu büyük bir cam.
0: Aslında bu 1.3 metrekarelik cam. Bu yüzden korumaya değer.
16: Hadi kaldır. Ağırlığı kontrol et.
0: Evet.
16: Ters çevir.
0: Tamam. Bir isteğin var mı?
16: Hayır, ben hallederim.
0: Kaynak yapmam gerekiyor. İşe dönmeliyim. Başarılar.
16: Sağ ol.
15: Barakuda'yı süspansiyon, aktarım ve boya için hazırlamam gerekiyor. Bana sadece motor ve şanzıman gerekmiyor. Gövdeye yapıştırılmış ve civatalanmış her bir parçaya ihtiyacım var.

Bu araba 60'larda doğduğumda her şey daha kolaydı. Bugünlerde karmaşık bir motor donanımı söz konusu. Ama bu motoru sökmek istediğimde birkaç sorunum oluyor. Soğutma sistemi, pervane şaftı, manifoldlar, yakıt borusu, gaz pedalı ve diğer parçalar. Bunların tümü kolay sökülebilmeli. Biraz tahammül ederseniz bunu kendiniz de yaparsınız.

Motor biraz üstelese de bu beklenen bir şeydi. İşin özü sabır ve her şeyin birbiriyle olan bağı. Sonra da ödülünüz önünüzdedir.

İşe başlamadan önce motoru bölmeye yerleştirdim. Gözümde canlandırdım. Aslında motor bölmesi büyük ama birkaç sorun var. Şu anda motor çok önde duruyor. Onu ön aksın arkasına alabilirsem araba zorlanmamış olacak. Bu bölmeyi kesmek demektir. Dişli kutusu için hiç yer yok. Yeni şanzıman tünelimiz işte. Ve dar egzoz manifoldu. Yağ haznesi direksiyona temas ettiği için yeniden takmak işe yarayacaktır. O yüzden biraz alçaltmam gerekiyor. Artı birkaç santim daha ineyim de kaputta yer açsın. Arabada birkaç panel kesmeden önce iki tarafa da bakın. Özellikle içine bakın. Daha sonra ihtiyacınız olacak bir şeyi kesmeyin. Keserseniz bu sorun olur. Çalıştığım arabalar içinde en sevdiklerim özel yapım olanlar. Bileciyle agresif

0: Ant şu büyük motorla Barracuda'yı dönüştürme yolunda iyi gidiyor. Ama motorunuz büyükse frenleriniz de büyük olmalı. Tekerleklerimiz 33 santim. Arka kısma gücü düşürecek büyük diskler koymayacağız. Çoğu kişi yedek tekerlek alımı konusunda mağduriyet yaşayabilir. Bunu istemiyoruz. Orijinal görünsün istiyoruz. Orijinal jant korunsun. Bu yüzden dostum Bob'u ziyarete geldim. Yardım edebilirim diyor. Kullanıma hazır, orijinal jant kapaklı bir tekerlek alabilmek Amerika'nın her yerinde rastladığım bir sorun.
1: Tekerli jant kapağını ayarlayabiliriz.
0: Teşekkür ederim. Bugün halledebilir miyiz?
1: Tabii ki. Oğlum sana nasıl yapıldığını gösterecek.
0: Yani sen yardım etmeyeceksin.
1: Oğlum tamam. Edecek.
0: Tabii ki Chris yapacak. Sağ ol Bob.
1: Chris.
2: Nasılsın?
0: Fena değil. Biraz önce babamla konuştum.
2: Evet, geleceğini söyledi.
0: Ah, bu iyi. Bu benim jant kapağım
2: evet.
0: mı?
2: Bunu basit şekilde deleceğiz. Ve kapağı tutsun diye bijon koyacağız. Bitirdiğimizde orijinal tekerlek gibi olacak.
0: Fabrikadan çıktıktan sonra küçük kenarları olacak. Sen de bunu üzerine tutturacaksın.
2: Evet, bu doğru. Evet.
0: Ve kenarlar olmadığı için bunları ölçüp keserek tazeleyeceksin.
2: Kesinlikle. Pekala. Onu makineye çekeceğiz. Yine bir tekerlek yapacağız. 2.40 santimlik jant alıp gelir misin?
0: Oo, ağırmış.
2: Hadi onu makineye bırak.
0: İşte geldi. Şimdi büyük pres. Evet, aşağı iniyor, eziyor. Aa, dur. Hadi Chris.
2: Harika. Hattı buraya bırakalım. Ve bir sandık yapalım. Bu bir metal tokmak. Bununla vuracağız. Biraz kaba davranmış olacağız.
0: Yani ona kabul edilebilir şekilde baskı uygulayacağız.
2: Evet.
0: Pekala. Burası kaynak alanı.
2: Bu kaynak makinesi. Onları 90 derece açıyla birbirine tutturursak merkez çekilmemiş olur.
0: Ama asıl soru şu, 65 model Barracuda jant kapağı el yapımı tekerleğimize uyacak mı, uymayacak mı? Onu birazdan göreceğiz. Evet. Ya bu çok iyi. Aslında bundan çok hoşnutum. Orijinalliğini korudu. Tekerleğin arkasına daha büyük bir fren koyabilmek için boşluğumuz oldu. Atölyeye gidip Ant'in ne düşündüğünü öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
2: Hadi o zaman.
3: Mike, aracın arka kısmının dolgu olduğundan bahsetti. Ama bu kadarını beklemiyordum. Ucuz olması önemli değil. Bu ucuzluktan yararlanabilir ve bu panelin tamamına dolgu yapabilirdim. Ama bu onu berbat ederdi. Dolgunun biraz içine girebilirsem bu paneli ne kadar değiştirebileceğimi öğrenebilirim. Hadi biraz kirlenelim. Bu aşamada dolgu üzerinde anlık denetim yapıyorum. Panel üst kısımda iyi görünüyor. Asıl problem burada. Bazı bölgeler neredeyse bir santim kalınlığında. Burada gördüğünüz izler işte. Bu izler panel çektirme işleminden kalma. Ve burada da izler var. Daha sonra tüm sırıkları kapatmaya çalışmışlar. Bu berbat. Panel bu bölgede iyi görünüyor ama. Bu kısmı muhafaza edip tüm bu açığı kapatmaya çalışacağım. Başaracağımdan da eminim. Şimdi arka kanadı bitirdim. Evet, sağ taraf. 64 Barracuda'dan 66'ya. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, ne kadar paslı? Düz mü? Aşağıda olacağım. Bir 65 Barracuda'nın kış tarafını bulduğum için çok şanslıyım. Çocuklar istediğim şekilde kesti. Şu anda arabayı nereden keseceğime bir bakacağım. İnanılmaz olacak bu kısmı işaretle ve panel tamamdır. Tamamdır. Burayı da çizelim. Bu panelin üzerinde henüz kesim yapmak istemiyorum. Yeni parçayı buna göre kesip bir puzzle gibi birleştirmem gerekiyor. Şimdi aynı hatları donör panelime yerleştireceğim. Tek farkı bu panelde biraz fazladan hata payı bırakacağım. Bir kez kestiniz mi, geri dönüşü asla olmaz. Şimdi bir çizik.

Sığdırmadan önce onu çıplak metale hazırlayalım. Bu işi kolaylaştırır. Artık hazırız. Kesme zamanı. Kanattaki kesim hattı için cömert davranmam gerekiyor. Birkaç santim bırakıyorum. Böylece panelimi getirdiğimde kusursuz bir kesim gerçekleştirebilirim. İnanılmaz bir şey çıkacak.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yörsan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.700

0: 80 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Hele güzel istikballe.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
3: Tonbank kartıma din.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Şu anda kanat çıktı. Arabanın iç yapısını inceleyeceğim. Bu açıdan iyi durumdayız. Küçük bir çarpışmada dahi iç paneller hasar görür. Bunu kesinlikle istemeyiz. Ama bizimki oldukça sağlam. Ayrıca buradaki boşluk bu hasarla ilgilenebilmemi sağlıyor.

0: Hikaye uzadıkça uzuyor. Kanadın bu paneli dolgu tabakasıyla kaplanmış. Birisi düzeltmek için çukurları ve hatta bazı izleri saklamak için çektirme kullanmış. Ben de bu paneli kurtaracağım. Ama bunu eski usul yollarla yapacağım. Boyayı silmekle iş bitmiyor. Kusurların nerede olduğunu daha kolay bulabiliyorum. Çekişle doğru miktarda güç kullanarak panelin iç kısmından metale vuruyorum. Ardından düz metali dış çukur üzerinde tutuyorum. Orijinal şekline gelene kadar bunu yapmaya devam etmem gerek. Aksi takdirde istediğim gibi olmaz. Birini çektirmeyle açtığı küçük vida deliklerini hallettim. İçlerine de küçük kaynaklar yaptım. Onarımı tamamladıktan sonra geriye kaynak ve zımpara işlemi kalıyor. Bu hasarlı metali kesmesi ve yenisiyle değiştirmesi çok kolaydır. Kaynaktan sonra bileme işlemine geçiyoruz. Fazladan bir parçayı kanatta bırakmamın nedeni de işte bu. Paneli koyduğumda güzelce ölçerim. Ve sınırı çizerim. Ardından kesim hattını belirliyorum. Ve uç kısımlar kusursuz olur. Panelin iç metalinin paslanmaması için önce yüzeydeki kiri alıyorum. Çıplak metal primerin astarını kapatıyorum. Şimdi aşınmayı engellemek için dış panele kaynak yapacağım. Birçok fazladan iş oldu ama bu çabaya değdi. Dolgusuz yeni bir panel. Boya kurumadan önce birkaç işim kaldı. Düşündüğümde ölü arabalar gövdelerini bağışlıyor mudur? Bitirdiğimiz işlerden sonra inşa ettiğimiz bu arabalara bakınca onlardan ne kadar kazanıyoruz ki? Evet, çok da fazla değil. Bazen büyük bir yapı için büyük kararlar vermelisiniz. Peki biz ne yaptık? Arabayı garaja atıp bir süre unutmaya karar verdik. Doğrusu 12 ay. Bu iyi bir şaraba benzese de araba pazarı değişmeye hep devam ediyor. Bu gerçekten ilham aldığım bir ana götürdü beni. İnanılmaz bir duyguydu.
1: Tada! Hatırladın mı?
0: Evet.
1: Hatırlama. Taktiği değiştiriyoruz.
0: Ne?
1: Daha iyi bir fikrim var. Güven bana. Tüm zamanların en ünlü barakudası hangisi sence?
0: Bekle bir düşüneyim. Bu olabilir.
1: Bir gün o da olacak ama arabadan önce başkası vardı. Dünyaca ünlü bir yarış arabasıydı. Çok iyi bilinen bir drag yarışçısı vardı. Adı Richard Petty. Tanıyor musun? Evet de.
0: Evet. Yani demek istediğin bu Richard Petty dostumuz için bir araba mı yapıyoruz?
1: Aslında eminim bir arabası vardır. Uyduk olsa bile dikkatlice bir araba hazırlayacağız. Yeniden yapım bir araba olacak. Bu büyük bir pazar. Özellikle bunun gibi şeyi için.
0: Yani bir yarış arabası yapıyoruz.
1: Drag arabası yapıyoruz.
0: Drag arabası yapıyoruz.
1: Evet, şöyle ki buraya kadar geldik. Sonra ne olacaksa kolay olacak.
0: Hiç de kolay değil. Bir yarış arabası yapmak tamamen farklı bir meseledir dostum.
1: Nasıl? Bak şimdi, araba zaten sade bir halde. Arabanın iç kısmı kaldı. Küçük bir işimiz var. Gerçekten bir şey kalmadı.
0: Ağırda korumak için yük azaltacağız.
1: Taşlama makinemiz var. Sen seversin.
0: Pekala, biraz maliyetli olacak. Güvenlik kafesi gerekiyor.
1: Evet, birkaç dirsek boru, o kadar. Hadi, soracağın her soruya cevabım var.
0: Peki motor ne olacak? Yeterince hızlı bir HEMI motorumuz olduğunu biliyorsun. Biraz zayıflayacaktır. Bunu yapamayız. Zor olacak.
1: Tamam, söylemeye çalıştığın şey güçlü bir HEMI motoru daha güçlü yapmak. Şimdi dürüst olalım. Bu senin için sadece bir iş mi? Bana eğlenceli geliyor.
0: Beni yakaladın, tamam.
1: Bak Hent, sen olmasan bunları yapmazdım. Biliyorum ki sen hepsinin üstesinden gelebilirsin.
0: Yağcılık etmeye çalışıyorsun değil mi?
1: Sadece biraz, evet.
0: İşe yarıyor. Sanırım gidip biraz metal sipariş edeceğim.
1: Söz veriyorum, sana yardım edeceğim.
0: Mike yüreğimi ağzıma getiriyor. Bir drag arabası yapmakta kararsızım doğrusu. Ama metallerin içinde yüzüyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Aslında ön kısım neredeyse hazır diyebilirim. HEMI motorumuz kurulu halde. Ardından pervane şaftı ve arka aks eklendikten sonra arka tekerlek de hazır. Ama bu kısım biraz hileli gibi. Buraya maskeleme bandı yapmam, dişli kutusuyla diferansiyel arasına hat çekmek anlamına geliyor. Şu anda bu düz çizgi şanzıman tülenine karşı dengelendi. Demek ki pervane sığmayacak. Baraküdalarda birbirine bağlı iki pervane vardı. O bağlantı titreşim yaratabilir. Daha hızlı bir araba yalpalanır. Buna çırpılma diyoruz. Ve bu arabada iyi bir şey değildir. Rulman taşıyıcısı onu desteklemeli. Bir başka sorun da bununla ilgili bir şey daha yanlış gidebilir. Yani düz bir pervane sığdıracağım. Daha az, daha hafif ve daha güvenli parçalar olacak. Üstelik arka dişli kutusundan doğrudan güç alarak aksımıza direkt bağlanacak. Ama bu şanzıman tünelinin çalışacağı anlamına gelmiyor. Bir şeyler keseceğim. Bu çok hoşuma gidiyor. Düşünüyorum da pervane şaftımız buradaki boşlukta dakikada 1000 defa atacak. Ve ben de tam orada olacağım. Bir şey yapmadan önce önlem amaçlı olarak bir pervane çerçevesi yapmak istiyorum. Çünkü burayı birazcık soğutmamız gerekebilir. Bu boru bükücü borunun dirseğe dönüşmesini sağlamak için binlerce kiloluk basınç uygulayacak. İşte bu pervane çerçevemin yarısı. Tam bir çembere yapmak istiyorum. Yani bir tane daha yapacağım. Hadi bakalım. İşte iki yarım halka oldu. Planım kaynak yapmak. Pervane şaftı da arasına gelecek. İki yarımı birleştirdiğimde çembere bir travers eklemem gerekiyor. Böylece şasi borularına kaynak yapabilirim. İşte çakma güvenliğim burada. Pervane şaftı ortaya gelecek. Olur da bozulursa bu onu tutacaktır. Bu olmadan pervanenin çalıştığını bir düşünün. Bozulup yörüngeden çıkarsa gerçekten güçlü bir levyeye dönüşür. Bu da aracı devirmeye yeterli olacaktır. Her şey yerli yerindeyken onu 3 parçayla korumaya alacağım. Küçük olan buraya, aracın arkasından çerçeveye, büyük olan çerçevenin etrafından işte tam buraya gelecek. Sonra da hepsini dolduracak konik bir parça yapmalıyım. Kaydırmalı bir rulo makinesi kullanarak metal paneli silindirlerin içinden geçirip istediğim kadar büküyorum. Hızlı bir uyum testinden sonra paneli ekliyorum ve bir sonraki parçaya geçiyorum. Ekstra pervane şaftı çerçevesi tünel panellerine kaynak yapıldığında yüzeyi güçlendirir. İnanılmaz! Şimdi her şey birleşti. Dayanıklılığı sağlayıp kaynak işlemini tamamlamam gerekiyor. Çok fazla kaynak var. Bunu yapmadan önce ağırlığı düşürmek için kesmeye devam etmeliyim. Bu kanatların iç kısmında sanırım birkaç sorun var. Çünkü Plymouth motor bölmesini belirli küçük bir motora göre tasarladı. Tabii benim gibi söküp içine devasa hemi motoru koyan bir holiganı hesaba katmadılar. Drak arabalarında bu kesinlikle yoktur. Kimse bunu takmaz çünkü olabildiğince boşluk olsun isterler. Bu şekilde daha fazla güç ekleyebilirler. Bu ağırlığı da azaltır. Bu alana hemi motoru sıkıştırırken biraz zorlandım. Ben de dişimi sıkıp iki kanadı da keseceğim. İnanılmaz olacak.

0: yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Gözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
11: Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Bu araba yeniyken 18 saniyede yaklaşık 400 metre yapıyordu. Bu gerçekten çok yavaş. Ancak o zamanlar market alışverişi ya da okula gitmek için yapılan günlük sürüşler için yeterliydi. Bu güçlü çelik gövde sürücünün güvende hissetmesini sağlıyor. Yine de tamamen değiştiriyoruz. Bunu bir yarış silahına dönüştürmek isterken Hemi motorunun henüz ne yapacağını bilmiyoruz. Ama daha hızlı gideceğini kesinlikle biliyoruz. O yüzden markete gitmeyeceğiz. Şu anda bitirmemiz gereken şey güvenlik kafesi. Çünkü kurallar böyle. O olmadan yola çıkmamıza izin vermezler. Ama daha önemlisi, söz konusu benim popom. Bir sebeple sıkı bir yönetmelik var. Her şey güvenlik için. Kurallar boyuta dikte eder. Yarış arabaları için kullanılan metalin tipini ve boyutunu belirler. Bu böyledir. Bu yaklaşık 4 santim kalınlığında. Gerçekten çok ince değil mi? Ağır şeyler için çok uygun. Durum sadece bu değil. Daha da karmaşık. Kurallar arabanın uyumu ve dizayn yöntemlerini söyler. Örneğin buraya yaparsam uzunluğuna uygun olmalı. Başka bir şey ekleyemem. Daha önce birçok güvenlik kafesi yaptım. Her zaman sürücüye yakın kısımdan başlamak isterim. Barakudamızdaysa durum tam olarak şöyle. Arabanın merkez çizgisinden başlamak her zaman iyidir. Aksi takdirde dengeyi kaybedebilirsiniz. Şimdi her iki tarafı da ölçeceğiz. Hadi bakalım, aslında şuraya kaynak için bir çizik atmamız gerekebilir. Sonra bu orta çizgiden ilk dirseğe geçmek için dışa doğru yön vereceğim. Neymiş? 40 santimetre. ...85 derece. 10 derecelik açı. Bu tabii ki ters açı. Diğer tarafı tamamlıyor. Apaçık ortada. Ortadan itibaren çalışmak daha kolaydır. Buradaki burnun bir tarafını seçersem, şimdi artık ölçümümü biliyorum. 40. Ve burası da 40. İlkeyim. 85 derece. Şu anda makine benim için çalışacak. Ve sonra işimizi halletmiş olacağız.

Arabanın iskeletine baktım. Şasi boruları buraya gömülü. Güvenlik kafesini bu ince metal levhaya kaynaklayamam. Ben de bir delik koyacağım. Dışarıdan 7,5 santim. 10 santim de bu kıvrımdan. Delik testeresiyle şasi borularına ulaşmak için ince yüzeyi kestim. Bu plakalar arabanın içine yerleşecek. Ama ilerlemeden önce şuna bir çeki düzen vermeliyim. Böylece kaynak yaparken metaller pürüzsüz olacak. İnanılmaz bir şey bekliyorum senden. Bu arabanın büyük pencereleri olması bir şans. Bu yarım halka boru için kusursuz bir boyut. Şimdi içeride bu altlıkları kaydıracağım. Sonra... Evet, tam oturmuş oldu. Harika oldu. Tamam, şimdi çatının kenarına bir boru atacağım. Arabaya girip çıkmak kolay olsun. Ön cam kısmında görüşü engellememeliyim. Ardından ana direğe geçeceğiz. Ve hepsi tek parça halinde olmalı.

Bu kafesin birleşimlerinin kusursuz olması kesinlikle çok önemlidir. Metalin dayanıklılığını korumak zorundayım. Elimdeki bu şekil kalıbı yardımcı olacak. O yüzden borudan kolayca geçiyor işte. Yan boruyu arka borudan geçirdiğim yerde basitçe kaydırıyorum. İşte oldu. Sınırları ölçtüğünü görüyorsunuz. Haritasını çiziyor ve borunun doğru biçimde birleşmesi için ne kadar malzemenin çıkacağını gösteriyor bize. Şuna bir bak. Bu zeki küçük alet bir dahi. Çünkü güvenlik kafesiyle olan sınırı doğru çizdi. Bu şekilde metal metale temas ediyor. Kaynaktan sonra maksimum dayanıklılığa ulaşacak. İkinci kısmı ise işte bu oluyor. Bu bir taşlama aleti. Deliği açacak ve uç kısım tamamen aynı boyutta olacak. Şimdiden 4 santim oldu. Hizalayalım. Bu kadar basit. Matkabı kaptım.

Bir çelik levha daha. İyice yerleşmiş oldu. Şimdi de tutturacağız. Hadi bakalım.

0: İşte kabinimin temel kısmı. Ama bu sadece başlangıç.
1: Ant güvenlik kafesiyle uğraşırken ben de biraz araştırma yaptım. Daha önce hiç gerçek bir drag yarışı arabası imal etmedik. Dünyada, Amerika'da yapılan drag yarışlarından daha büyük bir drag yarışı yok. Her şeyi anlamak ve en iyilerden bazı ipuçlar almak için ulusal Hot Rod etkinliğine geldim. İşte 3 kez dünya şampiyonu olan Antrone Brown. Evet Antrone, Top Fuel drag yarışını diğer motor sporlarından farklı kılan nedir?
2: Bence onu farklı kılan Mike, tam arkamızda gördüğümüz şey. Bu güç gösterisi canavarı. Bahsettiğimiz şey 12 bin beygir gücüne ve 21 bin dönümüne sahip. Bu silindirde diğer araçlardan çok daha fazla beygir
1: gücü var. Bu inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Bir saat önce motor bloğu dışında henüz yapılmamıştı. Bir saat içinde bu motorun etrafında çalışan birçok insan oldu. Birdenbire yapıldı ve işte çalışıyor. Harika bir şey.
2: Evet, biz buna kaos kontrolü diyoruz. Pistten döndüğünüzde hazır oluyorlar, zaman kaybetmiyorlar. 40 dakika içerisinde bitirmek zorundalar. Zaman çok değerli. Motoru yeniliyorlar. Debriyaj, yeni lastikler, yeni başlıklar, yeni enjektör, yeni manifold, süper şarjör ve kalkışa hazır.
1: Hadi biraz ofisinden söz et. Tamam. Ofisin bu küçük jet uçağı tarzı bir kokpit mi ha? Bu direksiyon mu? Evet. Gerçekten mi?
2: Bu eski bir avcı uçağı gibi. Çünkü bu küçük kompartıman içindesiniz. Aracı yönlendirmeniz gerekiyor. Bunun en çılgın yönü ise direksiyona bakıyorsun ve direksiyon düz durmuyor. Hepimiz yarış boyunca böyleyiz. Çünkü arkadaki lastiklerden biri fazla, diğeri az çekiş gösteriyor. Direksiyona ters yönden baskı uygulamanız gerekiyor. Bu yüzden direksiyonu NASCAR'ın zorluk pistlerine göre daha fazla çeviriyoruz.
1: İnanılmaz, gerçekten evet. İnanılmaz. Sen bu araba kalktığı zaman hızı ne oluyor? Sıfırdan yüze kadar.
2: Sıfırdan yüze kadar yaklaşık yarım saniyede.
1: İnanamıyorum. En yüksek hız?
2: 3.7 saniyede 530 kilometrenin üzerinde.
1: Peki sıfırdan saatte 530 kilometreye çıkınca vücuda nasıl bir etkisi oluyor?
2: Şu kadarını söyleyeyim. İlk kez gaza bastığımda tam anlamıyla midemin omurgama değdiğini hissettim.
1: Hayır.
2: Göğsüm içine çökmüş gibiydi. İç kısmında kamera var. Emniyet kemerini vücudunuzu neredeyse zedeleyecek kadar bağlarlar. Emniyet kemeri ne kadar sıkı bağlanırsa bağlansın bir yerde gevşer.
1: Vay canına.
2: Ben de sallanmaya başladım.
1: Peki çekim kuvveti ne kadar?
2: 6G'den fazla.
1: Bu delilik. Hem de 4-5 saniye içinde. Evet 4-5 saniye.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Bu sporu bu kadar önemli yapan da bu. Çünkü ikinci bir şans yok. İkinci turunuz olmuyor. Telafi etmek için herhangi bir pit stop yok. Gözünüzü kırparsanız eve dönersiniz. Geri dönüp arabayı tekrar yüklersiniz. Bir sonraki yarış için hazırlanırsınız.
1: Evet,
2: ve
1: evet,
2: bunca
1: evet,
2: insanın evet. Emeği bir anda boşa gitmiş olur.
1: Biter. Şimdi yarışa başlamak üzeresin. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Hiç yarış öncesi ritüelin var mı? Arabanın bir tarafına dokunmak veya duvardaki bir fotoğrafı öpmek ya da şanslı botu giymek gibi.
2: Hayır, sanırım en iyisi yarıştan önce tuvaleti kullanmak. Kötü enerjiyi atmak için başlamadan önce bir ziyaret
1: etmeliyim. Yani yarış öncesi ritüelin su dökmek mi?
2: Doğru.
1: Hakkını vermeliyim. Bol
2: İşemem
1: şans.
2: Gerek.
1: Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Kenarda olacağım. Peki, İzlemek için sabırsızlanıyorum.
2: Hazır ol çünkü yarışta hissettiklerimi sen de hissedeceksin.
1: 4 saniyeliğine.
2: Evet öyle.
1: Bana göre bu seks gibi. 4 saniyede bitiyor. Her ne kadar Antrone'un seviyesindeki akıl almaz rakamlardan söz etsek de aynı zihniyet her seviyede geçerli. Antrone fark yaratan saliselerde sessizliğini korumak için bildiği her şeyi uygulamak zorunda. Vay canına! Kulaklarım acıdı. Bu çok tuhaf.
3: Lastik dumanı ve Antrone Brown. 3.728 saniye saatte 531 kilometre.
1: Antrone bu inanılmaz etkileyiciydi. Başladı ve bitti. Sen ne hissettin?
2: İyi gitti. Harika bir yarıştı. Araba başlangıç çizgisinde biraz durgundu ama pistte hızlanmaya devam etti. Önde bitirdik. Daha iyisini yapabilirdik ama bu da çok iyi bir yarıştı.
1: Pistte beklerken ve takımınızın aracı yenilemesini izlerken, yani tekrar kurulumunu yaparken senin de katıldığını gördüm. Sadece mükemmel bir tamirci ve mühendis değil, aynı zamanda harika bir pilotsun. Düşündüm de sana meydan okuyabilecek bir arabam olabilir.
2: Sahi mi?
1: Evet. Neden hot rod aracını piste getirmeyesin? Ben kendi aracımı getireceğim. Kafa kafaya. Ne dersin?
2: Emin misin? Bak, ben sıska olanı getireceğim.
1: Uzun ve sıska olanı getirme. Onu getirme sakın, tamam mı? En hızlısını getir.
2: Tamam.
1: Bak, havalı olacak, inan bana. Ben de getireceğim. Bence başa baş gideriz. Biliyorum, 3 kez şampiyon oldun ama ciddiyim ben. Ed kendini bir yarış pilotu olarak görüyor. Onu denemek istiyorum. Ne diyorsun?
2: Bunu kabul ediyorum.
1: Evet mi? Kabul mü?
2: Sahi mi? Güzel bir şey geldi.
1: Çok harika.
2: Hızlı bir getir
1: çok
2: götür
1: güzel
2: aracım var. Evet.
1: Getir götür aracı. Aha, onu parçalarım.
2: Sahi mi? Ha, pekala.
1: 3 kez hot rod şampiyonu olan Antrim Brown'la birlikteydim. Aracı 530 kilometreye ulaştı. Ona meydan okudum. Seninle yarışması için meydan okudum. Evet, bizim arabamızda. Hayır, bunu söyleme. Ne diyorsun sen? Hayır, hayır. Bu iyi olacak. Bak, üstesinden gelirsin, merak etme. İnan bana, geleceksin. Bunu yapabilirsin.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
7: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Ando. O anların dondurması Oando. Oando.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: En azından tamirci çırağı kadar iyi değil miyim?
1: 10 üzerinden 3 derdim.
0: İngilizce öğretmenimin bir raporu vardı, hiç unutmam. Hem benim hem de kendi zamanını boşa harcıyor derdi. Okuldayken sana hiç iyi rapor yazdılar mı?
2: Bazı öğretmenler beni severdi. He. Mesela Fransızca hocam beni hiç sevmezdi ama Fransızcam iyiydi.
0: Öyle mi? Bonjour falan.
2: Oui.
1: Benimki de benzerdi. Ömrü boyunca hiç başarılı olamayacak.
0: Tanrım.
1: Çocukları nasıl motive ediyorlar?
0: Geri döndük. Buna bayılıyorum. İngiliz barakalarındaki klasikleri aramaya geri döndük.
2: Bu bir güzellik abidesi.
0: Evet Özer. Muazzam İngilizler. Çok güzel. Billy Francis. İkon Amerikanlar.
2: Şunun önündeki krom miktarına bakar mısın lütfen?
0: Bir de Avrupalı başyapıtlar.
2: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları alıp teşekkürler.
2: Harika Ludo.
0: Elden geçirip. Sunroof yapma lütfen. Ben iniyorum. Sürüyoruz. Sonra da ufak karlarla satıyoruz. Oo, voleyi vurduk. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Buzz'ın eski dostlarından biriyle buluşmak için Knutsford'a gidiyoruz.
2: Sam'le buluşacağız. Araba koleksiyoneri. Koleksiyoner dediysem de arabaları alıp bir süre kullanıyor cinsinden. Sonra o arabalardan usanıp satıyor
0: diye basıyor.
2: Evet, satıyor.
0: Elinde ne varmış?
2: Şey, İngiliz otomobilleri, Amerikanlar. Avrupalıları da seviyor aslında.
0: Fransız klasikler.
2: Evet.
0: Ne muhteşem ama. Demek oydu. Ya bir Fransız klasikle, ya ikon bir Amerikanla, ya da bir İngiliz Bulldog'la döneceğiz. Kim bilir? Bekle bizi Knutsford. Sam.
3: Evet.
0: Şey, kusura bakma ama bunu doğruca söylemeliyim.
2: Evet.
0: Genelde garajlarda moruklar kalır, değil mi? O yüzden senin garajını gezmek büyük bir ayrıcalık. Gerçekten öyle.
2: Evet.
3: Sağ ol, ben de moruğum.
0: Bunu ne zamandır yapıyorsun?
3: Bir galerici kızıyım, o yüzden ömrüm boyunca otomobillerin içindeydim. Ama babam olmadan tek başıma 2018'den beri.
0: Öyle mi?
3: Amerikan klasikleri severim. Yankee tankları, yani şey, bir de eski İngilizleri tuhaf oluyorlar. Bir şey farklıysa hemen ilgimi çeker.
2: Buradan çok keyif alacağım. Bunun yanı sıra seni tekrar görmek çok güzelsin.
3: Seni de öyle fazla.
0: İkiniz de nerede çalıştınız?
3: Bir zamanlar kurduğumuz müzayede evinde çalıştık. Faz gelip yardım ederdi bana.
0: Madem bu kadar yakınsınız, hepsi satılık mı?
2: Evet.
3: Hemen hemen.
2: Yani şey, o benim lafım.
3: Faz beni epeydir tanıyor, hepsi
2: tamam.
3: Satılık.
2: Ha,
3: evet.
2: O benim lafımdı.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Tamam, biliyorum. Nasıl tanıştığınızı anlatmadan hızlıca konuya dalayım dedim.
2: Peki, tamam.
0: Şimdi güzelce dolaşalım.
3: Tamam.
0: Sonra seni çağırır, daha fazla bilgi alırız.
3: Evet.
0: Sonra da umuyorum ki pazarlık yaparız. Madem tanışıyorsunuz, güzel bir anlaşma koparırız herhalde, anlıyor musun? Bu sefer karışmayacağım, söz veriyorum.
2: Evet, ondan pek emin değilim ama neyse.
0: Tamam, o zaman görüşürüz sen.
3: Çay ister misiniz?
0: Biz içeri girelim.
2: Evet, lütfen.
0: Elbette, şekere gerek yok, senin
3: yanına
0: kadar sert
3: bisküvi
0: olsun.
3: Yanına da bisküvi, böyle seversin.
0: Çok tatlısın.
2: Görüşürüz.
0: Sağ ol. Bekle, onu nereden tanıyorsun? Bunu nasıl biliyorsun?
2: Biz çok eski arkadaşız Henry.
0: Sam'in barakası söylendiği gibi tuhaf ve keşfe açık. Ama aşina olduğumuz bir şeyle başlıyoruz. Ticari bir van. Çok güzelmiş.
2: Bu Morris mi, Austin mi? Eskiden bunlardan çok görürdük. Postanelerde de vardı. Morris bin türü vanlar. Austin markası altında satılıyordu. Neden bilmem ama belki de
0: ızgaradan ayırdı değil mi?
2: Evet, aynen öyle. Austinlerin kıvrımlı.
0: Aynen öyle.
2: Burası evet.
0: Ne kadar güzel.
2: Gidip başka şeylere de bakalım mı lütfen?
0: Evet.
2: Gördün mü?
0: Blue Sunoco neydi ya?
2: Bilmiyorum.
0: Sunoco.
2: Şarkı bile olabilir, öyle değil mi? Blue Sunoco.
0: Duyamıyorum. Sunoco. Şarkın bitti mi?
2: Evet.
0: Tamam, güzel. Motor katkısı falan olabilir mi? Sam'in mobil koleksiyonunda gizemli tabelaların yanı sıra tenekeler de var.
2: Diğer taraf işte oldu. İşte bak. Redex var, gördün mü?
0: Hadi
2: kocaman
0: canım,
2: bir Redex.
0: Çok güzel. Tamirhane ekipmanları.
2: Gözlerini aşağı indir lütfen.

0: plastik basıncı şeması.
1: Oo, tabela. Powerimse nostaljik benzin pompası oldu. Evet. Bunlara Şişko Hanım derlerdi. Ama bence göbekli pompa daha iyi olurdu. Şişko Henry diyebilirsin.
0: Hayır.
1: Hiç takılmam.
0: Hayır, şişko değilsin. Göbeğini renk salıyorsun tutuyor sadece.
1: Ama buraya araba için geldik. Devam ederken fazın gözüne bir şey takıldı.
0: Baksana şu Fransız klasiğine ne dersin? Çok sevdiğini biliyorum. Bu bir Citroën Ami 6.
1: Bu araç 1961 ile 1978 yılları arasında üretilen bütçe dostu bir aile aracıydı. Dikdörtgen farları ve pikniklerde kullanılabilen çıkarılabilir koltukları vardı. Neredeyse 2 milyon tane sattı. Aman tanrım.
0: Bir saniye. Aman ne kadar çok sallanıyor.
1: Hayır araba.
0: Bıraksana lütfen. Bırak lütfen. Ha tamam, bir kere sallanıp duruyor. Biraz şey, süngerimsi gibi, öyle değil mi? Ama baksana, yürüyor gibi duruyor ama yürümüyordu. Öyle değil mi?
1: İki CV'ye benziyor.
0: Evet.
1: Ama DS tarafı da var.
0: Evet.
1: Üstelik şey, tipi de biraz tuhaf.
0: Adeta 2CV platformuna inşa edilmiş gibi.
1: Evet, tamam.
0: Elimizde bu var. Ama nihayetinde çok da ufak değil. Güncellenmiş, daha modern. Bir de bu otomobil çıktığında 2CV'lerden daha büyük motora sahip.
1: Öyle mi?
0: O zaman şöyle söyleyebilirim. Bunda 2 silindirli 602 cc olmalı.
1: O zaman 0-100'ü 3 hafta falandır.
0: Evet, o da çıkabilirse.
1: Muhtemelen de en fazla 80'e çıkar.
0: Motor bunun altındaysa işte.
1: Nerede?
0: Burada
1: göremiyorum.
0: Şurada hemen önde.
1: Aa, ufacık.
0: Sonuçta var. Önemli olan da bu. Bir de şuna bak. Önü adeta heykeltıraş elinden
1: neden
0: çıkmış gibi duruyor.
1: Bir de neden şey olduğunu da piyasada buna bayılacak bir hayran kulübü var. Neyse, devam edelim. Bambaşka bir şey için Sam'in Yankee tanklarından birine ne haber deyin. Baksana Sam, sana bunu sormam gerek. Bu nedir?
2: Aa, evet, bu o modelin aynı.
0: Şunun suratına bakar mısın?
2: Bu 1962'de evet. Cadillac'ın ürettiği en ufak doğru otomobil. Bu onların iki kapılı
1: tamam,
2: spor
1: peki
2: modeliydi.
1: Sen de hazır buradayken.
2: Evet.
1: Gidip şu şeye de bakacağım, olur mu? Ne dersin?
0: Evet, bunlar harika.
2: Elektrikliye?
0: Evet.
2: İlk ve son elektrikli.
0: Evet.
1: C5 elektroniğin öncülerinden Clive Sinclair'in 1985'te çıkardığı 3 tekerlekli akülü bir arabaydı. Perakende fiyatı 399 sterlindi ve şasesini Lotus tasarlamıştı. Opsiyonel olarak satılan tentesi ve brandası vardı.
0: Bende de vardı.
1: Hayır,
0: vardı. Çalıştırıp Birmingham'daki yollara çıkarırdım ve tam bir hedefti. Diğer arabalar tarafından bunun kadar hedef alınan başka bir araba sürmedim diyebilirim sana. Bu harika bir
1: sonuçta
0: araba.
1: Sonuçta hayatta nadirlik ve albeni denen bir şey var.
0: Evet.
1: Hepsi bir araya gelince güzel bir araba ne oluyor? Bunlar nadir. Gel hadi.
0: Öyle olsun.
1: Nadir ve albenisi yüksek alanında Sam'in iki tane muhafaza brandası var. Biri üstü açık Morris Minor... diğeri de epey dikkat çeken Peugeot 205 GTI.
0: 1980'lerin ortasından sonuna kadar üretilen 1.9 motorlu müthiş bir...
1: Her garajda olmalı.
0: Her garajda olmalı.
1: Sam'in bir koleksiyoner köşesi daha var. Başlamadan önce şu adama ve ailesine baksana.
0: Ne kadar ayıp.
1: Nedenmiş o? Bir sürü garaj ekipmanı var.
0: Bu tür panoların kafelerde olduğunu hatırlıyorum Henry.
1: Convertible'ı yanlış yazmışlar. Ortadaki E eksik. Baksana. Burada bir sürü şey var.
0: Evet.
1: Şey, şuna ne deniyordu şu minik Citroen'e?
0: Citroen Ami 6.
1: Aa, öyle
0: Ami
1: mi?
0: 6.
1: Tamam, çok güzel. Peki, güzel.
0: Evet.
1: Şuradaki Morris Van de güzel.
0: Evet.
1: Austin, pardon.
0: Aa, şu Cadillac.
1: Evet, Cadillac. Cadillac'a da bayıldım.
0: Evet, ben de şu posterlere bayıldım. Lastik basıncı olan ha. Blues.
1: Evet, çok
0: koyan.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Harika. Gidip Sam'i bulup biraz MGB'lere bulaşmayalım.
0: Kötü tecrüben var, yolda
1: sadece
0: anlatabilirsin.
1: Sadece kalçuk tamponlarını sevmiyorum.
0: Evet. Hadi gidelim. Önden buyur.
1: Sence nereden başlayalım?
0: Şuradan, çünkü Sam'in yaslandığı arabaya bayıldığını çok iyi biliyorum Henry, öyle değil mi? Nadir bir otomobil.
1: Bu ne kadar?
2: 17.995'e satışa koydum ama size 15.000'e bırakırım.
1: Tamam, şuna geçelim. Austin'di değil mi?
2: Evet, Austin. Morris Minor değil, Austin.
1: Ne kadar?
0: Evet.
2: 4.995, pazarlığa açık.
0: Şurada birkaç tane lastik basıncı şeyi var.
2: Tablosu.
0: Evet, tablosu.
2: Çiftini 80 sterline bırakırım.
0: Tamam.
2: Sattım.
1: Bir de şuradaki mavi tabela.
2: Evet, o 100 sterlin.
1: 80?
2: 90, ortası olsun.
1: Oradan fazla şey.
0: Asıl sen affedersin.
1: Çünkü bunları kendime ayırabilirim. Peki şimdi şuradaki Citroen'e geçelim mi?
0: Yani bize oluru nedir?
2: Ona 4.5 istiyordum. Ama hadi size 4 olsun. Bunu komple restorasyonunu ve
1: bakmadım,
2: hazır şekilde satın aldım.
0: Evet.
2: Bundan epey para kazanabilirsiniz. Evet.
1: 3.5?
2: 3.750.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Baksana, şu Fransız klasiğe ne dersin? Çok sevdiğini bilirim.
1: Sen ve benzersiz otomobil ve otomobil efemerası koleksiyonuyla Nutford'dayız. Citroen'e 3500 teklif ettik ama o 4000 istiyor.
2: 3750, ortada buluşalım.
0: Peki, olur.
2: Fikrini değiştirmeden sıkayım.
0: Evet.
1: Ertesi gün Baraka'da Citroen bizimkilerle tanışıyor. Beğendiniz mi?
3: Mükemmel.
1: Öyle mi?
3: İnanılmaz.
4: Bayağı tuhaf.
3: Karakterli.
1: Bakın ne diyeceğim.
4: Çirkin,
1: buna
4: mahalı.
1: Hangi renk derdiniz?
4: Beyazımsı açık nane diyebilirim.
3: Nane, evet nane.
0: Bence fıstık yeşili çünkü hem yeşil gibi hem az bir şey de sarı duruyor.
1: Her halükarda rengi tutturmak çok zor. Bir şey daha söyleyeyim mi?
0: Evet.
1: Yakınlarda içine oturdum. Evet. Göğüsteki karmaşayı gördünüz mü?
4: Koltuk kılıfları endişelendiriyor aslında. Daha göğüse geçemedim.
0: Bence bu şekilde muhteşem.
3: Biraz ifi.
0: Evet.
4: Bununla başının üstünde bir kase su varken bir tarladan geçersen suyun üzerine dökülmesi
1: gerekiyor. Evet, bunu deneyeceğiz. Haklısın.
0: Harika bir fikir.
1: Harika bir fikir. Çünkü süspansiyonun muhteşem olması gerekiyor. O zaman ilk görevimiz bu. İkinci görevimiz ise Fransa ile ilgili olmalı ama henüz karar veremedim.
0: Bir fikrim var.
1: Öyle mi?
0: Evet, hayal edebiliyorum.
1: Hadi oradan.
0: Eyfel Kulesi.
1: Hayır. Olmaz.
0: Olur.
1: Bununla Eyfel Kulesi'ne gitmem.
4: Blackpool Kulesi.
1: Yo. Altın Kulelerine bile gideceğimi sanma. Ivır zıvırların bir işi yok ama uzun süre sonra ilk Fransız arabamızda epey iş var. Ertesi sabah kaputun altına iniyoruz.
0: Bu otomobili çalıştırmaya çalışacağız. Evet. Çünkü sağında solunda birkaç iş var gibi duruyor.
3: Parlak parçalar.
1: Öyle mi?
3: Evet. Bir sürü parlak parça.
0: Evet.
1: Baksana Faz, uygunu aldık değil mi?
0: Bence de öyle. Üstelik yakıt pompası da yeni. Yakıt filtresi de.
3: Yeni buji kabloları.
0: Marşla da uğraşmışlar. Evet.
3: Bir sürü yeni vida ve yeni bobinler.
1: Çayı buraya koyacağım.
4: Çayını ben tutarım çünkü motor hep yapabilir.
1: Tamam. Dedim mı? Ya süspansiyonu, tamam mı? Bunun süspansiyonu çayın dökülmesini engeller. Kes şunu Alan. Alan.
0: Arabanın tam ortasında olduğu için çok çalkalanmayacak ki zaten.
4: Bak nasıl dökülecek, izle. İzle
0: şuna
4: ve gör.
0: Bakın.
4: En az 30 santim alçaldı.
1: Şey,
4: şuna bak.
1: Bir saniye, burada tekerlek var.
0: Sorun yok, onu kafana takma.
4: Oradaki de steplen, tamam mı?
1: Pekala.
0: Tamam, pompa çalışıyor.
4: Yakıt pompası.
1: Neyi çekeceğim?
0: Evet, çok güzel.
3: Hayır, onu değil.
0: Şunu bekle. Aa işte, evet.
3: Tek başta aldı be.
1: Dokunmadım bile.
3: Çok güzel.
1: Très bien.
4: O zaman bir tur atalım mı?
1: Önce bir kontrol etsek.
0: Evet, tamam. Bekle.
1: Lanet olsun. Stop etti.
0: Yakıt yetersiz.
1: Yani bir de yakıtına mı para vereceğiz?
0: Evet.
4: Yeter ki başka bir şey olmasın.
1: Evet ama yine de para.
0: Yapılması gereken ilk iş bence
1: hiç
0: öyle.
1: Hiç olmadı,
0: evet.
1: Hiç olmadı.
0: Evet.
1: Tamam güzel, tek sorun buysa halledelim o zaman. Biraz esans ekliyoruz. Hurdaları çıkarıyoruz. Tamam. Biz kaçar.
0: Devam.
1: Devam. Marş marş.
0: Marş marş.
1: Azami hızı saatte 105 kilometre. Tamam bir formül aracı değil ama en azından motor kutusunda haklı çıktılar.
0: Henry sana bir şey sormak istiyorum. Gaz pedalına sonuna kadar bastın mı acaba?
1: Pekala. Hazır?
0: Oui. Hazırım.
1: İşte orada. Metal yığını. Biraz.
0: Oui.
1: Yanık kokusu alıyor muyuz?
0: Henry frene bassana. Takıldı gibi.
1: Öyle mi?
0: Bence öyle.
1: Offroad'da yapalım mı? Haha işte böyle olmalı. Söylemeden geçtim ama bu arabalar köyler için yapılmamıştı. İşte budur.
0: Çok güzel öyle değil mi?
1: Süspansiyonları harika. Tarladan gidiyoruz. Cidden. Manifik. Ha, tarladayız.
0: Oui. Oui. Ah.
1: Bonjour. Oh. Viva la France. Geriye birkaç ıvır zıvır kaldı ama Citroen tıpkı ismi gibi şirin bir araba. Artık biraz çalışmalıyız. İşe göğüsten başlayacağız.
4: Ne kadar alta gelmesini istiyorsan o şekilde tut.
1: Şu anda gösterge paneli sığmıyor ve yapıştırıcı, diğer dolgu malzemeleri ve bant parçalarıyla berbat durumda. Hepsini sökmeliyiz.
3: Dikkat etmeliyiz. Şuradaki nokta çok ince. Çok ince ve hassas. Tamir görmüş. Ne kadar sağlam bilmiyorum.
4: Ben deneyeyim. En fazla ne olabilir ki?
1: Skid taşlama makinesiyle gösterge panelini düzeltirken... Alan da hız göstergesini temizliyor.
3: Mat siyaha boyamışlar. Orijinali krom. Artık daha iyi.
4: Al bakalım Al.
1: Sığıyor mu diye baktıktan sonra...
4: Galiba biraz daha tıraşlamak...
3: Öyle değil. Duruyor, evet.
4: Evet. Biraz daha tıraşlamak istemiyorum ama bence sınırdayız,
3: evet,
4: zaten.
3: Evet, bu da doğru çalışıyor.
1: İki paket dolguyu karıştırıyorlar.
3: Öncelikle bu sertleştiriciyi alıp normalde dolgunun olduğu çizgiye ince bir şekilde sürersiniz.
1: Sonra da panelin çatlaklarını ve kırık yerlerini dolduruyorlar.
3: Dolgu yapmak ne güzel.
4: Terapi gibi diyorsun, evet. Yani.
1: Yarım saatin ardından skidin fazlalıkları taşlayabilmesi için kuruyor.
4: Bence boyanınca harika görünecek.
3: Bir deneyelim.
4: Evet, boyamadan bir deneyelim.
3: Harika oldu.
1: Paneli sprey boyayla boyuyor.
4: Sonuçtan memnunum. Bağlantılar harika oldu.
3: Büyük bir değişim.
4: Hem de bayağı büyük bir değişim.
3: Bakalım Henry dolguları anlayabilecek mi?
1: Alan düğmeleri bağlıyor. Paneli yerleştiriyor.
4: Güzel oldu Al.
3: Sanki Thunderbird'den fırlamış.
4: Evet.
1: Sonra da kapı fitillerini sıkıştırıyor. Bugünlük bu kadar.
4: Şimdi direksiyona geçmen gerek.
1: Aman tanrım, şuna bak.
4: Alan, şunu içeri al lütfen.
1: Alan, ciddi misin?
3: Sıfır gibi olmuş ha?
1: İnanamıyorum. Hurda haldeydi. Şimdi muhteşem.
3: Büyük bir değişim değil.
1: Siz ikiniz arabanın değerini artırdınız. Artık temiz bir arabaya benzedi. Yani burası.
4: Büyük bir fark yarattı.
3: Kapı fitilleri,
1: evet.
3: Taban halısını da hallettik. Geriye süpürmek kaldı. O da sende.
1: Biliyor musunuz? Bakın, daha geçenlerde berbat bir astım atağı geçirdim.
4: Bence süpürge tutmanın faydası
1: öyle mi
4: olacaktır.
1: Evet. Emin misin?
4: Önündeki temiz havayı çeker. Tamam.
1: Sabah yapsam daha iyi olacak. Alan, Skid. Siz dahisiniz. İnanılmaz. Elinize sağlık. Bean bile beğendi, değil mi yavrum? Ertesi gün faz frenlere girişiyor.
3: Uzun süspansiyon dediğin böyle oldu.
1: Aynen öyle.
0: Frenler sürtüyor.
1: Evet.
0: O yüzden şey lazım. Çünkü motor sadece 602 cc.
1: Güç.
0: Motor, evet, yani o güçten azami şekilde faydalanmalıyız. Evet. O yüzden giderken frenlerin tekerlere sürtmesine izin veremeyiz Henry.
1: Evet, haklısın. Tekerlekler söküldü.
0: Harika.
1: Kampana ortaya çıktı ama sorun var.
0: Şurası biraz sıkışmış gibi.
1: Faz alet çantasındaki her bir aleti kullanarak kampanayı söküyor. Ama kolay çıkmayacak.
0: Tamam, bir şey geliyor. Umarım koca yay arkasından fırlamaz. Hop, bir saniye.
3: Olamaz.
1: Ne oldu?
3: Rulmanı söktük. Aksı sökeceğiz derken rulmanı çıkardı.
0: Evet. Rulmanı tekrardan toparlamamız gerekecek.
1: Faz tamirhanede kampanayı işkenceye alıp tamir etmeye çalışıyor.
0: Kampanadaki porya bilyelerini çıkarmaya çalışıyoruz ama bayağı sıkışmış.
3: Pürmüzle mi denesek bir de?
0: Pürmüzle de deneyebiliriz.
1: Kampanayı toplayabilmek için önce bilyeleri söküp tekrardan birleştirmeleri lazım ama bayağı sıkışmış. Isıtmaya, vurmaya... Kanırtmaya çalışıyorlar ama bilye bana mısın demiyor. Geriye bir tek alışılmadık bir çözümü uygulamak kalıyor.
0: Bilyeyi ve fren kampanasını ya da bilyenin ve kampananın yarısını soğutmaya çalışıyoruz. Çünkü bir demirle vurup çıkarmaya çalışacağız. Bu işi yapmamız gerekiyor.
1: Hadi canım, nasıl yani?
3: Gres yağ sürülecek bilyeleri tutmak için. Dikkatli şekilde dizip üstüne biraz baskı uygulayacağız. Sonra da çekiçle vurdun mu şak diye girecek.
1: Alan bilyeyi topluyor. Faz da diski söküyor. İşte kader anı.
3: Tam ortaya sert bir darbe.
0: Evet.
3: Tüm gücünle.
0: Tamam, ellerini çek. Hazır mısın?
1: Tek bir darbede girmedi ama az kaldı. Faz ortadaki somunu da takıp iyice yerine oturtuyor.
0: Tamam, yeterince sıkı.
3: İşte bu kadar.
1: Düzeldi mi?
0: Bence evet.
1: Çok güzel.
3: Hiçbir şeye takılmadan da dönüyor.
0: Evet, tamam.
1: Beklediğimizden çok daha zor oldu ama fren sorunumuzun da çözülmesiyle Citroen'imizi Fransız usulü yolculuğa çıkarmadan önce geriye son bir test kalıyor. Bakalım süspansiyon dedikleri kadar iyi mi? İşte budur ya! Yakında göreceğiz.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni füstik şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
3: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
4: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Dün Citroen'imizi tamir ederken günümüz güzel geçti. Frenleri hallettik. Tabii bir de göğsü.
10: Güzel oldu El.
9: Bir de fazlalıklardan kurtulduk. Ama bu güzel yolculuğumuza çıkmadan yapmak istediğim son bir test var. Şu an karşınızda 3 bardak var. Galiba Fransa'da ona Leo diyorlar. Bakın, süspansiyonları deneyeceğiz. Bu arabalar muhteşem süspansiyonlarıyla meşhurdurlar. Adeta dans eder, tamam mı? Her nereye gidersek gidelim dans eder.
10: Evet.
9: Direksiyonda ben varım. Jelly Bean de gelecek. Tarlada turlayıp suyun ne kadarı dökülmüş diye bakacağız.
11: Harika. Bir soru sorabilir miyim lütfen? Niye sadece 3 bardak su var?
9: Buyur.
10: Sen de bacaklarını arasına al.
9: Çünkü...
10: Bunu başarabilirsin.
11: Bir kere bacak arana.
9: Lanet olsun.
11: Şöyle, aferin.
10: Evet.
11: Oldu işte, bravo.
9: Bardakları alın, binin. Gidelim. Bin de ortamıza.
11: Hop, bekle. Dökülüyor.
12: Yalnız bayağı yumuşak.
10: Bayağı yumuşakmış.
11: Evet öyle.
9: Biliyor musunuz? İnanılmaz.
11: Değil mi?
9: Süzülüyor. Sıkı tutunun, başlıyoruz. Engebeli arazideyiz. Citroen Ami, lakabı 4 tekerlekli kanepe olan 2CV'deki aşırı yumuşak helezon yaylı süspansiyonu kullanıyor. Ama çok da kolay geçmiyor. Sağlığınıza.
11: Üstüme döktün. Hadi ama Henry. Üstüme döktün. Evet, üstüme döktün Henry.
9: Ama genel olarak şanının hakkını veriyor. İnanılmaz. Gerçekten.
10: Etkileyici.
9: Her yere dökülecek diye düşünüyordum.
11: Evet, ben de öyle.
9: Sert bir dönüş yapayım mı? Evet, işte bu. İşte bu. Hadi bakalım.
11: O
9: kadar komik. Harika.
11: Yüzün gülüyor.
9: Evet. Bunun muhteşem bir deneyim olduğunu söylesek yalan olmaz herhalde. En iyimiz kim çıktı? Galiba Citroen, değil mi?
11: Galiba öyle, evet.
9: Bence muhteşem.
11: Evet.
9: Citroen gününe hemen hemen hazır. Ama ertesi gün beklenmedik bir şey yaşanıyor. Bir arkadaşım bana 600 sterline 2 tane Fransız Velosolex bisiklet satıyor. Bu da Ami altımızı çok iyi tamamlıyor. İşlerim olduğu için motorları ekibe bıraktım.
10: Henry tarafından ekildik.
11: Evet.
10: Motorları kontrol ettik.
11: Evet.
10: Şunun eksikleri var. Bu iyi durumda. Şunun üstündeki zincir yay kirişine benziyor. Sanki amatör biri tarafından yapılmış gibi. Yalap şap yapılmış, kötü takılmış. Bazı parçalar eksik ama bizde bunların çoğu var. Buna gayet iyi bakılmış, iyi durumda. Eğer çalışıyorsa kenara çekeriz. Temizleyip sileriz, sonra satarız.
11: Tamam.
10: Sonra da buna geçeriz. Çünkü demedi demeyin, bu epeyce sıkıntılı.
9: Faz daha adiyo demeden bir kask takıp motora atlıyor.
10: Şimdi şöyle yapıyoruz. Motoru indirip cikleyi çekiyoruz.
11: Evet.
10: Pedala basıyoruz ve dua ediyoruz.
11: Bu şey kaç basıyor? Kaç basar sence?
10: Dua et de çalışsın yani.
11: Peki tamam.
10: Beygir gücünü boş ver şimdi, tamam mı?
11: Bakalım ne olacak. Hadi bakalım, gidiyorum.
10: Bas. İşte oldu.
11: Gidiyorum.
10: Evet.
11: Evet.
10: Güzel.
0: Yes.
11: Evet. Evet.
12: Gidiyor.
11: Gidiyor.
12: Mavi duman ata ata gitti.
9: Sesi motosikletten çok darbeli matkaba benziyor ama ilk Volesolex'imiz kesinlikle çalışıyor.
10: Nasıldı bakalım?
12: Çok, çok iyi. İyi gidiyor.
10: Sesi çok güzel geliyor.
11: Beklediğimden daha hızlıydı.
12: Titriyordun ama.
11: Evet, çakılda gidince biraz sağa sola kaydı da o kadar.
12: Ağırlığını bir tarafa verdin değil mi?
11: Aynen öyle. Direksiyon da bayağı ağır. Ama evet, harikaydı. Bence güzel bir kullanımı var.
9: Biri gitti, biri kaldı. Üç motorcu ilk motoru referans alarak işe koyuluyor. Hal'ın ön kısma ve motora odaklanıp ateşleme testine başlıyor.
12: Ateşlemesi fena. Dokunsana.
11: Tabii ki hayır.
9: Faz akıllılık edip arkaya geçiyor ve zincirleri yağlıyor.
11: Yok, hala çok sıkı.
9: Çok sıkı olan tek şey o değil.
12: Bu bir basınç düşürme valfi. Yanma basıncını dışarı
10: atıyor. Evet, kabloyu çektiğinde durabilmen için.
12: Belli ki tutukluk yapıyor. Söküp temizleyerek çalışır hale getirmeliyiz.
9: Velosolex, genel eksel bir bisikletten biraz daha fazla bakım gerektiren basit bir moped olarak pazarlanmıştı. Ancak bu motora iyi bakmamışlar.
11: Bir şey bulabildin mi?
12: Fazla sıkmışlar. Mesela şurada bir yay var ama işlevini yitirmiş.
11: Tamam, yanlış sıkmışlar.
12: Evet, aynen öyle.
11: Harika.
10: Ayarı yanlış. O yüzden tüm motor alarm veriyor. Arka tekeri de fazla sıkmışlar bence.
11: Evet.
10: Fazla sıkmışlar, evet. Adam resmen gücünü sınamış.
9: Al yeni bir conta koyup silindir kapağını geri takıyor.
12: Aslında bayağı meşakkatli bir iş.
9: Ancak zinciri ayarlamak daha kolay.
11: İyice sık. Diğer tarafı da sık. Yeterince gevşek hale geldi. Artık zinciri yıpratmayacak diye düşünüyorum.
9: Skid Gaga'yı andıran çamurluğu takıyor. Faz da stop lambasını takıyor. Yemeğe kadar çalıştırmaya hazır hale geliyor.
10: Hadi
12: ben
10: dene.
12: Ben kullanmam. Çalıştırırım.
10: Tamam.
12: B kompresör tamam.
11: Evet.
10: Hadi bakalım.
11: Evet.
12: Evet. Şuna bakın.
11: Evet.
10: Bayağı kolay oldu.
12: Güzel değil mi?
11: Evet, böylece ön freni sıktığında...
12: Evet, motoru yavaşlatıyor.
11: Alın sizi güzel bir sistem. Çok akıllıca öyle değil mi?
10: Muhteşem değil mi? B
12: kompresör de çalışıyor.
11: Evet, çok güzel.
10: Pekala, stop et, stop et.
11: Marş tamam, stop da. Frenler ve...
0: Brakes and...
11: Rölanti.
12: Gidiyor da.
11: Gitmeye hazır.
12: En kötü ne olabilir ki?
9: Ben de döndüm. Çocuklar!
10: İşte geldi.
9: Onları bulmuşsunuz. Harika. Çok özür dilerim. İşlerim vardı.
11: Tamam da partiye biraz geç kaldın hem.
9: Özür dilerim. Önemli bir çalılık toplantısı vardı.
11: Harika olan şu, ikisi de çalışıyor. Hem çalışıyor hem de yürüyorlar.
9: Bir saniye, bunları Derek adındaki dünyalar iyisi bir adamdan aldım da ondan. Birinin çalıştığını, diğerinin ise biraz sorunlu olduğunu söyledi.
10: Çalışan şuydu, çok rahat çalıştı. Faz daha pedala basarken çalıştı. Bu biraz uğraştırdı.
9: Demek inatçı.
10: Evet öyle.
9: Bir Citroen'i restore etmemiz ne tuhaf değil mi? Sonra da bir anda
11: evet.
9: Önümüze birkaç tane Fransız motoru çıkıyor. Hayatımıza giriyorlar.
11: Evet.
9: Buraya epeydir bir Velosolex gelmiyordu. Bir anda çıktı.
11: Evet.
9: Çifte her şey dahil 700 sterline geldi.
11: Vay be, kesinlikle kelepire gelmiş. Galiba mekaniği Fransız olan şeylere bayılmaya başladık. He?
9: Biliyor musunuz, buna enchanté derim.
11: Evet.
9: Pekala, tamam, acele edin. Çabuk gidip gelin.
11: Pekala, hadi.
9: İşte başladı. Motor da devreye girdiğinde bunların azami hızı saatte 27 kilometreye çıkıyor. Ayaklar da devreye girdi mi daha da hızlanıyor.
12: Çok eğlenceli değil mi?
11: Evet.
12: İnanılmaz eğlenceli.
11: Evet, çok güzel.
9: İnanın ya da inanmayın, bu adamlar motorları cidden yarıştıran motor tutkunları ama pek bir seyirci çekemediler. Çok tuhaf.
10: Bence bayağı yakındınız ama sanırım faz yarım teker farkla kazanmış oldu.
9: İki Velos'ta muazzam gidiyor. Yarın tekrardan Citroën'deyiz. Onun şerefine bir Fransız günü düzenliyorum. Bakalım herkesin hoşuna gidecek mi? Salyangoz ister misiniz?

regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne...

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Sevince.
6: Bakın.
7: Tam da leslik. Sevince.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
10: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
11: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: İki hafta önce, Natford yakınlarında Fransız bir klasik bulmuştuk.
8: 3750.
9: Peki, olur.
8: Fikrini değiştirmeden sıkayım.
9: Evet.
7: Büyülendik. Araziye çıkardık. Sert bir dönüş yapayım mı? Birkaç da arkadaş bulup epey güzelleştirdik.
10: Sanki Thunderbird'den fırlamış gibi.
9: Evet, evet.
7: Bugün onu gezmeye çıkarıp Fransız günü düzenleyeceğiz. İlk olarak moda girelim. Şapkaları çıkarın. Hediyelerim
9: evet,
7: var.
9: Emin misin?
7: Lacivert olmaları gerekiyordu ama şeyle bir aşırı neşir olalım dedim.
9: İçiyle de bayağı uyumlu görünüyor.
7: Aynen öyle.
9: Evet.
7: Bir de sana.
9: Peki, tamam.
7: Bir de sana.
9: Tamam.
10: Teşekkür ederim.
7: Ne oldu biliyor musunuz? Bu berelerden 4 tane söyledim. 6 tane geldi. Aa şey ya. Aslına bakılırsa Fransız direnişi gibi durdu.
9: Öyle
7: evet
9: mi?
7: Öyle.
9: Sanırım Kaptan Sensible'a benzedin.
7: Hayır, Fransızlara benzedin. Kaptan Sensible'a o benzedi.
9: Ne bir bere takardı o da değil mi?
10: Evet.
9: Şimdi yana çevirin.
7: Öyle
9: daha
7: mi?
9: İyi. Paraşütçülere benzediniz işte.
7: Çakıllarda mı, kumda mı top oynarsınız?
11: Çakılda, kesinlikle çakılda.
7: Biliyor musunuz, benimkiler biraz baslandı.
9: Evet.
7: Bu yüzden de...
9: Evet, hayat için.
7: Gidip alayım.
9: Evet.
7: İlk etkinlik, Bulls oyunu. Ne yapıyorsunuz?
11: Koltukları da getirdim Henry. Bu oyun hem yaşlılar hem de gençler için sakin bir oyun. Ayrıca oturarak izlemeye hoşunuza gidebilir diye düşündüm.
7: Nasıl yani?
9: Hadi gel bakalım.
11: Şey, bu Citroen Ami'nin müthiş bir olayı var. Mon Ami.
7: Tanrım, nedir o?
11: Ha, gel de bak.
9: Şimdi de önü kaldı.
7: Koltuklar çıkıyor mu?
9: Kaldırayım, tamam mı?
7: Şuna bakın. İnanılmaz.
9: Aa, bayağı rahatmış be. Ben burada uyuyabilirim şahsen.
10: Ha işte oldu.
7: Muhteşem. Yürüyen bir ev gibiyiz.
9: Oh. Müthiş derecede rahat.
7: Gelin hadi.
9: İnsan oturdu mu kalkmak istemiyor.
10: Çok rahat değil mi?
9: Öyle
10: gelin.
9: Evet. İşte bu.
10: Sıkıyorsa Land Rover'da yap.
7: Land Rover'da yapamazsın değil mi?
11: Sorun şu.
9: Kalkmaya çalışmak
11: evet.
9: Bizim yaşlarda tehlikeli. Yuvarlanmak gerek.
11: Evet, işte böyle.
7: Hayır, yüzümü yalama Bin. Tamam, peki harika. Gidip malzemeleri alayım. Boz, Fransa'nın en popüler 10. sporudur. Kralların giyotinle idam edilmesi ve İngilizleri yermekten birkaç sıra geridedir.
10: Hadi bakalım, alın
9: sen
10: şunu.
9: Senle ben Alan'la faza karşıyız. En yakını atan kazanır, tamam mı?
7: Harika, başlayalım hadi.
9: Çok uzağa gitti sen.
10: Evet.
9: İyi bir başlangıç olmadı.
7: Fransız argosunda bol kelimesi ekmek, top veya kafa anlamına gelebilir. Ve bunların hiçbiri hafife alınmamalıdır. Devam. Aman tanrım. Ooo, bayağı yakın.
10: Evet.
7: Fransız köpecik. Nasıl olmuş? Boz oyununu fazla Fransız bulmadıysanız...
11: Bu korkunç ses de ne böyle?
7: Aa bakın, Watford'a giderken bize müzik ziyafet sunması için şu küçük aksesuarı da yanıma alayım dedim. Lastik basıncı şeması neden orada?
11: Çünkü Monami, burada Citroen 2CV'nin lastik basıncı da var.
7: Aa evet öyleymiş.
11: Galiba o da bununla hemen hemen aynı arabaydı.
9: Evet.
7: Kaçmış peki?
11: Önler 20, arkalar 26.
7: Bazı lastikler hava basıyor. Sonra da peynir yemeye kaçıyoruz. Peynir yemeye gidiyoruz. Aynı zamanda DS'in de tasarımcısı olan Flaminio Bertoni tarafından tasarlanan Ami, kısa bir süre Fransa'nın en çok satan arabasıydı. Ama pek hızlı olduğu söylenemez.
11: Yalnız bayağı hızlandık. Saatte 40 kilometre.
7: Çok sıcak.
11: Berelere sahip çıkın.
7: Ama gülümseyip kamember peynirinin tadını çıkarabilirsek yolculuk kusursuz geçer. Biliyor musunuz, bayağı rahat. Yani arabada 4 kişiyiz. Bir akordeon, bir de köpek var. Ama hiç sıkış tepiş değil.
9: Arka tarafta biraz sıkıştık.
7: Sahi mi?
9: Diz mesafesi açısından biraz. Ama koltuklar bayağı rahatmış.
7: Dostum harika. Burford 8 kilometre uzakta ama o kadar gaza geldik ki... kaleye gidip takılmazsak yabancı bir askeri birliğe katılabiliriz.

0: Hadi bakalım.
1: Fransa.
2: Şuraya can bir paravanla.
0: Evet.
1: 5 dakika sonra Beaufort'i fiyo varıyoruz. Al sana Beaufort. Beaufort'a hoş geldiniz. Gidip güzelim Fransız peynirlerini deneyimleyeceğiz, değil mi? Değil mi?
0: Tamam.
1: Dükkan hemen şurada. İsmi de Cotswold Cheese Company. İsmi pek Fransız olmasa da epey Fransız peynirleri varmış.
0: İçeri gir.
1: Arrivederci. Aa yok, o İtalyanca. Emily Fransa'nın en iyi peynirlerinden bir tabak hazırlamış. Emily, şu Fransız peynirlerini anlatsana bize.
3: Well, maviden başlayayım.
1: Tıpkı bizim Citroen gibi bazı peynirler tuhaf ve göz alıcı.
4: Çok tuzlu, çok sert, keskin ve güzel.
1: Diğerleri de oldukça yumuşak. Çok güzel. Üçgen peynire benziyor. Değil mi? Üçgen peynir gibi. Diğerlerinin tadı ise tuhaf şekilde otomobilimsi.
2: Asidik. Aynı fren hidroliği gibi.
1: Fren hidroliği mi?
2: Fren hidroliği.
1: Sadece Alan fren hidroliğinin tadını biliyor.
4: Yo, ben de biliyorum. Ben fren hidroliğindense motor yağını...
2: Motor yağı, evet.
0: Büyük bir parça alabilir miyim?
4: Ben Comté'yi seviyorum çünkü hafif fındık tadı, hafif tatlılık geliyor. Diğerine geçelim mi, ne dersin?
0: Hey dostum, onu ağzına sokma, parmaklarınla al. Bıçağı yine kullanacağız.
2: Şundan.
1: Şu Alan.
2: Şunun ardından.
1: Tamam. Geceye kadar burada kalabiliriz. Ama tıpkı Citroen gibi biz de frene basmalıyız. Beyler, bu sadece bugünün ön gösterimiydi. Boloz oynadık, güzel bir gezintiye çıktık, biraz da peynir yedik. Şimdi de size yemek yapacağım. Tamam, bir Fransız yemeği. Eve gidelim ve hazırlanalım. Normandiya'da dedikleri gibi, işte karşınızda Fransız direnişi. Son etkinlik olarak da sizlere oldukça özel bir Fransız yemeği pişirmek istedim.
4: Tamam, sabırsızlıkla
1: bekliyorum. Kesinlikle öyledir. Bakın şimdi, Fransız olduğu için özel malzemelere ihtiyacımız var, tamam mı? Şunları takdim edeyim.
0: Bunları görünce galiba ıstakoz var dedim.
1: Yo. Bir de istediğinizi seçmek için şunlardan da birer tane nasıl denir almanız gerek.
4: Tamam.
1: Hazır olun çünkü sizlere gastronomik bir sanat eseri göstereceğim. Durun. İşte bunlar. Salyangoz. Hey! Salyangoz ister misiniz? Ama böyle olmaz ki. Dışarıdan sert bir kabuk gibi görünen ama içten yumuşak ve sevecen olan birinden bahsedelim. Yerel araba satıcımız Chopper Roy geldi. Bak Chopper, bunun bir Citroen AMI6 olduğunu biliyorsun. Tamam.
4: Evet. Yürüyeni çok iyi. Motoruysa bayağı güçlü.
1: Bayağı da konforlu, değil mi?
0: Evet, bayağı
4: nadir.
1: Evet. Nadir.
0: Üstelik koltukları da çıktı. Aynen. Ve böylece nehrin kenarında koltuklarda oturabilirsin. Evet,
4: yolun kenarında da.
0: Araba bozuldu.
1: Nasıl istersen.
0: Ama hayır, hayatta bozulmaz çünkü çok basit ve tamir edersin.
1: Şu an moda mı?
4: Modası hiç geçmedi ki.
1: Öyle mi?
4: Evet, modası hiç geçmedi. Özellikle de nadir olanların. İşte. Bunlar hep moda.
1: Bak şimdi oldu.
4: Başka nerede bulabilirsin ki?
1: Burada tabii ki de.
4: Piyasada pek yok.
1: Verus Alex sever misin?
4: Dünyada en sevdiğim şeylerden de.
1: Dalga geçersen olmaz. Belki ilgilenirsin dediydim. Lanet olsun. Başka müşteri bulmalıyım.
4: Kaç müşteri lazım?
1: 2 tane var. Tamam, sorun değil.
4: 3 olmasından iyidir.
1: 2 Velex Olex, tanesi 400 sterlin. Hayırlı işler.
4: Evet.
1: Evet. Ama bu...
4: Buna millet sıra olur.
1: Öyle mi?
4: Evet.
1: Citroen AMI'den 750 kazandık. Motosikletlerin çiftindense 200 kazanırsak toplam 950 sterlin karımız var demektir. Bu minik Fransız otomobilimize şunu demekten başka şansım kalmıyor. Au revoir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo jetjelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk kalk kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
11: Gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi. Kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti. Ne var ne kaldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
6: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Murato Hapishanesi, Balkanlar.
1: Kendini büyük adam sanıyorsun, değil mi? Kuralları öğretemedim sana.
2: Hayır.
1: Dokuz aydır buradasın ama hiç ödeme yapmadın.
2: Üzgünüm.
1: Aptal mısın sen?
2: Tüm param bu.

0: Seni şu anda öldürmeliyim.
1: Ne bekliyorsun? Böyle arkadaşlık kurulmaz.

Ziyaretçim var.

0: Pek iyi görünmüyorsunuz Bay Riggins. Ben Clive Connelly, Gorno'daki Amerikan Büyükelçiliğinde ataşeyim. Yardım için geldim.
1: Neredeyse bir yıldır buradayım.
0: Amerikan hükümeti silah kaçakçılığı yüzünden hapse düşen eski bir özel kuvvetler askerine yardım etmeye pek yanaşmıyor. Fena batırdın.
1: Haydi canım.
0: Mike dememde sakınca yoktur umarım. Duyduğuma göre otoriteyle aran pek iyi değil. Özel olduğunu, kanunların seni bağlamadığını düşünüyorsun. Belli ki fena yanılmışsın dostum.
1: Ne diyeceksen de artık.
0: Pekala. Dünyanın en berbat cezaevinde müebbet yatacaksın. Çok tehlikeli adamlara yüklü miktarda borcun var. Burada biraz daha kalırsan ölürsün. Dışarıda da ölü sayılırsın ancak...
1: Ancak ne?
0: Sana bir teklifim olacak. Kabul edersen buradan çıkarsın. Cebine de $100,000 koyarsın. Karışık bir durumla karşı karşıyayız. Doğrudan müdahil olmamızın siyasi açıdan hassas olacağı bir durum. Bir Amerikan vatandaşı kaçırıldı. Kız 18 aydır Karadeniz yakınlarında bir yerleşkede tutuluyor. Kaçıran bu adam. Vlado Karadjov. Kendini bölgenin hakimi sanıyor.
1: Neden kızı siz kurtarmıyorsunuz?
0: Diplomasıyla çözülememiş. Adam para istemiş, Amerikan hükümeti fidye ödemez.
1: Pekala. Kızı size getiririm ama bu size $200,000 mal olur.
0: Tamam.
1: Paramı ne zaman alırım?
0: Şimdilik $10,000. Kalanı kızı teslim edince alacaksın.
1: Şimdi $20,000.
0: Neyse ki yanımda $10,000 daha var. Şimdi numaram bu telefonda, hızlı aramada. Bunlar da sana yardımcı olabilecek kişilerin listesi. Yalnız bir sorun çıkabilir. Kız direnebilir, uyuşturucu verildiğini düşünüyoruz.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Ara bulucularımızdan biri kızla konuştuğu, kaçıranlara karşı sempati duyduğunu düşünüyoruz. Bu kadar uzun süre alıkonulmuş biri için bu normal sayıdır. İlk durağın bu adam olmalı diye düşünüyoruz. Zoran Posternov. Şehir merkezindeki bir kulübün...
1: Kulüp 33'ün sahibi, biliyorum.

0: this was a long leave of cash.
1: Regents, hanginiz yarattı seni buraya?
2: İş seyahati.
1: İş seyahati mi? Otur bakalım. Ne işinmiş bu? Bana 30 bin dolar borçlusun.
2: 10 bin dolarını getirdim.
1: Gerisi?
2: Gerisini yardım edersen.
1: Nasıl?
2: Vlado Karadjov'la görüşmeliyim.
1: Neden?
2: Amerikalı bir kızı elinde rehin tutuyor.
1: Sana bir tavsiye. Karadjov'un güçlü müttefikleri var. Ona bulaşıp da sağ kalan kimse olmadı. Hiç kimse.
2: Onu nerede bulabilirim?
1: Pekala. Burada bekle. Senin için ne yapabileceğime bir bakayım.
2: Tamam.
3: Merhaba, bir şey içer misin?
2: Aklımı okudun. Bir kadeh içerim. Büyük olsun.
3: Tamam. Sen Amerikalısın, Gornadan mısın?
2: Aslında bu size bağlı.
3: Keyifli bir geceye.
2: Sağlığınıza.
4: Bizimle geliyorsun.
1: Sıkı tutun. Bana hala 10.000 borçlusun. Unutma. 10.000.
2: Değişmediğini görmek güzel.
1: Götürün onu buradan.
5: Yürü.
6: Benim şehrimde ne işin var?
2: Bir kadın için buradayım.
6: Hangi kadın?
2: Anna Gale.
6: Ne kadar?
2: Ne demek istiyorsun?
6: Hep bir öncekinden fazla teklif ediyorlar. Ama yeterli değil. Bu kez ne kadar?
2: Hiç yok.
6: Hiç mi?
2: Evet, hiç. Ailesi onu geri istiyor.
6: Bir daha buraya gelirsen seni vurmakla yetinmem. Bak, tabancaları sevmem. Sen vuruyorsun ama hastanelerde kurtarıyorlar. Tamam, götürün.
2: Başka neyin var?
7: Başka mı? Glock G282 var. Bir tankı bile delik deşik eder. Beretta 92. Tam bir canavar. Bir de uzun şarjörlü AK-47 var. Titanyum çekirdekli mermiler. Daha ne ihtiyacın olabilir ki?
2: Gece görüş türbünleri, ses bombaları ve C4.
7: Bir orduyla falan mı savaşacaksın?
2: Bir de uzaktan kumandalı patlayıcılar.
7: Her neyse.
2: Vlado Karadjov'la bir randevum var.
7: Sen kafayı mı yedin?
2: Öyle görünüyor.
7: Tabutunu sipariş ettin mi bari? Askeri bir üste yaşıyor. General Drago'yla dosttur. Sobrevski kasabı. Milosevic yanında melek kalır.
2: Biliyorum.
7: Hiç şansın yok.
2: Söyle hadi, o üst nerede?

0: Петро!
1: Що я зробив?
0: Іди! Іди!
1: Убіть! Марка їй!

0: Ya.
1: Vlado.
2: General Drago.
1: Nasılsın? Hadi geç otur şöyle.

0: Sakın korkma. En baştan alalım. Seni kurtarmak için buradayım. Evine gidiyorsun. Çığlık atacak mısın? Emin misin?
1: İyiyim daha.

0: Miladi.
1: Dostum,
2: afiyet olsun dostum. Hadi gidelim.

butler.

0: Hadi.
1: Bırak beni.
0: Ne? Kavga etmeyi bırakıp arabaya binecek misin?
1: Hayır.
0: Tamam.
1: Aklını bile getirme.
0: Hadi gir içeri.

0: öldürülebilirdim.
1: Kaçmaya çalışacak mısın?
0: Hayır. Kim olduğunu sanıyorsun sen?
1: Seni kaçıranlardan kurtarmaya geldim.
0: Ne kaçırması?
1: Vlado Caraggio.
0: Ben kaçırılmadım.
1: Kaçırılmadın mı?
0: Hayır.
1: Uyuşturucu falan vermediler mi?
0: Ne? Hayır.
1: Neden onunla berabersin?
0: Çünkü öyle istiyorum. Bir sağlık örgütü için çalışıyorum ben. 2 yıl önce menenjit salgını başladıktan sonra geldim buraya. Kontrol altına aldıktan sonra hemofili hastası oğlunun bakımını üstlenmemi istedi, o kadar.
1: Bak, bir yanlışlık var.
0: Yanlış olan şey senin beni kaçırman.
1: Bendeki bilgiye göre kaçırılmışsın.
0: Kaynakların yanlış bilgi vermiş, çünkü polise gidip her şeyi anlatacağım.
1: Bak, 2 saniye sus da bir düşüneyim. Pekala, seni Luka'daki Amerikan elçiliğine götüreceğim.
0: Neden?
1: Çünkü seni getirmem için ödeme yaptılar.
0: Ödeme mi yaptılar? 5 ay önce vizemi uzatmak için büyük elçiliğe gitmiştim.
1: Pekala, tamam. Sensiz dönemem. Bu yüzden benimle geliyorsun, arabaya bin. Bak, sessiz dur.

0: Günaydın Amerikan Büyükelçiliği. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Ben Mike Regans, Clive Connelly lütfen.
0: Emin misiniz bayım?
1: Evet eminim, Büyükelçilikte görevli bir ateşe.
0: Kontrol ediyorum bayım. Lütfen hatta kalın. Alo bayım.
1: Evet.
0: O isimde biri yok.
1: Nasıl yani? Tüm bölümleri kontrol ettiniz
0: Evet
1: mi?
0: ettim. Clive Connelly diye biri yok.
1: Clive Connelly yok
0: Hayır.
1: mu?
0: Üzgünüm.
1: Alo.
2: Mike, Clive Connelly.
1: Evet, ben de elçiliği aradım. Ateşe değilmişsin
3: Mike,
1: ve...
3: açıklamama izin ver.
1: Neyi açıklayacaksın?
2: Mike, Clive Connelly benim gerçek adım değil.
4: Neden söz ediyorsun?
2: Genelde takma isim kullanırım.
3: Hassas bir durum olduğunu söylemiştim.
1: Saçmalık bu. Kızla konuştum. Onun kaçırıldığı falan yok.
3: Mike, onun beyni yıkanmış.
2: Ordunun kampında kalıyor. Kendisini kaçıranlara
3: sempati duyuyor. Söylemiştim.
5: Ne diyor?
3: Ona adını sor. Hadi ona adını sor.
1: Adın ne?
5: Adın mı?
1: Adını söyle. Adın
5: Anna
1: ne?
5: Anna Gale.
1: Anna Gale.
3: Yalan söylüyor.
2: Gerçek adı Anna Robbins.
1: Bu neyi kanıtlar?
3: Kızın düşüncelerinin güvenilir olmadığını.
1: Aynı zamanda senin de. Kim olduğunu nereden bileyim?
2: Yapma Mike. Siyasi bağlantılarımı kullanmadan seni çıkarabilir miydim?
5: Ne? Ne diyor?
3: Bak ne diyeceğim. Bir yerde buluşalım. Söylediklerimin doğru olduğunu ispatlayacağım. Mike şu an neredesin?
1: Yakın bir yerde.
3: Tamam.
2: Dinle. Şehir dışında bir su deposu var.
4: Hayır hayır. Kalabalık bir yerde.
1: Şehir merkezinde. Main Plaza'da. 30 dakika sonra.
3: Pekala.
2: Kızı da getir tamam mı?
1: Sen de parayı getir.
2: Pislik herif.
5: Ne diyor?
1: Gerçek adın Anna Robbins'miş.
5: Bu benim kimlikteki adım.
1: O zaman niye yalan söyledin?
5: Bir yıl önce annemin kızlık soyadını aldım tamam mı?
1: Umrumda değil. Bu adamla buluşup sorunun ne olduğunu bilmeliyim.
5: Peki ben?
1: Burada kalacaksın.
5: Harika.

0: Mike.
1: Parayı vermen için 20 saniyen var.
0: Buna gerek yok.
1: Ya keskin nişancılar?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Geri çekilmelerini söyle pislik herif.
0: Güvenliğimiz için buradalar.
1: 10 saniyen kaldı. 7, 6, 5.
0: Bütün birimler çekilsin. Bütün birimler çekilsin.
1: Param nerede?
0: Kız nerede?
1: Güvenli bir yerde.
0: Onu da getirmen gerekiyordu Mike.
1: Benimle sakın oyun oynama.
0: Bak, kötü bir başlangıç yaptık. Sana karşı daha açık olmalıydım. Ancak
1: şartlar değişti. Kim olduğunu ve seni kimin gönderdiğini bilmek istiyorum.
0: ABD adına çalışıyorum. CIA'in özel bir birimindeyim.
2: Bu sayede seni hapisten çıkarabildim.
1: Neden?

0: stays, it stays with me.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Gün boyu çamaşırını koru.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma. Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin ne?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
9: Sevince. Bu salı binde tek sürü.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'a hoş geldin.
2: Kızı istiyoruz.
3: Ama o kız kaçırılmamış.
2: Evet, bunu biliyorum.
3: Kim bu kız?
2: O seni ilgilendirmez.
3: Şimdi paramı görmek istiyorum.
2: Mike, kızı bana şimdi teslim edersen sana çok daha yüksek bir ücret öderim.
3: İyi bir teklif ama benim teklifim daha iyi. Başlarım anlaşmana desem.
2: Senin derdin nedir ha? Drago ölmeni istiyor Vlado'da. Kaçacak yerin yok.
3: Belki kızı geri götürürsem iyi ödeme yaparlar.
2: Otur Mike. Otur dedim.
3: Beni öldüreceksen durma. Kızı asla bulamazsın.
2: Sür şunu çabuk. Onu gözden kaçırma.

0: Siyah bir motosiklet sürüyor. Siyah bir motosiklet. Gözleriniz kızı arasın.
1: Connelly, oraya yaklaşıyoruz.

0: aptal herif. Nereye gidebileceğini sanıyor. Drago, size doğru yaklaşıyor.
1: Sanırım şu anda meydana doğru ilerliyor.

0: Bay Robbins. Clive Connell'i görüşmek istiyor.
1: Tam zamanında.
2: Nedir durum?
3: Hala üzerinde çalışıyorum.
2: Üzerinde çalışıyorum da ne demek?
1: Enna'nın artık Vlado'nun yanında olmadığını duydum.
2: Evet, bu doğru.
1: O halde sorun ne?
3: Sorun falan yok. Bu konuda endişelenme, kontrol altına aldım.
2: Hayır Clive, alamadın.
1: Eğer öyle olsaydı Enna şu an elimizde olurdu. Ya bu adam sırra kadem basıp kızla birlikte sınırı geçmeye kalkarsa?
3: Sınırı kontrol eden General Drago bize çalışıyor. Regan sınırı geçemeyecek, izin vermeyeceğiz.
1: Umarım dediğin gibi olur Clive.
2: Burada riske attığım çok şey var.
1: Şu Regan denen adamı bir araştır bakalım.
0: Hemen efendim.
4: Pekala. Buradan çıkıyorum. Lanet olsun.
3: Drago, konuşmamız gerek.
5: O lanet Amerikalı'yı elime geçirdiğim an geberteceğim.
3: Hiç sanmıyorum. Regans üst düzey eğitimli biri. General, adam kampınıza girip ortalığı havaya uçurdu, kızı alıp gitti.
5: Anlamadım. Bana beceriksiz mi diyorsun?
3: Hayır, kiminle uğraştığınızın farkında değilsiniz diyorum.
5: Amerikalı'yı zevk için öldüreceğim. Kız için teklifin ne?
3: Burada nakit 100.000 dolar var. Regans'e ne yapacağın umurumda değil. Ama kızı bana getir.
5: Vlado buna itiraz edebilir.
3: Vlado'yu boş ver. Bunlar onun yüzünden oldu. Sonuçlarını hesaba katmadan kızı senin kampına getirdi. Benim için çalışıyorsun general. Ne yapmanı istiyorsam onu yap. 400.000 dolar daha seni bekliyor.
5: Anlaştık.
4: General.
5: Tren istasyonundalar. Gidelim.
6: Tekrar ediyorum. Tren istasyonuna yaklaşıyor. Tekrar ediyorum. Tren istasyonuna

0: Clockdale'e nasıl gidebilirim?
1: Sonraki tren 20 dakika sonra.
2: Nereye gittiğini sanıyorsun?
0: Bırak beni yoksa bağırırım.
2: Hayır, bağırmayacaksın. Ne olup bittiği umurumda değil ama bu işin şakası yok artık. Hadi gidiyoruz.
0: Beni nasıl buldun?
2: Otel görevlisi. Lanet olsun. Atla.

0: Niye herkes senin peşinde?
1: Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum.
0: Bana anlatmadığın bir şey var.
1: Bence seni neden gönderdiğini git patronuna sor.
0: Zaten anlattı.
1: Sen de inandın mı?

8. Oye.

0: Hadi.
1: Lütfen kapı önlerinde durmayın. İnenlere öncelik verin.
0: Hadi. Yürü.
2: Kısa ateş etmeyin.

0: kardeşim. Hadi.
1: Hadi ölürüm. Arabayı üstlerine sürdü
2: onu. Amerikalı nereye gitti? Nerede dedim?
3: Hayır.
4: Dur. Hayır. Dur.
2: Gidiyorlar bu taraftan, hadi.
0: Hadi. Arkaya atla.
5: Hey, gel buraya. İyi misin?

0: sicker to tun.
1: Hi.

0: Ben sıkıştım.
1: Bir şey yok, tamam. Tuttum, hadi.

0: Hey, bekle.
1: Nereye gidiyoruz?
2: Otur. İki kahve lütfen.
1: Siparişler hazır mı?
3: En son G1088FH plakalı bir araçta görüldüğü belirtiliyor. Tekrar ediyorum. Amerikalı Michael Riggins silahlı ve son derece tehlikeli biri. Anna Robbins, geçen hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden milyarder iş insanı Alistair Robbins'ın kızı. Alistair Robbins, petrol ve deniz taşımacılığı sektörünün önde gelen isimlerindendi. Anna'dan bir yıldan fazla zamandır haber alınamıyor. 6 ay önce babası sağ salim geri getirilmesi için 2 milyon dolarlık ödül koymuştu.
2: Alistair Robbins'ın kızı mısın sen? Sanırım bu birkaç şeyi açıklıyor, değil mi? Bak üzgünüm.
1: Niçin?
2: Baban için.
1: Unut gitsin. Sildim ben onu.
2: Neden?
1: Çünkü annemle ilişki yaşamış ve annemi hamile bırakmış. Ama onunla evlenmek istememiş. Onu seviyordu ve kendini öldürene kadar içkiye verdi. Ondan nefret ediyorum. Bu yüzden onu hayatımdan çıkardım.
2: Yine de vazgeçtiğim para az değil.
1: Umurumda bile değil. Onu bir daha asla görmedim.
2: Bak Anna.
1: Affedersin.
2: Acaba beni... Tamam, daha sonra arayacağım.

0: Dışarı!
1: Bırak beni!
2: Mike!
0: Bin hadi!

0: Her yerdeler.
1: Daha da çoğalacaklar.
0: Ne kadar?
1: Ne kadar?
0: Değerim ne kadar?
1: Yeterince değil.
0: Ya buna değmezsem? Vurulmuşsun.
1: İyiyim.
0: Emin misin? Kötü görünüyor.
1: Evet, iyiyim ama.

0: olur. Tamam, dediğin gibi olsun.
1: Hayır, ama diğerleri denedi. Başımız belada. Bizi öldürmeye çalışıyorlar.
2: Ben emir vermeden kimse hareket etmesin, tamam mı?
1: Sabit dur, tamam mı? Affedersin. Sadece sıyırmış. Şanslısın.
3: Şanslı Mike.
1: Eskisi gibi oldu.
3: Kimi aradın? Bana yalan söyleme.
1: Bir arkadaşımı. Yardım edebilecek güvendiğim birini.
3: Ona neden bu kadar güveniyorsun?
1: Aynı sana güvendiğim gibi.
4: Efendim, bir sorunumuz var.
5: Ne sorunu?
4: Bu adam çok tehlikeli. Şuna bir bakın.
5: Michael Regan. Eski deniz komandosu, silah mühimmatçısı, şerefli terhis, hapis yatmış, hücre cezası. Herif kontrolden çıkmış bir paralı asker. Bu düşündüğümüzden daha da kötü. Gorna'ya giden ilk uçağı ayarla.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında. Haz ve...

0: sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ricardo!
1: Ena!
2: Onu tanıyorum.
0: Bize yardım etmek için geldi.
2: Tabii, eminim.
1: İyi misin Ena?
0: Evet, iyiyim.
1: Başımıza çok büyük dertler açtın.
2: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: Yardım et Vlado, lütfen. Bizi öldürmeye çalışıyorlar.
1: Tamam. Sizi Luka'daki Amerikan elçiliğine götüreceğim. Ona göz kulak olurum. Her zaman oldum.
2: Ben de seninle geliyorum. Yarım kalan bir işim var.

0: Nedense hiç şaşırmadım.
1: Parayı görme vakti Mike. Anlaşmamız geçerli varsayıyorum. Gerçi başka bir seçeneğin de yok. Şimdi al ve git buradan.
0: Ena ne olacak?
1: Ona ben bakarım. Söz veriyorum. Arabayı da al. Vlado'nun ihtiyacı kalmadı.
2: Mike! Ne yapıyorsun?
0: Her şey yoluna girecek.
2: Yani hepsi para için miydi? Adi herif.
1: Merak etme. Evet prenses.
2: Ne istiyorsun?
1: Baban ya aptalın tekiydi ya da... Annenle olup onunla evlenmediği için vicdan azabı çekiyordu.
2: Neden söz ediyorsun sen?
1: Robin Şirketler Grubu'nun bütün hisselerini sana bıraktı.
2: Şaka mı yapıyorsun? Onun pis işlerinde gözüm yok benim.
1: Çok güzel. O zaman bunu imzalamak sorun olmaz. Hisselerini devrettiğine ilişkin noter onaylı bir devir belgesi. Tek gereken senin imzan.
2: Kime devredeceğim?
1: Amcan Trent Robbins'e.
2: Trent amcamı? Bu işin arkasındaki o mu?
1: Babanın kardeşi, birinin işleri yürütmesi gerekiyor.
2: Hayır, bu doğru değil. Bunu yapamaz.
1: Neden umursuyorsun? Lanet kağıdı imzala gitsin.
2: Nasıl olsa beni öldüreceksin.
1: Seni aptal sürtük, imzala şu kağıdı.
2: Hayır.
1: Ya bu belgeleri imzalarsın ya da beyninin parçalarını bu kağıdın üzerinden toplarlar. Beni anlıyor musun?

0: Nereden çıktı bu herif?
1: Bilmiyorum. Peşinden gidin.

0: Hayatımızı kurtar.
1: Üzgünüm. İyi bir adamdı.
2: Drago şehirden çıktı, sana doğru geliyor. Önünü kesin.
3: Anlaşıldı.
4: Poşuyor be, poşuyor. Davay, davay. İstim,
5: poli. İstim, motorist. İstim, motorist. İstim, motorist. İstim, motorist.

Biri gitti.

0: Oradalar. Kaybetmeyin.
1: Sıkı tutun. Onu gözden kaçırma, anlaşıldı mı?
2: Ön yerini kessin.
0: Yakalayın.

Sakın kaybetme.

0: Lanet olsun.
1: Dikkat et!
2: Oradalar, kaçırma. Tam altında. Durma, ateş et hemen.
1: Bizi nasıl buluyorlar?
3: Connelly,

Lanet olsun. Sanırım buraya kadar. Hadi gidelim. Hadi.

0: Al bakalım. Bunu yapmalıyım.
1: Benim için döndün, teşekkür ederim. Bunu neden yaptın?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Nasıl oldu da kendini buralarda buldun?
0: Deniz piyadeleri. Beni Balkanlara gönderdiler. Kosova'daydım. Savaş bitene kadar kaldım. O savaşta kimsenin görmemesi gereken şeyler gördüm. Sonra buraya geldim.
1: Ne yapmak için?
0: Tam donanımlı silahlar taşıyordum.
1: Yani silah kaçakçılığı mı?
0: Pek sayılmaz. Silahları savaş bölgesinin dışına götürüyordum. Belki de vicdanımı rahatlatmanın yolu buydu.
1: Sonra da yakalandın.
0: Evet.
1: Şimdi de insan kaçırıyorsun ha?
0: Öyleydi.
2: Amerikalıyı bulmamız lazım.
3: Buraya da bakalım, evet. Hadi.
1: Sence başarabilecek miyiz?
0: Bilmiyorum. Durumumuz hiç iyi değil. Buradan Luka'ya giden tüm yollar kapalı.
1: Kaçabileceğimiz başka bir yer bulamaz mıyız?
0: Connelly gibi bir adamdan kaçamazsın. Sadece seni arkadan vurmasını kolaylaştırmış olursun. Hadi dinlen biraz. Şimdi uyu. İlk nöbeti ben tutarım.
1: En azından zengin olarak öleceğim.
0: Neden uyanıksın?
1: Uyuyamadım. Yaran nasıl?

0: Nerede o?
1: İzini kaybettirdi ama her an ortaya çıkabilir.
0: Bu hayatımda gördüğüm en saçma şey. Peki Drago nerede?
1: Bütün adamları peşinde ama bir iz yok.
0: Hepinizi toplasak bu adamın zekası, cesareti kadar etmezsiniz.
1: Kız için Drago'nun istediği parayı en başta verseydin bunlar yaşanmayacaktı.
0: Bundan sonra hiçbir şey yapmayacaksın. Önce bana danışmadan bir işe kalkışmayacaksın, anlaşıldı mı?

0: Günaydın.
1: Vay canına. Dün gece ne oldu öyle?
0: Uzun zamandır başıma gelen en güzel şeydi.
1: Kim olduğun umurumda değil. Seni tanıdığım için mutluyum.
0: Bir araç bulmamız gerekiyor.

0: Bekle. Polis bir kadın ve adamın buradan 20 kilometre uzaklıktaki bir çiftlikten kamyon çaldığını söyledi.
1: Az önce bir telefon geldi. Ene 30 gün içinde bulunamadığı takdirde heyet hisselerin tamamını bana devredecek. İkisini de öldürün.
2: Elçiliğe 5 kilometre var.
3: Oraya gideceğimizi biliyorlar.
2: Rahat ol.
3: Emredersiniz efendim.

Direksiyonu tut.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse... Emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Güzel. Efendim, kimliği tanımlanamayan bir araç süratli bir şekilde geliyor.
17: Çabuk ol, kaçmalarına izin verme. Bir terörist saldırısı. Herkes yerini alsın.
16: Bizi terörist sanıyorlar. Eğil hemen.

0: Sana tekrar sormayacağım. Dışarı çık, Ene.
1: Hadi oradan.

0: Männer!
1: İkinci kata bakın.
2: Anlaşıldı. Hadi.
3: Bu tarafta. Burası temiz. Dikkat et. Bu taraf bende.
0: Ena! Ena! Neredesin?
4: Hadi her yeri arayın!

0: Erna!
1: Trent amca, seni adi herif.
0: Hadi ufaklık, her şey yoluna girecek.
1: Yalancı, beni öldürmeye çalıştın.

0: Lanet olsun Tanrım, lanet olsun Mike. Lanet olsun. Mike, dinle. Çok param var. Çok fazla param var. Çok fazla, hepsini veririm.
1: O kadar uzun yaşamayacaksın.

0: Ena?
1: Daha önce hiç dinlemediğin kadar iyi dinle. Senden Ena'yı çağırmanı istiyorum şimdi.
0: Beni konuşarak mı öldüreceksin?
1: Seçimini yap. İnanamıyorum.
2: İyi misin?
0: Evet. Bu sefer sıyırmadı.
2: Hala şanslısın Mike.
0: Evet.
3: Aman tanrım. Amerikan deniz piyadeleri, olduğunuz yerde kalın. Ellerinizi göreyim.
0: Tanrı Amerika'yı korusun.
3: Pekala beyler, indirin silahları.

0: Artık zengin bir kadın olduğuna göre ne yapmayı planlıyorsun?
1: Bu kez de ben seni kaçırayım dedim. Ama bu kez düzgün yapacağız.

0: stays, it stays with me.
1: Günün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel. Bu salı binde Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Boğa'nın atölyesi, Nevada.
8: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
9: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
8: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
9: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
8: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
9: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
8: Biz anlayışımız bile aynı.
9: Evet, iki çatlı az işte.
8: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
9: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
8: Evet.
9: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
8: Planımız aynı oluyor.
9: Evet.
8: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
9: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
8: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
9: tabii
8: diyorlar.
9: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
8: Daha iyi bir isim seçemezsin. Evet. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
9: Yine de pes etmedik.
8: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
9: Evet.
8: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
10: Altın var.
8: İşte böyle.
10: Bakın, altın buldum.
11: Vay, evet.
8: Eşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
7: Home Sweet Çiftliği.
12: Merhaba.
8: Merhaba.
12: Nasılsınız?
8: İyi, siz nasılsınız?
12: Ben Roger.
8: Roger, memnun oldum.
11: Ben de. Ben Matt.
13: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
14: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
15: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
9: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
8: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
14: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
8: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
9: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
8: Hem de hiçbiri.
9: Evet.
8: Bu beni ölümüne korkuturdu.
9: Evet.
8: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
13: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
14: Bu konveyi aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
8: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
11: Başlayalım.
8: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
9: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
8: Evet.
9: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
6: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
9: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

0: Muratov Hapishanesi, Balkanlar.
1: Ancak ceza alacak.
2: Kendine büyük adam sanıyorsun, değil mi? Kuralları öğretemedim sana.
3: Hayır.
2: Aceleydin. 9 aydır buradasın ama hiç ödeme yapmadın.
3: Üzgünüm.
2: Aptal mısın sen?
3: Tüm param bu.
2: Seni şu anda öldürmeliyim.
3: Ne bekliyorsun? Böyle arkadaşlık kurulmaz.

0: Pek iyi görünmüyorsunuz Bay Riggins. Ben Clive Connelly, Gorno'daki Amerikan Büyükelçiliğinde ataşeyim. Yardım için geldim.
1: Neredeyse bir yıldır buradayım.
0: Amerikan hükümeti silah kaçakçılığı yüzünden hapse düşen eski bir özel kuvvetler askerine yardım etmeye pek yanaşmıyor. Fena batırdın.
1: Haydi canım.
0: Mike dememde sakınca yoktur umarım. Duyduğuma göre otoriteyle aran pek iyi değil. Özel olduğunu, kanunların seni bağlamadığını düşünüyorsun. Belli ki fena yanılmışsın dostum.
1: Ne diyeceksen de artık.
0: Pekala. Dünyanın en berbat cezaevinde müebbet yatacaksın. Çok tehlikeli adamlara yüklü miktarda borcun var. Burada biraz daha kalırsan ölürsün. Dışarıda da ölü sayılırsın ancak...
1: Ancak ne?
0: Sana bir teklifim olacak. Kabul edersen buradan çıkarsın. Cebine de 100.000 dolar koyarsın. Karışık bir durumla karşı karşıyayız. Doğrudan müdahil olmamızın siyasi açıdan hassas olacağı bir durum. Bir Amerikan vatandaşı kaçırıldı. Kız 18 aydır Karadeniz yakınlarında bir yerleşkede tutuluyor. Kaçıran bu adam, Vlado Karadjov, kendini bölgenin hakimi sanıyor.
1: Neden kızı siz kurtarmıyorsunuz?
0: Diplomasıyla çözülememiş. Adam para istemiş, Amerikan hükümeti fidye ödemez.
1: Pekala. Kızı size getiririm ama bu size 200.000 dolara mal olur.
0: Tamam.
1: Paramı ne zaman alırım?
0: Şimdilik 10.000 dolar. Kalanı kızı teslim edince alacaksın.
1: Şimdi 20.000.
0: Neyse ki yanımda 10.000 daha var. Şimdi numaram bu telefonda, hızlı aramada. Bunlar da sana yardımcı olabilecek kişilerin listesi. Yalnız bir sorun çıkabilir. Kız direnebilir, uyuşturucu verildiğini düşünüyoruz.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Ara bulucularımızdan biri kızla konuştu. Kaçıranlara karşı sempati duyduğunu düşünüyoruz. Bu kadar uzun süre alıkonulmuş biri için bu normal sayıdır. İlk durağın bu adam olmalı diye düşünüyoruz. Zoran Posternov. Şehir merkezindeki bir kulübün...
1: Kulüp 33'ün sahibi, biliyorum.

0: Aa, evet, sağlığına.
1: Regans, hangi rüzgar attı seni buraya?
2: İş seyahati.
1: İş seyahati mi? Otur bakalım. Ne işinmiş bu? Bana 30.000 dolar borçlusun.
2: 10.000 dolarını getirdim.
1: Gerisi?
2: Gerisini yardım edersen.
1: Nasıl?
2: Vlado Karadjov'la görüşmeliyim.
1: Neden?
2: Amerikalı bir kızı elinde rehin tutuyor.
1: Sana bir tavsiye. Karadjov'un güçlü müttefikleri var. Ona bulaşıp da sağ kalan kimse olmadı. Hiç kimse.
2: Onu nerede bulabilirim?
1: Pekala. Burada bekle. Senin için ne yapabileceğime bir bakayım.
2: Tamam.
3: Merhaba, bir şey içer misin?
2: Aklımı okudun. Bir kadeh içerim. Büyük olsun.
3: Tamam. Sen Amerikalısın, Gornadan mısın?
2: Aslında bu size bağlı.
3: Keyifli bir geceye.
2: Sağlığınıza.
4: Bizimle geliyorsun.
1: Sıkı tutun. Bana hala 10.000 borçlusun. Unutma. 10.000.
2: Değişmediğini görmek güzel.
1: Götürün onu buradan.
5: Yürü.
6: Benim şehrimde ne işin var?
2: Bir kadın için buradayım.
6: Hangi kadın?
2: Anna Gale.
6: Ne kadar?
2: Ne demek istiyorsun?
6: Hep bir öncekinden fazla teklif ediyorlar. Ama yeterli değil. Bu kez ne kadar?
2: Hiç yok.
6: Hiç mi?
2: Evet, hiç. Ayrısı onu geri istiyor.
6: Bir daha buraya gelirsen seni vurmakla yetinmem. Bak, tabancaları sevmem. Sen vuruyorsun ama hastanelerde kurtarıyorlar. Tamam, götürün.
2: Başka neyin var?
7: Başka mı? Glock G282 var. Bir tankı bile delik deşik eder. Beretta 92. Tam bir canavar. Bir de uzun şarjörlü AK-47 var. Titanyum çekirdekli mermiler. Daha ne ihtiyacın olabilir ki?
2: Gece görüş türbünleri, ses bombaları ve C4.
7: Bir orduyla falan mı savaşacaksın?
2: Bir de uzaktan kumandalı patlayıcılar.
7: Her neyse.
2: Vlado Karadjov'la bir randevum var.
7: Sen kafayı mı yedin?
2: Öyle görünüyor.
7: Tabutunu sipariş ettin mi bari? Askeri bir üste yaşıyor. General Drago'yla dosttur. Sobrevski kasabı. Milosevic yanında melek kalır.
2: Biliyorum.
7: Hiç şansın yok.
2: Söyle hadi, o üst nerede?

Marca allí.

0: Vlado.
1: General Drago.
0: Nasılsın? Hadi geç otur şöyle.

0: Sakın korkma. En baştan alalım. Seni kurtarmak için buradayım. Evine gidiyorsun. Çığlık atacak mısın? Emin misin?
1: İyiyim de!

0: Юраде.
1: Dostum,
2: afiyet olsun dostum.
3: Hadi gidelim.

partner.

0: Hadi.
1: Bırak beni.
0: Ne? Kavga etmeyi bırakıp arabaya binecek misin?
1: Hayır.
0: Tamam.
1: Aklını bile getirme.
0: Hadi gir içeri.

0: öldürülebilirdim.
1: Kaçmaya çalışacak mısın?
0: Hayır. Kim olduğunu sanıyorsun sen?
1: Seni kaçıranlardan kurtarmaya geldim.
0: Ne kaçırması?
1: Vlado Caraggio.
0: Ben kaçırılmadım.
1: Kaçırılmadın mı?
0: Hayır.
1: Uyuşturucu falan vermediler mi?
0: Ne? Hayır.
1: Neden onunla berabersin?
0: Çünkü öyle istiyorum. Bir sağlık örgütü için çalışıyorum ben. 2 yıl önce menenjit salgını başladıktan sonra geldim buraya. Kontrol altına aldıktan sonra hemofili hastası oğlunun bakımını üstlenmemi istedi, o kadar.
1: Bak, bir yanlışlık var.
0: Yanlış olan şey senin beni kaçırman.
1: Bendeki bilgiye göre kaçırılmışsın.
0: Kaynakların yanlış bilgi vermiş, çünkü polise gidip her şeyi anlatacağım.
1: Bak, 2 saniye sus da bir düşüneyim. Pekala, seni Luka'daki Amerikan elçiliğine götüreceğim.
0: Neden?
1: Çünkü seni getirmem için ödeme yaptılar.

0: Ödeme mi yaptılar? 5 ay önce vizemi uzatmak için Büyükelçiliğe gitmiştim.
1: Pekala, tamam. Sensiz dönemem. Bu yüzden benimle geliyorsun. Arabaya bin. Bak, sessiz dur.

0: Günaydın. Amerikan Büyükelçiliği. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Ben Mike Regans, Clive Connelly lütfen.
0: Emin misiniz bayım?
1: Evet eminim, Büyükelçilikte görevli bir ateşe.
0: Kontrol ediyorum bayım. Lütfen hatta kalın. Alo bayım.
1: Evet.
0: O isimde biri yok.
1: Nasıl yani? Tüm bölümleri kontrol ettiniz
0: Evet
1: mi?
0: ettim. Clive Connelly diye biri yok.
1: Clive Connelly yok
0: Hayır.
1: mu?
0: Üzgünüm.
1: Alo.
2: Mike, Clive Connelly.
1: Evet, ben de elçiliği aradım. Ateşe değilmişsin
3: Mike,
1: ve...
3: Mike, açıklamama izin ver.
1: Neyi açıklayacaksın?
2: Mike, Clive Connelly benim gerçek adım değil.
4: Neden söz ediyorsun?
2: Genelde takma isim kullanırım.
3: Hassas bir durum olduğunu söylemiştim.
1: Saçmalık bu. Kızla konuştum. Onun kaçırıldığı falan yok.
3: Mike, onun beyni yıkanmış.
2: Ordunun kampında kalıyor. Kendisini kaçıranlara
3: sempati duyuyor. Söylemiştim.
5: Ne diyor?
3: Ona adını sor. Hadi ona adını sor.
1: Adın ne?
5: Adın mı?
1: Adını söyle. Adın
5: Anna
1: ne?
5: Anna Gail.
1: Anna Gail.
3: Yalan söylüyor.
2: Gerçek adı Anna Robbins.
1: Bu neyi kanıtlar?
3: Kızın düşüncelerinin güvenilir olmadığını.
1: Aynı zamanda senin de. Kim olduğunu nereden bileyim?
2: Yapma Mike. Siyasi bağlantılarımı kullanmadan seni çıkarabilir miydim?
5: Ne? Ne diyor?
3: Bak ne diyeceğim. Bir yerde buluşalım. Söylediklerimin doğru olduğunu ispatlayacağım. Mike şu an neredesin?
1: Yakın bir yerde.
3: Tamam.
2: Dinle. Şehir dışında bir su deposu var.
4: Hayır hayır. Kalabalık bir yerde.
1: Şehir merkezinde. Main Plaza'da. 30 dakika sonra.
3: Pekala.
2: Kızı da getir tamam mı?
1: Sen de parayı getir.
2: Pislik herif.
5: Ne diyor?
1: Gerçek adın Anna Robbins'miş.
5: Bu benim kimlikteki adımdı.
1: O zaman niye yalan söyledin?
5: Bir yıl önce annemin kızlık soyadını aldım tamam mı?
1: Umrumda değil. Bu adamla buluşup sorunun ne olduğunu bilmeliyim.
5: Peki ben?
1: Burada kalacaksın.
5: Harika. Ne yapıyorsun? Çekil üstümden. Hayır. Hayır.
1: Üzgünüm.

0: Mike.
1: Parayı vermen için 20 saniyen var.
0: Buna gerek yok.
1: Ya keskin nişancılar?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Geri çekilmelerini söyle pislik herif.
0: Güvenliğimiz için buradalar.
1: 10 saniyen kaldı. 7, 6, 5.
0: Bütün birimler çekilsin. Bütün birimler çekilsin.
1: Param nerede?
0: Kız nerede?
1: Güvenli bir yerde.
0: Onu da getirmen gerekiyordu Mike.
1: Benimle sakın oyun oynama.
0: Bak, kötü bir başlangıç yaptık. Sana karşı daha açık olmalıydım. Ancak şartlar
1: değişti. Kim olduğunu ve seni kimin gönderdiğini bilmek istiyorum.
0: ABD adına çalışıyorum. CIA'in özel bir birimindeyim.
2: Bu sayede seni hapisten çıkarabildim.
1: Neden?
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
4: Net. Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Bildiğiniz çıtırtı, şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm Maka yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin ne?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Siparişiniz.
10: Ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
13: Bu var ya bu,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Kızı istiyoruz.
7: Ama o kız kaçırılmamış.
6: Evet, bunu biliyorum.
7: Kim bu kız?
6: O seni ilgilendirmez.
7: Şimdi paramı görmek istiyorum.
6: Mike, kızı bana şimdi teslim edersen sana çok daha yüksek bir ücret öderim.
7: İyi bir teklif ama benim teklifim daha iyi. Başlarım anlaşmana desem.
6: Senin derdin nedir ha? Drago ölmeni istiyor Vlado'da. Kaçacak yerin yok.
7: Belki kızı geri götürürsem iyi ödeme yaparlar.
6: Otur Mike. Otur dedim.
7: Beni öldüreceksen durma. Kızı asla bulamazsın.
6: Sür şunu çabuk. Onu gözden kaçırma.

0: Siyah bir motosiklet sürüyor. Siyah bir motosiklet. Gözleriniz kızı arasın.
1: Kanuni, oraya yaklaş.

0: aptal herif. Nereye gidebileceğini sanıyor. Drago, size doğru yaklaşıyor.
1: Sanırım şu anda meydana doğru ilerliyor.

0: Bay Robbins. Clive Connelly görüşmek istiyor.
1: Tam zamanında.
2: Nedir durum?
3: Hala üzerinde çalışıyorum.
2: Üzerinde çalışıyorum da ne demek?
1: Enan'ın artık Vlado'nun yanında olmadığını duydum.
2: Evet, bu doğru.
1: O halde sorun ne?
3: Sorun falan yok. Bu konuda endişelenme, kontrol altına aldım.
2: Hayır Clive, alamadın.
1: Eğer öyle olsaydı Enan şu an elimizde olurdu. Ya bu adam sırra kadem basıp kızla birlikte sınırı geçmeye kalkarsa?
3: Sınırı kontrol eden General Drago bize çalışıyor. Regan sınırı geçemeyecek, izin vermeyeceğiz.
1: Umarım dediğin gibi olur Clive.
2: Burada riske attığım çok şey var.
1: Şu Riggins denen adamı bir araştır bakalım.
0: Hemen efendim.
4: Pekala. Buradan çıkıyoruz. Lanet olsun.
3: Drago, konuşmamız gerek.
5: O lanet Amerikalı'yı elime geçirdiğim an geberteceğim.
3: Hiç sanmıyorum. Riggins üst düzey eğitimli biri. General, adam kampınıza girip ortalığı havaya uçurdu, kızı alıp gitti.
5: Anlamadım. Bana beceriksiz mi diyorsun?
3: Hayır, kiminle uğraştığınızın farkında değilsiniz diyorum.
5: Amerikalıyı zevk için öldüreceğim. Kız için teklifin ne?
3: Burada nakit 100.000 dolar var. Riggins'e ne yapacağın umurumda değil. Ama kızı bana getir.
5: Vlado buna itiraz edebilir.
3: Vlado'yu boş ver. Bunlar onun yüzünden oldu. Sonuçlarını hesaba katmadan kızı senin kampına getirdi. Benim için çalışıyorsun general. Ne yapmanı istiyorsam onu yap. 400.000 dolar daha seni bekliyor.
5: Anlaştık.
4: General.
5: Tren istasyonundalar. Gidelim.
6: Tekrar ediyorum. Tren istasyona yaklaşıyor. Lütfen inerlere özgürlük tanıyın.

0: Blockdale'e nasıl gidebilirim?
1: Sonraki tren 20 dakika sonra.
2: Nereye gittiğini sanıyorsun?
0: Bırak beni yoksa bağırırım.
2: Hayır, bağırmayacaksın. Ne olup bittiği umurumda değil ama bu işin şakası yok artık. Hadi gidiyoruz.
0: Beni nasıl buldun?
2: Otel görevlisi. Lanet olsun. Atla.

0: Niye herkes senin peşinde?
1: Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum.
0: Bana anlatmadığın bir şey var.
1: Bence seni neden gönderdiğini git patronuna sor.
0: Zaten anlattı.
1: Sen de inandın mı?

8. I did.

0: Hadi.
1: Lütfen kapı önlerinde durmayın. İnenlere öncelik verin.
0: Hadi. Yürü.
2: Kıza ateş etmeyin.

0: Hadi.
1: Amerikalı nereye gitti? Nerede dedim?
2: Hayır.
3: Dur. Hayır. Dur.
1: Gidiyorlar bu taraftan, hadi.
0: Hadi. Arkaya atla.
4: Hey! Gel buraya. İyi misin?

سكتة.

체육 잡아. 아! 촉촉하지. 아! 아!

0: Hey, bekle.
1: Nereye gidiyoruz?
2: Otur. İki kahve lütfen.
1: Siparişler hazır mı?
3: En son G1088FH plakalı bir araçta görüldüğü belirtiliyor. Tekrar ediyorum. Amerikalı Michael Riggins silahlı ve son derece tehlikeli biri. Anna Robbins, geçen hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden milyarder iş insanı Alistair Robbins'ın kızı. Alistair Robbins, petrol ve deniz taşımacılığı sektörünün önde gelen isimlerindendi. Anna'dan bir yıldan fazla zamandır haber alınamıyor. 6 ay önce babası sağ salim geri getirilmesi için 2 milyon dolarlık ödül koymuştu.
2: Alistair Robbins'ın kızı mısın sen? Sanırım bu birkaç şeyi açıklıyor, değil mi? Bak üzgünüm.
1: Niçin?
2: Baban için.
1: Unut gitsin. Sildim ben onu.
2: Neden?
1: Çünkü annemle ilişki yaşamış ve annemi hamile bırakmış. Ama onunla evlenmek istememiş. Onu seviyordu ve kendini öldürene kadar içkiye verdi. Ondan nefret ediyorum. Bu yüzden onu hayatımdan çıkardım.
2: Yine de vazgeçtiğim para az değil.
1: Umurumda bile değil. Onu bir daha asla görmedim.
2: Bak Anna.
1: Affedersin.
2: Acaba beni... Tamam, daha sonra arayacağım.

0: Dışarı!
1: Bırak beni!
2: Mike!
0: Bin hadi!

0: Her yerdeler.
1: Daha da çoğalacaklar.
0: Ne kadar?
1: Ne kadar?
0: Değerim ne kadar?
1: Yeterince değil.
0: Ya buna değmezsem? Vurulmuşsun.
1: İyiyim.
0: Emin misin? Kötü görünüyor.
1: Evet, iyiyim ama.

0: istemiyorum. Tamam, dediğin gibi olsun.
1: Hayır, ama diğerleri denedi. Başımız belada. Bizi öldürmeye çalışıyorlar.
2: Ben emir vermeden kimse hareket etmesin, tamam mı?
1: Sabit dur, tamam mı? Affedersin. Sadece sıyırmış. Şanslısın.
3: Şanslı Mike.
1: Eskisi gibi oldu.
3: Kimi aradın? Bana yalan söyleme.
1: Bir arkadaşımı. Yardım edebilecek güvendiğim birini.
3: Ona neden bu kadar güveniyorsun?
1: Aynı sana güvendiğim gibi.
4: Efendim, bir sorunumuz var.
5: Ne sorunu?
4: Bu adam çok tehlikeli. Şuna bir bakın.
5: Michael Regan. Eski deniz komandosu, silah mühimmatçısı, şerefli terhis, hapis yatmış, hücre cezası. Herif kontrolden çıkmış bir paralı asker. Bu düşündüğümüzden daha da kötü. Borna'ya giden ilk uçağı ayarla.

0: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
1: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alev'de ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo jetjelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Masalı Bim'de Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
6: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim,
7: bim, bim, bim. Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi. Çok iyi.
8: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
20: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
21: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
20: Yok mu bunun bir çaresi?
22: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
23: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
24: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
25: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Vlado!
1: Ena!
2: Onu tanıyorum.
0: Bizi yardım etmek için geldi.
2: Tabii, eminim.
1: İyi misin Ena?
0: Evet, iyiyim.
1: Başımıza çok büyük dertler açtın.
2: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: Yardım et Vlado, lütfen. Bizi öldürmeye çalışıyorlar.
1: Tamam. Sizi Luka'daki Amerikan elçiliğine götüreceğim. Ona göz kulak olurum. Her zaman oldum.
2: Ben de seninle geliyorum. Yarım kalan bir işim var.

0: Nedense hiç şaşırmadım.
1: Parayı görme vakti Mike. Anlaşmamız geçerli varsayıyorum. Gerçi başka bir seçeneğin de yok. Şimdi al ve git buradan.
0: Ena ne olacak?
1: Ona ben bakarım. Söz veriyorum. Arabayı da al. Vlado'nun ihtiyacı kalmadı.
2: Mike! Ne yapıyorsun?
0: Her şey yoluna girecek.
2: Yani hepsi para için miydi? Adi herif.
1: Merak etme. Evet prenses.
2: Ne istiyorsun?
1: Baban ya aptalın tekiydi ya da... Annenle olup onunla evlenmediği için vicdan azabı çekiyordu.
2: Neden söz ediyorsun sen?
1: Robin Şirketler Grubu'nun bütün hisselerini sana bıraktı.
2: Şaka mı yapıyorsun? Onun pis işlerinde gözüm yok benim.
1: Çok güzel. O zaman bunu imzalamak sorun olmaz. Hisselerini devrettiğine ilişkin noter onaylı bir devir belgesi. Tek gereken senin imzan.
2: Kime devredeceğim?
1: Amcan Trent Robbins'e.
2: Trent amcamı? Bu işin arkasındaki o mu?
1: Babanın kardeşi, birinin işleri yürütmesi gerekiyor.
2: Hayır, bu doğru değil. Bunu yapamaz.
1: Neden umursuyorsun? Lanet kağıdı imzala gitsin.
2: Nasıl olsa beni öldüreceksin.
1: Seni aptal sürtük, imzala şu kağıdı.
2: Hayır.
1: Ya bu belgeleri imzalarsın ya da beyninin parçalarını bu kağıdın üzerinden toplarlar. Beni anlıyor musun?

0: Seni aptal sürçük, imzala şu kağıdı.
1: Hayır.
0: Ya bu belgeleri imzalarsın ya da beyninin parçalarını bu kağıdın üzerinden toplarlar. Beni anlıyor musun?

0: hayatımızı kurtar.
1: Üzgünüm. İyi bir adamdı.
2: Drago şehirden çıktı, sana doğru geliyor. Önünü kesin.
3: Anlaşıldı.
4: Poşivo, davay. İskem, teşkil, poli. İskem, motorist, sıcak. İskem, motorist, sıcak.

0: Oradalar. Kaybetmeyin.
1: Sekret Hocam.
2: Onu gözden kaçırma, anlaşıldı mı?
3: Önlerini kesin.
0: Yakalayın.
4: Bilmiyorum ki.
5: Yaklaşıyorlar.

Sakın kaybetme.

0: Lanet olsun.
1: Dikkat et!
2: Oradalar, kaçırma. Tam altında. Durma, ateş et hemen.
1: Bizi nasıl buluyorlar?
3: Connelly,

0: Al bakalım. Bunu yapmalıyım.
1: Benim için döndün, teşekkür ederim. Bunu neden yaptın?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Nasıl oldu da kendini buralarda buldun?
0: Deniz piyadeleri. Beni bakanlara gönderdiler. Kosova'daydım. Savaş bitene kadar kaldım. O savaşta kimsenin görmemesi gereken şeyler gördüm. Sonra buraya geldim.
1: Ne yapmak için?
0: Tam donanımlı silahlar taşıyordum.
1: Yani silah kaçakçılığı mı?
0: Pek sayılmaz. Silahları savaş bölgesinin dışına götürüyordum. Belki de vicdanımı rahatlatmanın yolu buydu.
1: Sonra da yakalandın.
0: Evet.
1: Şimdi de insan kaçırıyorsun ha?
0: Öyleydi.

0: Amerikalıyı bulmamız lazım.
1: Buraya da bakalım hadi.
2: Sence başarabilecek miyiz?
3: Bilmiyorum. Durumumuz hiç iyi değil. Buradan Luka'ya giden tüm yollar kapalı.
2: Kaçabileceğimiz başka bir yer bulamaz mıyız?
3: Connelly gibi bir adamdan kaçamazsın. Sadece seni arkadan vurmasını kolaylaştırmış olursun. Hadi dinlen biraz. Şimdi uyu. İlk nöbeti ben tutarım.
2: En azından zengin olarak öleceğim.
3: Neden uyanıksın?
2: Uyuyamadım. Yaran nasıl?

0: Nerede o?
1: İzini kaybettirdi ama her an ortaya çıkabilir.
0: Bu hayatımda gördüğüm en saçma şey. Peki Drago nerede?
1: Bütün adamları peşinde ama bir iz yok.
0: Hepinizi toplasak bu adamın zekası, cesareti kadar etmezsiniz.
1: Kız için Drago'nun istediği parayı en başta verseydin bunlar yaşanmayacaktı.
0: Bundan sonra hiçbir şey yapmayacaksın. Önce bana danışmadan bir işe kalkışmayacaksın, anlaşıldı mı?

0: Günaydın.
1: Vay canına. Dün gece ne oldu öyle?
0: Uzun zamandır başıma gelen en güzel şeydi.
1: Kim olduğun umurumda değil. Seni tanıdığım için mutluyum.
0: Bir araç bulmamız gerekiyor.

0: Bekle. Polis bir kadın ve adamın buradan 20 kilometre uzaklıktaki bir çiftlikten kamyon çaldığını söyledi.
1: Az önce bir telefon geldi. Ene 30 gün içinde bulunamadığı takdirde heyet hisselerin tamamını bana devredecek. İkisini de öldürün.
2: Elçiliğe 5 kilometre var.
3: Oraya gideceğimizi biliyorlar.
2: Rahat ol.
3: Emredersiniz efendim.

Artık...

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk kalk kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Gel.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Düğünü balla bölüyoruz.

0: indirimli söyle. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Who's that?
1: Efendim, kimliği tanımlanamayan bir araç süratli bir şekilde geliyor.
2: Çabuk ol, kaçmalarına izin verme.
3: Bir terörist saldırısı. Herkes yerini alsın.
4: Terörist sanıyorlar. Eğil hemen.

0: Sana tekrar sormayacağım. Dışarı çık, Ene.
1: Hadi oradan.

0: Diana!
1: İkinci kata bakın.
2: Anlaşıldı. Hadi.
3: Bu tarafta. Burası temiz. Dikkat et. Bu taraf bende.
2: Ana! Ana! Neredesin?
4: Hadi her yere arayın.

0: sana.
1: Trent amca, seni adi herif.
0: Hadi ufaklık, her şey yoluna girecek.
1: Yalancı, beni öldürmeye çalıştın.

Ena! Ena, hadi ama! Sana zarar vermeyeceğim.

Ah! Oh, papa! Eh!

0: 당신 자르면 안에 토스 마이크. 안에 토스 마이크. 니네 çok param var. Çok fazla param var. Çok fazla hepsini veririm.
1: O kadar uzun yaşamayacaksın.

0: Ena?
1: Daha önce hiç dinlemediğin kadar iyi dinle. Senden Ena'yı çağırmanı istiyorum şimdi.
0: Beni konuşarak mı öldüreceksin?
1: Seçimini yap. İnanamıyorum.
2: İyi misin?
0: Evet. Bu sefer sıyırmadı.
2: Hala şanslısın Mike.
0: Evet.
3: Aman tanrım. Amerikan deniz piyadeleri, olduğunuz yerde kalın. Ellerinizi göreyim.
0: Tanrı Amerika'yı korusun.
3: Pekala beyler, indirin silahlarını.

0: Artık zengin bir kadın olduğuna göre ne yapmayı planlıyorsun?
1: Bu kez de ben seni kaçırayım dedim. Ama bu kez düzgün yapacağız.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
3: Tatlı yiyelim.
4: Tatlı konuşalım.
5: Nesildi festi?
6: Enfesti. Sana çekersin videonu şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
1: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 100

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
9: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones depolardaki hazinelerin peşinden koşuyor. Bunlar onların en nadir ve en değerli buluşlarının hikayeleri.
12: Birazdan.
13: Bugün biraz kalabalık dostum.
12: Pokerci bir rakibimiz var.
13: Lanet olası Fred.
12: Bizi red çekmeye zorluyor.
14: 4000.
12: 4500. Ama hızlı buluşlar yapıyoruz.
13: Bu bir jam. Oh tanrım.
12: Ne zehirli keşifler.
13: Evet.
12: Bunlar ciddi kar demek.
13: 17 bin dolar ne dersiniz? Vay canına.
12: Veya?
15: Hazır.
12: Karımızı havaya uçuran. Evet.
14: 400, 500, şimdi 600.
11: 1000 dolar, 1000 dolar.
12: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmayla satılıyor.
14: Sattım.
11: Sattım.
13: Sattım. 1000 dolar.
12: Evet.
13: Bu müzayedelerde aradığını bilenler için büyük bir iş olabilir.
15: 120 bin dolar.
13: Evet.
12: Ben Alan Heff.
13: Ve ben Tom Jones.
12: Biz müzayede artılarıyız. Bulduğumuz
13: ve sattığımız şeylere
12: inanamayacaksınız.
13: 25 bin dolar.
11: Anlaştık baylar.
13: Ve geçmişi ne kadar iyi olursa fiyatı da o kadar yüksek olur. Aman tanrım.
12: Evet. Şahane Mission Hills.
13: Vay canına, bugün biraz kalabalık dostum.
12: Fark ettim. Sanırım buranın gerçek bir altın madeni olduğunu herkes öğrenmiş. Bugün iki depoluk bir müzayede için Mission Hills'teyiz.
13: İki depo buna değmezmiş gibi gelebilir ama burası yüksek kalite. Buraya son gelişimizde ciddi bir kar yapmıştık. Bu da ne böyle?
12: İmzalı. Belli ki bu bir amatör değil.
15: Bu inanılmaz bir parça. Size bunun için 60 bin dolar veririm.
12: 60 bin. Yani bu depolarda iyi bir şey görürsek bence 2'de 2 yapabiliriz. İşte orada.
14: Evet, sadece nakit geçer.
12: Aradığın biri var mı?
14: Paralarınızı hazırlayın. Harcayabileceğiniz tüm paraları. Para almak için ATM'ye gidemezsiniz ona göre.
13: Lanet olası Fred. O bize pahalıya mal olmuştu.
12: Fred'le birkaç kez karşılaştık. Adamın derin cepleri var ama çok fazla konuşmuyor. Yani okuması zor.
13: Bir de bana sor. Bu adam tam bir pokerci.
12: Fred böyle bakarken bir birim alırsak iyiyiz.
13: Evet.
14: Evet, bugün satılık iki depomuz var. Hadi başlayalım. Tek sıra arkadaşlar. Sadece bakın.
12: Hindi fritözü mü? Bir saniye. Bu bir damıtma sistemi. Bu ısıtıcı değil mi?
13: Karbondioksit fıçısı.
12: Damıtma sistemi, fıçılar, fitness aletleri.
13: Burada satılacak bir sürü şey var.
12: Bayıldım, bence 1500 dolar eder.
13: Ben de öyle düşünüyorum.
14: Evet, depoyu burada satacağız. 500 dolar veren var mı? 500, açılış için 500 istiyorum.
13: Orada.
14: Geldi 600 de geldi, 700 var mı? 700 de geldi, 800 istiyorum.
13: Orada.
14: 800 oldu, 900. 1000 olur mu?
13: Orada. Fred. 1500.
14: 1500 dolar. 1500 dolar
13: burada.
14: Geldi. 1600 de geldi. 1700 var mı?
12: Depoyu beğendi.
14: 1700 geldi. 1800. 1800 geldi. 1900
13: burada.
14: Var mı? 2000 istiyorum şimdi. 2200 oldu.
13: Burada.
14: 2300. 2500 geldi. 2600 var mı? 2600. 2600. Son defa soruyorum. Yoksa 2500'e satıyorum. Sattım. 2500 dolar. Teşekkür ederim.
12: Dostum, Fred bizimle kafa mı buldu? Depoyu istiyor muydu yoksa oyun mu oynuyordu? Anlayamıyorum.
13: Adam bize beklediğimizden daha fazlasına mal oldu. Ama iki depo varken zar atmamız gerekiyordu.
14: Evet, bu da günün son deposudur.
13: Eski bilgisayar parçaları. Jantlar var. lastikler
12: aman
13: yok.
12: Aman tanrım, şu küçük elektrikli golf arabası türünde arabalar var. Bunları sadece zengin mahallelerinde görürsün. İçinde aküsü varsa iyi para eder. İşte gelme nedenimiz bu. Eğer bu lüks bir elektrikli arabaysa ciddi paradan bahsediyor.
13: İşin kötü yanı Fred, kapının önünde oldukça uzun vakit geçirdi. Bunu istediğini anlamak için yüzünü okumanıza gerek yok.
14: Evet, bu depoyu burada satacağız.
12: Arkadaşım Dustin bunu elimizden alıp tamir edip havalı hale getirir. Ben 3500 dolar düşünüyorum.
13: Şaka mı bu?
14: Evet, 500 istiyorum. 500 evet. Var mı? Var. 1000 de var.
12: Bu adam çılgın.
14: 1000 dolar verdiler.
12: Evet.
14: 1500 verdiler.
12: Bir büyük artış daha yapsana.
14: Arttırıyor musunuz?
0: 2500.
14: 2500.
12: Bu adamı indireceğim.
14: 2500 dolarım var. Artık siz bir rakam
12: 3500.
14: Söyleyin. 3500. Yok mu arttıran? 4.
12: Gerçekten.
14: 4000'in var mı? Var.
12: 4500'üm
14: de var. Yok mu arttıran? 5000. 5000 ya da 4600. Bir rakam söyleyin bana. 4600 var mı? Yoksa satıyorum. Sattım 4500 dolar.
12: Ben aldım gibi. İşte burada. Mission East'te 2'de 2. O kadar kötü değil.
13: Evet ama bu depolar ucuza gelmedi. 7000 dolar içerideyiz ve daha öğlen bile olmadı.
12: O zaman gidip şu elektrikli arabaya bir bakalım ha? Sen ödemeyi yaparken ben Dustin'i aradım bile. O arabamıza bakmak için buraya geliyor.
13: Çok fazla kutu var. Bu aslında bayağı iyi.
12: Açalım mı? İşte kader anı. Bakalım aküleri burada mı? Bütün para burada. Aa, boş. Akü içinde bile değil. Yani bu bir proje.
13: Alan, bu arabaya iyi para harcadık. Paramızı geri alacak mıyız peki?
12: Bilmiyorum ama Dustin gelince elimizdekinin değerini bilebileceğiz. Bu sırada o damıtma sistemine baksak iyi olur.
13: Evet, bir içki iyi gelebilir.
12: Bana oda krallığını göster. En üstte. Ben eskiden bahçe satışlarına giderdim. Bunları 50 dolara alıp 350'ye satardım.
13: 3 hafta sonra 30 dolara geri alırsın.
12: Olamaz. Mermi var. Saçmalar var. Burada başka saçmalar da var.
13: Standart bakır mermiler.
12: Bu standart değil efendim.
13: Vay canına. Bu 50 kalibrelik bir saçma. Bunlar pahalı havalı tüfekler için.
12: Nerede onlar? Olabilecekleri birkaç yer var. İşte burada. İşte burada.
13: Aa, evet. Gelsin paralar.
12: Evet, benimki para.
13: Bu bir 50 kalibre.
12: Bu havayla mı ateş ediyor?
13: O bunu atıyor.
12: Vay canına.
13: Bu Dragon Pav olarak bilinen 50 kalibrelik bir havalı tüfek.
12: Çok güzel. Bu şeyle ateş etmek isterdim.
13: Aman tanrım.
12: Ne?
13: Bu bir Quakin Bush.
12: Quakin Bush mu?
13: Quakin Bush.
12: Bu komik bir isim.
13: Bu havalı tüfeklerin Rolls Royce'u.
12: Hala anlamadım. Quakin Bush'un nereden geldiğini merak ediyorum.
13: Bu adamın soyadı. Bana bir tane yapmasını istemiştim. Sonra fiyatını öğrendim.
12: Burada ne tür bir fiyata bakıyoruz?
13: O elindeki 1200 dolar civarında. Bu şey ise 2000 doların üzerinde.
12: Bakalım bu damıtma sistemi işe yarar mı? Şuna bak. Gerçek endüstriyel paslanmaz çelik. %100 tam olduğundan emin değilim ama sanırım elimizde büyük adamların kullandığı sistemlerden var. Burada doğru adama verirsen çok değerli bir şey.
13: Bu çılgınca. Bir at tanrıları. Dostum günümüz daha da iyileşti.
12: Evet öyle ama umarım dostum Dustin o elektrikli araba için iyi bir teklif yapar. O şeye 4500 ödediğimizi unutmayalım. İşte burada.
14: Merhaba dostum.
12: Nasılsın?
14: Siz nasılsınız?
13: Ne haber dostum?
12: Anladığım kadarıyla bu senin işinmiş.
14: Evet doğru. Bu bir 2000 model Gem araba. Bu en çok aranan model. 4 koltuklu. Bunu alan insanların çocukları var. Kesinlikle biraz hasar almış.
12: Bütün koltuklar kendinden geçmiş. Fark ettim.
14: Burnu çatlamış. Bir bayiye gidip yeni bir burun alamazsın. Bunun tamir edilip yapılması gerekiyor. Ve 2 ön aküsü eksik. Gem için doğru aküyü bulmak gerekir. 2000 dolar civarındadır.
12: Bize bu haliyle ne kadar verirsin?
14: Dostum, en fazla 2000.
12: 2500 dolar zararda olmak istemiyorum.
13: Tamir edildikten sonra ne kadar eder?
14: Bütün arabayı baştan sona yeniden yapabiliriz. Özel boya, döşemeler, jantlar muhtemelen 8000 dolara mal olur.
12: Peki sonra 10.000 dolara mı satacağım?
14: Arabayı bitirdiğimizde bunu 18-20 bin arasında satabilirsiniz. İsterseniz bunu götürüp hemen üzerinde çalışmaya başlayabilirim.
12: Pekala Tom.
13: Sanırım başka çaremiz yok.
12: Bence bir süreliğine elektrikli araba işine girdik dostum.
13: Ben matematikçi değilim.
12: Bu doğru.
13: Ama hesaplamalarım doğruysa, şimdi bu şeye 12 bin dolardan fazla para ödedim.
12: Vadide güzel bir gün. Şimdi Dustin'le görüşmek üzereyiz. Bize yeni Gem arabamızı gösterecek.
14: Merhaba, nasıl gidiyor Alan?
13: İlanları verdim bile ve bu araba için birkaç potansiyel alıcı buldum. Eğer gitmeye hazırsa doğrudan satışa geçebiliriz.
12: Umarım harikadır.
13: Umarım öyledir.
14: Evet, size bu şeye ne yaptığımızı gösterelim.
13: vay canına.
14: Biraz farklı değil mi?
12: Aman
13: tanrım.
12: Birazdan havalı tüfek eğlencesi. Evet. Tom bir daha düşünüyor.
15: Bunu sattığınıza inanamıyorum.
13: Hala karar vermedim.
15: Hadi ama.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
10: Net, sigortam Net. Buraların redlisiyim.
16: Nerelerin ne?
10: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
18: Très bien.
10: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Bu var ya bu,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
12: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
13: Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
19: hesap basit. Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
24: Bu ne böyle?
23: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
25: Evet, size bu şeye ne yaptığımızı gösterelim.
26: Vay canına.
25: Biraz farklı değil mi?
26: Dostum. Aman tanrım.
27: Sıfır gibi görünüyor. Bu inanılmaz.
25: Her şeyi değiştirdik. Tamamen özel boyası, tamamen farklı döşemeleri var. Bir sandık ekledik. 17 inç çelik jantlar, yüksek hızlı motor, ses sistemi hepsi var.
26: Vay canına.
27: Vay canına. İyi iş çıkardın.
25: Teşekkür ederim.
27: Her kuruşuna değdi.
25: Tamam.
27: 20 dakika sonra bir randevumuz var. Bu tatlı şeyi neden bir test sürüşüne çıkarmıyoruz?
26: Vay canına.
27: Bakalım bu şey ne yapabilecek?
25: İyi eğlenceler baylar.
26: Aman tanrım.
27: İyi gidiyor değil mi?
26: Evet.
27: Aa, bir tümsek var. İşte gidiyoruz. Harika bir gün. Bu şeyi kullanmak ister misin?
26: Bu şey harika dostum. Evet.
27: Evet, işte gidiyoruz. Oh, aslında yolu kullanabilirdin.
0: Bahçemde sürüyorsun.
27: Evet, biz böyle yaparız.
26: Nasılsın? Ben Tom.
0: Tom, ben Rob.
27: Merhaba, ben Alan.
0: Merhaba. Gerçekten inanılmaz.
27: Bu şeyi internete koyduktan 24 saat sonra bizi aradın. Sabırsızlanıyor musun?
0: Durum şu ki benim yaşam tarzım için çok uygun çünkü ben felsefe öğretmeniyim. Ve kampüsten sadece 3 kilometre uzakta oturuyorum. Yani bu tam bana göre. İçine oturabilir miyim?
27: Oturabilirsin.
0: Aman tanrım, 4 bardak tutacağı var.
19: Ve hoparlörler. Çevresel ses sistemi ve 17 inçlik çelik jantları var.
0: Ya, bu deri koltuklar inanılmaz derecede rahat. Harika.
19: Kampüse giderken nasıl hissedeceğini bir düşün.
0: Güzel. Peki ikinci aşamaya geçelim mi?
27: İkinci aşama nedir?
0: İkinci aşama pazarlık.
19: Yani fiyat 20 bin.
0: Dostum, 17 bin dolara ne dersin?
19: Bu elektrikli. Sana yakıttan çok kâr ettirecek. Çünkü hiç yakıt yok. Her şey elektrikli oluyor. 18 bin dolara ne dersin? Oh,
0: dostum.
27: Buna çok yatırım yaptık. 2 yıl garantili motoru var. 18 bin dolarlık bir araba değil mi bu?
0: Yani tamam, arabayı 18 bin alırım.
27: Harika. Pekala.
0: Teşekkür ederim.
27: Teşekkür ederiz.
19: Teşekkür ederim.
0: Pazarlık ediyorsunuz.
19: Dostum, bu müzayedelerden sonra biraz endişeliydim. Ama o Cem'i tamir etmek için parayı harcamak gerçekten kâr ettirdi. Nihayet kâra geçtik.
27: Sana dedim, bana mecbursun. Para kazanacaksın. O havalı tüfekleri satma zamanı geldi. Mike'ı aradım. O da bizi Stefka'ya yönlendirdi. Havalı tüfekleri satmak istiyorum dostum. Sence alır mı?
19: Güzel.
27: Aynen öyle.
19: Arabadan ve bira sisteminden o kadar para kazandığımıza göre Quakin Bush benim olabilir mi?
27: Bence sen Quakin Bush demeyi seviyorsun.
19: Quakin Bush.
1: Merhaba.
27: Merhaba, memnun oldum, ben Alan Herr.
1: Stefka.
19: Merhaba, ben Tom.
1: Merhaba, memnun oldum.
19: Sen film işleri mi yapıyorsun?
1: Evet, evet. Ben bir film silahçısıyım, yani setlere gidiyorum. Kuru sıkı silah ateşini kontrol ediyorum. Film yıldızlarını silah konusunda eğitiyorum.
19: Hiç bunlardan birini tutma şansın oldu mu?
1: Ah, olmadı. Bu bir Dragon Pav 50 kalibre değil mi?
19: Evet, öyle.
1: Vay canına.
19: Bu bir canavar.
1: Ah, vay canına.
19: Elinde çok doğal görünüyor.
27: Çok güzel tutuyor.
1: Biraz tüfek evet. Tutmuşluğum var. Sadece biraz.
19: Evet, biraz.
1: Bunları boş atabiliyor musun?
19: Evet, atabilirsin.
1: Harika.
27: Boş atmak da nedir?
1: İçinde mermi olmadığı zaman, bazı silahlarda boş attığın zaman silaha zarar verir. Havalı silahlarda bizim için bu seçeneğin olması güzel bir şey. Oyuncular silahın patladığını hisseder ama bir şeyin gitmediğini bilirler.
19: Bir tane daha var ama sana göstermek bile istemiyorum.
1: Bunun varlığını duyduğumda neredeyse ölüyordum. Bu havalı silahların kralı. Quakin Bush. Vay canına. Yani tamamı el yapımı. Bu işçilik inanılmaz.
19: Biliyor musun? Çok fazla tuttu.
27: Onu Ton'un ölü ellerinden alman gerekebilir.
1: Bunu sattığına inanamıyorum.
19: Henüz karar vermedim.
1: Hadi ama. Buraya getirip bana gösterdin. Ona aşık oldum. Kalbimi kırıyorsun.
27: Eğer para uygunsa.
1: Tamam, tamam. Bunun için bana bir fiyat ver. Ne düşünüyorsun?
19: 3500.
1: Ben daha çok 2500 düşünüyordum. Sizce bu nasıl?
27: Tam olarak ortada buluşmak ve 3000 vermek istiyor gibi geldi. Oraya mı gidiyoruz? Hmm. Hiç 50 kalibre bir havalı tüfeği ateş ederken
1: henüz
27: gördün
1: değil.
27: Mü? Görmek ister
1: evet.
27: Misin? Neden sana bu şeylerin neler yapabileceğini göstermiyoruz? Hoşuna giderse 3000 dolar.
1: Tamam. Bu iyi bir anlaşma.
27: Bu sana da uyar mı Tom? En azından vermeden önce kullanabileceksin.
19: Tamam.
27: Öyle mi? Pekala.
1: İşte burada beyler.
27: Buna mı ateş ediyoruz? Mavi buz. İlginç bir seçim.
1: Bana bu çocukların neler yapabileceğini gösterin. Hazır? 3, 2, 1. Ateş.
27: Evet.
19: Şuna bak.
27: Dostum, bu harikaydı. Ne diyorsun? 3000.
1: Al bakalım.
27: Hey, evde zaten bir cephaneliğin var.
19: Hoşça kal dostum.
27: Hepsi senin.
1: Teşekkür ederim.
27: Memnun oldum.
1: Memnun oldum.
27: Sağ ol. 50 kalibrelik havalı tüfekler, elektrikli arabalar, bira sistemleri. İşiniz iyi iş çıkardı.
19: Çok fazla elimde tutamadım. Ama Quakin Bush'u şimdiden çok özlüyorum.
27: Quakin Bush. Çok saçma. Cem arabayı etkileyici bir 18 bine sattık. Havalı tüfekler 3000 dolara ve geri kalan malzemeler 700 dolara gitti. İki depo için 7000 dolar ödedik. Arabayı restore etmek için 8000 daha. Ve 26.200 dolara sattık. Toplam karımız 11.200.
2: Fazın gözüne bir şey takıldı.
3: Baksana şu Fransız klasiğine ne dersin? Çok sevdiğini biliyorum. Bu bir Citroën Ami 6.
2: Bu araç 1961 ile 1978 yılları arasında...

0: diye benziyor. Ama diyez tarafı da var.
1: Evet.
0: Üstelik şey, tipi de biraz
1: adeta
0: tuhaf.
1: 2CV platformuna inşa edilmiş gibi.
0: Evet, tamam.
1: Elimizde bu var. Ama nihayetinde çok da ufak değil. Güncellenmiş, daha modern. Bir de bu otomobil çıktığında 2CV'lerden daha büyük motora sahip.
0: Öyle mi?
1: O zaman şöyle söyleyebilirim. Bunda 2 silindirli 602 cc olmalı.
0: O zaman 0-100'ü 3 hafta falandır.
1: Evet, o da çıkabilirse.
0: Muhtemelen de en fazla 80'e çıkar.
1: Motor bunun altındaysa işte
0: nerede?
1: Burada duruyor.
0: Göremiyorum.
1: Şurada, şurada, hemen önde.
0: Aa, ufacık.
1: Sonuçta var. Önemli olan da bu. Bir de şuna bak. Önü adeta heykeltıraş elinden
0: neden
1: çıkmış gibi duruyor.
0: Bir de neden şey olduğunu da... Piyasada buna bayılacak bir hayran kulübü var. Neyse, devam edelim. Bambaşka bir şey için Sam'in Yankee tanklarından birine ne haber deyin. Baksana Sam, sana bunu sormam gerek. Bu nedir?
2: Aa, evet, bu o modelin aynı.
1: Şunun suratına bakar mısın?
2: Bu 1962'de Cadillac'ın ürettiği en ufak otomobil. Bu onların iki kapılı
0: tamam,
2: spor modeliydi.
0: Peki, sen de hazır buradayken.
2: Evet.
0: Gidip şu şeye de bakacağım. Olur mu? Ne dersin?
1: Evet, bunlar harika.
2: Elektrikliye?
1: Evet.
2: İlk ve son elektrikli.
1: Evet.
0: C5 elektroniğin öncülerinden Clive Sinclair'in 1985'te çıkardığı 3 tekerlekli akülü bir arabaydı. Perakende fiyatı 399 sterlindi ve şasesini Lotus tasarlamıştı. Opsiyonel olarak satılan tentesi ve brandası vardı.
1: Bende de vardı.
0: Şair
1: vardı. Çalıştırıp Birmingham'daki yollara çıkarırdım ve tam bir hedefti. Diğer arabalar tarafından bunun kadar hedef alınan başka bir araba sürmedim diyebilirim sana. Bu harika bir
0: sonuçta
1: araba.
0: Sonuçta hayatta nadirlik ve albeni denen bir şey var.
1: Evet.
0: Hepsi bir araya gelince güzel bir araban oluyor. Bunlar nadir. Gel hadi.
1: Öyle olsun.
0: Nadir ve albenisi yüksek alanında Sam'in iki tane muhafaza brandası var. Biri üstü açık Morris Minor, diğeri de epey dikkat çeken Peugeot 205 GTI.
1: 1980'lerin ortasından sonuna kadar üretilen 1.9 motorlu müthiş bir...
0: Her garajda olmalı.
1: Her garajda olmalı.
0: Sam'in bir koleksiyoner köşesi daha var. Başlamadan önce şu adama ve ailesine baksana.
1: Ne kadar ayıp.
0: Nedenmiş o? Bir sürü garaj ekipmanı var.
1: Bu tür panoların kafelerde olduğunu hatırlıyorum Henry.
0: Convertible'ı yanlış yazmışlar. Ortadaki E eksik. Baksana. Burada bir sürü şey var.
1: Evet.
0: Şey, şuna ne deniyordu şu minik Citroen'e?
1: Citroen Ami 6.
0: Oo, öyle
1: Ami
0: mi?
1: Ami 6.
0: Tamam, çok güzel. Peki, güzel.
1: Evet.
0: Şuradaki Morris Van de güzel.
1: Evet.
0: Austin, pardon.
1: Aa, şu Cadillac.
0: Evet, Cadillac. Cadillac'a da bayıldım.
1: Evet, ben de şu posterlere bayıldım. Lastik basıncı olana, Blues.
0: Evet, çok
1: boya.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Harika. Gidip Sam'i bulup biraz MGB'lere bulaşmayalım.
1: Kötü tecrüben var, yolda
0: sadece
1: anlatabilirsin.
0: Sadece kalçuk tamponlarını sevmiyorum.
1: Evet. Hadi gidelim. Önden buyur.
0: Sence nereden başlayalım?
1: Şuradan, çünkü Sam'in yaslandığı arabaya bayıldığını çok iyi biliyorum Henry, öyle değil mi? Nadir bir otomobil.
0: Bu ne kadar?
2: 17.995'e satışa koydum ama size 15.000'e bırakırım.
0: Tamam, şuna geçelim. Austin'di değil mi?
2: Evet, Austin. Morris Minor değil, Austin.
0: Aa, ne kadar?
1: Evet.
2: 4.995, pazarlığa açık.
1: Şurada birkaç tane lastik basıncı şeyi var.
2: Tablosu.
1: Evet, tablosu.
2: Çiftini 80 sterline bırakırım.
1: Tamam.
2: Sattım.
0: Bir
1: oldu
0: de
1: sattım.
0: Şuradaki mavi tabela.
2: Evet, o 100 sterlin.
0: 80?
1: Aa.
2: 90, ortası olsun.
0: Pardon, fazla şey.
1: Asıl sen affedersin.
0: Çünkü bunları kendime ayırabilirim. Peki şimdi şuradaki Citroen'e geçelim mi?
1: Yani bize oluru nedir?
2: Ona 4.5 istiyordum. Ama hadi size 4 olsun. Bunu komple restorasyonlu ve
0: bakmadım,
2: hazır şekilde satın aldım.
1: Evet.
2: Bundan epey para kazanabilirsiniz. Evet.
0: 3.5?

0: 3750.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da her anında 80 yıldır
11: bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Baksana şu Fransız klasiğe ne dersin? Çok sevdiğini bilirim.
2: Sen ve benzersiz otomobil ve otomobil efemerası koleksiyonuyla Nutford'dayız. Citroen'e 3500 teklif ettik ama o 4000 istiyor.
3: 3750, ortada buluşalım.
2: Peki, olur.
3: Fikrini değiştirmeden sıkayım.
2: Evet. Ertesi gün Baraka'da Citroen bizimkilerle tanışıyor. Beğendiniz mi?
4: Mükemmel.
2: Öyle mi?
4: İnanılmaz.
5: Bayağı tuhaf.
4: Karakterli.
2: Bakın ne diyeceğim. Çirkin, buna hangi renk derdiniz?
5: Beyazımsı yeşil.
4: Nane. Evet, nane.
6: Bence fıstık yeşili. Çünkü hem yeşil gibi hem az bir şeyde sarı duruyor.
2: Her halükarda rengi tutturmak çok zor. Bir şey daha söyleyeyim mi?
6: Evet.
2: Yakınlarda içine oturdum. Evet. Üstteki karmaşayı gördünüz mü?
5: Koltuk kılıfları endişelendiriyor aslında. Daha göğüse geçemedim.
6: Bence bu şekilde muhteşem.
4: Biraz ifi.
5: Evet. Bununla başının üstünde bir kase su varken bir tarladan geçersen suyun üzerine dökülmemesi gerekir.
2: Evet, bunu deneyeceğiz. Haklısın.
5: Harika bir fikir.
2: Harika bir fikir. Çünkü süspansiyonun muhteşem olması gerekiyor. O zaman ilk görevimiz bu. İkinci görevimiz ise Fransa ile ilgili olmalı ama henüz karar veremedim.
6: Bir fikrim var.
2: Öyle mi?
6: Evet, hayal edebiliyorum.
2: Hadi oradan.
6: Eyfel Kulesi.
2: Hayır. Olmaz.
6: Olur.
2: Bununla Eyfel Kulesi'ne gitmem.
5: Blackpool Kulesi.
2: Yo. Altın Kulelerine bile gideceğimi sanma. Ivır zıvırların bir işi yok ama uzun süre sonra ilk Fransız arabamızda epey iş var. Ertesi sabah kaputun altına iniyoruz.
6: Bu otomobili çalıştırmaya çalışacağız. Evet. Çünkü sağında solunda birkaç iş var gibi duruyor.
4: Parlak parçalar var.
2: Öyle mi?
4: Evet. Bir sürü parlak parça.
2: Evet. Baksana Faz. Uygunu aldık değil mi?
6: Bence de öyle. Üstelik yakıt pompası da yeni. Yakıt filtresi de.
4: Yeni buji kabloları.
6: Marşla da uğraşmışlar. Evet.
4: Bir sürü yeni vida ve yeni bobinler.
2: Çayı buraya koyacağım.
5: Çayını ben tutarım çünkü motor hep yapabilir. Tamam.
2: Dedim
5: mı?
2: Ya süspansiyonu, tamam mı? Bunun süspansiyonu çayın dökülmesini engeller. Kes şunu Alan. Alan.
6: Arabanın tam ortasında olduğu için çok çalkalanmayacak ki zaten.
5: Bak nasıl dökülecek, izle. İzle
6: şuna
5: bir gör.
6: Bakın.
5: En az 30 santim alçaldı.
2: Evet. Şuna bak. Bir saniye, burada tekerlek var.
6: Sorun yok, onu kafana takma.
5: Oradaki de steplen, tamam mı?
2: Pekala.
6: Tamam, pompa çalışıyor.
5: Yakıt pompası.
2: Neyi çekeceğim?
6: Evet, çok güzel.
4: Hayır, onu değil.
6: Şunu bekle. Ha işte, evet.
4: Tek maçta aldı be.
2: Dokunmadım bile.
4: Çok güzel.
2: Très bien.
5: O zaman bir tur atalım mı?
2: Önce bir kontrol etsek.
6: Evet, tamam. Bekle.
2: Lanet olsun. Stop etti.
6: Yakıt yetersiz.
2: Yani bir de yakıtına mı para vereceğiz?
6: Evet.
5: Yeter ki başka bir şey olmasın.
2: Evet ama yine de para.
6: Yapılması gereken ilk iş bence
2: hiç
6: öyle.
2: Hiç olmadı, evet. Hiç olmadı.
6: Evet.
2: Tamam güzel, tek sorun buysa halledelim o zaman. Biraz esans ekliyoruz. Hurdaları çıkarıyoruz. Tamam. Biz kaçar.
6: Devam.
2: Devam. Marş marş.
6: Marş marş.
2: Tazemi hızı saatte 105 kilometre. Tamam bir formül aracı değil ama en azından motor kutusunda haklı çıktılar.
6: Henry sana bir şey sormak istiyorum. Gaz pedalına sonuna kadar bastın mı acaba?
2: Pekala. Hazır?
6: Oui. Hazırım.
2: İşte orada. Metal yığını. Biraz...
6: Oui.
2: Yanık kokusu alıyor muyuz?
6: Henry frene bassana. Takıldı gibi.
2: Öyle mi?
6: Bence öyle.
2: Offroad'da yapalım mı? Haha işte böyle olmalı. Söylemeden geçtim ama bu arabalar köyler için yapılmamıştı. İşte budur.
6: Çok güzel öyle değil mi?
2: Süspansiyonları harika. Tarladan gidiyoruz. Cidden. Manifik. Ha, tarladayız.
7: Oui. Oui. Ah.
2: Bonjour. Oh. Viva la France. Geriye birkaç ıvır zıvır kaldı ama Citroen tıpkı ismi gibi şirin bir araba. Artık biraz çalışmalıyız. İşe göğüsten başlayacağız.
5: Ne kadar alta gelmesini istiyorsan o şekilde tut.
2: Şu anda gösterge paneli sığmıyor ve yapıştırıcı, diğer dolgu malzemeleri ve bant parçalarıyla berbat durumda. Hepsini sökmeliyiz.
4: Dikkat etmeliyiz. Şuradaki nokta çok ince. Çok ince ve hassas. Tamir görmüş. Ne kadar sağlam bilmiyorum.
5: Ben deneyeyim. En fazla ne olabilir ki?
2: Skid taşlama makinesiyle gösterge panelini düzeltirken Alan da hız göstergesini temizliyor.
4: Mat siyaha boyamışlar. Orijinali krom. Artık daha iyi.
5: Al bakalım Al.
2: Sığıyor mu diye baktıktan sonra
5: galiba biraz daha tıraşlamak.
4: Öyle değil. Duruyor. Evet.
5: Evet. Biraz daha tıraşlamak istemiyorum ama bence sınırdayız,
4: evet,
5: zaten.
4: Evet. Bu da doğru çalışıyor.
2: İki paket dolguyu karıştırıyorlar.
4: Öncelikle bu sertleştiriciyi alıp normalde dolgunun olduğu çizgiye ince bir şekilde sürersiniz.
2: Sonra da panelin çatlaklarını ve kırık yerlerini dolduruyorlar.
4: Dolgu yapmak ne güzel.
5: Terapi gibi diyorsun, evet, yani.
2: Yarım saatin ardından skidin fazlalıkları taşlayabilmesi için kuruyor.
5: Bence boyanınca harika görünecek.
4: Bir deneyelim.
5: Evet evet, boyamadan bir deneyelim.
4: Harika oldu.
2: Paneli sprey boyayla boyuyor.
5: Sonuçtan memnunum. Bağlantılar harika oldu.
4: Büyük bir değişim.
5: Hem de bayağı büyük bir değişim.
4: Bakalım Henry dolguları anlayabilecek mi?
2: Alan düğmeleri bağlıyor. Paneli yerleştiriyor.
5: Güzel oldu Al.
4: Sanki Thunderbird'den fırlamış.
5: Evet, evet.
2: Sonra da kapı fitillerini sıkıştırıyor. Bugünlük bu kadar.
5: Şimdi direksiyona geçmen gerek.
2: Aman tanrım, şuna bak.
5: Alan, şunu içeri al lütfen.
2: Alan, ciddi misin?
4: Sıfır gibi olmuş he?
2: İnanamıyorum. Hurda haldeydi. Şimdi muhteşem.
4: Büyük bir değişim değil.
2: Siz ikiniz arabanın değerini artırdınız. Artık temiz bir arabaya benzedi. Yani burası.
5: Büyük bir fark yarattı.
4: Kapı fitillerini,
2: evet,
4: taban halısını da hallettik. Geriye süpürmek kaldı. O da sende.
2: Biliyor musunuz? Bakın daha geçenlerde berbat bir astım atağı geçirdim.
5: Bence süpürge tutmanın faydası
2: öyle mi
5: olacaktır.
2: Evet. Emin misin?
5: Önündeki temiz havayı çeker. Tamam.
2: Sabah yapsam daha iyi olacak. Alan, Skid. Siz dahisiniz. İnanılmaz. Elinize sağlık. Bean bile beğendi değil mi yavrum? Ertesi gün faz frenlere girişiyor.
4: Uzun süspansiyon dediğin böyle oldu.
2: Aynen öyle.
8: Frenler sürtüyor.
2: Evet.
8: O yüzden şey lazım. Çünkü motor sadece 602 cc.
2: Güç.
8: Motor, evet, yani o güçten azami şekilde faydalanmalıyız. Evet. O yüzden giderken frenlerin tekerlere sürtmesine izin veremeyiz Henry.
2: Evet haklısın. Tekerlekler söküldü.
8: Harika.
2: Kampana ortaya çıktı ama sorun var.
8: Şurası biraz sıkışmış gibi.
2: Faz alet çantasındaki her bir aleti kullanarak kampanayı söküyor. Ama kolay çıkmayacak.
8: Tamam, bir şey geliyor. Umarım koca yay arkasından fırlamaz. Hop, bir saniye.
4: Olamaz.
2: Ne oldu?
4: Rulmanı söktük. Aksı sökeceğiz derken rulmanı çıkardık.
8: Evet, evet. Rulmanı tekrardan toparlamamız gerekecek.
2: Faz tamirhanede kampanayı işkenceye alıp tamir etmeye çalışıyor.
8: Kampanadaki porya bilyelerini çıkarmaya çalışıyoruz ama bayağı sıkışmış.
4: Pürmüzle mi denesek bir de?
8: Pürmüzle de deneyebiliriz.
2: Kampanayı toplayabilmek için önce bilyeleri söküp tekrardan birleştirmeleri lazım ama bayağı sıkışmış. Isıtmaya, vurmaya... Kanırtmaya çalışıyorlar ama Bilya bana mısın demiyor. Geriye bir tek alışılmadık bir çözümü uygulamak kalıyor.
8: Bilye'yi ve fren kampanasını ya da Bilye'nin ve kampananın yarısını soğutmaya çalışıyoruz. Çünkü bir demirle vurup çıkarmaya çalışacağız. Bu işi yapmamız gerekiyor.
2: Hadi canım, nasıl yani?
4: Gres yağı sürülecek bilyeleri tutmak için. Dikkatli şekilde dizip üstüne biraz baskı uygulayacağız. Sonra da çekişle vurdun mu şak diye girecek.
2: Alan bilyeyi topluyor. Faz da diski söküyor. İşte kader anı.
4: Tam ortaya sert bir darbe.
8: Evet.
4: Tüm gücünle.
8: Tamam, ellerini çek. Hazır mısın?
2: Tek bir darbede girmedi ama az kaldı. Faz ortadaki somunu da takıp iyice yerine oturtuyor.
8: Tamam, yeterince sıkı.
4: İşte bu kadar.
2: Düzeldi mi?
8: Bence evet.
2: Çok güzel.
4: Hiçbir şeye takılmadan da dönüyor.
8: Evet, tamam.
2: Beklediğimizden çok daha zor oldu ama fren sorunumuzun da çözülmesiyle Citroen'imizi Fransız usulü yolculuğa çıkarmadan önce geriye son bir test kalıyor. Bakalım süspansiyon dedikleri kadar iyi mi? İşte budur ya. Yakında göreceğiz.

0: place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kredit.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerin mi?
14: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
16: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
17: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
18: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
19: Très bien.
14: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
20: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma din.
21: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
24: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
25: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
26: Dün Citroen'imizi tamir ederken günümüz güzel geçti. Frenleri hallettik. Tabii bir de göğsü.
27: Güzel oldu Al.
26: Bir de fazlalıklardan kurtulduk. Ama bu güzel yolculuğumuza çıkmadan yapmak istediğim son bir test var. Şu an karşınızda 3 bardak var. Galiba Fransa'da ona Low diyorlar. Bakın, süspansiyonları deneyeceğiz. Bu arabalar muhteşem süspansiyonlarıyla meşhurdurlar. Adeta dans eder, tamam mı? Her nereye gidersek gidelim dans eder.
27: Evet.
26: Direksiyonda ben varım. Jelly Bean de gelecek. Tarlada turlayıp suyun ne kadarı dökülmüş diye bakacağız.
27: Harika. Bir soru sorabilir miyim lütfen? Niye sadece 3 bardak su var?
26: Buyur.
27: Sen de bacaklarını arasına al.
26: Çünkü
27: bunu başarabilirsin.
26: Bir de
27: bacak arana.
26: Aa, lanet olsun.
27: Ha, şöyle, aferin.
26: Evet.
27: Oldu işte, bravo.
26: Bardakları alın, binin, gidelim. Bin de ortamıza.
27: Hop, bekle, dökülüyor.
28: Yalnız bayağı yumuşak.
27: Bayağı yumuşakmış. Evet öyle.
26: Biliyor musunuz? İnanılmaz.
27: Değil mi?
26: Süzülüyor. Sıkı tutunun, başlıyoruz. Engebeli arazideyiz. Citroen Ami, lakabı 4 tekerlekli kanepe olan 2CV'deki aşırı yumuşak helezon yaylı süspansiyonu kullanıyor. Ama çok da kolay geçmiyor. Sağlığınıza.
27: Aa, üstüme döktün. Hadi ama Henry. Üstüme döktün. Evet, üstüme döktün Henry.
26: Ama genel olarak şanının hakkını veriyor. İnanılmaz. Gerçekten.
0: Etkileyici.
26: Her yere dökülecek diye düşünüyordum.
27: Evet, ben de öyle.
26: Sert bir dönüş yapayım mı? Evet, işte bu. İşte bu. Hadi bakalım. Ne kadar komik. Harika.
27: Yüzün gülüyor.
26: Evet. Bunun muhteşem bir deneyim olduğunu söylesek yalan olmaz herhalde. En iyimiz kim çıktı? Galiba Citroen değil mi?
27: Galiba öyle, evet.
26: Bence muhteşem.
27: Evet.
26: Citroen gününe hemen hemen hazır. Ama ertesi gün beklenmedik bir şey yaşanıyor. Bir arkadaşım bana 600 sterline iki tane Fransız Velosolex bisiklet satıyor. Bu da ami altımızı çok iyi tamamlıyor. İşlerim olduğu için motorları ekibe bıraktım.
0: Henry tarafından ekildik.
27: Evet.
0: Motorları kontrol ettik.
27: Evet.
0: Şunun eksikleri var. Bu iyi durumda. Şunun üstündeki zincir yay kirişine benziyor. Sanki amatör biri tarafından yapılmış gibi. Yalap şap yapılmış, kötü takılmış. Bazı parçalar eksik ama bizde bunların çoğu var. Buna gayet iyi bakılmış, iyi durumda. Eğer çalışıyorsa kenara çekeriz. Temizleyip sileriz, sonra satarız.
27: Tamam.
0: Sonra da buna geçeriz. Çünkü demedi demeyin, vakit bu epeyce sıkıntılı.
26: Faz daha adi ödemeden bir kask takıp motora atlıyor.
0: Şimdi şöyle yapıyoruz. Motoru tamam. İndirip cikleyi çekiyoruz.
27: Evet.
0: Pedala basıyoruz ve dua ediyoruz.
27: Bu şey kaç basıyor? Kaç basar sence?
0: Dua et de çalışsın yani.
27: Peki tamam.
0: Beygir gücünü boş ver şimdi, tamam mı?
27: Bakalım ne olacak? Hadi evet, bakalım bas, gidiyorum.
0: Bas. İşte oldu.
27: Gidiyorum.
0: Evet.
27: Evet.
0: Güzel.
27: Yes. Evet. Evet.
28: Gidiyor.
27: Gidiyor.
28: Mavi duman ata ata gitti.
26: Sesi motosikletten çok darbeli matkaba benziyor ama ilk Volesolex'imiz kesinlikle çalışıyor.
0: Nasıldı bakalım?
28: Çok iyi gidiyor.
0: Sesi çok güzel geliyor.
27: Beklediğimden daha hızlıydı.
28: Titriyordun ama.
27: Evet, çakılda gidince biraz sağa sola kaydı da o kadar.
28: Ağırlığını bir tarafa verdin değil mi?
27: Aynen öyle. Direksiyon da bayağı ağır. Ama evet, harikaydı. Bence güzel bir kullanımı var.
26: Biri gitti, biri kaldı. Üç motorcu ilk motoru referans alarak işe koyuluyor. Yalın ön kısma ve motora odaklanıp ateşleme testine başlıyor.
28: Ateşlemesi fena. Dokunsana.
27: Tabii ki hayır.
26: Fas akıllılık edip arkaya geçiyor ve zincirleri yağlıyor.
27: Yok, hala çok sıkı.
26: Çok sıkı olan tek şey o değil.
28: Bu bir basınç düşürme valfi. Yanma basıncını dışarı atıyor.
0: Evet, kabloyu çektiğinde durabilmen için.
28: Belli ki tutukluk yapıyor. Söküp temizleyerek çalışır hale getirmeliyiz.
26: Velosolex, geneleksel bir bisikletten biraz daha fazla bakım gerektiren basit bir moped olarak pazarlanmıştı. Ancak bu motora iyi bakmamışlar.
27: Bir şey bulabildin mi?
28: Fazla sıkmışlar. Mesela şurada bir yay var ama işlevini yitirmiş.
27: Tamam, yanlış sıkmışlar.
28: Evet, aynen öyle.
27: Harika.
0: Ayarı yanlış. O yüzden tüm motor alarm veriyor. Arka tekeri de fazla sıkmışlar bence.
27: Evet.
0: Fazla sıkmışlar, evet. Adam resmen gücünü sınamış.
26: Al yeni bir conta koyup silindir kapağını geri takıyor.
28: Aslında bayağı meşakkatli bir iş.
26: Ancak zinciri ayarlamak daha kolay.
27: İyice sık. Diğer tarafı da sık. Yeterince gevşek hale geldi. Artık zinciri yıpratmayacak diye düşünüyorum.
26: Skid Gaga'yı andıran çamurluğu takıyor. Fazla stop lambasını takıyor. Yemeğe kadar çalıştırmaya hazır hale geliyor.
0: Hadi
28: ben
0: dene.
28: Ben kullanmam. Çalıştırırım.
0: Tamam.
28: B kompresör tamam.
27: Evet.
0: Hadi bakalım.
27: Evet.
28: Evet. Şuna bakın.
27: Evet.
0: Bayağı kolay oldu.
28: Güzel değil mi?
27: Evet, böylece ön freni sıktığında...
28: Evet, motoru yavaşlatıyor.
27: Alın size güzel bir sistem. Çok akıllıca öyle değil mi?
0: Muhteşem mi değil mi?
28: Kompresör de çalışıyor.
27: Evet, çok güzel.
0: Pekala, stop et, stop et.
27: Marş tamam, stop da. Frenler ve...
1: Brakes and...
27: Rölanti.
28: Gidiyor da.
27: Gitmeye hazır.
28: En kötü ne olabilir ki?
26: Ben de döndüm. Çocuklar!
0: İşte geldi.
26: Onları bulmuşsunuz. Harika. Çok özür dilerim. İşlerim vardı.
27: Tamam da partiye biraz geç kaldın hem.
26: Özür dilerim. Önemli bir çalılık toplantısı vardı.
27: Harika olan şu, ikisi de çalışıyor. Hem çalışıyor hem de yürüyorlar.
26: Bir saniye, bunları Derek adındaki dünyalar iyisi bir adamdan aldım da ondan. Birinin çalıştığını, diğerinin ise biraz sorunlu olduğunu söyledi.
0: Çalışan şuydu, çok rahat çalıştı. Faz daha pedala basarken çalıştı. Bu biraz uğraştırdı.
26: Ha, demek inatçı.
0: Evet öyle.
26: Bir Citroen'i restore etmemiz ne tuhaf değil mi? Sonra da bir anda
27: evet.
26: Önümüze birkaç tane Fransız motoru çıkıyor. Hayatımıza giriyorlar.
27: Evet.
26: Buraya epeydir bir Velosolex gelmiyordu. Bir anda çıktı.
27: Evet.
26: Çifte her şey dahil 700 sterline geldi.
27: Vay be, kesinlikle kelepire gelmiş. Galiba mekaniği Fransız olan şeylere bayılmaya başladık. He?
26: Biliyor musunuz, buna enchanté derim.
27: Evet.
26: Pekala, tamam, acele edin. Çabuk gidip gelin.
27: Pekala, hadi.
26: İşte başladı. Motor da devreye girdiğinde bunların azami hızı saatte 27 kilometreye çıkıyor. Ayaklar da devreye girdi mi daha da hızlanıyor.
28: Çok eğlenceli değil mi?
27: Evet.
28: İnanılmaz eğlenceli.
27: Evet, çok güzel.
26: İnanın ya da inanmayın, bu adamlar motorları cidden yarıştıran motor tutkunları ama pek bir seyirci çekemediler. Çok tuhaf.
0: Bence bayağı yakındınız ama sanırım faz yarım teker farkla kazanmış oldu.
26: İki Velos da muazzam gidiyor. Yarın tekrardan Citroen'deyiz. Onun şerefine bir Fransız günü düzenliyorum. Bakalım herkesin hoşuna gidecek mi? Salyangoz ister misiniz?
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Festiler geldi.
4: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
3: Lezzeti de.
4: Ha?
5: Bravo! Bravo!
3: Italiano.
4: Festi.
5: En festi.
6: Opet'te lezzetlerin en festi festi.
7: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
29: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markete, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: İki hafta önce Nutford yakınlarında Fransız bir klasik bulmuştuk.
10: 3750.
11: Peki olur.
10: Fikrini değiştirmeden sıkayım.
11: Evet.
9: Büyülendik. Araziye çıkardık. Sert bir dönüş yapayım mı? Birkaç da arkadaş bulup epey güzelleştirdik.
12: Sanki Thunderbird'den fırlamış.
13: Evet, evet.
9: Bugün onu gezmeye çıkarıp Fransız günü düzenleyeceğiz. İlk olarak moda girelim. Şapkaları çıkarın. Hediyelerim
13: evet,
9: var.
13: Emin misin?
9: Lacivert olmaları gerekiyordu ama şeyle bir aşır neşir olalım dedim.
13: İçiyle de bayağı uyumlu.
9: Aynen öyle.
13: Evet.
9: Bir de sana.
13: Peki tamam.
9: Bir de sana.
13: Tamam.
12: Teşekkür ederim.
9: Ne oldu biliyor musunuz? Bu berelerden 4 tane söyledim. 6 tane geldi. Aa şey ya. Aslına bakılırsa Fransız direnişi gibi durdu.
13: Öyle
9: evet
13: mi?
9: Öyle.
13: Sanırım Kaptan Sensible'a benzedin.
9: Hayır, Fransızlara benzedin. Kaptan Sensible'a o benzedi.
13: Ne bir bere takardı o da değil mi?
12: Evet.
13: Şimdi yana çevirin.
9: Öyle
13: daha
9: mi?
13: İyi. Paraşütçülere benzediniz işte.
9: Çakıllarda mı, kumda mı top oynarsınız?
11: Çakılda. Kesinlikle çakılda.
9: Biliyor musunuz, benimkiler biraz paslandı.
13: Evet.
9: Bu yüzden de...
13: Evet, hayat hikaye.
9: Gidip alayım.
13: Evet.
9: İlk etkinlik, Bulls oyunu. Ne yapıyorsunuz?
11: Koltukları da getirdim Henry. Bu oyun hem yaşlılar hem de gençler için sakin bir oyun. Ayrıca oturarak izlemek hoşunuza gidebilir diye düşündüm.
9: Nasıl yani?
13: Hadi gel bakalım.
11: Şey, bu Citroen Ami'nin müthiş bir olayı var. Mon Ami.
9: Tanrım, nedir o?
11: Ha, gel de bak.
13: Şimdi de önü kaldı.
9: Koltuklar çıkıyor mu?
13: Kaldırayım, tamam mı?
9: Şuna bakın. İnanılmaz.
13: Aa, bayağı rahatmış be. Ben burada uyuyabilirim şahsen.
12: Ha işte oldu.
9: Muhteşem. Yürüyen bir ev gibiyiz.
13: Oh. Müthiş derecede rahat.
9: Gelin hadi.
13: İnsan oturdu mu kalkmak istemiyor.
12: Çok rahat değil mi?
13: Öyle gelin.
12: Evet.
11: İşte bu.
12: Sıkıyorsa Land Rover'da yap.
9: Land Rover'da yapamazsın değil mi?
11: Sorun şu.
13: Kalkmaya çalışmak
11: evet.
13: Bizim yaşlarda tehlikeli. Yuvarlanmak gerek.
11: Evet, işte böyle.
9: Hayır, yüzümü yalama bin. Tamam, peki harika. Gidip malzemeleri alayım. Boz, Fransa'nın en popüler 10. sporudur. Kralların giyotinle idam edilmesi ve İngilizleri yermekten birkaç sıra geridedir.
11: Hadi bakalım, alın
13: sen
11: şunu.
13: Senle ben Alan'la faza karşıyız. En yakını atan kazanır, tamam mı?
9: Harika, başlayalım hadi.
13: Çok uzağa gitti sanırım.
11: Evet.
13: İyi bir başlangıç olmadı.
9: Fransız argosunda bol kelimesi ekmek, top veya kafa anlamına gelebilir. Ve bunların hiçbiri hafife alınmamalıdır. Devam. Aman tanrım. Oo, bayağı yakın.
12: Evet.
9: Fransız köpecik. Nasıl olmuş? Boz oyununu fazla Fransız bulmadıysanız...
11: Bu korkunç ses de ne böyle?
9: Aa bakın, Watford'a giderken bize müzik ziyafeti sunması için şu küçük aksesuarı da yanıma alayım dedim. Lastik basıncı şeması neden orada?
11: Çünkü Monami, burada Citroen 2CV'nin lastik basıncı da var.
9: Aa evet öyleymiş.
11: Galiba o da bununla hemen hemen aynı arabaydı.
13: Evet.
9: Kaçmış
13: evet,
9: peki? Yakın.
11: Önler 20, arkalar 26.
9: Bazı lastikler hava basıyor. Sonra da peynir yemeye kaçıyoruz. Peynir yemeye gidiyoruz. Aynı zamanda DS'in de tasarımcısı olan Flaminio Bertoni tarafından tasarlanan Ami, kısa bir süre Fransa'nın en çok satan arabasıydı. Ama pek hızlı olduğu söylenemez.
11: Yalnız bayağı hızlandık. Saatte 40 kilometre.
9: Çok sıcak.
11: Berelere sahip çıkın.
9: Ama gülümseyip kamember peynirinin tadını çıkarabilirsek yolculuk kusursuz geçer. Biliyor musunuz bayağı rahat. Yani arabada 4 kişiyiz. Bir akordeon bir de köpek var. Ama hiç sıkış tepiş değil.
13: Arka tarafta biraz sıkıştık.
9: Sahi mi?
13: Diz mesafesi açısından biraz. Ama koltuklar bayağı rahatmış.
9: Dostum harika. Burford 8 kilometre uzakta ama o kadar gaza geldik ki... Kaleye gidip takılmazsak yabancı bir askeri birliğe katılabiliriz.
11: Hadi bakalım.
9: Fransa!
12: Şuraya cam bir paravanla.
13: Evet.
9: 5 dakika sonra... Burford TV'ye varıyoruz. Al sana Burford. Burford'a hoş geldiniz. Gidip güzelim Fransız peynirlerini deneyimleyeceğiz, değil mi? Değil mi?
13: Tamam.
9: Dükkan hemen şurada. İsmi de Cotswold Cheese Company. İsmi pek Fransız olmasa da epey Fransız peynirleri varmış.
11: İçeri gir.
9: Arrivederci. Aa yok, o İtalyanca. Emily, Fransa'nın en iyi peynirlerinden bir tabak hazırlamış. Emily, şu Fransız peynirlerini anlatsana bize.
14: Well, maviden başlayayım.
9: Tıpkı bizim Citroen gibi bazı peynirler tuhaf ve göz alıcı.
11: Çok tuzlu, çok sert,
9: evet.
11: Keskin ve güzel.
9: Diğerleri de oldukça yumuşak. Çok güzel. Üçgen peynire benziyor. Değil mi? Üçgen peynir gibi. Diğerlerinin tadı ise tuhaf şekilde otomobilimsi.
12: Asidik. Aynı fren hidroliği gibi.
9: Fren hidroliği mi?
12: Fren hidroliği.
9: Sadece Alan fren hidroliğinin tadını biliyor.
11: Yo, ben de biliyorum. Ben fren hidroliğindense motor yağını
12: yiyeyim. Motor yağı, evet.
13: Büyük bir parça alabilir miyim?
11: Ben Comté'yi seviyorum çünkü hafif fındık tadı, hafif tatlılık geliyor. Diğerine geçelim mi, ne dersin?
13: Hey dostum, onu ağzına sokma, parmaklarınla al. Bıçağı yine kullanacağız.
12: Şundan.
9: Şu Alan.
12: Şunun ardından.
9: Tamam. Geceye kadar burada kalabiliriz. Ama tıpkı Citroen gibi biz de frene basmalıyız. Beyler, bu sadece bugünün ön gösterimiydi. Boloz oynadık, güzel bir gezintiye çıktık, biraz da peynir yedik. Şimdi de size yemek yapacağım. Tamam, bir Fransız yemeği. Eve gidelim ve hazırlanalım.

0: Normandiya'da dedikleri gibi işte karşınızda Fransız direnişi. Son etkinlik olarak da sizlere oldukça özel bir Fransız yemeği pişirmek istedim.
1: Tamam, sabırsızlıkla
0: bekliyorum. Kesinlikle öyledir. Bakın şimdi, Fransız olduğu için özel malzemelere ihtiyacımız var, tamam mı? Şunları takdim edeyim.
1: Bunları görünce galiba ıstakoz var dedim.
0: Yo. Bir de istediğinizi seçmek için şunlardan da birer tane nasıl denir almanız gerek.
1: Tamam.
0: Hazır olun çünkü sizlere gastronomik bir sanat eseri göstereceğim. Durun. İşte bunlar. Salyangoz. Hey! Salyangoz ister misiniz? Ama böyle olmaz ki. Dışarıdan sert bir kabuk gibi görünen ama içten yumuşak ve sevecen olan birinden bahsedelim. Yerel araba satıcımız Chopper Roy geldi. Bak Chopper, bunun bir Citroen AMI6 olduğunu biliyorsun. Tamam.
1: Evet. Yürüyeni çok iyi. Motoruysa bayağı güçlü.
0: Bayağı da konforlu değil mi?
1: Evet, bayağı
2: nadir.
1: Evet, nadir. Üstelik koltukları da çıktı. Aynen, ve öyle. Böylece nehrin kenarında koltuklarda
0: evet, oturabilirsin. Kesinlikle.
2: Yolun kenarında da.
1: Araba bozulduğunda.
0: Nasıl istersen.
1: Ama hayır, hayatta bozulmaz. Çünkü çok basit ve tamir edersin.
0: Şu an moda mı?
2: Modası hiç geçmedi ki.
0: Öyle mi?
2: Evet, modası hiç geçmedi. Özellikle de nadir olanların. İşte. Bunlar hep moda.
0: Bak şimdi oldu.
2: Başka nerede bulabilirsin ki?
0: Burada tabii ki de.
2: Piyasada pek yok.
0: Verus Alex sever misin?
2: Dünyada en sevdiğim şeylerden de.
0: Dalga geçersen olmaz. Belki ilgilenirsin dediydim. Lanet olsun. Başka müşteri bulmalıyım.
2: Kaç müşteri lazım?
0: 2 tane var. Tamam, sorun değil.
2: 3 olmasından iyidir.
0: 2 Velex Olex'i tanesi 400 sterlin. Hayırlı işler.
2: Evet.
0: Evet. Ama bu...
2: Buna millet sıra olur.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Citroen AMI'den 750 kazandık. Motosikletlerin çiftindense 200 kazanırsak toplam 950 sterlin karımız var demektir. Bu minik Fransız otomobilimize şunu demekten başka şansım kalmıyor. Au revoir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Ki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
3: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
2: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk kalk kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
6: Gel.

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

Formula 1 şampiyonasında Tokyo Yarış yarış hafta sonunda artık ilk yarış için zaman geldi çattı. Tokyo'da ilk kez gece yarışları izleyeceğiz bu hafta sonu. Sezonun 14 ve 15. buluşmaları Tokyo'da gerçekleşecek. Sezon finali öncesindeki son durak Japonya. Ve pist profili ekranlara geliyor. 2575 metre burada bir turumuz. Toplamda 18 virajdan oluşuyor Tokyo pisti. Birinci virajda önemli bir geçiş fırsatı var. Dördüncü virajda atak modu olan sürücüleri bekliyor. Cumartesi gününün yarışında bir kez aktive edilecek atak modu. Pazar günü ise iki kez atak modu kullanılacak. Dokuzuncu virajda beraber sürücüler gaza basmaya başlayacaklar. Arka düzlük bölümünden geçeceğiz. Ve ardından kıvrılarak son bölüme doğru ilerleyeceğiz. 15. virajda yine bir başka geçiş şansı sürücüleri bekliyor. Son bölümle beraber de bu şekilde pisti tamamlayacağız. Pit boost var, dolayısıyla tek bir atak modu kullanımı olacak. Grid ekranlara yansıyor. Felipe Drugovich 20. basamakta. Zane Maloney 19. sırada başlıyor. Pepe Marti 18. sıranın sahibi olurken Lucas Di Grassi 17. cepten startını gerçekleştirecek. Michele son 16. cepte. Oliver Rowland 15. sıradan başlıyor. Hemen önlerinde 14. basamakta Sebastian Boehme 13. sırada Joel Eriksson var. Cambridge'in sürücüsü 7. çizgideler. Nick de Vries 12. cepte. Norman Nato ise 11. cebin sahibi olmayı başardı. İlk onu pist üzerinde şöyle bir tekrar görelim. Jean-Éric Vergne 10. cepten başlıyor. Sıran sürücüsü Max Günther onun hemen önünde 9. sırayı elde etmeyi başardı. 8. basamakta Pascal Wehrlein var. Şampiyonlar lideri. 7. sıranın ikisi diye gitti. Sıran sürücüsü Dan Ticktum'un hemen arkasında olacak. Ticktum 6. cepten başlıyor yarışa. 5. basamak Taylor Barnard'a ait. D.S. Penske ile beraber. Nico Müller 4. cepte 2. çizgide kendisine bir yer bulmayı başardı. 3. basamakta Andre Felix da Costa'yı göreceğiz. Hemen önde ilk çizgide Eduardo Mortara pole pozisyonu kaçırdı ama ikinciliği aldı. Pole pozisyonu ise Jack Dennis'e gitti Andretti ile beraber. Formula 1 şampiyonasında Tokyo'da cumartesi gününde artık birinci yarışın startı için her şey hazır. 5 kırmızı ışık birer birer yanmaya başladı. Işıklar sönüyor ve mücadele başlıyor. Jack Dennis pole pozisyonunda ileriye doğru atıldı. Hemen arkasında Eduardo Mortara ikinci sırayı kapatıyor. Da Costa'ya izin vermedi geçiş yapması için Eduardo Mortara ikinciliğini korudu. Dennis de liderlikte kaldı. Pole pozisyonundan başladığı yarışta. Dennis Mortara, Da Costa, Müller. Peşlerinde Barnard var. Müller agresif yarışıyor yarışın başında oralara. Yükselmek için burnunu uzatıyor. Filippo Müller ufak bir temas geldi. Hasar var hatta otomobilinin sol tarafında. Bu arada Maloney'e bir ceza var. Maloney zaten en gerilerdeydi. Bir de cezayla uğraşmak zorunda kalacak. Müller'de hasar olmuştu bu arada. Müller o hasarla beraber geriye düştü epey. Acaba lastik mi patlattı? Çok ciddi bir tempo kaybı var. Nico Müller de yarışın başında. Dennis ve Mortara önde. Biraz da arayı açtılar da Costa ile yarışın ilk turunda. Nico Müller ise pozisyon kaybetmeye devam ediyor. Pit boost'lu bir yarıştayız hatırlatalım. Nico Müller içeri gelse bile pit boost'u kullanamayacak elbette. Pit boost için bataryanın pit boost penceresine düşmüş olması gerekiyor. Dolayısıyla burada pit stop'la beraber o pit boost'u aradan çıkartamayacak. Müller'le beraber De Vries de içeri geldi. Maloney de cezasını çekmek için içeri geliyor. Sarı bayraklar var. Evet, lastik patlamamış ama bir hasar var Müller'in otomobilinde. Onu epey de yavaşlattı bu hasar.
agresif başlamak istemişti. Da Costa ile çekişme söz konusu. Sol virajda bariyerden kaçamadı. İşte bu temas. Farklar açılmadı. Upuzun bir konvoyumuz var. Birbirini oldukça yakından takip eden. Tabii birazdan batarya seviyeleri de ortaya çıkacak. Bakalım Jack Dennis'i, batarya yüzdesini ne durumda göreceğiz. Yarışın başından itibaren önü açık gidiyor. Lider durumda. Evet, şimdi işte görebiliyoruz. Çok iyi bir çıkartmış Jack Dennis batarya konusunda. Rakiplerle aynı durumda. Taylor Barnard öte yandan agresif yarışmaya başladı. Ve burada Da Costa'yı geride bırakmayı da başarıyor. Taylor Barnard'dan güzel bir geçiş. Da Costa hamle aradı kendisine ve Taylor Barnard'a karşı pozisyonunu geri kazanıyor. Da Costa epey soğuk yedi burada intikam yemeğini. Uzun bir süre bekledikten sonra pozisyonuna geri döndü. Öte yandan arkada hamleler peşi peşine gelmeye devam ediyor. Antiktim'dan da geçiş denemeleri var. Antiktim tırmanamadı bu pozisyonda ama kendisini gösterdi rakiplere. Buradayım dedi. 10. turla beraber yavaş yavaş kılıçların çekilmeye başladığını görüyoruz. Normal NATO'ya gidelim. Bu temas ona 5 saniyelik bir ceza getirdi. NATO 10. basamakta ama cezası var. Rowland ise 15. sıradan ileriye gidemedi ilk 12 tur içinde. Bir 5 saniyelik cezada Sebastian Buemi'ye geldi. Yine 7. viraj. Bugün olayların merkezi. Oo, çok sert bir temas Buemi. Hasar da almış otomobil. Nick de Vries de çarpışıyor. Silvan Filippi. Birazdan Pitbull's penceresi de açılacak. Tabii ki

0: Halen 3,5 dakikası var atak modunda kullanıcı. Şimdi Kessie'yi yakaladı. Dışarıdan geçmeye çalışıyor rakibini. Kessie'yi de geride bıraktı bu emi. Yarış böyle biterse Jack Dennis Sürücüler Şampiyonası'nda ikinci basamağa çıkıyor. Dacosta'ya Mortar'la 4-5. Sıralara tırmanmış olacaklar ama daha konuşmak için elbette erken. Jack Dennis yarışın başından bu yana hiç liderlikten aşağı inmedi ama bu emi atak moduyla bu durumu değiştirmeye geliyor. Bir sıra tırmandı atak moduyla bu emeği. Zaten üst basamaklarda gördüğünüz gibi sıra kazananları ve da sıra kaybedenler yok gibi bir şey neredeyse. Bu emeği şimdi dışarıdan şansını denedi. Eduardo Mortara'dan izin yok. Mortara'da gerçekten bu savunmaları en sıkı kuran isimlerden bir tanesi ki zaman zaman o kadar sert savunmalar yapmak onun başını belaya da soktu. Rain starting to fall. Rain starting to fall. Yağmur yağmaya başlıyor. Aynı şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Jack Dennis'e giden mesaj. Yağmur başlıyor. Tokyo'da işte kamerada lenslerde de ilk yağmur damlacıklarını görmeye başlıyoruz. Enteresan bir ikinci yarı olacak yarışta. Yağmurun başlamasıyla beraber. Önceki günlerde Tokyo'da zaman zaman çok şiddetli yağmurlar yağdı. Bakalım bugün %40'ın biraz üzerinde gözüken o yağmur ihtimalinin gerçeğe dönüşmesiyle beraber yarışın bundan sonraki kısmı nasıl etkilenecek? İkinci yarısında neler göreceğiz mücadelelerini hep beraber öğreneceğiz. Bu ev orada Mortara'yı geçemedi. Son 15 saniyesi atak modunda. Yine yan yana geldiler. Mortara geri adım atmamaya devam ediyor. Ufak bir temas da geldi. Bu emin atak modu tamamlanmak üzere Mortara'yı geçti. Ve yarış lideri Jack Dennis pit alanına geliyor.
1: He's going to undercut us. That's for sure. Yeah, but he's in attack.
0: Jack Dennis pistte biraz uzun kaldıklarını düşünüyor. Bize karşı bir undercut yapacak şeklinde Tiktum'dan ya da Mortara'dan bahsetti. Evet ama atak modunda şu anda şeklinde de bir yanıt geliyor takımdan. Biz de atak modunu daha sonra kullanacağız. Sıramızı geri alırız demeye getirdi takım. Mortara için atak modu devam ediyor. Jack Dennis'in pit boost'u tamam. Yarış liderimiz tekrar pisti yolunu tutacak. Öte yandan rakipleri şimdi start finish düzlüğündelerden Tiktum öne geçmeyi başardı. Jack Dennis ilk kez yarışın liderliğinden düşmüş oluyor. Pit boost'u kullanmasıyla beraber. Tiktum atak modunun son 2 dakika 20 saniyesi. Ve Verlaine bir kez daha pit alanında.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gizledi. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var.

0: Ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Pascal Wehrlein bir kez daha pit alanında sağ ön kanat, daha doğrusu ön kanadın sağ bölümü çok ciddi hasarlı. İşte burada yaşananlar, hem sağdan hem soldan darbe aldı Wehrlein otomobili. Ardından Da Costa'yı bariyerlere gönderiyor. Öte yandan BMW Mortar arasında da 15. virajda bir temas oldu. O da not edilmiş durumda yarış komiserleri tarafından. Wehrlein'in sol ön lastiğinde de biraz problem var gibi duruyor. Da Costa'nın açısından bakalım, yaşananlara dönmeye çalışıyor Wehrlein. İzin vermedi Da Costa'ya. Ve Wehrlein yarışın dışında. Sürücüler Şampiyonası lideri Pascal Wehrlein Tokyo'da cumartesi gününde yarışın dışında. İlk kesin atak bu. Son 40 saniyesi. Çektimik sırada %2 geride bizden bataryada diyorlar kesi diye. Mortara yine atak moduyla gelen bir rakibe karşı sert savunma yapıyor. Tam bir Mortara pisti gerçekten Tokyo. Otomobili doğru konumladığınız takdirde çok sert, çok katı savunmalar yapabiliyorsunuz. İşte Mortara'nın nasıl kapandığına bakın kesinin önüne doğru. Ama tabii düzlükte yapacak daha fazla bir şey yok. Atak modu Formula araçlarına 4 çeker özelliğini getiriyor. Özellikle yavaş yavaş ıslanmaya başlayan pisti, bunun da tabii ki etkisi büyük. Aynı zamanda ekstra güç demek atak modu kullanımı. Jack Lewis de geçti Mortara'yı. Jack Lewis için çok kritik bir 2 dakika 20 saniye. Sadece yarışta değil, sezonda aynı zamanda. Pascal Wehrlein'in yarışın dışında kalması tabii ki şampiyonluk iddiasında olan isimlerin hevesini arttırdı. Taylor Barnard'ın da son 50 saniyesini izleyeceğiz birazdan atak modundaki. Arkasında 2 dakikanın üzerinde bir atak moduyla gelen Jean-Éric Vergne var. Michael 8. Oliver Rowland 9. basamakta. Onlar da atak modlarında daha uzun zaman geçirecekler öndeki rakiplere göre. Jack Dennis kesiliği de geçti. Şimdi sıradaki hedefi Dantictum olacak Jack Dennis'in. Bir kez daha yarış liderliğine dönebilmek için

Jack Dennis arkasında Cassidy var. Bunu Mortar da takip ediyor. Dantik'tir. 2 saniyelik bir fark vardı cebinde bu tura başlarken. Bakalım turun sonunda nasıl bir manzara oluşacak Jack Dennis için. Son 1 dakika 5 saniye artık atak modunda. Kupra Kiro iyi bir iş çıkarttı Dantik Dım'ı liderliğe taşırken. Cassidy'nin bataryasını merak ediyor Tiktum. %1 kadar bizden yüksek. Arkanda da Dennis var atak modunda. 1.40 saniyesi var. 1 dakika 40 saniyesi var dediler. Biraz da bir eskiye bir telsiz konuşması. 1 dakika kadar geriden takip ediyoruz telsizlere. Bildiğiniz üzere. Biz bunlardan bahsederken Jack Dennis'den Tiktum'u yakaladı. Halen 30 saniyesi var cebinde. Düzlük bölümüne geldik. Arka düzlükte. Aracını içeriye konumluyor Dantik Tım. Şimdilik Dennis'e izin vermedi. Jack Dennis saldırmaya devam edecek ve Jack Dennis yarışta bir kez daha liderliğe dönüyor. Pascal Wehrlein öteden 10 saniyelik bir ceza aldı. Jack Dennis'in liderliğe döndüğünü görüyoruz Tokyo'da. Atak modunun bitimine çok kısa bir bölüm kalmıştı Jack Dennis'in. Dantik Tım daha fazla savunma kuramadı.

0: Jake Dennis bir kez daha liderliğe dönüyor.
1: Don't want to bring the others back. I don't care.
0: Evet, Dennis'i uyaralım. Savaşmasın. Diğerlerinin geri gelmesini istemiyorum. Onları geri getirmeyelim diyor Dan Tickton. Genelde çok daha agresif tavırlarda izlemeye, duymaya alıştığımız bir isimden Tickton. Burada oldukça olgun bir şekilde Jack'ten ise mümkünse bir uyarı yapın. Kendi aramızda savaşmayalım. Böylece arkamızdakiler bizi yakalamasın diyor Dan Tickton. Bakalım Tickton'un istediği gibi olacak mı yarışın son bölümü? Kesildi başta olmak üzere. Arkadaki rakipler öndekilere yetişmeye çalışıyorlar.
1: We have relayed your message.
0: Mesajı da ilettik şeklinde bir geri dönüş aldı Tickton. Jack'ten ise hamle yapmaya çalışmayacak gibi gözüküyor Tickton. Bundan sonraki bölümde Dennis, Tickton, Cassidy, Barnard, Evans, Mortara, Van, Rowland, Marty ve Da Costa ile girdik son tura. Yarış böyle biterse Evans şampiyonlar lideri oluyor.
1: Yeah, we copy your message. But yeah, we let the position hold only after a big, big mistake.
0: Çok çok büyük bir hata yapmadığı sürece pozisyonu korumaya bakalım dediler Tickton'a Dennis hakkında. Cassidy arkadan yaklaştı. Ama tabii çok az bir bölüm kaldı artık gidilecek. Son turun içindeyiz. 11. viraja doğru geliyor ön gruptaki isimler. Pistin ikinci yarısına da girmek üzereler. Batarya seviyelerinde de herkesi dibi sıyırdığını görüyoruz. Tickton'dan bir atak geliyor Jack Dennis'e. Dan Tickton son bölümde atağını yapıyor ve Jack Dennis'i geçiyor. Dan Tickton yarış liderliğini alıyor Jack Dennis'ten. Son birkaç viraj daha liderlik el değiştirdi. Dan Tickton galibiyeti alıyor. Jack Dennis ikinci sırada. Cassidy üçüncü sırada. Dan Tickton sürpriz bir yumruk çıkartıyor Jack Dennis'e. Dan Tickton Jack Dennis'i geçiyor sonda. Büyük bir drama olacaktır. Bütün bu telsiz konuşmalarından sonra Dan Tickton bir anda sürpriz bir kroşe çıkarttı ve knockout etti adeta Jack Dennis'i. WhatsApp'a giriyor Roger Griffiths. Andretti'de şok var. Kupra Kiro'da kutlamalar var. Dan Tickton atak yapmayacağım. Dennis rahat olsun. Sadece tempoyu çok düşürmesin ki arkadan yakalanmayalım demişti. Bu mesajı Dennis'e iletin demişti ve son bölümde bitime 3-4 viraj kala Tickton bir anda tetiği çekti ve yarışı kazanıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Tokyo'da pazar günü ikinci gün. Yağmur altında yarış startını bekliyoruz. Sezonda son 3 yarışa giriyoruz. Ve grid ekranlarda Joel Eriksson 20. basamakta. Lucas Di Grassi 19. sırada olacak. Andretti'ler Felipe Drugovic 18. Jack Dennis 17. basamakta. Yarışta Sebastian Buemi'yi 16. Zay Maloney'i 15. sırada start alırken göreceğiz. 14. sıra Max Günther'e ait. Nick Cassidy 13. sıraya uzanmayı başardı. Dünün podyum alan isimlerinden biriydi Nick Cassidy. Jean Eric'ler 12. cepten başlıyor. Pascal Wehrlein 11. sırada olacak. Wehrlein de dün yarışı puansız tamamlamıştı. Daha doğrusu tamamlayamamıştı. Nico Müller 10. cepten başlıyor. Pepe Marti 9. sırada olacak. 8. sırada Oliver Rowland var. Nissan sürücüsü. Hemen onun önünde Mitch Evans'ı göreceğiz. Şampiyonlar liderimiz. 6. basamakta Norman Lato var. Yarış startında Nick de Vries 5. sırada olacak. İkinci çizgiye geldik. Taylor Barnard 4. cepten başlıyor. Dantictum dünün yarış galibi. Üçüncü cepte yarışın başlangıcında. İkinci sıra Antrofix de Costa'ya gitti. Ve pole pozisyonu Eduardo Mortara'nın olduğu Mahindra ile beraber ıslak pistte sıralama seansında düelloların galibi olarak Eduardo Mortara pole pozisyonunu elde etmeyi başardı Tokyo'da. Tokyo'da pazar gününde hafta sonunun ikinci yarışı, Formula E tarihinin 163. yarışı başlamak üzere. Güvenlik aracı arkasında bir tur attıktan sonra herkes ceplerdeki yerleri de buldu. 32 tur önümüzde uzanıyor. Ve kırmızı ışıklar birer birer yanmaya başladı. 5 kırmızı ışık sönüyor ve mücadele başlıyor. Eduardo Mortara ile doğru atıldı. Yarış başında Mitch Evans'a agresif bir start var. Mitch Evans şimdilik 5. sıraya yükselmiş gibi gözüküyor yarışın startıyla beraber. Andretti'ler arkada kaldılar. Jack Dennis sıra kazanamadı yarışın başında. Mitch Evans ise Norman Nato'yu geride bıraktı. Mortara liderlikte, Da Costa arkasında, Tiktum onların peşinde. Taylor Barnard 4. sırada, işte Evans 5.liğe kadar geldi. Nato'yu geride bıraktı. De Vries 7. sırada. Rowland 8.likte kaldı. Wern 9. Marti 10. sıraya attı kendisini. Pascal Wehrlein yine bir sıra kaybetmiş gibi gözüküyor yarışın başlangıcıyla beraber. Bir yandan yağmur yağmaya devam ediyor Tokyo'da tabii ki. Şartlar daha ağırlaşabilir yarışın devamıyla. Gerçekten hiç hata payı yok neredeyse. Duvarların ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Özellikle bu şartlarda gerçekten çok keskin olmaya ihtiyacı var sürücülerin. Yarışın başında biraz farklar açıldı. Mitch Evans örneğin 2.8 saniye kadar önde peşindeki Norman Nato'dan. Norman Nato'nun arkasında bir konvoy oluştu. Bu arada bir atak modu kullanımı söz konusu. Mitch Evans. Hayır, düzeltiyorum. Antrofix de Costa atak modunu aldı. Oliver Rowland, Pascal Wehrlein ve Nico Müller atak modlarına giden isimler. Da Costa 4 dakika, Rowland 4 dakika, Müller yine 4 dakikalık bir atak moduna gitti. Pascal Wehrlein ise 6 dakikalık bir atak moduyla başlıyor. Mortara Da Costa farkı biraz açılmıştı Da Costa'nın atak modunu almasıyla. Şimdi tekrar ara kapanıyor. Da Costa birazdan liderlik hamlesi arayacak Mortara karşısında. Mortara'nın da sert savunmaları tabii ki oldukça meşhurdur ama Da Costa'ya karşı burada yapacak çok fazla bir şey yok. Da Costa tam da düzlükte yakaladı Eduardo Mortara'yı ve yanından geçip gitmeyi başarıyor. Yarış liderliği de almış oldu böylece Wehrlein öte yandan. O da Norman Nato'yu geride bıraktı. Mortara'nın 2,5 dakikası daha var atak modunda. Bu esnada sarı bayraklar sallanıyor. 17. virajda ortalık karışmış gibi gözüküyor. Pepe Marti durmuş durumda. Evet, işte Pepe Marti bariyerlerde. Kendini buradan kurtarabilecek mi bakalım. Güvenlik aracı çıkabilir şu anki görüntüye göre. Ve eğer yarış bu noktada nötralize olursa Eduardo Mortara çok kıymetli 2 dakikayı kaybedebilir atak modunda geçireceği. Da Costa ile ara 1 saniyeye kadar indi. Dantictum öte yandan Mitch Evans'a geçilmiş durumda şimdi. Wehrlein ve Evans'ın arasında artık Dantictum. Tüm pistleri bayraklar çıkacak. Eduardo Mortara'nın 1 dakika 40 saniyesi vardı atak modunda. Ve bu kıymetli saniyeler boşa geçecek Mortara için. Eğer bu olay yaşanmasaydı Mortara muhtemelen yarış liderliğini alacaktı Da Costa'dan. ekranları görelim. Burada Envisionlardan biriyle temas giriyor. Sebastian bu eve. Oldukça nüktedan bir şekilde harika harika iş çıkarttı. Teşekkürler bu evi diyor Marty. İşte bu evinin burada önden kayma yaşadığını görüyoruz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
3: sigortam Net. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
9: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma din.
0: Çok ciddi anlamda önden kaymış otomobil. Hiç dönememiş bu evi. Yontuş yok. Islak çizgide. Ve Pepe Marti'yi bariyere doğru sürüyor. Sebastian bu evi. Evet, Pepe Marti'nin yarışı tek pro bariyerde sona ermiş gibi duruyor. İç havasında Deltiklum'u geçtiği anı görüyoruz. Biz Marti'ye gözlerimizi çevirmiştik bu geçiş olurken. Öndeki isimler arasında bataryada problem yaşayan... Kim olacak? Tabii bu da oldukça kritik. Mortara'nın şu ana kadar çok iyi bir iş çıkartamadığını görüyoruz. Deltiklum... Mitch Evans'a atak yapıyor. Ne kadar gaza basabilirim diye sordu. Hedefte kalalım dediler. Bu arada Filipe Drugovic ile ilgili bir inceleme söz konusu. Tüm pist sarı bayraklar esnasında hız sınırını ihlal etmiş olabilir. Drugovic bu konu hakkında bir inceleme devam ediyor. Zaten 17. sıradaydı Brezilyalı sürücü. Öte yandan Taylor Barnard geldi şimdi. Eduardo Mortara'ya hamleyi yapacak. Taylor Barnard geçişi yapıyor. İkinci sıraya attı kendisini. 50 saniyesi daha var Barnard'ın atak moduna geçireceği. Bakalım Da Costa'yı geçmeyi başarabilecek mi? Belki de yarışın kazanımı için, yarışın sonucu için önemli bir an. Yarış kazanan isim için bir belirleyici faktör olabilir bu bölüm. Taylor Barnard içeriği buldu ve geçişi de yapıyor. Taylor Barnard. Atak modunun bitimine yaklaşık 25 saniye kala. Da Costa'yı geride bırakıyor. Hem Barnard'ın hem de Costa'nın 4'er dakikalık daha atak modeli olacak bundan sonra. Şartlar eşit. Ve pist üstü pozisyon. Taylor Barnard'a geçmiş durumda. Michemas atak moduna gitti. İlk atak modu kullanımı bu yarıştaki. Pascal Wehrlein hemen arkasında. Biraz sıkıştı orası. Dikkatli olması lazım buradaki isimlerin. Pascal Wehrlein dışarıda kaldı. Michemas geçiş yapmayı başardı. Oliver Rowland olacak şimdi önünde Michemas'ın. Oliver Rowland iç çizgide. Michemas dışarıda. Evans tabii çok fazla risk almakta istemiyor. Harika bir çizgi buldu kendisine ve oradan kendisini öne atacak gibi gözüküyor. Yalnız Oliver Rowland hayır dedi. Geri adım atmıyor. Michemas ve Oliver Rowland çekişmeye devam ediyorlar. Şampiyonlar lideri Michemas. Rakipleriyle karşı karşıya şu anda. Oliver Rowland işini kolay hale getirmiyor Michemas'ın. Michemas da kendisini bir sağdan bir soldan göstermeye devam ediyor Oliver Rowland'da. Öte yandan hemen arkada. Pascal Wehrlein'in de başı biraz dertte. Jean-Éric Vergne oldukça agresif yarışıyor. Michemas atak modlarını saklamıştı bu bölüme. Bir an önce hamle yapmaya ihtiyacı var. Yoksa ilk atak modu biraz heba olacak. Wehrlein'i geçti ama Rowland'ı geçemiyor şu ana kadar Michemas. İşte ön grup. Farklar kapandı. Michemas bu grubun içine kadar geldi ama artık şartlar eşit rakiplerle atak modunda ilk hak. Çok fazla bir şey bulamadan bitiyor Michemas için. Petrovic'e 5 saniyelik bir ceza geldi. Tüm pisarı bayraklarda sınırını ihlal ettiği için. Daha fazla elimden bir şey gelmiyor. Hedefleri de yakalayamıyor, tutturamayabilirim diyor. Michemas bu arada Rowland'dan TikTok'a inanılmaz bir atak geldi. Biz telsizden gelen mesajı dinlerken. Nissan için çok önemli bir yarış gerçekten. Kendi evlerinde yarışıyorlar. Bu arada Taylor Barnard'ın otomobilinden bir parça koptu. Arka kanadın plaka parçası çıktı yerinden öyle zannediyorum ki. Bir atak daha geliyor Rowland'dan. Oliver Rowland bir numaralı Nissan'ı ile beraber. Üçüncü sıraya podyum pozisyonuna tırmandı şu anda. Tommaso Volpe ve kurmayları ekranlarda Nissan takımı. Heyecan içinde Oliver Rowland'ın yükselişini takip ediyorlar. Formula 1'de biliyorsunuz. Islak zemin ya da kuru zemin lastikleri yok. Dolayısıyla lastik basınçları aslında hangi şartlarda hızlı olacağınızı belirliyor. Ve Oliver Rowland biraz daha düşük lastik basıncıyla daha kuru zemin için bir ayarlama yapmış gibi gözüküyor. Bir atak daha. Oliver Rowland da Costa'yı da geride bıraktı. Adeta atak modunda gibi yarışıyor şu anda Oliver Rowland. Batarya seviyesinde de çok iyi durumda. Nissan sürücüsü bir anda Tokyo bizim evimiz burada. Kazanmak istiyoruz mesajını veriyor rakiplere. Taylor Barnard. Onu da arkadan gelen Rowland konusunda bilgilendirdi takım. Atak moduna gidebilir Taylor Barnard. Ama tabii şu andan itibaren atak modunu almak, liderliği bırakmak anlamına geliyor. Ve Oliver Rowland liderliğe yükseliyor. Barnard'ın atak moduna gitmesiyle beraber. Takımdan bir telkin gelmişti Barnard'a atak modunu kullanabileceği yönünde. Dantictum da atak modunu aktive etti. O da 7. basamaktaydı. 4'er dakikalık birer kullanım. İkinci aklarında Barnard Dantictum'dan.

0: Tokyo'da son bölüm bize neler getirecek? Oliver Rowland'ın yarış liderimiz. Jean-Éric Vernotan'ın 3. sıraya kadar tırmandı. Mortara 5.liğe gerilemiş gibi gözüküyor. Hatta 6. sıraya düştü. Mortara zorlanıyor yarışın bu bölümünde. Pascal Wehrlein sadece 10. sırada. Jack Dennis 11.liğe kadar tırmandı ve 6 dakikası var cebinde. O da çok etkileyici bir performans ortaya koyuyor şu ana kadar. Tokyo gibi tırmanmanın çok zor olduğu bir pistte Jack Dennis en arkalardan grubun ortasını bulmuş durumda ve Wehrlein'le bir araya geldiler. Yavuz 9. sırada, o da yerinden hiç memnun olmasa gerek. Oliver Rowland adına şampiyona da şampiyonluk yarışında ben de varım demek için çok önemli bir yarış bu. Nick de Vries atak moduna gitti. Mahindralar peş peşe gelmişti pist üzerinde. Ve peş peşe kalmaya devam edecekler çünkü Mortara Nikkesi'nin önüne atıyor kendisine. Nick Cassidy boşluk aramaya devam ediyor. Dün podyum yakalamayı başarmıştı Cassidy. Burada hızlı onlar da. Stroen'le beraber. Şimdi Mortara'yı geride bıraktı. Öte yandan Taylor Barnard'ın atak modunda ilk yarı doldu. 4 dakikalık kullanımın 2 dakikası tamamlandı. Halen Rowland'ın arkasında Taylor Barnard. Şimdi Nick de Vries geldi. Jean-Éric Vernier geride bırakıyor. De Vries'in de pist kurdukça performansının yükseldiğini görüyoruz. Barnard'ın aksine. Oliver Rowland farkı 19 saniye civarına kadar çekse de burada atak modu kullanmadı.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Nick Cassidy 4 dakika boyunca atak moduna sahip olacak şimdi. Atak modunu aktive etti o da. Mortara ve Buemi'den de atak modu kullanımları var. Müller aynı şekilde atak modunu alıyor. Ve Taylor Barrett testin bayrağını çekiyor. Nick de Freeze atak moduyla beraber geçiş yaptı. Şimdi hemen arkadan Jenerik Van geliyor. Taylor Barnard pistik kurumasıyla beraber bütün ritmini kaybetti. İşte lastik basıncı seçimleri buralarda çok ciddi fark yaratıyor. Öte yandan Nick de Freeze şimdi yarış liderliği için Roland'ın kapısını çalmaya başladı. Oliver Roland'ın yapacak çok fazla bir şey yok. Nick de Freeze çok hızlı bu bölümde.
14: De Vries en attack mode behind. De Vries en attack mode behind. Keep cool. Keep cool. We love him.
0: He's eski bir mesaj. De Vries'le ilgili bilgilendirme gelmişti Verne. Ama biz bu mesajı duyarken De Vries yarış liderliğini aldı bile. Öte yandan ilk kez de 3 dakikalık bir attack modu var. Takım arkadaşı Jenerik Verne'nin arkasındaydı Nick Cassidy. Jenerik Verne de atak moduna gidiyor. 2 dakikası kalmıştı Jenerik Verne'nin. Ve Nick Cassidy şimdi daha avantajlı pozisyonda Strahm'le beraber. Strahm bu hafta sonu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden takım patronları Cedar Blaze için yarışıyor. Ve şu anda 3 ve 4. basamaklardalar derken Cassidy bu durumu değiştirdi. Roland'ın 2. sırayı alıyor. Oliver Roland'ı geçmeyi başardı. Roland'ın da atak modu var halen. Nick Cassidy şimdi Nick de Freeze'i yakalamaya çalışacak. 36-37 saniye civarında bir fark var. Atak modu süreleri arasında Cassidy ve de Freeze'in. Avantaj Cassidy'de ama pist pozisyonu ve farkı de Freeze'in elinde. Oliver Roland da artık atak modunu almak zorunda. Jenerik Verne şimdi atak modunun son dakikasına giderken Oliver Roland'ı yakaladı. Start finish düzlüğü üzerinde. Roland'ı geride bırakmayı başarıyor. Üçüncü sırayı aldı Jenerik Verne. Roland bu noktada atak moduna gidecektir artık. Arkadan da Jack Dennis geliyor. 5 dakikalık atak moduyla beraber. Jack Dennis yarışın sonuna kadar atak modunda olacak bundan sonra. Roland'a çok yaklaştı ve Roland öne dönüyor. Roland öne dönüyor. Çok yakınlaştı bu ikili birbirine. Roland'ın atak modu Jack Dennis'ten önce bitecek. 3,5 tur var önümüzde. Harika bir yarış izliyoruz Tokyo'da. Jack Dennis uçarak geliyor. Oliver Roland'ı geride bırakmayı başardı. Çok agresif, çok cesur Jack Dennis. Harika bir atak gördük Jack Dennis'ten. Atak moduyla karşı karşıya gelmişti Dennis Roland ikilisi. Pist kuruyunca Jack Dennis uçuyor. Senden %3 daha az bataryaya sahip şeklinde bir bilgilendirme. Jack Dennis'le Jenerik Verne'le ilgili. Jack Dennis korkunç bir sıralama geçirmişti. Çok gerilerdeydi. Bu arada bir tur eklendi yarışın sonuna. Yarışın başında bir tur atmıştık güvenlik aracı arkasında. Yarışın sonunda da bir turluk bir ekleme geliyor. Jack Dennis %14'te batarya seviyesinde. Yağmur durdu. Dennis uçmaya başladı. Şimdi Jenerik Verne tamamen yakalamış durumda Jack Dennis. Jenerik Verne burada yapacak çok fazla bir şey olmayacak. Üçüncü sıraya tırmandı Jack Dennis. De Vries arasında 5 saniye var şu anda Jack Dennis'in. De Vries ve Cassidy atak modları olmaksızın ilk iki basamaktalar. Gerçekten inanılmaz bir yarış sonu bizleri bekliyor. İşte Jack Dennis. Skyline andıran Andretti ile beraber Tokyo sokaklarında De Vries'e Cassidy'nin takibinde. Arayı kapatmaya başladı bile Jack Dennis. 3 saniye oldu şimdi. Cassidy Dennis farkı. Oliver Roland 4. sırada atak modu da çok yardımcı olmadı kendisine.
15: What can I hit to land on a 4.0 target?
0: 4.0 hedefi tutturmak için ne yapmalıyım diye soruyor Deniz. Biraz daha takımın tartışabileceği bir konu tabii. Bizim uzaktan sadece duyabildiğimiz bir diyalog. Burada sürücülerin bol bol hedeflerden bahsettiğini duyuyoruz. Tabii yarışta bataryayı doğru şekilde idare etmek çok önemli. Bunun içinde belli delta hızları oluyor sürücülerin. Gaza ne kadar basacaklar derken ortalık karışmış durumda. Otoparka dönmüş durumda burası. Bir başka drama yarışın sonunda. 7. virajda ortalık karıştı ve kırmızı bayrak çıkıyor. Jack Dennis'in galibiyet için yaptığı bu tempo bir anda kesintiye uğruyor. En az 6 otomobil burada kazadan etkilenmiş durumda. Kırmızı bayrakla beraber yarış duruyor 32. turda. Yaşananları görmeye çalışıyoruz. Eriksson ve Mortara burada yayınlar. Mortara geçildikten sonra Eriksson'a arkadan temas ediyor ki Eriksson'da atak modu da var. Ya gerçekten Mortara'nın bazen çok abarttığını görüyoruz bu pozisyonlarda. İyi misin diye soruyorlar Eriksson'a. Eriksson da rakibine kızıyor. Doğrudan bana tosladı diyor. Yeşil bayrak sallanmaya başladı. De Vries gaza basacak. Peşinde kesildi ve Dennis'le beraber. Tokyo'da son tur heyecanı başlıyor. Bir turluk bir sprint yarışı başlıyor. De Vries'in önderliğinde. Geçiş şansı olacak mı? Kesildi 11. Dennis 14 sıra kazandı. De Vries liderliği yükselene kadar 4 basamak tırmandı. Jack Dennis'te %5'lik bir batarya var. Tam gaz geçecek bu turu. Ve işte yarış böyle biterse Jack Dennis 146 puanla sürücüler şampiyonasının yeni lideri olacak. De Vries'den rahat bir başlangıç oldu. Kesildi ilerleyi açtı. Önde kalmaya devam ediyor. Jack Dennis bulabilirse bir sıra bulmak istiyor en azından. Nick Cassidy üst üste ikinci günde de podyumda olacak. Büyük bir problem olmazsa artık bundan sonraki bölümde. Ama yeni ikincilik mi yoksa üçüncülük mü olacak göreceğiz. Arkada Oliver Rowland zorlanıyor. Jean-Éric Vergne. Onu zorluyor Oliver Rowland'ın. Bataryada büyük problemi var. Burada sona eriyor zaten. De Vries geliyor ve kazanmayı başarıyor yarışı. Kesin ikinci sırada, Dennis üçüncü sırada çizgiyi geçti. Roma dördüncülüğünü korudu. Jean-Éric Vergne beşinci sırada bitirdi. Nato Buemi, Müller, Barnard ve Günther ilk onu tamamladılar. Mayınlara da galibiyet sevinci. Nick De Vries Tokyo'da kazanıyor. Nick Kesin ikinci sırada. Struen'e bir podyum daha getirdi. Üst üste ikinci günde ve Jack Dennis dün şoku yaşamıştı. Bugün ise rakiplere şoku yaşatıyor bu kez. Sürücüler şampiyonasında liderliği yükseliyor Jack Dennis. Oliver Rowland Nissan'la podyumu kaçırdı. Tokyo'da Japonya'da ve Nick De Vries Mahindra'sıyla yarışın galibi olmayı başarıyor.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana

0: Yaklaşık 5000 yıl önce Nil kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün bile tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını anlamaya uğraşıyorlar. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerindeki bu gelişmiş uygarlığın başarısının sırrı nedir? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Tanrılarının, firavunlarının ve kadın firavunlarının rolü nedir? Eski Mısır'da insanlar neye inanırdı ve neden korkardı?
1: Eski Mısırlılar bir miras bırakmış gibi görünüyor.
0: Onların mirası antik çağlardan günümüze kadar uzanıyor. Tanrılar ve krallar. Mısır'ın can damarı çölün içinden akar. Nil. Bugün bile her şey ona bağlıdır. Firavunlar zamanında ülke yukarı ve aşağı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Hayatta kalmak ancak insanlar birbirlerinin suyunu kesmezse mümkündü. Ve merkezi bir hükümet altında birleşmekle. 3000 yıl boyunca firavunlar ve kadın firavunlar bu ülkeyi yönettiler. 31 hanedanlıktan sonra Kleopatra son hükümdardı. Selefleri arasında ikinci Ramses bulunuyor, yeryüzünde yaşayan tanrı. Ya da Tutankamon, dünyaca ünlü mezara sahip olan firavun. Yine de başlangıçta M.Ö. 3100 civarında Birleşik Mısır'ın temelleri bir kişi tarafından atıldı. Kral Narmer.
2: Bence firavunun rolü zaman için ve uzun bir süre zarfında Mısır uygarlığının tüm seyri boyunca değişmiş görünüyor. Ama krallığın sembol ve motif repertuarı mevcuttu ve bir kişi kendi hanesiyle birlikte sadece nomu değil, sadece kendi bölgesini değil, tüm Mısır'ı, kuzeyi ve güneyi kapsayacak şekilde birlikte yönetmeye başlayınca tamamen benimsendi. Ve işte o zaman krallığın tüm nişanlarını, otoritesini, karizmasını ve ruhani gücünü üstlenebilecek hale geldiler.
0: Aşağı ve yukarı Mısır'ı 5000 yıl önce birleştiren Kral Narmer'dir. Amblemi, yukarı Mısır'ın yüksek beyaz tacıdır. Bu tören paletinin arkasında da onu rakiplerinin tacıyla birlikte görüyoruz. Aşağı Mısır'ın kırmızı tacı. Bu taçlar birleşerek sonraki tüm kralların ya da daha sonraki adıyla firavunların çifte tacı haline gelir. Ancak Nil'de geçerli olan eski böl ve yönet stratejisi değildir. Bunun yerine firavunlar birleştir ve yöneti benimserler. Nesiller boyunca Mısır'ın kralları ve firavunları her iki tacı da giydiler ve ülkenin birliğini korudular. Çok sayıda tapınak duvarında tasvir edildiği gibi tanrıların hükümdarlığı altında.
3: Eski Mısır Devleti başından beri ulusal bir devlettir. Bu yönüyle etrafındakilerden ayrılır. O dönemde Mezopotamya'da Babil gibi şehir devletleri vardı. Mısır'daki ulusal devlet çok farklıydı çünkü tek bir toprak üzerinde tek bir halk vardı. Ve bu 3000 yıllık bir süre boyunca 31 hanedan boyunca devam etti.
0: Kral Narmer tüm firavunların prototipi haline gelir. Birinci Setis'in mezar tapınağındaki kabartmalarda tüm ulusa ve savaş alanlarına hakim olarak tasvir edildiği gibi 1700 yıl sonra bile bir sopayla, bir savaş baltasıyla ya da bir palayla tasvir edilmişlerdir. Kimi zaman savaş arabalarında ok ve yayla. Mesaj her zaman aynıdır. Ben Firavun, savaşta ve barışta Mısır'ın tek ve sınırsız hükümdarıyım. Ve tabii ki her zaman düşmanlarını katleden muzaffer bir liderdir. Bir zamanlar şatafatlı renklerle boyanmış olan kabartmalar, Firavunların otokratik ırsi monarşisi için propaganda işlevi görmektedir.
4: Isri monarşi eski Mısır'da çok önemli bir rol oynamıştır. Çünkü bunun ülkeye istikrar sağlayacağı düşünülmektedir. Mısırlılar dünyanın yaratılmasıyla, yoktan var olmasıyla birlikte bir tarafta düzenli bir dünya, diğer taraftaysa kaotik bir unsur olduğunu varsaymışlardır. Dolayısıyla kralın kendisine bağlı memurların yardımıyla düzeni sağlaması büyük önem taşıyordu. Başka bir deyişle bu kaos düzene dönüştürülmüştü.
0: Yine de her şeyden önce Mısır'a hükmeden doğadır. Nil Nehri her yıl çölün ortasındaki dar vadiyi sular altında bırakır. Taşkın çekildiğinde tarlalarda verimli organik çamurla kaplı hale gelir. Tıpkı Mısırlıların dünyanın yaratılışını hayal ettikleri gibi. Başlangıçta kaos vardır. Yeryüzü sularla kaplıdır. Karanlıktan başka bir şey yoktur. Taşkınların içinden ilksel höyük yükselir. Sonra o yumurtadan sürünerek çıkar. Kendini doğuran Atum, yaratılış tanrısı ya da İncil'de yazdığı gibi İgip. Ve Tanrı dedi ki ışık olsun ve ışık oldu. Her gün mükemmel olan Ra'ya selam olsun. Güneş tanrısı Ra Horakati dünyaya ışığı getirir. İlksel höyükteki bir palmiye ağacı ve bir lotus filizlenir ve böylece yaşam başlar.
1: Eski Mısırlıların birden fazla ve çeşitli yaratılış mitleri vardı. Bunlar ülkenin farklı yerlerinden geliyordu. Daha sonra ülke tek bir lider altında birleştiğinde hepsini bir araya getirmekte sorun yaşamadılar. Tüm bunların temelinde doğal dünyayı açıklamak yatıyordu. İlginç olan şey, milattan önce 3000'de bile bahsettikleri şeylerin çoğunun bugün yüksek bilim olarak kabul edilen şeyler olması. İlkel çamur ve tüm canlıların kökeninin bu çamurdan ortaya çıktığı fikrini öne sürüyorlardı. Karanlıktan bir ışık ortaya çıktığını söylüyorlardı. Bu da bugün bilim insanları olarak benimsediğimiz büyük patlamaya benziyor.
0: Atum sonra diğer tanrıları doğurur. O her şeyin efendisi, tanrıların kralıdır. Mısır bilimcilerin tespit ettiği 1500 kadar farklı tanrıdan biri haline gelir. Mısırlıların yazılı bir dini yoktur. Din resimlerle ifade edilir. Sobek gibi suya hükmeden tanrılar vardır. Ya da çakal başlı Anubis gibi hem hayvan hem de insan olan melez yaratıklar. Anubis ölüler diyarını korur. Tanrı çiftleri birbirini tamamlar. Dişi yok edici Sekhmet. Ve ilahi yaratıcı, dolayısıyla zanaatkarların tanrısı Ptah gibi. Açgözlülük ve şiddet tanrısı Set gibi kötülüğün vücuda gelmiş tanrıları mevcuttur. Ve iyiliğin tanrıları kardeşi Osiris, kız kardeşi ve eşi Isis gibi. Her şey için tanrılar vardır. Koruma ve yardım için olduğu kadar ölüm ve yıkım içinde.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: Ama ne o der?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Oral B Yoğun Beyazlık Diş Macunu'yla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma gir.
10: Eski Mısırlıların devasa bir tanrılar panteonu vardı. Çok kapsayıcıydılar. Tanrılara yenilerini eklerlerdi. Eski Mısır dini hakkında dikkate değer olan bir şey, Mısır dini inancının da anahtarı olan denge düzeni tanrıçası Maat tarafından ortaya konan ikilik ve denge kavramıdır. Mısırlılar için denge duygusuna sahip olmak önemliydi. Bu dünyayı düzen içinde tutuyordu. İki tür enerjiye de ihtiyacınız vardı.
11: Firavun, Narmer paletinde gösterildiği gibi gerekirse güç kullanarak düzeni ve barışı sağlamak zorundadır. Yanında Şahin Tanrı Horus bulunur. Yaratılış efsanesine göre Horus, ilkel höyükteki palmiye ağacına yerleşmiştir. Hükümdar sadece tanrılarla Nil halkı arasında bir aracı olarak kabul edilir. Eski Mısır'daki sabit inanç buydu. Üç bin yıl sonra bile Edfu'da firavunların koruyucu tanrısı Horus'un onuruna anıtsal bir tapınak inşa edilmiştir. Bunlar sadece tanrılarla Nil halkı arasında bir aracı olarak kabul edilir. Eski Mısır'daki sabit inanç buydu. Üç bin yıl sonra bile Edfu'da firavunların koruyucu tanrısı Horus'un onuruna anıtsal bir tapınak inşa edilmiştir.

0: hakkı olarak kullanılır. O zamana kadar firavunların sadece tanrı rolü oynadıkları düşünülüyordu. Onlar sadece makam sahibi olduklarında tanrısaldırlar. Yine de yaşayan tanrılar olarak görülmek isteyen yöneticiler vardı. İlk krallar Horus'tan ilahi ilham aldıklarını ilan ederken, Kral Cedefre kendini güneş tanrısı Ra'nın oğlu olarak tasvir ettirir. Birinci Senusret gibi orta krallık kralları da çok sayıda güneş tapınağı inşa ederek ilahi soydan geldiklerini halka anlatırlar. Firavunların tanrı olarak görülmesi yeni krallık dönemine kadar gerçekleşmez. Üçüncü Amenhotep ve halefleri kendilerini yeryüzündeki tanrılar olarak görüyorlardı. Devasa heykelleri her şeyin ve herkesin üzerinde yükseliyordu. Firavun unvanı onların hiyeroglifi olan Perra'dan yani büyük ev ya da saraydan gelmektedir. Heykelleri en sert ve en değerli taşlardan yapılmıştı. Bunlar heykeltıraşların ve işçilerin muazzam başarılarıdır. Tamamlandıktan sonra taşınmaları ve en önemlisi de dikilmeleri gerekir. Büyük sarayda yöneticiler Mısır halkından uzakta. Etraflarında sadece saray mensupları, aileleri ve hizmetkarlarıyla yaşarlar. Çoğu zaman bir haremde bulunabilir. Çünkü başa geçecek bir halef, tercihen bir oğul olması gerekmektedir. Yedeklerde dahil. Bir firavun kendini nadiren halka gösterir. Birbirinden farklı kıyafetler içindeyken, atletik çıplak bir üst beden, tüm firavunların standartlaştırılmış betimlemelerinin bir parçasıdır. Firavun baş rahip olarak panter derisi giyer. Ama resmi kıyafet kuralı, hayvan gücünü simgeleyen bir öküz kuyruğuyla bir etektir. Bir de altın ve değerli taşlarla dolu bir kolye. Uzun asası ve kırbacıyla o Mısırlıların çobanıdır. Çifte tacın sahibi olarak yukarı ve aşağı Mısır'ın hükümdarıdır. Daha az resmi durumlarda Nemes adı verilen başörtüsü takar. Yapay bir çene sakalı kullanılır. Kadın firavunlar tarafından bile takılır. Mısırlıların tanrıları yeryüzünde yaşarlar. Tapınakların en kutsal yerlerinde. Sadece rahiplerin girebildiği bölümlerde. Ve firavun, tanrıları gören kişidir. Peki firavunlar sonunda tanrılaştılar mı?
1: Eski Mısırlılar için firavun hem insan hem de tanrıydı. Firavun olarak başa geçtiği anda daha yüksek bir seviyeye yükseliyorlardı. Firavun, tanrılarla iletişimi sağlayan kişi olarak halk tarafından saygı görür ve ona güvenilir. Dolayısıyla kral olmadan bütün bu sistem işleyemez. Sözde Tanrı Kral'ın kendi içinde her iki tarafı da barındırdığına dikkat etmek önemlidir. Hem bir insan hem bir Tanrı.
0: Modern bireysel özgürlük ve eşitlik kavramlarımız henüz mevcut değildir. Kelimenin tam anlamıyla firavunlar güneşin krallarıdır. Onlar tanrıların çocuklarıdır ve onların yerine dünyaya hükmederler. Doktrine göre adil bir şekilde yönetmeleri gerekiyordu. Yine de yönetimleri ne kadar mutlaktı.
2: Özellikle Orta Krallık krallarının erken veya güçlü dönemlerinde ve kesin olarak imparatorluk çağında, yeni krallıkta, 18. hanedanlıkta, 19. hanedanlıkta Firavun yönetiminin belirli bir mutlakiyet derecesi olduğunu düşünüyorum. Ve geleneklere göre bile hükümdarlığı sorgulanamazdı. Demek istediğim, biliyorsunuz, bugün bile devletlerimizin liderlerine karşı doğal bir saygı var. Böyle bir saygı duyuluyordu. Ama tabii çok daha radikal ve aşırı ölçekte.
0: Mısır'ın başarı formülü bir devlet olarak tutarlı olmasıdır. Kral Narmer, yukarı ve aşağı Mısır'ı güç kullanarak birleştirdikten sonra, ülke Nom adı verilen bölgeye ayrılır. Her bölgenin başında bir bölge prensi bulunur. Bununla birlikte prens zaman zaman merkezi güçten kopmaya çalışabilir. Yine de genellikle firavunun sopası ülkenin

0: birliğini sağlar. Ama ülke nasıl yönetilip idare ediliyordu? Firavun'un kendi de hükümdarlığı gibi ilahi olarak kabul edilir. Mısır, yukarıdan aşağı otokratik bir şekilde yönetilir. Bakanların, devlet görevlilerinin ve vergi tahsildarlarının yaptıkları her şey Firavun'un sözleri kadar kutsaldır. Ama eski Mısır'da bile muhalefet vardı.
1: Elbette anlaşmazlıklar vardı. Kraliyet hanedanının ona karşı çıkanlar tarafından tanrılarla düzgün bir şekilde iletişim kuramadığı şeklinde tasvir edildiği zamanlar olmuştur. Yine de 3000 yılı aşkın Mısır tarihi boyunca şaşırtıcı derecede az iç savaş ve iç ayaklanma yaşanmıştır. Böyle şeyler meydana geldiğinde bunlar genellikle doğanın neden olduğu sorunlarla bağlantılıydı. Firavun'un çözemediği sorunlar.
0: Sonra insanlar tapınaklarındaki tanrılara yönelirler. Onlara çok iyi bakılmalıdır. Çünkü dünyadaki her şey onlara bağlıdır. Mısırlıların inancına göre tanrılar göksel bir mekanda ikamet etmezler. Yeryüzünde onlarla birliktedirler. Amun'un altınla çok değerli bir şekilde süslenmiş bir heykeli. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için bu tür heykeller sadece birer puttur. Bununla birlikte eski Mısırlılar için tanrıları heykellerinde vücut bulmuştur. Eski bir Yunan yazarında belirttiği gibi Mısırlılar tanrıları yeryüzüne indirmişlerdi. Özel olan neydi? Mısır tanrıları sadece kurbanların alıcısı değildir. Düpedüz insanların yardımına muhtaçtırlar. Heykelleriyle kişileştirilen tanrılar her sabah Firavun ya da rahipler tarafından yıkanmalı ve giydirilmelidir. Ve Mısır tanrıları her zaman açtır. Düzenli olarak ekmek, zeytin ve şarap sunulur. Nil kazları ve boğaları onlara kurban edilir. Sadece sembolik olarak. Yanmış yağın göğe yükselen kokusu sadece tanrılar içindir. Et, tapınaktaki hizmetlerinin bir ödülü olarak rahiplere ve ailelerine verilir. Eski Mısırlılar için dünya sürekli hareket halindedir. Her akşam güneş tanrısı batı ufkunun ötesindeki yeraltı dünyasında kaybolur. Her sabah dünyayı yeniden canlandırması için ona kurbanlar sunulmalıdır. Birbirini izleyen yıllar boyunca Nil taşkını çöl vadisine gelir ve tarlalara bereketli çamurunu bırakır. Su yönetimi Firavun'un başta gelen işlerinden biridir. Çünkü tüm tebaası adil bir şekilde beslenmelidir. Tanrılara sunulan kurbanlar yeryüzünde kaos olmamasını sağlar. Mısır toplumunda olduğu gibi tanrılar arasında da açıkça tanımlanmış bir hiyerarşi vardır. Bir üst tabaka ve bir alt tabaka. Günlük endişeler ve arzular küçük tanrılar tarafından meydana gelir. Örneğin başında rahim işareti taşınan tanrıça Mesenet, hamile kadınların koruyucu tanrıçasıdır. Ya da Bes, doğum yapan kadınları kötü ruhlardan korur. Yukarıdaysa ağır toplar bulunur. Amun-Ra, yüce tanrı ve firavunların koruyucusu. Maat, adalet, doğruluk ve düzen tanrıçası. Maat, eski Mısırlılar için yaşamın temel değerlerini temsil eder. Onunla her yerde karşılaşırsınız, heykel olarak, duvar resimlerinde ve tapınaklarda. Mezarlarda ve lahitlerin üzerinde mumyaları korur. Firavun'un metresi unvanını taşır. Deve kuşu tüyünü kullanarak ölüler diyarında ruhun tamamen yok olmasına ya da ebedi yaşama karar verir. Maat, kozmik dünya düzeninin kişiselleştirilmiş halidir. Kraliyet metinleri firavunlara nasıl yöneteceklerini öğretir. Çocukken bile uymaları gereken 42 emri ezberlemek zorundadırlar. Kötü olma. Yumuşak olmak daha iyidir. Soylu ile soysuz arasında ayrım yapma. Yalvaranı dinlemeden yanından geçip gitme. Maat'ın dediklerini yaparak adaletle hükmet. Böylece Maat adil yönetim için kılavuz ilkeler sağlar. Bunlar sayesinde yönetenler ölçülebilir.
1: Maat, eski Mısır'ın belirleyici bir kavramıydı. Kral, görevlerini yerine getirebilmek için Maat'a başvurmak zorundaydı. Maat, sadece düzen, devletin işleyiş anlamına gelmez. O, kesin olarak tanımlanmış etik normları temsil eder ve kısmen bizim 10 emirimizden çok daha kesindir.
0: Merikare öğretilerinde kralın tanrılar tarafından zayıflara destek olmak üzere görevlendirildiği söylenir. Bu sıkı sıkıya uygulanan prensiptir, iyi yönetim için bir formüldür. Ama sadece firavunlar için değil, Maat tüm Mısırlılar için bir standarttır. Adaleti ve doğruluğu şiar edinmelidirler. Ve onlarla ölçülebilirler. Hayattayken sevdiklerinin anılarında ve ölülerin mahkemesinde.
2: Maat'ı eski Mısırlılar için bir tür anayasa olarak görebiliriz. Bu teoride böyle. Ama gerçekte her zaman bu kadar iyi değildi. Gördüğünüz kadarıyla Mısır'da yolsuzluk olduğuna dair bazı işaretler var. Örneğin, kraliyet gücünün kendisine karşı kötüye kullanılmasından şikayet eden vahalı bir adamın hikayesi var. Yani her zaman her şey bu kadar güzel değildi.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Bu var ya bu.
14: Yok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok ben doyumalık takılıyorum.
13: Bir şey diyemiyorum.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
16: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Mısırlıların en çok korktuğu şey kaos ve düzensizliktir. Neredeyse tüm efsanelerine konu olan bir korku. Bir zamanlar Osiris Mısır'ın tek hükümdarıydı. Ama kardeşi Set onu kıskanıyordu. Tahtı ve tüm gücü kendi için istemekteydi. Bu yüzden Osiris'i öldürdü ve sonra da parçalara ayırdı. Set kardeşinin uzuvlarını tüm ülkeye dağıttı. Böylece efsane başlamış oldu.
21: Ara dönemler, Mısır bilimcilerin merkezi yönetimin çöktüğü zamanlar olarak adlandırdıkları dönemlerdir. Bu yüzden o dönem kaos zamanı olarak adlandırılır ve bazen kaos ve çatışma olsa da bütünüyle bir kaos yoktu. Mısır'ın yerel düzeydeki temel sosyal ekonomik düzeni korundu. Yerel yöneticiler halklarını besliyor ve koruyor. Bilinen yerel liderler bir lider ortaya çıkıp bütün bir nomu ele geçirdiğinde alttakiler için bir firavun gibi davranıyordu.
0: Bu liderler hakkında çok az şey bilinmektedir. İsimleri kral listelerinde yer almaz. Büyük ihtimalle sayıları çok fazlaydı. Kaotik birinci ara dönem boyunca en azından 70 firavunun hüküm sürdüğüne dair söylentiler mevcuttur. Çifte taç üzerindeki iktidar mücadeleleri, ülkenin parçalanması ve yabancı egemenliği iç savaşlara ve kaotik koşullara yol açmıştır. Özellikle Nil Nehri çok az su getirip kıtlığa neden olduğunda ya da firavunlar halkın ihtiyaçlarını karşılama görevlerini yerine getirmediklerinde. Yine de 3000 yıl boyunca isyanlar oldukça nadir görülen olaylardır. Çünkü Mısırlıların mitolojisinde kaos tanrısı Set'in güçlü bir rakibi vardır. Osiris'in sadece kız kardeşi değil, aynı zamanda karısı olan Isis. Set tarafından Mısır'ın dört bir yanına dağıtılan kardeşinin uzuvlarını yeniden bir araya getirir ve onu iyileştirir. Bir şahin şekline bürünen Isis, sonunda kardeşinin eşi tarafından hamile bırakılmasına izin verir. Ortak oğulları, firavunların koruyucu tanrısı olan şahin tanrı Horus'tur. Osiris miti de firavunların kalıtsal monarşisini meşrulaştırmaya hizmet eder.
22: Eski Mısırlılar için en önemli ilahlardan biri de Tanrıça Isis'ti. Isis oturmak ya da taht anlamına gelir. Mitolojisi çok karmaşıktır. Aslında onun yaratıcılarından biri olduğu fikri vardı. Büyü konusunda harikaydı. Parçalanmış kocasını bir araya getirmeyi ve tekrar yaşatmayı başardı. Mısır'ın hükümdarı olacak olan Horus'u doğurdu. Mısır'ın tüm hükümdarları yaşayan bir Horus olarak kabul edilir. Onlar bu tanrının vücut bulmuş halidir.
0: Antik Mısır'ın 3000 yılı aşkın tarihi boyunca başa geçmiş bilinen ve bilinmeyen çok sayıda firavun vardı. Ama içlerinden biri yukarıdan bir devrimle her şeyi alaşağı etmek istemişti. Dördüncü Amenhotep, daha çok Akhenaton olarak bilinir. Ve yanında Nefertiti vardı. Nefertiti'nin adı güzel olan geldi diye tercüme edilir. Binlerce yıl boyunca çöl kumlarının altında saklı kalmıştı. Sonra 1891'de eksiksiz bir şehir yeniden keşfedildi. Şehrin taşa kazınmış tabelası bile günümüze ulaşmıştır. Akhetaten güneşin doğduğu tarafta, bizzat Tanrı Aten tarafından seçilmiş bir yerde inşa edilmiştir. Ve arkeologlara göre Aten'in kendi için seçtiği yer bir zamanlar böyle görünüyordu. Akhetaten. M.Ö. 1347 yılında Güneş Tanrısı Aten'in şehri bugünkü Amarna yakınlarındaki çöl kumlarından yükselmeye başlar. Şehrin kurucusu 4. Amenhotep. Bu bir firavunun gerçekçi olarak ilk tasviridir. Kendine Tanrı Aton'dan esinlenerek Akhenaton adını verir ve Mısır'ın Tanrılar Cenneti'ni yıkar. Bu bir devrimdir. Akhenaton Mısır'da bulunan çok sayıdaki tanrı yerine hepsinin üstünde tek bir tanrıya tapar. Aton, güneş diski. Sen benzeri olmayan tek tanrısın. Akhenaton tek bir tanrının yeni inancını yaymak için seçildiğini düşünmektedir ve bunu radikal yöntemlerle uygulamaya çalışır.
22: Pek çok insan Akhenaton'un güneş tanrısı Aton'u diğer tüm tanrıların üzerine çıkardığı için tek tanrıcı olduğunu düşünür. Aslında o daha çok bizim henoteist olarak adlandırdığımız tek bir tanrıyı diğerlerinin üzerinde tutan biriydi. Diğer tüm tanrılar Akhenaton'un hükümdarlığının dışında bırakılmış değildi. Tanrı Amun, Aton ve Akhenaton'un kendisi tanrının vücut bulmuş haliydi.
1: Akhenaton'un dini kesinlikle özel bir dindi. Daha önce hiç yapılmamış bir şey yaptı. Tanrı Amun'u cezalandırmak istedi. Bunun bir nedeni de o zamanlar son derece güçlü, bugünkü Vatikan'la karşılaştırabileceğimiz Amun rahipliğiyle çatışmış olmasıdır. Amun rahipleri kralın yanında belirleyici pozisyonlara sahipti. Ancak bir tanrıyı diğeriyle karşı karşıya getirmenin tamamen yeni bir niteliği vardı.
0: Baştan aşağı kökten dinci olan Akhenaton, Amun'u ve rahiplerini yok etmeye karar verir. Amacı Aton'u Mısır'ın en yüce tanrısı yapmaktı. Eski imparator Tanrı Amun'un yazıtları yok edildi, heykelleri devrildi ve tapınakları çürümeye bırakıldı. Akhenaton bir peygamber ve bir dinin kurucusudur. İncil'e göre Musa'nın yaptığı gibi İsrailileri Mısır köleliğinden çıkarmıştır. Ve onlara Yahova'nın ilk emrini iletmiştir. Benden başka ilahınız olmayacak. Bir güneş diski şeklindeki Aton tüm insanlar için parlar. Ama Mısırlılar yeni tek tanrı konusunda o kadar da hevesli değillerdir. Eski tanrılarından vazgeçmek istemezler. Aton inancı seçkinlerin dini olarak kalır. Sadece Akhenaton ve Amarna'daki meclis tarafından desteklenir. Aton'un dini dogmatizmi halk arasında direnişe yol açar. Mısırlılar eski tanrılara gizlice tapınmaya ve kurban vermeye devam eder ve onları geri isterler.
21: Halk firavunun yaptığını yapar. Ama Amun ve Amun-Ra gibi tapınaklarını ve diğer tapınakları kapattığında, yani bunu yaptıysa, tapınakları kapattıysa temelde Merkez Bankası sistemini ve Mısır'ın tüm bankacılık sistemini kapatmış olur. Çünkü yeni krallıkta bu noktada bildiğiniz gibi hasat sırasında gelenleri ve yeniden dağıtımları koordine eden tapınaklardı.
0: Eski tanrıların yeniden canlanması ancak Akhenaton'un halefiyle başlar. Tutankhaton, Tanrı Aton'un yaşayan sureti, bugün daha çok bilinen adıyla Tutankhamon. Babası Akhenaton M.Ö. 1334'te öldüğünde şöyle der: "Tanrıları geri getireceğim ve tapınaklarını yeniden açacağım." Amun yeniden tüm tanrıların kralı olur ve Akhenaton'un dini Mısırlılar tarafından lanetlenir. Akhenaton bir sapkın olarak etkilenir. Onun devrimini eski inancın restorasyonu izler. Mısırlılar Maat'ı özlerler. Akhenaton'un hükümdarlığına kadar yaşamlarını yöneten çok tanrılı düzeni. İkinci Ramses'e gelince, ki muhtemelen tüm firavunların arasında en verimli olanı. Yaklaşık 100 kızı ve oğlu vardır. Milattan önce 1250 civarında hüküm sürmüştür. Bazı tarihçilere göre o dizginlenemez bir despottur. Pek de zeki değildir. Diğerleri ise onu ileri görüşlü bir politikacı ve diplomasi ustası olarak görür. Bir megaloman olarak kabul edilir. Ama bu muhtemelen sadece zamanının normlarına ve ideallerine uygundur. Luxor'da yaptırdığı tapınak kompleksleri çarpıcı boyutlardadır. Akhenaton'un ölümünden sonra Büyük Ramses henüz görülmemiş bir yapı patlaması yaratır. Luxor'da Nil'in batı kıyısında kendi için bir mezar tapınak inşa ettirir. Ramesseum. Bu geleneksel tanrıların bastırılması yüzünden ödenen kefaret anlamına gelmektedir. Eski düzen herkesin görmesi için yeniden kurulur. Akhenaton'un anısı silinir. Mısır'ın tanrıları yeniden atalar olarak yerlerini alırlar. İmparatorluk tanrısı Amun yeniden en tepededir. Maat'ın ilkeleri, düzen ve adalet yeniden hüküm sürer. Çok tanrılı inanış devam eder. Ta ki milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanlık Mısır'a ulaşana ve tanrıların suretleri aşağılık putlar haline gelene kadar. İkinci Ramses'in hükümdarlığı altında rahiplik gücünü yeniden kazanır. Kendini ve aleflerini yüceltir. O zamana kadar firavunlar sadece tanrı gibi olarak kabul edilirdi. Sadece öbür dünyada tanrı olurlardı. İkinci Ramses için bu yeterli değildi. Daha yaşarken kendini gerçek insan ve gerçek tanrı ilan eder. İkinci Ramses'in onuruna bağışlanan bir dikili taş firavunun her iki yönünü de göstermektedir.
1: Bu dikili taşta elinde tanrıça Maat'ın küçük bir figürünü tutmakta, yaratıcı tanrı Ptah'a hitap etmekte ve ona şöyle demektedir. Dünyanın düzenine bağlıyım ve bundan ben sorumluyum. Bu, onun yaratıcı tanrıyla hangi düzeyde iletişim kurduğunu göstermektedir. İnsanlara, özellikle de yüksek mevkideki kişilere kendini farklı bir şekilde sunar. Bu karşılıklı bir prosedürdür. İnsanlar ondan bir şeyler alırlar. Örneğin altın gibi onur simgeleri. Bunun karşılığında da elbette ona sadık kalmalı ve onun mantığını ve planlarını takip etmelidirler. Dolayısıyla burada kralı farklı düzeylerde bir kez ilahi, bir kez de bireysel düzeyde görüyoruz.
0: Firavunların artık tanrı olarak kabul edilmesiyle birlikte ilahlar da tapınakların karanlığından yeniden ortaya çıkar. Yılda bir kez Opet bayramı sırasında eski imparatorluk tanrısı Amun bir ağaç mısır kayığı üzerinde yeniden kutsal alanın dışına çıkarılır. Mısır inançlarına göre heykelinde mevcut olan tanrıya herkesin yaklaşmasına izin verilir. Bayram, Katolik yortusu alayı gibi Hristiyan geleneklerini öncelemektedir. Amun, Karnak'tan Luxor'daki tapınağa kadar büyük bir ciddiyetle taşınır. Burada şölen etkileyici kabartmalarla kaydedilir. Bunlar daha önce firavunlara tanınmış bir hak olan tanrılarla doğrudan ilişkinin artık herkese tanındığını göstermektedir. Böylece Akhenaton'dan sonraki dönemde bireysel ve samimi bir dindarlık gelişir. Yine de tüm insanlar gibi eski Mısırlılar da bir gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Ömürleri sonludur. Ve 40 ila 50 yıllık bir yaşam beklentisi düşünüldüğünde günümüzden çok daha kısadır. Eski Mısırlılar için ölüler diyarı güneşin battığı yerdedir. Bu yüzden mezarları genellikle batıya bakar. Ölümden sonra Mısır cennetinde tanrılarla birlikte yaşama fikrini benimsemişlerdir. Ama Nil üzerindeki yaşamın çok da kötü olmadığını düşünüyormuş gibi görünüyorlar. Bunu ahirette de sürdürmek istiyorlar. Görkemli mezarlarında da bu görülebiliyor. Başlangıçta sonsuz yaşam kraliçeler, krallar ve yüksek memurlar için ayrılmıştı. Ama sonra öbür dünyanın kapısı sıradan insanlara da açıldı. Taş ustası Naktamon gibi sıradan Mısırlılar bile artık öbür dünyada tanrılarla buluşmaktadır. Batıya yolculuklarında yanlarına sadece erzak almakla kalmazlar, güzel olan ya da ahirette işe yarayabilecek her türlü şeyi alırlar. Firavun Tutankamon gibi. Öbür dünya demokratikleşmiş olabilir. Doğrudur ama herkes bu ölçekte zenginlik götüremez. Mısırlılar cennete Auru yani huzur tarlası derler. Tıpkı Nil kıyısındaki sazlık alanlar gibi. Burası tasasız bir dünya. Tarlanızı ekip biçebileceğiniz, kaz avlayabileceğiniz, balık tutabileceğiniz ya da sadece dinlenebileceğiniz. Orada her şey bol bol bulunur. Ancak ölünün yargılanmasından sonra ruhu Maat'ın tüyünden daha hafif olanlara giriş izni verilir. Kalbin sınavlarını geçen herkese sonsuz yaşam vardır. Çok rahatlatıcı bir vaat. Ama neden sadece sonu düşünelim? Bugünümüzü de yaşayalım. Yemek yerken, içerken ya da sarhoşlukta ve şehvette kalbin yorulmasın. Ölümü unutun, yüreğinizi izleyin.
22: Eski Mısırlılar, antik dünyanın liderleri arasındaydı. Yaşamın ölümle sona ermediğini, yaşamın devam ettiğini, hatta daha iyi bir şekilde devam ettiğini düşünüyorlardı. Bu düşünceye sahip olmayan Yunanlılar var. Hatta Mezopotamya'daki insanlar da aynı şekilde düşünmüyordu. Ama Mısırlıların gerçekten etraflıca düşünülmüş bir fikri vardı. Bu hayat vardır, ölürsünüz. İyi bir yaşam sürdüyseniz, iyi bir hayat yaşadıysanız, sonsuza kadar var olursunuz. Bunun sonraki büyük tek tanrılı dinleri etkilediği bildiğiniz gibi çok bariz. Bu düşünceyi en açık şekilde Hristiyanlıkta ve İslam'da görüyoruz.
0: Eski Mısır ve kültürü büyük bir hayranlık uyandırmaktadır. Yabancı fatihler bile firavunların çifte tacını giyer ve Mısır'ın tanrılarına taparlar. Binlerce yıldır denenmiş ve test edilmiş olan yönetim sistemi, o yabancıların iktidarı ele geçirmelerini kolaylaştırır. Eski Mısır'ın yabancı yöneticiler altında bile sürekliliğini koruması, özellikle Luxor'un güneyindeki Edfu Tapınağı'nda açıkça görülmektedir. Bu tapınak, ülkenin Makedon Yunan hanedanı Batlamyus tarafından yönetildiği M.Ö. 70 yılına kadar tamamlanmamıştır. Bu kompleks tanrı ve firavun sahneleri de dahil olmak üzere, yaklaşık 1500 yıl daha eski Mısır tapınaklarına dayanmaktadır. Yunanlar ve Romalılar için herhangi bir yabancı barbardı. Mısır'da öyle değildi. Yabancı hükümdarlar bile Mısır inançlarına saygı gösterdikleri takdirde kabul görürlerdi.
1: Mısırlılar kendilerini hakiki insanlar, Mısır'ı da dünyanın merkezi olarak görüyorlardı. Sonuç olarak Mısır'a gelen yabancıların, Mısır'ın kural ve normlarına uyum sağladıkları takdirde onların da insan olduğu ve bu nedenle eşit muamele görecekleri fikrine sahiptiler. Bu da yabancıların hem resmi makamlarda hem de nihayetinde kral olarak yüksek mevkilere gelebilmelerine yol açmıştır.
0: Bu sayede Mısırlıların tanrı resimleri ve tapınakları Yunanlar ya da Romalılar tarafından yok edilmez. Kültürlerini benimserler ve uzlaşmayı tercih ederler. Amun basitçe Zeus'la eşitlenir. Yunan tanrılarının babası. Isis, elbisesi kaldırılmış Roma aşk tanrıçası Venüs'e dönüşür. Makedonyalı Fatih, Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye gibi yeni çok kültürlü metropoller ortaya çıkar. Yeni bir Helenistik Mısır tanrısı için bir tapınak inşa ettirilir. Her iki panteonun özelliklerini birleştiren Serapis.
22: Mısır'ın dini inançları zaman içinde değişti. Ama bazı tanrılar en başından beri, hatta Roma dönemine kadar güçlerini korudular. Hatta Romalılar tarafından Mısır'dan alınıp Britanya'ya götürüldüler.
0: Günümüzden 5000 yıl kadar önce, eski Mısır'da başında tek bir hükümdarın bulunduğu merkezi bir devlet kurulmuştu. Toplum, ilahi bir düzen ve ölümden sonra yaşam inancıyla bir arada tutuluyordu. 3000 yıl boyunca tanrısal firavunlar Nil Nehri üzerindeki imparatorluğu otokratik ve tartışmasız bir şekilde yönettiler. Günümüzde bile izleri görülen bir miras.
2: Avrupa, Mısır'ın yönetim biçimini devraldı. Yani İmparator Augustus'un kalıtsal monarşisinden başlayarak imparatorun ve kralın ilahi hakkıyla meşrulaştırılan bir yönetim şekli haline geldi. Günümüze kadar bu kalıtsal monarşinin anayasal varyantları mevcuttur.
1: Elbette eski Mısırlılar tarafından keşfedilen pek çok başka alan ve konular ve ayrıca yapılan icatlar vardı. Maat sistemi gibi temel normlarından belirli fikirler günümüze kadar ulaştı. Toplumsal hayatımızda görülüyorlar ve var olma konseptlerimizde görülüyorlar.
0: Antik Mısır, ardında görkemli tapınaklar ve etkileyici piramitlerden çok daha fazlasını bırakmıştır. Bazı icatlar ve fikirler günümüze kadar devlet ve toplumun temel taşları olarak kalmıştır.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: abi hadi.
1: Ya hadi bunlar
0: için. Evet, kardeşim ayar yapıyoruz herhalde.
2: Gel canım gel.
0: Hadi. 3, 2, 1.
1: Bilek tut.
0: Ayy. Yalnız ben böyle bir nefes vermedim.
2: Televizyonu kapat, bozulmasın.
0: Anne bıkmadın yıllardır, kapat kapat.
3: Birdenbire gelir oğlum.
2: Ya değerli herkese bunlar da olmuyor.
3: Ay ne bileyim ben işte.
4: Bir kere doğum günü yapalım dedik. Görüyor musun sen
2: ya? Ay ya.
1: Hadi ne olmadı tekrar yapalım.
3: Hadi yak hemen.
2: Hemen. Hadi yak.
0: Abi sen aşı alayım.
5: Vallahi alacağım.
2: Ya yedek.
1: Aydın'ın iki güleceğim. Yıllara Derya teyzeciğim.
2: Canım sağ ol. Teşekkür ederim. Ne çok demek. Sağ ol.
3: Canım. Canım arkadaşım nice yaşlara.
2: Ay, teşekkür ederim. Niye zahmet
3: ne zahmeti cancağızım. İyi günlerde kullan.
2: Bizde de var. Bizde de var Derya teyze. Ay, umarım olur. Melih'in gazına gelip aldık valla.
6: Ya olur olur da niye aldınız?
0: Annemin korsakta bırakan hediye anlayışı. Niye aldınız?
2: Şimdi.
0: Öyle dedin anne.
2: Ya Can.
0: Tamam tamam. Yalnız bundan sonra sevgilisi olmayan arkadaşlarımı çağırıyor. Çiftler tek hediye alıyor. Gözümden kaçtı sen bana.
6: Ayıp oğlum.
2: Yok bize ayıp. Laf soktu.
5: Biraz ama bu söylediğine oldu. Çok utanacağız. Yüce yıllara değer edildi.
3: Çok teşekkür ederim canım benim sağ ol.
0: Kardeşim kusura bakma ya.
3: Utan canım utan.
0: Vallahi utandım.
6: Biraz. Oğlum sen onlara bakma geç pastanı ye.
0: Yemiyorsan?
5: Yemiyorsan ne abi?
0: Yemiyorsan ver abi. Ver.
6: Ay açamadım. Durun bakalım.
5: Vallahi birlikte seçtik ama.
6: Ay çok güzel bir şey bu.
1: Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Rengi harika.
5: Güle güle kullandı herhalde.
6: Ay çok teyzeciğim. Beğendim. Bir dakika bak. Şöyle bir bakın.
3: Çok şirin. Çok güzel.
2: Ben de işte.
3: İyi günler
6: canım benim. Sağ ol. Çok
0: salak.
6: Çok güzel, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel
0: oldu. Attan.
1: Harika valla.
3: Bak bu renk çok güzel olmuş.
6: Cam boyadı.
0: Tek kat attım ama köşeler sıkıntılı baya.
3: Yok be çocuğum tertemiz olmuş. Ellerine sağlık. Kendi evine 3 kat atarsın.
6: Ay hep öyle dua ediyorum. Bir ev olsun, 2 göz oda olsun ama kendi evin olsun. Hiç olmazsa kira vermezsin.
0: Anne, senin o 2 göz oda dediğin 200 bin lira haberin var mı bundan?
3: Niye öyle diyorsun Can? Şart mı 200 bin almak?
6: Aa oğlum sen öyle uçarsan olmaz o iş.
5: Derya teyze bak ben adada oturacağım diyor haberin olsun. Burgaz'da ne tutacakmış?
0: Sen nasıl bir karaktersizsin?
6: Git otur oğlum, aferin.
1: Yalnız neler öğreniyoruz o?
6: Aklı bu vermiştir kesin.
5: Hiç alakası yok.
1: Vardır, vardır.
3: Oğlum ne işin var adada? Manyak mısın sen? Sen al evini. Ha, adada mı oturmak istiyorsun? Ver kiraya. Aldığın parayla adada istediğin evi tut.
5: Mis.
0: Ya Figen abla, evi aldığında kiralaması mı kaldı hayal sadece?
6: Ada pahalı turistik yer sonuçta.
0: Ya biz de gidip adanın manavından falan alışveriş yapmayız.
1: Ay bu resmen kafaya takmış.
6: Otur oğlum, git otur.
2: Aferin. Melih, biz gidelim mi artık?
5: Gidelim, gidelim.
1: Can, ben de kalk.
6: Çocuklar oturun diyeceğim ama geç de oldu.
5: Gidelim Derya teyze. Hem Defne'yi de bırakırız.
3: Tamam, oğlum canım. Aletin edabısını unutma sakın.
5: Ben de o iş.
6: Melih yavaş git bak.
5: Tamam Derya teyze.
6: Hadi sevgiliniz de o zaten.
7: Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Subhanallah, subhanallah.

0: Kerim, ya Kerim, ya Kerim. Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm.
0: Allah'ın rahmeti ve şefaat üzerine olsun.
2: Abicim amma uyudun be, saat kaç oldu, kalk hadi.
3: Of Meli of, ne yapıyorsun abi?
2: Kalk lan, kahvaltı hazır, seni bekliyoruz.
3: Ya bir dur, kabus gördüm zaten.
2: Ne gördün lan?
3: Ya darlama beni, geç ya. Oğlum yeme lan kameralar ya. Bir arada unutacaksın, sonra internetten izleyeceğiz.
2: Ben sızdıracağım zaten oğlum.
3: Gel gel, sana bir şey izleteceğim kahvaltıdan sonra.
2: Eline sağlık Derya teyze.
4: Aklın karışın canım.
3: Meli, hadi gelsene abi.
2: Geliyorum abi, bir dakika.
3: Hadi sen abi.
2: Atladım be kardeşim, geldik be.

0: Anne!
1: Teyze.
0: Anne. Anne ne oluyor? Anne ne oluyor? Anne.
1: Bu ne lan böyle? Kimsin lan?
0: Anne. Melih. Melih ambulans ara. Anne. Anne ambulans geliyor tamam. Anne tamam ambulans geliyor mu?

0: İyiyiz, iyiyiz. İyi. Sakinleştirici verdiler. Ha, uyuyor. Ya işte baktılar bir sürü test, tahlil filan. Aha. Yok yok. Bir şey bulamayınca psikiyatriye sevk ettiler. Ya bak ne diyeceğim. Begüm'ü de alıp gelsene. Belki bir faydanız dokunur ha. Tamam zaten hepimiz buradayız. Tamam hayatım. Hadi acele edin. Hadi. Hadi ben de yapacağım.
1: Uyu.
0: Gaye'yi aradım abi. Begüm'le geliyorlar.
1: Gelsinler abi gelsinler.
2: Burayı böyle mi bırakacağız çocuklar?
3: Bence burasını böyle görmesin.
1: Balkonda boya var ben onları halledeceğim.
4: Abi kamera kayıttaymış.
1: Yani?
4: Her şeyi çekmiş abi. Pili şimdi bitti.

0: Meli, tamam abi, kapatayım. Beyim.
1: Canına ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Şizofrenik bir durum gibi görünüyor. Şizofreniye bağlı posesyon vakası gibi. Annenin daha önce geçirdiği bir psikolojik sorun ya da aklına gelen bir anormallik oldu mu hiç?
0: Posesyon dedim. Posesyon ne?
1: Posesyon insanın başka bir ruh tarafından ele geçirildiğine ve hareketlerinin onun tarafından kontrol edildiğine inanması durumu. Bak bence yarın kliniğe gelin siz. Arkadaşlarla bir inceleyelim. Görüntüleri de getirin, onlar çok önemli.
2: Can, annen Arapça marapça bilmez oğlum. Bu durumun hastalıkla açıklanacak bir yanı yok. Hepimiz izledik olanı.
0: Söyle Bilgen abla. Söyle abla, bakma bana öyle, ne?
2: Can, bu görüntüleri artık bir hocaya gösterelim diyorum.
1: Ya saçmalamayın lütfen. Yani bunları mantıklı bir açıklamasını yapamıyoruz diye böyle saçma bir şey yapmamıza gerek yok. Can.
0: Begüm, şu an hemen yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hemen mi?
0: Bakın, hastanede bir sürü şeye baktılar. Her şey normal çıktı. Annemin bir sorunu olup olmadığını anlayabilmenin bir yolu varsa eğer dene. Yoksa hoca falan çağıracağız.
1: Aslında bir şey var. Hipnoz. Ama kesin bir sonuç vermez. Hem biraz riskli de olabilir. Ama basit birkaç telkinle geceyi rahat geçirmesini ve yeni hatıralar hatırlamasını sağlayabilirim. Yarın da gelirsiniz, klinikte kapsamlı bir şekilde inceleriz.
0: Peki bu hipnozdan uyanmama gibi bir durum yok değil mi?
1: Zaten hipnozda uyku hali diye bir şey yok. Yani annen her şeyin farkında olacak. Ufak bir sesle kendiliğinden bile transtan çıkabilir.
0: Tamam. Ben annemi çağırıyorum. Söylemem gereken, yapmam gereken bir şey var mı?
1: Yok. Yalnız Can dışında herkes odadan çıkarsa iyi olur. Aksi hali hipnoza karşı direnebilir ve transa geçmeyebilir.
3: Can biz kalkalım canım.
4: Ben de kızları bırakırım abi.
0: Abi teşekkürler ya.

0: Derya teyzeciğim, sen de kısa süreli bir hafıza kaybı olabilir. O yüzden küçük bir hipnoterapi seansı yapacağım.
1: Hafıza kaybı mı?
0: Bugün olanları hatırlamıyorsun. Can düşüp elini kestiğini söyledi. Küçük bir seans uygulayacağım. Bu tarz durumlarda sürekli yapıyoruz biliyorsun.
1: Ben ne yapacağım peki?
0: Sen kendini rahat bırak. Hiç sıkma kasma, tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi gözlerime bakmanı istiyorum. Birazdan tekrar bak dediğimde gözlerini yukarı doğru kaşına bakacaksın. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Bak şimdi. Güzel. Şimdi tekrar gözlerime bakmanı istiyorum. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum. Güzel. Şimdi derin derin nefes alıp içinden 3'e kadar sayarak nefesini vermeni istiyorum. Güzel. Şimdi giderek gevşiyorsun. Bedenin hafifliyor. Daha da hafifliyorsun. Daha derine iniyorsun. Derine. Daha derine.

0: Kendini nasıl hissediyorsun?
1: Huzurlu.
0: Bu sabah da huzurlu muydun?
1: Evet.
0: Kendini iyi hissettiğinde şarkı söyler misin?
1: Evet.
0: Türkçe şarkılar mı söylersin?
1: Evet.
0: Yabancı şarkı da söyler misin?
1: Hayır.
0: Yabancı dil biliyor musun?
1: Hayır.
0: Arapça biliyor musun?
1: Hayır.
0: Elindeki yarayı hatırlıyor musun?
1: Hayır.
0: Bunu kendi kendine mi yaptın?
1: Hayır.
0: Bunu sana başkası mı yaptı? Derya, bunu sana başkası mı yaptı?
1: Evet.
0: Bunu sana kim yaptı?
1: İzin yok.
0: Sana izin vermeyen biri mi var?
1: Evet.
0: Sana izin vermeyen biri mi yaptı bunu? Anda burada mı?

0: Bu odada mı? Tam olarak nerede? Derya, burada kimse yok.
1: Onları gerçekten görmek isteyip istemediğini soruyor.
0: Evet, istiyorum.

0: Peki şimdi?
1: Anne!
0: Onları hep gör.

0: Begüm, niye kaç saattir telefon açmıyorsun? Begüm, sesin... Alo. Alo. Yüzüme kapandı.
1: Oğlum, beni dinle bak, bir şey kaybetmeyiz.
0: İşlerin daha kötüye gitmesinden korkuyorum abla.
1: Daha da kötüye gidiyor zaten.
0: Abla sen tanıyor musun bu adamı?
1: Ya evet tanıyorum, bir arkadaşıma yardımcı olmuştum. İyi bir hocadır gerçekten.
0: İşe yaradı mı?
1: İşe yaramasa niye söyleyeyim?
0: Tamam abla. Tamam. Ala kafayı yiyeceğim yemin ederim. Çabuk gelsin ama.
1: Çok şükür. Alo İsmail hocam. Hayırlı günler.
0: Dışarıda konuş abla ses.
1: Ben Meryem arkadaşıyım.

Hoş geldiniz hocam.

الفاسد الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس.

0: E ci piacerà. E ci piacerà. E ci piacerà. Elhamdülillahi Rabbil Alemin azimul şedni ve neşhedü en la ilahe illallah ve ala seyyidine Muhammedin Resulullah Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve şedni etemmü salatu ve etemmü sealani. Bu kimdir mübarek?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Anne!
1: Şşşş! Buraya kadar beni kovmak için mi geldin?
0: Sübhanallah! Aydün ilel ardilleti. Tentemi ileyhi biiznillahi teala. İlâ esfeli safilin. İlâ kâri cehennemil müzlîn.
1: Ne zamandan beri iznini istediğin o Allah'ından medet umar oldu? Senin hizmetçilerin değil miydi sana yardım eden? Cahil hizmetçilerin beni görmedi mi?
0: Subhanallah, subhanallah.
1: Esabel bükmü haddâmeke. Sümmün bükmün umyun. Fehum la yercu.
0: Ya habisu, men ente?
1: Benim kimlerin emrinde olduğumu bilsen, burada durabilir misin?
0: Hezih maidetun müslümetun ve leseleke rüzgün ve hezih maidet. Allah'ım beni aciz kılma.
1: Allah adil, cebbar, melik, kadir, kahraman. Hizmetinde bulunanların halini biliyor musun? Göstermemi ister misin?
0: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

0: Annem o benim yardım etti.
1: Dokunma kardeşim, dokunma.
0: Lan çek dışarı. Lan çek dışarı.
1: Abi sakin ol.
0: Lan çek.
1: Abi sakin ol.
0: Lan çek. Hocam yardım et. Hocam. Hocam yardım edin. Hocam kafasını vurdu. Hocam. Hocam yardım edin.
2: Şefaike ve rahmetike ve Allahü bir rahmetike.

0: Ekra aleyke bismillahi ve hemayeteke ve min külli şeyin ve min gölli nefsin ve min aynin hasideti. Şimdi gitmem lazım. Seni sabah olmadan arayacağım.
1: Hocam bizim oda böyle mi bakıyorsunuz?
0: Duvarda mühür açılacak yazıyordu. Bir şey daha vardı ama onu ulaşamadım.
1: Annemin halini gördünüz.
0: Annenin musallat olan cınızlı ifritlerden. Az önce hademlerimden birini yaktı. Bu mühre sadece onlar aracılığıyla ulaşabilirim.
1: Haddim ne?
0: Hizmetkar cinler.
1: Hocam!
0: İtikadında zayıflık var. Allah'a sığın. Onun hükmü olmadan size kimse yardımcı olamaz.

0: Kadim nedir? Kadimler daha çok Orta Doğu kültüründe görülen majisyene ya da büyücüye yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardır. Oğlum şuna baksana abi.
1: Ya tamam abi, özür dilerim. Kusura bakma.
2: Tamam abi, tamam. Herkes gerildi zaten. Sen şu kafanı bir topla, ben başka bir şey istemiyorum.
0: Abi neyin içine düştük biz?
2: Oğlum şunlara da bakma artık Allah aşkına. Abi ses duydun mu?
0: Duydum, duydum. Bıçak mı?
2: Bir şey açıyor.
0: Anne! Anne!
2: Oh! Derya teyze, aklım gitti ya!
3: Bir şey yok oğlum, su içmeye kalktım.
0: Anne, bağırıyoruz bağırıyoruz, ne cevap vermiyorsun?
3: Duymamışım canım. Salon soğuktur oğlum, öyle yatma.
4: Men hu ellezi yemmeluna min eşkıya.
5: Hun affarun lezine ebbelü metturidu minne.
4: Emmâ hu eşyü ellezi yemtezirune ecelehu.
5: Ben sen hatırım ve ağırken min nesibi.
4: Men şeyvel lezi seyakkusunahu.
5: Men hüve min nesibi.
4: Cüeldukum agaddemen ile eceli gayri müsemme. Li âlâ yücelmüzü hatta lillezi agatattuhu bil muhri. İnfezhu men hüve minni.
5: الشيء الذي تسخون أجله سيأت لكن هذا المهر موجودا لا يستطيعون ما يريدونه بنحن سنفرزه.
4: Geliyorum kızım. Geliyorum.
0: Alo. İsmail hocam. Hocam sesiniz gelmiyor. Hocam.

0: Anneme baksana arzuyor mu?
1: Kardeşim sen manyak mısın? Telefon üzerinde köy mü gidilir oğlum? Daha adamı tanımıyorsun lan. Mantıklı ol biraz.
0: Oğlum görüntüleri izlemedim. Hala mantık mı diyorsun sen?
1: İyi de abicim adam ne dedi anlatmıyorsun ki. Köy dedi diyorsun, mühür dedi diyorsun. Bir telaş bir şeyler lan.
0: Ben seni çağırmadım abi.
1: Can saçmalama onu mu diyorum oğlum ben?
0: Tamam sen.
2: Of Can of. Gene ne kurdun kafanda kim bilir sürüklüyorsun beni oralara kadar.
3: Ben mi kurdum anne? Ben mi kurdum Melih? Sen dün gece burada neler olduğunu hatırlıyor musun anne? Sen buraya ne yazdığını hatırlıyor musun anne?
2: Ne yazısı oğlum?
3: Hiçbir şeyden haberin yok senin. Buraya kendi kanınla yazdığın Arapça yazıdan bahsediyorum anne.
1: Abi sakin ol, kadının üstüne gidiyorsun.
3: Dur abi konuşuyoruz.
2: Ne yazısı oğlum?
3: Arapça biliyor musun sen?
2: Nereden çıktı oğlum bu?
3: Anne bak.
4: Can sakin ol oğlum.
3: Bak ben deliriyorum.
2: Can.
3: Benim senden başka hiç kimsem yok.
2: Sakin ol oğlum.
3: Dedem kim benim? Neyle uğraşıyordu bu adam? Cinlerle falan mı uğraşıyordu?
2: Ya uğraşırdı ama benim bunlarla hiçbir ilgim yok.
3: Bunca yıldır niye aramıyor seni bu adam hiç?
2: Aramadı Can. Şu an nerede onu bile bilmiyorum.
3: Bak, dedemin yaptığı bir şey. Bir büyü bilmiyorum. Bu köyde olabilir. Bunu bizim bulmamız lazım anne. Sen bunu biliyor musun anne? Anne bak bana yalan söyleme. Sen bunu biliyor musun anne?
2: Bilmiyorum Can, bilmiyorum.
3: Sen gelsen de gelmesen de ben o köye gideceğim.
4: Görüyor musun sen yaptığını?
5: Tamam, tamam üzülme. Bak her şey hallolur. Üzme sen kendini, tamam mı?

0: Melih, köy yoluna girdik. Şu navigasyona bakar mısın?
1: Tamam abi, ben de ona bakıyorum.
0: Anne, ev hatırlayabilecek misin?
2: Hatırlıyorum. Köyün girişinde bir yerdeydi.
0: Dedem orada olabiliyor mu?
2: Zannetmiyorum.
0: Ne geçti başınızdan sizin böyle anne?
1: Bir tek kocalık falan mı yapıyordu?
0: Marangozluk da yapıyormuş galiba.
2: Normalde marangozdu. 7-8 yaşlarındaydım. Beni aldı. Çıktık köyden. Bir daha da dönmedik.
3: Dur oğlum dur. Geçtik galiba.
0: Emin misin? Dönüyor.

0: Kararı gibi zaten. Kim olacak?
1: Oğlum ne bileyim, belki diye falan yapıyor.
2: Ya sessiz ol biraz. Oğlum ne yapıyorsun Hırsız?
1: Ne, burası senin evin. Işıklar yok.
2: Can bak, gidelim buradan.
1: Anne, o kadar yol boşuna mı geldik? Gelir misin içeri?
0: Ortama bak.

0: Doğru. Bu halde böyle kalınır mı burada?
1: Bu gece bu iş bitecek anne. Kimse bir yere gitme.
0: Elektrik yok, bir şey yok.
1: Anne, tamam sus.

0: Gaz yağı yok. Ben biraz gaz yağı almaya gitmeliyim.
1: Can.
0: Bakar mısın? Gaz yağı var mı?
2: Oğlum gece gece gitme şimdi.
1: Bu saatte gitme be.
0: Bir şey yok anne.

Bebek senin miydi?

0: Buyur teyzeciğim.
1: Burası harabe. Terk edilmiş. Gidin buradan.
0: Bu gece burada kalacağız. Öyle gözüküyor teyzeciğim.
1: O zaman gel benimle. Sana temiz bir şeyler vereyim.

0: Onları nereden buldun lan?
1: Köyden bir kadın geldi, o verdi.
0: İyi olmuş da sen ne yapıyorsun burada?
1: Oğlum annen gene bir garip davranıyor lan.
0: Melih saçmalama, hadi abi.
1: Can.
0: Ya geliyor musun abi, hadi saçmalama. Manyak mısın oğlum?

0: Can abi bir baksana.
1: Bunlar ne böyle?
0: Aga sakat yer burası. Hocanın dediği şeyler olmasın.
1: Bilmiyorum ben, bilmiyorum. Topla abi. Yerde, duvarda ne bulursan topla.

0: Oğlum yatırıyorsun beni burada tuzun içinde.
1: Birkaç gün benim için sabredeceksin anneciğim. Hadi uyu.
0: Bilihara mı evdekileri acaba?
1: Bir şey demiştim.

0: 안 돼.
1: 안 돼. 안 돼.
2: 더 어려워 난?
1: 매일 안 내면 없고. 왔네.